Ve bu talebimin de senin tarafından kesinlikle yerine getirileceğine imanım sonsuz. İşte fizik vücut teslimi için Allah'ı vekil tayin eden kişinin zikri artar. Ama fizik vücut teslimi yapıyorum ama zikri artmıyorsa, o bu konuda Allah'ı kendisine vekil tayin etmemiştir. Allah'ı kendisine vekil tayin eden kişinin zikrinin artmaması söz konusu değil. Nevşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Yusuf 73 ayetini açıklar mısınız? Yusuf suresinin 73. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Allah'a and olsun, siz de biliyorsunuz ki biz burada fesat çıkartmak için gelmedik. Biz hırsız değiliz. Yusuf'un kardeşleri var ve Mısır'da idareci olan Yusuf Aleyhisselam ve onun mülküne diğer kardeşleri gelip buğday almaya geliyor ama olaylar oluşuyor. Oradaki idarecinin ölçü tası Bünyamin'in çuvalına konmuş ve oradakiler tası onun çuvalında gördükleri için hırsızlığın cezası hırsız yapan kişinin tutulmasıdır. İşte onlar savunmaya geçiyorlar ve savunmalardan biz fesat çıkartmaya gelmedik. Fesat çıkartanlar kimler? Fesat çıkartanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan şeytanla birlikte insanları cehenneme götürenler. Hırsız da değiliz diyor. Muhterem Efendimizin tefsirine bakıyoruz, ne görüyoruz? Allah'ın yasak ettiği her şey fesat çıkartma standartlarının içine girmektedir. Mesela bir takım insanların başka insanları Allah'ın yolundan men etmesi böyledir. Fesat kökünden gelen müfside kelimesinin ifade ettiği budur. Yusuf'un kardeşleri hırsızlık yapmak ve yeryüzüne fesat çıkartmak için gelmediklerini açıklamışlardır. Hırsızlık yapmak ve fesat çıkartmak üzere. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hristiyan ve Yahudi bir kişi tabi olunca onun başının üzerinde üstüne de mi devrin imamın ruhu geliyor? Evet. Kainatta hangi inanç olursa olsun, nerede mürşidine tabi olursa olsun, 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide hangi gezegende olursa olsun tabi olduğu zaman tek bir ruh, o ruh devrin imamın ruhudur. Dolayısıyla bugün Hristiyanların içerisinde de kim tövbesini gerçekleştirir 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tanıttığı mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda devrin imamın ruhu onun başının üzerine gelip yerleşiyor. Yahudilerden de kim 12 tane insanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda yine onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Bu sebeple Hazreti Ali'ye Allah Resulü ne diyor? Ya Ali diyor, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam kimin arkasında namaz kılıyor? Devrin imamının ruhunun arkasında namaz kılıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam indiği zaman tebliğ yaparsa onunla hidayete erenlerin başının üzerinde kim var? Devrin imamının ruhu var. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, cimrilik afetimizden nasıl kurtuluruz açıklayabilir misiniz? Evvela zekatı vermekle, daha sonra biri vermekle, daha sonra sadaka ile, daha sonra faizden kurtulmakla ve daha sonra ihtiyaçtan fazlasını vermekle. İşte bu basamaklar özellikle Nas suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Üstün kılınan kimseler ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Çünkü onlar Allah'ın nimetlerini bilerek inkar mı ediyorlar? Nas 70'e bakalım şimdi.
burada fesat şey fıska düşenleri anlatıyor. Ama 71. Şimdi dikkat ederseniz ister zekat olsun, ister bir olsun, ister işsizlere iş sahası açmak olsun, ister ihtiyaçtan fazlasını vermek olsun, bunların hepsi infak ile açıklanıyor. İnfak demek insanlarla Allah arasında her şey rızıktır. Ne düşünürsün? Maddi ve manevi rızıktır. Ama insanın insanla arasındaki ilişkide ise bu infaktır, nafakadır. Öyleyse birisi kazanıyor ve kazancının %2,5'ünü veriyorsa o zekattır ama o kişiye infak ediyor. Biri veriyorsa %2,5 bir daha, %5 karşı tarafa veriyor. Veren kişi, alan kişiyle Allah arasında rızık, veren kişiyle Allah arasında rızık ama veren kişiyle alan kişi arasında bu infaktır. Ve dikkat edin, Allah Teala bunu söylüyor. Rızıkları verici değiller. Rızkı veren Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Allah Teala rızkı veren olması hasebiyle eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Yani Allah onlara vermiş ama onlar vermiyorlar. Allah Teala Kasas 78'de Karun'a diyor ki Allah sana nasıl verdiyse sen de insanlara ver. Hatta 77'de Kasas 77'de Allah sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Dünyadan nasibini de unutma. Allah Teala sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Sana nasıl vermişse sen de insanlara ver. Yeryüzüne fesat çıkartma. Sen de ihsan et, hırsız olma, fesat çıkartma. Muhakkak ki fesat çıkaranları sevmez. Ama o işte Karun ne diyor? Ne münasebet diyor? Bu mal bana ilmimden dolayı verildi. Ve Allah'ın kendisine verdiğini inkar ediyor. Tabii onun akıbeti de artık sondan Allah Teala ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cimrilikten kurtulabilmek ihtiyaçtan fazlasını vermekle mümkündür. Allah Teala hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor? İhtiyaçtan fazlasını verin ki sosyal adalet ve eşitlik hasıl olsun. Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar. Cimrilik etmezler. Kimdir cimri kişi? Zekatını vermeyen. Kimdir cimri kişi? Birini vermeyen. Kimdir cimri kişi? Yatırımları gerçekleştirmeyen, faiz yiyen. Kimdir cimri kişi? Harman sorunu israf eden kişi. Ama en alt seviyede onlar cimrilik etmezler, zekatlarını verirler. En üst noktada da onlar israf etmezler. Yani ihtiyaçtan fazlasını verirler. Diyelim ki bir kişinin kazancı aylık 20.000 TL ama ihtiyacı 10.000 TL'ye yeterli normal standartlarda. Hak ettiği 10.000 TL'yi harcayabilir. Ama ben nasıl olsa 20.000 TL kazanıyorum, ben 20.000 TL harcayacağım dediği zaman o geri kalan fazlalık, ihtiyaçtan fazlası olan 10.000 TL'yi kendisi harcarsa israf etmiş oluyor. Allah Teala bunu söylüyor. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. Cimrilik infakın en alt noktası, israf ise bunun en üst noktası. Bu standartlarda davranırsanız cimrilikten kurtulursunuz. Azerbaycan'dan bir kardeşim Mülterem Hocam, yakınlarımıza hidayet dilersek kabul olur mu? Bu iradeye tesir demek midir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii ki yakınlarınıza hidayet
dileyeceksiniz. Allah Teala başkasına yardım etmeyi bize bir görev olarak vermiş. Nasihat edeceğiz, örnek olacağız ve yardım edeceğiz. Allah Teala iradeyi serbest bırakmış. Allah iradeye ne zaman karışır? Siz iradenizi Allah'a teslim ederseniz. Ama başkasının iradesi size nasıl yardımcı olabilir? İşte örnek olmakla, nasihatle, yani iradenizi davetiye çıkartır. Ama kararı, iradeyi kullanmak Allah size vermiştir. Kişi söyler söyler ama siz ona itibar etmezsiniz. O zaman ondan faydalanmazsınız. O zaman yakınlarınıza devamlı olarak hidayeti dilemek, dua etmek göreviniz olmalı. Nasihat etmek göreviniz olmalı. Davranışlarınıza onlara örnek olmak göreviniz olmalı. Bunu yapmak herkesin mutlaka Allah yolundaki ilerlemenin teminatı olarak kişinin idrak etmesi lazım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dahi ettiği müşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahları uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

Fatiha Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sünnet-i seniye. Birinci sual, sünnet-i seniye ne demektir? Sünnet-i seniye deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini anlarız. Kur'an-ı Kerim farzları koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi. Bunlar hepsi farz ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bu farzlara koyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri de bu farzların tamamlayıcı hükümleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin her biri bir kurtuluştur. Ama onların da hayati önemi hayat taşıyanları zaman içerisinde yok olmuştur. İnsanlar asli sünnetleri bir tarafa bırakıp sünnet zannettikleri detaylarla meşguller. Bu sebeple böyle bir sohbet belki de zamanımızın en önemli konulardan birini içeriyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmasınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir buyuruyor. Gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman 14 asıl evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 vakit namaz kılmış. 5'i farz, ikisi de sünnet, yani nafile, kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Ramazan aylarında oruç tutmak farz ama bütün kandillerde ve mübarek perşembe günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep oruç tutmuş. Hac ve ömre yine bunların mütevasını içeriyor. Yani kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boşuna hiçbir şey yapmamıştır. Onun sünnet olarak bize bıraktığı hedefe ulaştırıcı vasıtaları içeriyor. Ama günümüzde Resulullah'ın bu hayati önemi haiz olan sünnetleri devre dışı kalmış. Yerine sünnet zannettikleri saç sakal, kılık kıyafet vesaire almış durumda. Yunus Emre bu sebeple diyor ki Sevmusala dervişlik olsaydı taç ile hırka biz de alırdık 30'a 40'a. Bilse dervişlik taçla hırka değildir. Asıl olan kalbin nurlanmasıdır. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerini ihya edenlerin özellikleri nelerdir? Allah Teala Yusuf 3:8'de Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin hayati önemi haiz olan sünnetini ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Ben ve bana tabi olanlar basiret Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Sevgili kardeşlerim, az evvel bir kere daha ifade edelim. 7 Safa 4 teslimi sahabe yaşamış. Sahabe Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İnsanla mürşide tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücut teslim yapmışlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ve irşada ulaşmışlar.
iradeni de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Buraya kadar hak için halk ile olmuşlar. Ama Allah-u Teala onları irşada memuriye mezun kıldıktan sonra bu sefer hak ile halk için olmaya başlamışlar. İşte Resulullah'ın sünneti başkaları için yaşamak, Allah için olmak. Nitekim bu yolda karşılaştığı güçlükler söz konusu olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sağ elime güneşi verseniz, sol elime ayı verseniz ben yolumdan dönmem. Ve o vazifeyi bir hakkın en üst seviyede yerine getirmiştir. Konunun en önemli noktası burası. İhya edenlerin özellikleri. Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedevu. Fetubalul guraba. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Kale menul guraba ya Resulullah. O garipte kimlerdi ya Resulullah? Kale lezine yushune ma afsadevun sünneti. İfsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhune ma amatevun sünneti. Ve ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan Resulullah'ın sünneti var. Nedir bu ifsad olan sünnet?

0: Kasım Efendimiz olmak üzere ona tabi olanları teşkil eden bütün sahabe insanları Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi sırat-ı müstakim üzerindeydi. Sünnetleri ihya edenler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi sırat-ı müstakim üzerinde olanlar olacaklar. Benim sünnetlerimin kaybolmayı yüzsüttüğü bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek ve benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çok olacak. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini iyi uygulamak mecburiyetinde miyiz? Asap 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmül ahire uman, ruhunu Allah'a teslim edenler ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ın güzel örnektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neleri o farzları ilaveten sünnet üyeleri içerisinde sokmuş? Bizim görevimiz olan görevimiz onların hepsini yeniden hayata geçirmektir. Bunu Allah-u Teala'nın uygun gördüğünü görüyoruz. Yani mecburiyetindeyiz. Ama sünnettir. Sünnet olduğuna göre bize derecat kazandırmaz. Kazandırmaz ama yaparsak Allah için yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetliği üzerine kutsiyeti üzerine yapmış oluruz ve onun izinden gidenler oluruz. Hepsi de ayrı ayrı güzellikler ihtiva ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah Teala örneklerin en güzeli peygamberinizin davranış biçimleridir diyor. Ve onu örnek alanların Allah'ı çok seven ve Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yakın olmak, onun verdiği emirleri yapmak.
3: Onun için Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesini takip etmek. Bazı insanlarımız Kur'an-ı Kerim'de her şeyin olduğunu zannediyor ama Kur'an-ı Kerim bir anayasadır. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyeleri yönetmenliğidir, genelgeleridir. Biz onları takip ederek Allah'a daha çabuk ulaşırız.
4: İnsanın kalben ve ruhen yaptığı bir yolculuğu ben zihnimde canlandırıyorum.
1: Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüş ve bu ruhun da ölmeden önce kendisine teslim edilmesini farz kılmış.
2: Ölünce nurumuz uçup gidiyor zaten.
1: Peki bu dünya hayatını yaşarken ruh Allah'a ulaşır mı?
2: Ulaşır.
3: Zaten bedenen inandığımız için her an onunla beraberiz, onunla birlikteyiz. Namaz kıldığımızda hem secde ettiğimizde zaten Allah'ın huzurundayız biz.
4: Her yolculuğun sonunda insan bir yere varmak ister. Spora başlayan bir insan zayıflamak istiyorsa zayıflamak ister. Haliyle dini vecibelerini Allah rızası için yerine getiren bir insan da bunun sonucunda yaratıcıya, yaradanına ulaşmak ister.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce onu sana teslim etmeyi diliyorum.
3: Ama ölmeden önce size ulaştırmayı diliyoruz.
0: Kur'an-ı Kerim'de özellikle bir misafirimiz, bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'de her şeyin olduğunu zannediyor ama Kur'an-ı Kerim bir anayasadır. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesi ise yönetmeliklerdir diyor. Gerçekten her şey Kur'an'da var mı? Var. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Ama kimler için her şey Kur'an-ı Kerim'de var? Hikmet sahibi alim, ehli zikir için. Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeyler sünnet-i seniyye mi öğreniliyor? Hayır. Kur'an-ı Kerim her şey var ama bu her şey kim için Kur'an-ı Kerim'de var? Yani zikir için. Enbiya 7 o zaman En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için biz bu kitabı sana indirdik. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. İşte Kur'an'da her şey var ama kim için? Ehli zikir için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ehli zikir miydi? Evet. Bütün sahabe abdesti kimden öğrendi? Ehli zikir olan Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Kur'an'da

0: Ehli zikir var mı? Evet, Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir eline son. Hatta Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Evet, cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kur'an-ı Kerim'i kendi kendimize okursak cehaletten kurtulur muyuz? Hayır. Bazı şeyleri öğreniriz ama bazı şeyleri de bilemeyiz. Şimdi Bakara 85'te etümüne bir ba'del kitabı ve tekfirüne bir ba'd. Bildiklerine iman etmek, bilmediklerini de inkar etmek, o da doğru değil. Sahabe dediğimiz insanlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetlerimi ihya edecek olanlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır buyuruyor. Sizce sırat-ı müstakim üzerinde olanlar kimlerdir?
2: Buna uymak ya da bunun tam anlamıyla hakkını verebilmek çok zor. Modern dünyada günümüz şartlarında ki yaşam standartları çok farklı, koşulları da çok farklı.
3: Peygamber Efendimiz sünnet-i seniyyesini takip eden kişilerdir. Sünnet-i seniyyesini takip ettiğimizde sırat-ı müstakimde oluruz. Cenab-ı Hakk'a ulaşırız biz.
1: Allah-u Teala sırat-ı müstakimin üzerinde olabilmek için bir mürşide ulaşıp tövbe etmek gerektiğini açıklıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Bir yere bağlanma.
3: Mürşitlere o tarafa fazla şey yapmıyorum da Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılır, Kur'an-ı Kerim'e bağlandığım derece Allah'a ulaşırsın.
2: Ben öğretmenim. Sonuçta bize gelen öğrencilerin bir şeyleri tek başına yapamama gibi bir durumu söz konusu. Tek başlarına yapabiliyor olsalar zaten bizim yanımıza gelmiyorlar. İnsanların kendi başlarına her zaman her doğruyu bulmaları çok mümkün olmayabiliyor. Böyle durumların varlığı kötüye de kullanılabiliyor, iyiye de yorulabiliyor. Kendi yolunu bulabilenler çok şanslı. Bulamayanlar da bir kılavuz kendilerine ediniyorlarsa, doğru kılavuz olduğu sürece herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
1: Hacet namazı kılıp sizin için tayin edilen mürşidi bana sorun diyor.
4: Allah'tan istiyoruz. Ona bağlı Allah'ın dostlarından istemiyoruz. Biz Allah'ın dostlarının evine gittiğimiz zaman bile onların yani dileklerimizi Allah'tan izliyoruz. Onları vesile kılıyoruz.
0: Misafirimiz, insan kendi başına her doğruyu bulamayabiliyor. Kendi yolunu bulabilenler çok şanslı. Bulamayanlar da doğru bir kılavuz edinirlerse sorun olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kendi başlarına da doğru yolu bulabilirler mi? Kanun şu. Uğruna alan kainatı yarattı Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bile Levleli murabbi lema arefti rabbi. Benim mürebbim, mürşidim Cebrail Sarı olmasaydı ben de Rabbim arif olamazdım. Öyleyse her halükarda Allah'ın dinini biz onun seçtiği kişiden öğrenmek durumundayız. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhimiz zilletu eyni masik ve hablim minallah ve hablim minen nas. Evet, insanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, Kur'an-ı Kerim, insanlardan bir ip de Allah-u Teala'nın mürşidi. Mürşidi olmayanın delalettedir bu yoğun o tane ayet-i kerim. Allah herkesi kendisine davet ediyor. Allah'ın davetçisi ise mürşittir. Bir kişi kurtulmak istiyorsa, eğer cennete ulaşmak istiyorsa mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi şu dünya hayatını yaşarken bulmak mecburiyetindedir. Onun neticesinde Allah'a ulaşacaktır. Bakınız Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeye ne diyor? Sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben hepinizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Evet. Sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben sizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. İşte bu Allah'tan kopması mümkün olmayan kul o yolu ve o yol üzerindeki açıklayıcı olan Resulullah'ın kendisi. Bütün sahabe bu davetle Allah'a giden yolu tutmuşlar. Allah'a ulaşmışlar. Allah'ın bütün insanların istediği şey bugünün beraberliğidir. Allah, sizler ve biz bu bir üçlüdür. Mürşit, mürit ve Allah. Bu üçlü mukaddes ittifak mutlaka hedefe ulaştırıyor. Allah, mürşit ve mürit. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yemek konusundaki sünnetinden bahseder misiniz? Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yemek yemek konusundaki sünnetinden bahseder misiniz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yemek yemek konusunda bir farz kılmamıştır ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki açıdan sünnetiyle ölçü koymuştur. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Ve lokmayı 3 kere çiğneyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı ilimle bunu söylüyor. Bugün de bütün tıp aliminin insanların sağlığı için ortaya koydukları temel prensipler aynı. Onun için sünnet-i seniyenin tatbikatında bir tavsiyemiz var. Ne kadar yemeği usul haline getirdiyseniz yemeklerinizi yerken tam onun yarısı kadar ve kenara çekilin. Acıkırsanız tekrar yemek üzere kendinize bir imkan da verin. Ama göreceksiniz ki doymuşsunuzdur. Yani yediklerimizin yarısı kadar. Belki başlangıç noktasında karnınız aç gibi ama 20 dakikalık süre bekleyebilirsek o zaman mideden gelen sinyal beyne ulaştığı zaman o doyma hissini gerçekten gerçekleştiğini görürüz ama 20 dakika öncesinden bırakmasak 20 dakika daha fazla yemeği vücuda almış oluruz ve bunlar hepsi de yağ olarak vücutta kalıcı oluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'ın farzlarına ve Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine en çok riayet edenlerin Allah'ı çok zikredenler olduğunu görüyoruz. Sizce çok zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Çok zikir yapmak Allah'a ulaştırır insana.
4: Manevi mutluluk sağlar. Huzurlu olursun.
3: Kötülüklerden arınırsın.
2: Zikir bir egzersizdir. Bu egzersiz insanı maddeden, dünyadan uzaklaştırıp yaratıcıya doğru manevi yolculuğa çıkarır. Ama ben bunun niceliğinden çok niteliğinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kalben gerçekleşen bir davranış olduğu takdirde bazen birin binden daha büyük olabileceğine inanıyorum.
1: İnsanlarla ilişkilerimiz de değişir.
3: Günah işlememeye, harama göz bakmamaya insanlar daha çok şey yapar.
4: Manevi huzur hissediyorum. Sıkıntılarından kurtulduğumu hissediyorum. Mutlu olduğumu hissediyorum.
2: Sadece Allah diyerek insan yol kat edebilir mi? Bunun çok bir şifreli, bir sihirli bir sözcük olmasına da kendini inandırması lazım. Yani binlerce kez birinin bu kelimeyi zikredip ben hiçbir şey hissetmiyorum demesi çok olağanken bir kere duyduğunda bir başkasından bile kalbinin titremesi çok olağan bir şey. Bu biraz insanın yaratıcıyı nereye koyduğuyla alakalı kalbinde. Eğer onu doğru ya da kendince iyi bir yere konumlandırabildiyse küçücük bir kelimeden, sesten bile irkilebilirken çok daha büyük şeylerden hiçbir şey hissetmeyebilir.
0: Bilmiyorum, sadece Allah'a diyerek insan yol kat edebilir mi? Bunun çok şüpheli bir sözcük olduğunu kendini indirmesi lazım. Bu biraz insanın yaratıcı kalbinde nereye koyduğuna. Zikrin insana fayda vermesi o kişinin kalbi yapısına mı bağlıdır? Gerçekten mürşidine yapılan tövbede 7 tane kalp şartı, 7 nimet gerçekleşiyor. Ama bu tövbeyi kişi kendi kendisine yaptığı zaman sadece bir onluk bir derece kazanıyor. Vallahi Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği şartlara uygun bir şekilde hedefe ulaşmak lazım. İşte mürşid önüne yapılan bir tövbe sadece tövbeyi. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Ama kendi kendine yaptığın tövbede devrin imamın ruhu gelmez. Müşterinle yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilir. Ama günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe iman yazılmaz. Kalbe iman yazılır. Ruh vücuttan ayrılmaz. Ruh vücuttan ayrılmaz. Ruh vücuttan ayrılır. İki çift nur zikir yaptığı zaman gelir. Kendi kendine yapılan tövbede nur gelmez. Zikir yapsa dahi. 1'e 700 kazanmaya başlar, 1'e 10 kazanır. İrade güçlenir, irade güçlenmez. Dikkat ederseniz kendi kendine yapılan tövbede sadece 1'e 10 kazanma olayı var. Onun dışında bunların hiçbirisi yok ama kişi mürşid önünde yaptığı takdirde bu hakikatlerin hepsini Allah-u Teala'nın bir gerçekleştirdiğini görüyoruz. Zikir herkes için verilen Allah-u Teala'nın bir temel emridir. Ama zikir herkese fayda sağlamaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ne kadar zikir yapsa yapsın kalbinde hiçbir değişiklik olmaz. Zikrin kendilerine fayda sağlayacağı, zikrin tesir edeceği insanlar amin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başlangıç faydası nefsin kalbindeki %2 nur birikimi de kişi huşuya ulaştırmaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Hürmetli ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinden birisi olan susam kazandı şeklinde ifade ediliyor. Bunun manasını açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Tekrardan sizi çok ama çok seviyorum inşallah Efendimizin metniyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinden birisi susam kazandı şeklindeki ifade ediliyor. Bunun manasını açıklar mısınız? Öyle insanlar vardır ki sözleri uzatarak Allah'ın en kıymetli hazinesini boşa harcarlar. Susma adabını herkese öğretebilmek için birisi kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin susar ve dinlerdi. Birisi yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susma adabını herkese öğretebilmek için. Birisi kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz'e söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susar ve dinlerdi. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size susmayı öğrenin, ilmi öğrenin, ilimle amel etmeyi öğrenin ve ilmi yaymayı öğrenin. Evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilmi amel etmeyi öğrenin. Sonra da o ilmi yaymayı öğrenin. Öyleyse görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz susmayı öğretmek için başkalarını kendilerine konuştuğu zaman onları susarak dinlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmayacağı için onun söylediklerinden faydalı paylar çıkaracak olanlar bundan mahrum kalırlardı. Yani Peygamber Efendimiz konuşmaya başlarsa konuştuğu zaman onlar susmadan konuşurlarsa faydalanamaz hayır. Eğer o kişi lüzumun çok ötesinde zaman harcarsa mutlaka kayıpta olurdu. Susan kişinin kaybı olmadığı için çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Evet, susan kişinin kaybı olmadığı için çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sünnetine uyalım diyor. Konuşma adabında en az konuşarak konularımızı öz olarak anlatmaya çalışalım. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine iştirak ederiz. Susan kazandığından onun ne murat ettiğini de çok açık bir şekilde görürüz o zaman. Bir başka Peygamber Efendimiz'in hadisi, ey ümmetim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. Yani şu andaki bunu görüyoruz. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlmi öğrenin, ilimle amel etmeyi öğrenin. İlmi yayma öğretin. İlim öğrenmekle elde edilir. İlim şefkatle kazanılır. Hayrı arayan hayrı bulur, şerden kaçınan korunur diye bir hadis. Ola o zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm şefkatle kazanılır. İnsanlar olan sevgiyle kazanılır. Bir nevi bu hadisi şöyle de ifade edebiliriz. Hak için halk ile ama hak ile halk için. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir her an Kur'an, her an mutlu Kur'an daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

0: Kalbimiz temiz derler de Allah'a göre o temiz mi, önemli olan onun Allah'ın rızası. Kalbimiz hakkında o karar verecek.
1: Şimdi diyorlar kalbim temiz. Bir insan Allah demezse, la ilahe illallah demezse, Kur'an demezse, Allah demezse, peygamber demezse zaten kalp temizlemez. İnsan oğlu yani İslam'ı yaşamak için önce Allah diyecek. Gece gündüz Allah derse zaten ki zikrediyor, kalbin temiz oluyor.
2: Zikir yapmak insanı kalbini temizler. Her şeyden önce zikir kalbin ilacıdır.
3: Fatiha mâsselavad. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere kalbin temizliğinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Evvela yaratılışa bakalım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratıyor Hicr 26'ya göre. Bizi bir nefse dizayn ediyor Şems 7'ye göre ve zatından bize ruh üfürüyor Secde 9'a göre. Öyleyse insanların hepsi üç vücut ve serbest iradenin sahibi olarak hayatı yaşarlar. Allah Teala kalpten bahsettiği zaman nefsimizin manevi kalbini işaret ediyor. Başlangıç noktasında şu anda slaytta da görüldüğü gibi nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve şeytan da %100 bu 19 hastalığa tesir ediyor. Öyleyse biz insanların baş düşmanı, iki tane düşmanı, dıştaki şeytan ve içindeki nefsimiz. Allah Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dediğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah Teala nefsimizden yemin almış. Afetlerden kalbimizi temizleyeceğimize dair. Ruhumuzdan misak almış. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair. Ve fizik vücudumuzdan ahd almış, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair. Nefsimizin yeminini Allah-u Teala Müddessir Suresinin 38-39-40. Ayet-i Kerimesinde açıklıyor. Fizik vücudumuzun ahdini Yasin Suresinin 60-61. Ayet-i Kerimesinde açıklıyor Allah-u Teala. Ve ruhumuzun misakini de Allah-u Teala Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesini açıklıyor. Rabbimiz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bir daha üç ucu ve serbest iradeye işaret ettikten sonra Nur 21'i devreye alalım. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Üç ucu ve serbest irade ve şeytan. Nur 21'i de buraya ilave edersek şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olsa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Öyleyse şeytanın bir öğretisi vardır. Bir de Allah'ın öğretisi vardır. Allah'ın öğretisiyle Allah-u Teala kalbimizi tamamen afetlerden temizlemek, %50 oranda bu tezkiyeyi ve daha sonra kalbimizi tamamen temizlemek, bu da tasfiyeyi ifade ediyor. Ama bu tezkiye ve tasfiyenin olabilmesi için mutlak surette 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmamız lazım. Bir kere daha ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de kalpten bahsettiği zaman Rabbimiz aslında genel çerçevede nefsimizin kalbinden bahsediyor. Kalbimiz temiz olan bir insandan bahsettiği zaman, kalbi temiz olan bir insandan bahsediyor. Kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Yani nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbinin yarısının aklanmasını, temizlenmesini ifade eder. %51 oranda nurlanmasını ifade eder. Nefsimizin tasfiyesi ise nefsimizin kalbinin bütününün temizlenmesi, %100 afetlerden temizlenmesini ifade eder. İnsana mutsuzluğu yaşatan şey nefsimizin afetleridir. Şeytan da bu afetlerin her birine tesir ederek onları daha da arttırmak eğilimdedir. Tesir edebilmesi de rahatlıkla mümkündür. Çünkü nefsin talepleriyle şeytanın talepleri aynı paraleldedir. Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmaktır. Nefsimizin kalbindeki temizlenme %50'yi geçtiği andan itibaren artık insanlar şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Allah'ın yolundaki manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Allah-u Teala bu indirdiği nurlarla kalpleri tezkiye ettiği ve kişinin nefsini tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Allah'ın nurlarına ulaştıran tek anahtar zikirdir. Nefsimizin kalbi daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nurlarla dolar ve bir daha boşalmaz. %100 dolma her zikre başladığımız zaman mutlaka gerçekleşir. Kalbimiz zikir boyunca daimi zikirde olan birinin kalbi gibidir. Allah için kalp yapımız önemli midir? %100 evet. Kalbimizi temizleyin diyor Allah-u Teala. Kalbinize zikirle zikirle devamlı artırmak suretiyle daimi zikre ulaşarak tamamen afetleri temizleyin. 19 tane faziletin sahibi olun. Kişi 19 faziletin sahibi olduğu zaman ki hemen o slaytımızı da gösterelim. O zaman dünya bu insan için bir cennet olur. Evet, kim nefsin manevi kalbindeki 19 afeti tamamen temizler, yerine 19 tane fazileti geçirirse ki şu anda ekranda görülüyor, nefsimiz bir ruh olursa o zaman bu dünya yaşanmaya değer bir gezegendir. Net olarak bunu bilirim. Ama bunların hiçbirisini yapmayan bir insan ki misafirlerimiz de öyle ilave etti. Benim kalbim tertemizdir, güzel de Allah-u Teala kalplerde 19 afetin var olduğunu ve nefsin nefsi emmarede olduğunu, şeytanın da bu afetlere %100 tesir ettiğini buyuruyor. Ve Rabbimiz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı ve münkere emreder. Öyleyse bir taraftan şeytanın öğretisiyle nefsin karanlıkların daha da kararması, öbür tarafta Allah'ın öğretisiyle evvela nefsin 7 kademedeki tezkiyesi, daha sonra tasfiyesiyle kalbin %100 nurlanması. Temiz kalbin sahipleri kimler için? Temiz kalbin sahipleri daimi zikrin sahibi olan ulul elbab, daimi zikrin sahibi olan kalbi 14 kademede müzeyyen olan muhlisler ve en üst noktada salihler söz konusudur. Ama bir insanın nefs tezkiyesine başlayabilmesi, nefs tasfiyesini yapabilmesi mutlaka Allah'ın kendisi için tanit-i mürşide tabi olmasına bağlı. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Diledikten sonra 12 tane insanla, tabii ki huşu sahibi olan 12 tane insan sahibi kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Ve mürşidine tabi olduğu an 7 tane kalp şartı, 7 tane nimetin sahibi olacak. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tasfiyesini de yapamaz. Öyleyse kalbimizin temizlenebilmesi mutlaka 7 kalp şartına, kalbimizin %100 nurlarla dolması mutlaka Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmaya ve %100 itaatine bağlıdır. Hepinizin %100 kalbini temizlemiş olanlardan Rabbimizin sizleri kılmasını Efendimizin himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah-u Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah-u Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
4: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlarını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartları ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah-u Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah-u Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah-u Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Müjdelemek ve uyarmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın biz insanlarla ilişkisi, en sevdiği mahluk olan insan için hep müjdelemektir. Ama bu müjdenin idrakinde olmayanlar da mutlaka uyarılır. Kısaca Kur'an'ın bütünü üzerinden konferansımızı yürüteceğiz. Çünkü Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 sene boyunca ümmi Nebi ve Resul olan Allah'ın peygamberi sahabesine sadece Kur'an'ı öğretti ve yaşattırdı. Sahabe de Resulullah'tan Kur'an öğrendiler, Kur'an yaşadılar ve 23 sene kısa bir zaman dilimi içerisinde hepsi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olarak Darüsselam'a davet ettiler. Hayatları boyunca hep Allah'a davetle yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yoktu. Sadece Allah vardı. Öyleyse hiçbir şey yoktu. Allah vardı, Allah tek. Tek olan Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde Allah en üst noktada insanı yaratıyor. En çok insanı seviyor ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın dizayn ettiği din tek bir din. Bu dinin şeriatı da tek. İslam, Allah'a teslim olmak. İşte Adem Aleyhisselam'dan Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelene kadar nübüvvet zinciri her halkasını Allah'a teslim dinini yaşayan, öğreten peygamberlerden ulaşıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Nebiler arasında fetret dönemi var. Nebiler arasındaki fetret döneminde yine her kavimde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Nebiler Resuller arasındaki fetret dönemini Allah-u Teala Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Ey kitap ehli, resullerin, peygamber resullerin fetret devrinde araların kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi dersiniz dememeniz için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların Allah üzerinde bir hakkı var. Muaz bin Cebel'e Allah Resulü sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Cevabı çok manidar. Allah ve Resulü bilir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sorduğu suale cevap veriyor. Ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların ona hiçbir şey ortak koşmaması. Neden? Çünkü hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Öyleyse Allah tektir. Yaratan O'dur. Dinin sahibi O'dur. Tek dini vaz eden O'dur. Bu dinin şeriatı da sadece o tek olan Allah'ın kanunlarından oluşuyor. Bir sual daha soruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Cevap çok manidar. Kulların Allah üzerindeki hakkı onlara
azap etmemesi. İşte tekrar Maide 19'a dönecek olursak, bize bir Resul uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye. Demek ki kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesi. Nebi Resuller Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu Nebi Resullerin hepsi uyarıcıdırlar. Risaletin de sahibidirler. İşte Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rad suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Sen bir uyarıcısın. اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٌ. Sen bir uyarıcısın. Ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır. Zamanın her parçasında, bütün kavimlerde. Sevgili kardeşlerim, peygamberin yaşadığı dönemde de her kavimde Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Resullerimizi ard arda göndeririz. Her Resul aynı zamanda Allah'ın neziridir, uyarıcısıdır. Ve En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi her kavimde zamanın her parçasında ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala müjdeleyici ve uyarıcı Resuller gönderiyor. Ayet-i kerimede de zikredildiği gibi bize müjdeleyen, uyaran Resul gelmedi derseniz dememeniz için diyor, mutlaka gönderiyoruz. Yani kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesi. Kimler için müjdeci Resul, kimler için uyarıcı? İşte biraz sonra onu ifade edeceğiz ama şimdiden hemen bir giriş yapalım. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı. Neden? Allah'ın bize farz kıldığı ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in hanif dini, Arapça dili İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci safası Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin ettiği mürşide, Resul'e tabi olmak. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa irşat ve yedinci safa iradenin teslimi olmak üzere 7 safa ve 4 teslim. Bu bütün zaman parçalarında böyle. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde فَاقِمْ وَشَكَ لَذ۪ينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Artık hanif olarak kendini din için ikame et. Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayım olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din sadece İslam'dır. İşte sevgili kardeşlerim, ezeli ve ebedi dini her kavimde o kavmin ana lisanıyla mutlaka müjdeleyen, uyaran Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri var. İşte Kur'an'ın bütünü içinde, neden Kur'an'ın bütünü içinde diyorum? Çünkü Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu, en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. En hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğreten Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca öğrettiği Kur'an'la muhteveye baktığımız zaman tam 21 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala bu konuyu dile getiriyor. Müjdeleyici ve uyarıcı. İşte şu müjdeleyen ve uyaran slaytımıza bakacak olursak Bakara 210-119'dan itibaren başlıyor. Biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kur'an'ın bir ismi El-Hak'tır. Bakara 213. İnsanlar bir ümmetti.
Allah müjdeleyici, uyarıcı peygamberler bahsetti. Bu ayet-i kerimede bahsi geçen müjdeleyici, uyarıcı, o Allah'ın bir peygamberi. Ama Nisa suresinin 165. ayet-i kerimesi, onlar müjdeleyici, uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri olmasın. Yani bir mazeretin arkasına sığınmasınlar. Maide 19'u vermiştim. Enam 48. Biz Resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Arap 188. Ben ancak mümin olan kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Yunus 2. Onlardan bir adama insanları uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dine müjdelemesi, ona vahiy etmemiz insanların acayibine mi gitti? Devam ediyoruz. Hud 2. Muhakkak ki ben ondan, onun tarafından sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Hud 25. Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım. İsra 105. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kehf 2. Katından şiddetli azapla uyarmak. Salih amel yapan müminleri en güzel ecrin onların olduğuyla müjdelemek için gönderildim. Kehf 56. Biz Resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Meryem 97. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Biz seni sadece müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Devam ediyoruz. Lokman 7. Öyleyse onu elim azapla müjdele uyar. Ahzab 45. Seni şahit, müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik. Tebe 28. Ayetleri tek tek gördüğümüz zaman görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde tam 21 tane ayet-i kerime her kavimde Mümin 44'e göre ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala kavim Resulleri gönderiyor müjdeleyici uyarıcı olarak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kesin bir hakikatle Allah-u Teala ayetlerde ispat ediyor ki Nebi Resullerle Veli Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Bu birbirinden farklı özelliklere baktığımız zaman özellikle nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecek. Nebiler asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Nebi Resuller asaleten devrin imamıdır. Veli Resuller vekaleten. Nebi Resuller'in 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevin sahibi. Nebi Resuller şeriat kitabı sahibidirler. Veli Resuller onunla amel edenlerdir. Aralığında fetret dönemi var Nebi Resuller'in. Veli Resuller'in fetret dönemi yok. Aynı anda iki Nebi yok. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller var. Aynı soydan gelirler. Veli Resuller farklı soydan, farklılıktan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler Nebi Resuller. Veli Resuller insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilir. Sevgili kardeşlerim, bu farklı özelliklerin farklı ayetlerde yer aldığını görüyoruz. Öyleyse hiç kimse mazeretin arkasına sığınamaz, bana tebliğ gelmedi diye. Nitekim bu dünya hayatını yaşayan herkes davranışları itibariyle 15 yaşından itibaren ölüme kadar kazandığı pozitif ve de negatif dereceler itibariyle Allah'ın huzurunda hesap verecek ve kazandığı pozitif dereceler negatif derecenin fazlaysa Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cennet takva sahibi olması hasebiyle, ama kaybettiği derecelere kazandığı derecelerin fazlaysa onun da hüsranda olması hasebiyle gideceği yer cehennem. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Ona şirk koşmamaları. İşte kimin
Kaybettiği dereceler kazandırılacağın fazladır. Allah'a şirk koşanlar. Allah Teala Zümer 65'te evrensel kanunu şöyle ifade ediyor. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Mevsuna düşerlerden olursun. Kimdir şirk koşan? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Münibine ileyhi ve takuhu, Allah'a yönel ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve sakın müşriklerden olma. Müşrikler dinde fırkalara ayrılanlardır. Müşrikler kaybettiği derecelere kazandığı derecelerden fazla olanlardır. Müşrikler ameli boşa giden insanlar. Ama müşrik şirkte kalmasının sebebi Allah'a ulaşmayı dilememesi. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim için aşık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetimden güneşe tapan, aya tapan, yıldızlara tapan, putlara tapan olmayacak. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Kişinin hevasını ilah edinmesi. İşte bu noktayı nazardan olaya bakacak olursak, herkesin kurtuluşu kalben ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemden kurtulmanın şifresidir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek aynı zamanda cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman gelen müjdeci, uyarıcı Resullerin yaptığı iş ne? İnsanlara duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi birisi der ki ben kim, Allah'a ulaşmak kim? Allah Teala insanda olmayan bir şeyi insandan istemiyor. Eğer Allah Teala herkesin hayattayken kendisine ulaşmasını istiyorsa mutlaka ulaşacak olan şeyi de ona vermiştir. Hakikaten insanın yaratılışına baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik bedenin sahibi bütün insanlar, Şems 7'de bir nefsin sahibi, Secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibi. Üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bütün insanlarda Allah'a ulaşabilecek Allah'ın zatından üfürülen bir ruhu vardır. Zaten bu ruh sebebiyle insan eşrefi mahlukattır, en üstün varlıktır. Allah'ın ruhu insandan başka hiç kimsede yok. Sadece insanda var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah zatından ruh üfürmüş ve katından gönderdiği müjdeleyici uyarıcı Resullerle herkesin Allah'ın kendisine verdiği ruhu hayattayken kendisine iade etmesini, teslim etmesini istiyor. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah Teala açıklıyor Kur'an ayetleriyle. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 12 ayette Allah Teala farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, öncelikle Hazreti Ebubekir'in malını bütünüyle Resulullah'a teslim ettiği zaman sahabenin ya Ebubekir çocuklarına miras olarak ne bıraktın deyince çok manidar bir cevap veriyor. Ben çocuklarıma Allah ve Resulü sevgisini bıraktım. İşte Allah ve Resulü sevgisi kurtuluşun garantisidir. Ha, bir sahabi geliyor, ben cennete gitmek istiyorum. Namaz kıl, oruç tut, bunların hiçbirisini yapmıyorum. Allah Resulü diyor ki o zaman ne yapıyorsun? Ben seni çok seviyorum diyor. Herkes sevdiğiyle beraber haşrolunur. Öyleyse Allah ve Resulü sevgisi kurtuluşun garantisidir. O zaman insanoğlu en büyük sermaye olan Allah ve Resulü sevgisini evvela kalbine nakşetmeli, daha sonra sevdiklerine de bunu yaymalı, onların da kalbinin bu talebin sahibi olması istikametinde bir gayretin sahibi olması lazım. İşte bu açıdan olaya baktığımız zaman 12 ayette bize Allah-u Teala farz kılıyor. Sevgi nedir? Sevgi Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği emre itaattir.
İtaat yoksa sevgi yoktur. İtaat aynı zamanda bir teslimiyettir. Öyleyse 73 ayet-i kerimede açıklanan, 12 ayette farz kılınan ve devamlı olarak kavim Resulleri tarafından o kavmin ana lisanıyla onlara tebliğ edilen Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin daveti ulaştığı zaman davete icabet edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah Teala ulaşmayı dileyenleri Rahim esması ile tecelli ederek onları müjdeliyor. Başlangıç noktasında birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi ve iki grup insan, bir kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanları Allah Teala cehennemle müjdeliyor. Onlar cehennem ehli. Ama seçilmesine rağmen Allah tarafından ölüme kadar, uzun zaman geçmesine kadar hadis 16'ya göre Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için üzerlerine delalet hak olanlar var. Onlardan gideceği yer cehennem.

Ve yahsebûne enne muhtedûn, ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte bugün İslam aleminin içine düştüğü tuzak bu tuzak. İslam'ın beş şartıyla kendilerini hidayette zannediyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle incelediğim zaman hayır, onlar sadece zanna tabi oluyorlar. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala uyarıyor, zanna tabi olmayın. Vahye tabi olun. Cahiller zanlara tabi olanlardır. Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ama ilim verilenler, onlar da vahye tabi olanlardır. 7 ayet-i kerime, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İlim dediği vahiy. Evet, vahye tabi olmak hepimizin üzerine farz. Tabi olanlar kimler? Tabi olanlar daveti kabul eden, Allah ve Resulü'ne itaat eden, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, cehennemden kurtulmanın şifresidir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Bir dilek dilediği zaman, Enfal 29'a göre Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe ona 7 furkan veriyor. Ve 7 furkanın sahibi olan kişi cennetle müjdeleniyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince. Onlar ki tağutta kullanmaktan iştinab ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Kulları bir müjdele. Evet sevgili kardeşlerim. Allah Resulü, birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlık tarihi boyunca insanlar için en manalı olay kardeş olmak. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeşlerimi özledim buyuruyor. Masum bir şekilde sahabe, biz senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın Resulü? Hayır diyor, onlar henüz gelmediler. Ahir zamanda Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen Sabikun el-Ahir'inden bahsediyor. Onlar İnsanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Onlar insanların ortadan kaldırdığı sünnetimi de ihya ederler. İşte bu Mehdi Aleyhisselam döneminde muhterem Efendimizin yıllarca süren açıklamalarıyla, Allah'a davetiyle 8500 saatlik bir sohbet muhtevasıyla hep bunu görüyoruz. İnsanlara hep Allah'a davetisi ve bu daveti kabul edenler mutlak surette Allah'ın garantisi altında ahiret ve dünya saadetini yaşayanlardır. Allah Teala 7 furkanın sahibi olan kişiyi bu halde bırakmıyor. İşte Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehenneme gidenler cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah'a bir şey indirmemiştir dedik ve onları suçladık hidayet olmakla. Ama bir itirafta bulunuyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik مَا كُنَّا فِي عَصَابِ سَيِّرِ Bugün cehennemde olmazdık. Evet sevgili kardeşlerim, cehenneme gidenler demek ki kimler? Kalben ulaşmayı dilemeyenler. Ama cennete gidenler de kalben ulaşmayı dileyenler. İşte Resullerin müjdelediği kalben ulaşmayı dileyenlerdir. Uyardığı kişiler de kalben ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara Suresinin 214. ayet-i kerimesinin açıklamasında Hazreti Ali'ye diyor ki bütün akrabayı talukatı Arafat'ta topla. Ve bakın tek tek o günkü Arap kabilelerinin ileri gelenlerin ismini zikrederek ey Kab oğulları, ey Şems oğulları, ey Haşim oğulları, bakın kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtuluş tek bir dilektir. İşte cehennemden kurtulmanın şifresi bir dilektir. O kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Yetmez. Arafat'ta toplandığı zaman Allah Resulü diyor ki şu dağın arkasında üzerinize bir ordu geliyor.

0: diyor, desen bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Çünkü bugüne kadar senin ağzından hiçbir yalan çıkmadı. Sen yalan söylemiyorsun. O zaman noktayı koyuyor. O halde diyor, ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Sevgili kardeşlerim, Muhammed'i anlıyor musunuz? Şu anda İslam aleminin hepsinin öğretisinde İslam'ın 5 şartı var ve Allah'a mülaki olmak yok. Yani din yok. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin yanına geliyor ve 4 tane sual soruyor. Kâle mel İslamu ya Resulullah. Kâle mel imanı ya Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? İkinci sual. Kâle mel İslamu ya Resulullah. İslam nedir ey Allah'ın Resulü? Üçüncü sual. Kâle mel ihsanu ya Resulullah. İhsan nedir ey Allah'ın Resulü? Ve dördüncü sual. Mete saate ya Resulullah. 4 sual peş peşe soruyor. Ama bunların başında iman nedir? Cebrail aleyhisselamın iman, Resulullah'ın Cebrail aleyhisselama verdiği iman tarifine bakın. Kâle l-îmânu en tûminu billâhi ve melâiketi ve likâi ve resûli ve tûminu billâsi. İşte bugün insanların Kur'an'ı unuttuğu bir dönemde Kur'an'ı Allah'ın öğretisiyle bize öğreten Mehdi aleyhisselam, mümin olmanın 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 de nimete bağlı olduğunu bize açıklıyor. Ve Resulullah'ın iman tarifinde 7 inanç şartından 5 tanesi var. Diğeri de onun içerisinde yer alıyor. Hem Allah Resulü iman tarifinde lika Allah'a bildiriyor, hem Cebrail aleyhisselam sualinde bunu istiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki 7 tane ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenlerin delalette kalacağı, gideceği yerin cehennem olduğu bildiriliyor. Aynı Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede lika Allah'ı dileyenlerin de kurtuluşa ulaşacağını Allah Teala garanti ediyor, onların mürşitlerine ulaşacağını bildiriyor. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli resulleri idrak edebilen, onların resul kimliğiyle onları tanıyan, kalbini nakşeden kimler? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor ve onları alelade insanlar olarak görüyorlar. Ama cehenneme girdiklerinde cehennemin içinde itiraf ediyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik مَا كُنَّا فِي عَصْرِ السَّعِيرِ Bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar huzur ve mutluluğu arıyor. Huzur ve mutluluğun tek bir adresi, şifresi var. Bir dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dünya saadetinin anahtarı da kalpten ulaşmayı dilemektir. Cennete girmenin giriş kapısı da, Kur'an'ın giriş kapısı da kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve bütün zaman parçalarında cennetliklere de bu bildiriliyor. Bildirdiğini nereden biliyoruz? Cennetle müjdeleniyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle 7 safa müjde. Evet, bütün veli resuller, nebi resuller, nezirler geliyorlar. İnsanlara ulaşmayı dileyenleri cennetle müjdeliyorlar. Bakın Bakara 223. Kimdir bu müjdelenen kişi? Mülaki olacağına inanan kişi. Onu müjdeliyor Allah Teala. Bakara 97. Müminlere bir hidayet ve müjde olarak senin kalbine indirdi Kur'an-ı Kerim. Tövbe 112. Müminleri müjdele. Hakef 12. Muhsinleri müjdele. Nahl 89. Müjde olarak indirdik Kur'an-ı Kerim'i. Nahl 102. Müslümanlara hidayet ve müjde olarak indirdik. Ve Yunus 64. Ela inne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la yahzenun. Sevgili kardeşlerim, bugün veli olmak deyince insanlar adeta sanki farklı bir gezegenden insanları söylüyor zannediyorlar. Halbuki Allah herkesi kendisine dost olma potansiyeliyle yaratmış. Herkes Allah'a dost olsun, veli olsun diye yaratılmış. Allah'a dost olmak bir dilektir. Veli olmak, ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama bilene dün dernektir. İşte görüyorsunuz Yunus 64'te Allah'ın melekleri için korku yok, Onlar mahzun olmazlar. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlar. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah'ın insanlar için vaaz ettiği hedef iki cihan saadeti. Ama iki cihan saadetinin anahtarı kalben ulaşmayı dilemek. Dileyenleri Allah mutlak surette onlar için tayin ettiği müjdeye ulaştırıyor. Ve dikkat edin, bugün konferansın konusu müjdelemek ve uyarmak. Tam 21 ayet-i kerimede Allah-u Teala tekrar tekrar söylüyor ki insanlar hayattayken mutlaka Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah da onların ruhunu kendisine ulaştırmakla onları müjdeleyecek. Sakın ha sakın dilememezlik etmesinler. Dilemedikleri takdirde hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ölüm sonrası hayatta gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Evet sevgili kardeşlerim, cennet mi cehennem mi, ne diyorsunuz? Neyi istiyorsunuz? Efendim ses soluk çıkmıyor. Evet. Cenneti istiyorsanız bir dilek. Gerçekten bu kadar kolay mı cennete gitmek? Evet. Bir kalbi dilek. Allah Teala her devirde bütün insanları cennetine almayı istiyor ama iradenin hilafına değil. Allah istiyor fakat insana da cüz'i irade vermiş. Cüz'i irade sahibi kişi de istese o zaman mutlak surette cennetin sahibi oluyor. Allah insanların hepsinin ikinci cennete gitmesini de istiyor. Ama mürşide tabiyete bağlamış. Tabi olmalarını Allah Teala mutlaka onlarla müjdeliyor. Firdevs cennetiyle. Ruhunu teslim edenleri hulk cennetiyle, fizik vücut teslimi yapanları gurafa cennetiyle, nefs teslimini yapanları meva cennetiyle, külli zikirde olanları naim cennetiyle ve salaha ulaşanları da an cennetiyle müjdeliyor Allah Teala. Evet, Allah'la insan arasındaki ilişki müjde. Muhterem Efendimiz bedava dostlar bedava, yağma Hasan'ın böreği dediği zaman işte bunu kastediyor. Nedir bu? Bir dilek ve müjdeler, müjdeler, müjdeler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ın dostları olarak, ermiş evliya olarak, veli müşrikler olarak, kısacası Allah'ı sevenler, Allah'a aşık olanlar, Allah'a hayran olanlar olarak müjdelenmek istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: İnşallah.
0: Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor. Evet sevgili kardeşlerim, işte kalben ulaşmayı diledikten sonra Allah'a giden bütün kapıları açacak olan anahtar o Allah'ın isminin tekrarı zikirdir. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz, külli zikir de farz, tesbih de farz, farz olup farz. Ve bu kadar kolay, bu kadar güzel. Allah Teala herkesin iki cihan saadetinin sahibi olmasını istiyor. Biz de Rabbimizin bu dileğine katılarak sunuş konuşmasını, konferansını burada tamamlıyoruz. Ve hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmeti Yüce Rabbimizden diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de müjdelemek ve uyarmak konulu konferansımızdan nasibinizi aldıysanız, ulaşmayı dilediyseniz ve tabiyetinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, hazırsanız o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına,
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: itaat edeceğime,
0: yemin ederek,
1: ihsanla,
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Tövbe alan kardeşlerimiz bulundukları yerde fiziki tövbelerini de vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizlerle olsun sevgili kardeşlerim. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar, batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat ve mürşit. Birinci sual, irşat ne demektir? Mürşit kavramıyla ilişkisi var mıdır? İrşad, kişinin nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapabilmesini temin etmek, böylece ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini sağlamak demektir. İrşad, kişinin bağlandığı mürşidin ona dinini öğretmesiyle gerçekleşir. Mürşid kelimesi, irşad kelimesi rüşt kökünden geliyor. Rüşt, İrşadın temelini teşkil eder. Rüştün sahibi raşittir ve başkalarına bu konuda öğretim veren kişi ise mürşid adını alır. İrşad onun sahibi mürşitlerdir, resullerdir. En üst kademede de devrin imamları, vekaletin devrin imamı veli resuller ve asaletin devrin imamı nebi resuller, peygamberlerdir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'a giden yol, Allah'a ulaştıran yol irşat yoludur. Ama kim ki bu yolu tercih etmezse otomatikmen o da gay yolu, ki gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yoldur. İrşat yolu ise Allah'a ulaştıran, Allah'a teslimi sağlayan yoldur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala özellikle Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde konunun bidayeti dua ile başlıyor. İza se'eleke ibadi anni fenni karibun ucibu davete da iza dani felestecibu li vel yumin bil alem yaşudun. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde de ve ma arsalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhi fes'elu ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Senden önce vahyettiğimiz rical, erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehli, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ama Bakara 186'da konunun, ayetin muhatabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O zaman Bakara 186'da muhatap Peygamber Efendimiz ise Nahl Suresinin 43 ve 44. ayetlerine bakmamız lazım. Nahl Suresi'nin 43. ayet-i kerimesinde "Umar senna min qablike illa rijalin nuhi ileyhi fes'elu ehle zikrin in kuntum la ta'lemun." Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirilenleri insanlara beyan etmeni, açıklaman için sana da zikir Kur'an'ı indirdik. İşte insanlara beyan etmeni, açıklaman için de sana zikri Kur'an'ı indirdik buyuruyor. Peygamber Efendimiz indirilen Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e eğer senden sorarlarsa o zaman nasıl sahabe dini öğrenmek üzere Bakara 186'ya göre kime sormaları lazım? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e sorun diyor. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. İşte Bakara 186'da onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşırlar. Böylece irşada ulaşırlar. Yani bidayetinden nihayetine kadar 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşad oluyor. Ama kime sorarak? Allah'ın irşat da vazifeli kıldığı veli mürşide sorarak. En üst seviyedeki veli mürşid daima kimdir? Eğer Nebi Resul ise asaleten devrin imamı olan Nebi Resul, eğer onun olmadığı fetret döneminde ise kavim Resullerinden Allah'ın seçtiği vekaleten devrin imamı en üst seviyedeki mürşidi bize açıklıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, irşad farz mıdır? Evet, Bakara 186'da irşadın farz olduğu Allah Teala bize söylüyor. Umur ki irşada ulaşırlar. İrşad mürşitle yaşanması lazım. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Hücurat 7'de sahabenin hepsinin irşada ulaştığını görüyoruz. Ve alemu enne fikum Resulullah. Bilkin Allah'a Resulü içinizde. Yani Allah'ın Resulü Nemira Sultanı Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. O sizin içinizde. O en üst seviyedeki mürşid. Ve lev yutukum kesin emri. Eğer emirlerde size uysaydı lanetim. Belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. Lakin habbebe ileyküm il imani. Allah size imanı sevdirdi. Ve zeyennehu fi kulubikum. Ve kalplerinizi onunla tezin etti. Ve kerihekumul küfre vel fusuka vel isyan ulaikum raşidun. Öyleyse imanın sevdirilmesi, imanla kalbimizin müzeyyen kılınması ve küfrün, fıskın, isyanın bizden beri kılınmasını Allah Teala ifade ediyor. Küfrün, fıskın ve isyanın beri kılınması. Kimdir isyan eden? Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Ama aynı zamanda devrin imamı kendisi belli olduktan sonra kim ondan yüz çevirirse onlar da fasıklardır. Hangi ayet-i kerime? Al İmran 82. Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Bu olaydan bakacak olursak Allah Teala bizi küfürden, fısktan ve isyandan beri kılıyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır. 14 asıl evvel sahabenin hepsi irşada ulaşmış. Al-İmran 104'e göre ve Tövbe 100'e göre. Tüm insanların irşada ulaşması açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuştur. İrşad da farzdır. Mürşit de farzdır. İnsanlar irşat yolunun sahiplerinin ışığı altında Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimlerini bir bir gerçekleştirirler. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş ve başkalarını da irşadına vazifeli kılmışlardır. İşte Tövbe 100 bunu açıklıyor. Bu irşat makamının sahibi olan mürşidi veya kendisine cereyan olan bir vekil mürşidi herkes bulunduğu çevrede mutlaka bulabilir, aramalıdır. Üçüncü sual, her insan irşat etme yetkisinin sahibi olabilir mi? Allah-u Teala herkesi bu potansiyelle yaratmıştır. Herkes Allah-u Teala'nın İrşad etme yetkisine sahip bir potansiyelin sahibidir ama bunu hayata geçirmek kişinin serbest iradesine bırakılmıştır. Allah-u Teala devreye girmedikçe hiç kimse irşad etmek yetkisinin sahibi olamaz. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. Dikkat edin, irşada ulaşmanın son makamı İhlas makamıdır. İrşada ulaşmanın son makamı ihlas makamıdır. Mürşit olmaksa, irşad etme yetkisine kazanmaksa bundan sonraki salah makamına aittir. Allah o kişiye irşadın ötesini öğretir. Allah yolunda bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Kur'an-ı Kerim herkesi mürşit olmaya davet eder. Evet, Kur'an-ı Kerim herkesi veli olmaya, arkasından da veli mürşit olmaya davet eder. Ruhunu Allah'a teslim ile kişi ermiş evliya olur. Ama ne zaman ihlasa ulaşırsa, seher vaktinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre tövbe-i nasuha davet edilirse, o kişi tövbe-i nasuha tövbe ederse, o zaman o salah makamına ulaşır. Tövbe-i nasuh yapanlar, onlar muhlislerdir. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter, salahın birinci kademesi, sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah nevileri onunla beraber layık mahzun olmaz. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. İkinci makam. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahımızı tekrar sevaba çevir ve irademizi de teslim al tabii bunun içerisine. İşte bu güzelliklerle kişi İhlas makamında tövbe-i nasuh'tan tövbe ederek hedefine ulaşabiliyor. Allah Teala herkese ihlası farz kılmış. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'daki irşat kavramı bir insanı Allah'a teslim etme faaliyetidir. Sizce bir insan Allah'a nasıl teslim olur?
2: Kur'an-ı Kerim'in mealini düşünerek okuyoruz ama mealini düşünerek de Allah'a teslim olabiliriz. Allah'a düşünebiliriz.
3: Kelime-i şehadet getirerek oluruz.
4: Vallahi onun sonucu ölüm herhalde. Ölüm teslimat.
1: Allah-u Teala irşad olmanın temelinde Allah'a ulaşma dileğinin olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Tüm her şeyimizde onunla ulaşmak ama nerede öyle bir Müslümanlık yok tabii ki.
3: Ölüm geliyor aklıma, ne gelir?
1: Ölmeden önce ulaşamaz mıyız?
3: Ulaşamayız. Nasıl ulaşacağız?
1: Allah bizden bunu istiyor. Ölmeden evvel ölünüz yani. Ölmeden önce bana ulaşmayı isteyin diyor. O zaman benim dostum olacaksınız.
4: Ama şu an her şeyimizi aldı. Bazen isyan etmek istiyorum. Etmek istiyorum yani. Bazen gidiyorum bir camiye bir şey mi yapayım? Ya bir sürü şey aklıma geliyor ama bu isyana giriyor. Hani kötülük yapayım diyorum. Bunda bir anlamı yok yani. Ha şuraya geldim yine dua ettim yani.
1: Olabilir miyiz sizce bir Hacı Bayram gibi Mevlana?
6: Ay çok isterim. Çok isterim ama ya onlar gibi olamayız maalesef. Onlara yetişemeyiz yani. Mümkün değil.
3: Nasıl oluruz öyle? Ah keşke olsak. Öyle olamayız öyle. Nerede? Rabbime nasıl ulaşırız? Ah.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
6: Çok seviyorum. Hem de canımdan daha çok, evlatlarımdan daha çok.
3: Allah'ım seni canımdan çok, dünyalardan önce seviyorum. Nasıl sevmem onu?
4: Ben de senin evliyan dostun olmak istiyorum.
3: Dostun evliyan olmak istiyorum. Ya Rabbim kavuştur beni Allah'ım kendine.
0: Bir misafirimiz bazen Allah'a isyan etmek istiyorum. Bir sürü şey aklıma geliyor, kötülük yapayım diyorum ama bunun da bir anlamı yok. Yine şuraya geldim, dua ettim dedi. İçimizdeki isyanın önüne nasıl geçebiliriz? Sevgili kardeşlerim, insanlar neden isyan ediyorlar? Allah-u Teala insanları çok seviyor. Ve onlardan istediği tek şey insanların mutluluğu. Ve mutluluğu da öyle basit bir sebebe bağlamış ki, belli ki isyan edenler basit tek bir dilekle nasıl mutlu olacağını bilmeyenlerdir. Allah Teala insanı en şerefli varlık olarak yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir fizik bedenin, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsin ve secde 9'da Allah'ın zatına üfürülen bir ruhun sahibiyiz. Fizik vücudumuz nefse ruhun mekanı. Nefste 19 afet, ruhta da 19 tane hasret. Biri denge varlık olarak hayatı yaşıyoruz. Ama Allah-u Teala Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte üç vücuda sahip olan serbest irade, cüz'i irade sahibi aklın kumandasına hayatı sürdüren kişi bu dünya hayatına gönderiyor ve dünya hayatında düşman olan iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Allah hepimizden sırat-ı müstakime ulaşmayı dilemesini istiyor. İblis de diyor ki ben senin sırat-ı müstakimine ulaşacağım. Senin sırat-ı müstakimine ulaşmak isteyenlerin sağından, solundan, önden, arkasından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim diyor. Ne ile yapıyor bunu iblis? Nefsimizdeki afetler bütünüyle nefsimizin kalbini işgal ettiği sürece bizi devamlı isyana sürükler. Dünyadaki her problem bizim için bir mesele teşkil eder. Hep mutsuz oluruz, huzursuz oluruz. Oysa ki Allah insanları sadece mutlu kılmak istiyor. Saadetin içinde yaşatmak istiyor. Allah'ın bize hedef gösterdiği mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek Allah'ı vekil tayin etmiş oluruz. Allah'ın koruyucu kanatlarının altına gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça mutluluk devrinin merdivenlerinde adım adım yükseliriz. Öyleyse gördüğümüz gibi şeytan denilen insanların baş düşmanı sırat-ı müstakime ulaşmamıza mani olan iblis, nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle bizi şükür değil küfürde tutmak istiyor. Ama Allah-u Teala da buyuruyor ki size küfrü kerikümül küfre vel fısuke vel isyan. Küfrü, fıskı ve isyanı beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Dolayısıyla irşada ulaşmanın temelinde küfrün, fıskın ve isyanın bizden beri kılmasıyla başlıyor. Nefsimizi tezkiye ediyoruz. Daha sonra tasfiye ve kalbin müzeyyen olmasıyla en güzel noktaya ulaşıyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin irşad olabilmesi için mutlaka bir mürşide tabi olması gerektiğini açıklıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
5: Ben de bir şeye bağlıyım tarikata ama bazı insanlar şey görüyor yani onu farklı şekilde görüyor.
2: Allah'a inandığım için mürşide tabi oluyorum yani aracı olarak görüyorum mürşidi.
3: Ermiş insanlar, nasıl insanlar? Cenab-ı Rabbim onları erdirmiş.
4: Vallahi benim şu an bir amcaoğlum var. Sanki o şu an bana bir yoldaş gibi, bir mürşit gibi mi düşünürsünüz? Ben şu an onu öyle görüyorum.
1: Peki bu zamanda yok mudur bir Hacı Bayram gibi Mevlana?
6: Hiç inanmıyorum. Yani vardır ama belki. Onlar gibi değil. Onlara yetişemez.
2: Vardır. Ama göremiyorum ben hani. Vardır ama onu bulamıyorum.
4: Vardır. İyi insanlar vardır.
5: Artık insanlar her şeyden korkar oldu. Her şeyi dine, İslam'a şuna buna bağlayarak her şeyi, her şeyi insanların üstüne yüklüyorlar. Onu çok araştırmak lazım ama ben kendi evimde ibadetimi yapmak isterim. İnsan korkuyor.
1: Nasıl bulabiliriz peki?
6: Çok hocalarımız var, çok şeylerimiz var ama herkes Kur'an'ın dışına çıkıyor.
3: Nereden bulacağız onları? Bulamayız onları.
4: Onlar bizi bulur herhalde. Biz onları bulamayız.
2: Böyle büyük zatlara gelerek ya da araştırarak, sorarak.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
4: Rüyalarım acı. Rüyalar acı. Görünce ne olacak? En sevdiğimi gördüm rüyada. Sabah gözümü açıyorum daha kötü.
3: Bu gece yatayım deneyim.
0: Birçok misafirimiz, çok hocalarımız var ama herkes Kur'an'ın dışına çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in devre dışı kaldığı bir din üretimiyle felaha ermek mümkün müdür? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Furkan olarak indirmiş. Hakkı batıldan ayıran ölçü. Ve Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَابِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Öyleyse din için elzem olan ne varsa hepsini Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesi Kur'an amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amenü olanlar? Allah Teala Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ma eselukum aleyhi malen tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Ecri Allah. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardillezine amenü. Ben bu amenü olanları yanımdan kovamam. Ennehem mülakü rabbumunlar Rablere mülakü olacaklardır. Öyleyse Kur'an amin olan için hidayet ve şifa ise amin olanlar Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Kur'an Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'ın verdiği söz gereğince Şura 13'te mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o kişi için Kur'an-ı Kerim'in hidayet olması. Ben de şifa devam eder de daimi zikre ulaşırsa o zaman kalbindeki bütün hastalıklar temizlenir. Yerine 19 fazilet gelir geçer. Ama ne yazık ki iblis de boş durmuyor. İnsanların nefsine tesir etmek suretiyle nefse Bakara 78-79'a göre Kur'an-ı Kerim'e tam muhalif el yazması kitaplar yazdırıyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e muhalif el yazması kitaplar Kur'an-ı Kerim'de emaniye olarak zikrediliyor ve insanlar emaniye ile din yaşıyorlar. Dinin kaynağı Kur'an'dır. Bugün bütün dünyada dinin temel kaynağı Kur'an'dır. Çünkü hiçbir harfi değiştirilmemiştir. Ne sayfa yapısı, ne ayetleri, 14 asırdır hiçbir şeyi değiştirilememiş olan, Allah'ın koruyucunda olan bir Kur'an, bütün kainata Allah'ın dinini öğretmektedir. Peki ama ya öğrenenler ve öğretenler onu öğretmiyor ve öğrenmiyorlarsa, o zaman insanların kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i değil, din zannettikleri emaniye bilgileri insanlara öğretiyorlar. Ve ne yazık ki insanlar sadece cehenneme giriyorlar bu yanlış öğretiyle. Yani insanların doğru bildiği yanlışlarla dini yaşaması hiçbir zaman hedefine ulaşması mümkün kılmıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocam. İzninizle sorumu arz etmek istiyorum. Biat etmekle tabi olmak arasındaki fark nedir? Sizi kalbimden çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak biat etmekle tabi olmak farklı. Devrin imamına biat edilir ama devrin imamını temsil eden kişilere tabi olunur. İşte 14 asır evvel sahabenin hepsi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelip biat etmişler. Hangi ayet gelince? Fetih 10'da. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْنُكَ اَنَّمَا يُبَيْنُ اللّٰهِ يَعْضَ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يمِ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman يُبَيْنُكَ biat etmek. Allah'a tabi olan. Onların elin üzerinde Allah senin vücudunda tecelli ettiği için ne tecelli etmiş olduğundan dolayı Allah'ın eli vardır. Bundan sonraki ahdini bozarsa bu olay biat ile gerçekleşiyor. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Biat yübeyüneke, biat etmek. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنَّ الْمُؤْمِنَ اِذْ يُبَعَنُّكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu. Onların kalplerinde olanı biliyordu. Yani kısacası devrin imamıysa konu ona biat ediliyor ama diğerlerine tabi olunuyor. Biat dünya işleri için bağlanmaktır. Tabiyet ruhun Allah'a ulaşması için, Allah'a ulaşması ve kemal derecesinde ulaşabilmek için bağlanmaktır. Tabiyetle biatın ayrıldığı yer dört halifeden sonraki halifeler içindir. Sahabe dört halifeden sonraki diğer halifelere biat ettiler. Sahabeden sonra gelen nesil de tabi'in de halifelere biat ettiler. Ama sahabeye tabi oldular. Evet, sahabeye tabi olunuyor ama devrin imamlarına biat ediliyor. Tabiyetle biatın ayrıldığı yer dört halifeden sonraki halifeler içindir. Sahabe dört halifeden sonraki diğer halifelere biat ettiler. Sahabeden sonra gelen nesil de tabi'in de halifelere biat ettiler. Ama sahabeye tabi oldular. Burada halifelere yapılan biat, dünya işlerinde onlara sadakatin bir işaretini temsil etti. Emirde olmayı muhtevasına aldı. Ama tabiyet manevi bir gelişmenin sağlanması, ruhun Allah'a ulaşabilmesi için sahabeye yapıldı. Dört halifeden itibaren biat, ve tabiat bir bütün oluşturdu. Dört halifeden sonra biat ile tabiat aynı noktaya gelindi manasını anlıyoruz. Öyleyse biat bir dünya içindeki beraberliği sağlamak ama tabiat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, muhtevasını alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala irşat yolu üzerinde aklanmanın, yücelmenin ve yükselmenin sağlanabilmesi için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydaları neler?
2: Kalbe iyi gelir, bedene iyi gelir, ruhu ferahlatır.
4: Zikir derken onu bilmiyorum ya. Siz biliyorum desem yalan söylerim. Hani bugüne kadar çok namaz kılmadım, çok oruç tutmadım. Annem yapardı.
3: Hafifliği her şey faydası var.
1: Sizce yanlış mı?
3: Anlaşıyorum. Bazılarını anlaşamam ben.
5: Kalbine bir ferahlık geliyor. Yani bütün vücudun dinleniyor.
6: Zikir yapmak kendin için. Kimseye bir faydası yok. Kendine var. Başka bir şeye faydası yok.
4: Annem derdi bu çocuğun biraz inancı zayıf derdi. Bak şu an Hacı Bayram'a geldi. Hiç yapmayacağım şey yaptım. Allah buraya nasip ettirir. Yeni getirme. Hiç hayatım önce önünden geçer giderdi.
3: Namazdan sonra yapıyorum kendi kendime.
1: Peki nasıl hissediyorsun yaptığında?
3: Yaptığımda rahatlıyorum, namazın arkasından yapıyorum tabii ki.
5: İçinize bir huzur geliyor. İslam'da huzur ya.
1: Peki zikreden kişinin davranışları değişmeye başlar mı?
2: Yani bir tesettürlü bir bayan değilse tesettüre girdiğini, namaz kılmıyorsa namaza kıldığını düşünüyorum yani.
4: Bence değişir. Dini bütün insanlar, ben bunu anladım, her şeyi daha çabuk atlatıyor. Fazla düşünmez. Allah'tan der. Ama ben onu diyemiyorum işte daha. Kabul edemiyorum yani. Etsem böyle olmazdı.
0: Bir misafirimiz zikir yapmak kendin için kimseye bir faydası yok. Zikir yapmak sadece o zikri yapan kişiye faydası olan bir ibadet midir? Hayır. Üç cephede kesintisiz sulh ve sükuna kişiyi ulaştırıyor. Biz bir insansak başka insanlarla beraber yaşamak zorundayız. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutluluk dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Mutsuzluk dağıtan bir insansanız çevrenizdeki insanlardan da size mutsuzluk gelir. Her iyi davranışın mutluluğunuzun için bir adımdır. Mutluluğun anahtarı ise zikirdir. Zaten daimi zikirde olsanız başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacaktır. Toplumun içinde hem kendisi mutlu olan hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Bunlardan da size geri dönen hep güzel şeyler olacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum bütün kalbimle. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı inşallah. Bir kişi mürşit olmayan bir din adamı eşliğinde kelime-i şehadet getirirse İslam'a girmiş sayılır mı? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir kişi mürşit olmayan bir din adamı eşliğinde kelime-i şehadet getirirse İslam'a girmiş sayılır mı? Bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek gerçekten İslam dairesine bir giriş sayılır. Biz de iştirak ediyoruz. Böyle bir kişiden eski standartlarda olsaydık cizye alınmayacaktı. İslam'ın arasında İslam gibi yaşamaya devam edecekti. Ama Allah bu insanları mümin standartlarına almıyor. Mümin olabilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabi olması lazım. İslam dairesine içine girmek demek, mürşide tabi olmak demek değildir. Öyleyse iki konu arasında büyük bir farklılık var. Ama kardeşimiz İslam'a girmiş sayılır mı diye soruyorsak evet, İslam dairesine girmiş sayılır. Ama mümin olmuş mudur? Hayır. Neyse konu çok önemli. Bir kere daha özellikle ifade edelim. Hücurat 14. قَالَتَ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلْ اَسْلَمْنَا وَاَنْلَا مَا يَدْخُلُ اِمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Biz amin olduk. Onlara de ki siz amin olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinizin içine iman girmedi. İşte öyleyse bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek gerçekten İslam dairesine bir giriş sayılır. İslam dairesine gidiyor. Biz de iştirak ediyoruz ama böyle bir kişiden eski standartlarda olsaydık cizye alınmayacaktı İslam dairesine girdiği için. İslam'ın arasında İslam gibi yaşamaya devam edecekti. Ama Allah bu insanları mümin standartlarına almıyor. Eskiden insanlar cizye denilen vergiyi vermemek için ve İslam kılıcından kendini korumak için Müslüman olmamalarına rağmen de bu kelime-i şehadeti söylüyorlarmış. Ama bu söylenen kelime dilleri ikrar ettikleri kalbine giriyor mu? Hayır. Allah-u Teala da kimi mümin kabul ediyor? Kalben ulaşmayı dileyeni ve mürşidine tabi olanları mümin kabul ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani, ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, sevginin kesin ispatıdır, sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa, bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, dilimle Allah'ı çok sevdiğimi söylüyorum ama namaz kılmak ve diğer ibadet yapmakta zorlanıyorum. Çoğu zaman uygulayamıyorum. İbadetlerimi severek yapabilmem için ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, dilinle Allah'ı çok sevdiğini söylüyorsan ve ibadetleri severek yapamıyorsan, eksik yapıyorsan vesaire, bu aslında dileğin evrensel insanları mutlaka ahiret ve dünya saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinin kalbine yerleşmediğini gösteriyor. Ne olur bu dileği Allah-u Teala, daha doğrusu bu kalbi dilekle Allah'a ulaşmayı dileseydin, Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli edecekti ve sana ibadetleri o sevdirecekti. Zikri Allah sana sevdirecekti. Namazı sevdirecekti. Orucu, zekatı, haccı, bütün ibadetleri Allah-u Teala sana sevdirecekti. Ve sen bu ibadetleri bir zevk, bir mutluluk içinde yerine getirecektin. Hiçbir zaman zorlanmayacaktın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. İşte Allah'a giden yolda her şey bir kolaylıktır. Ama kim için kolaylıktır? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dileyenlere o ibadetleri sevdiren, kolaylaştıran Allah'tır. Ama bedeli kalben Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı kişinin. Zorlaştırma söz konusu ise kesinlikle o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Akabinde de müjdelemek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kesinlikle bir dilek karşılığında mutlaka birinci kat cennetin sahibi olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte kardeş olmak mutlak surette Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde belirtilmiş. وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا فِرْقَلَرَا ayrılmayın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاَسْبَعْتَمْ نِيَمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte dinde kardeş olmak çok önemli. Kardeş olanlar kimlerdir? Kardeş olanlar 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin etmişinde tabi olan, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alan, Allah'ın da kalplerini sevgide birleştirdiği kişilerdir. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Evet. Allah-u Teala Hücurat Suresinin 10. ayet-i kerimesinde اِنَّ مَنُوا لِلَّذ۪ينَ اُخْوَتِينَ
Müminler nedirler? Ahvetin, müminler kardeştirler. İşte onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer alıyor. Ve biz o başımızın üzerindeki yer alan ruhla kardeşler oluyoruz. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Onları birbirine sevdirin. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun. İşte kardeş olmak, birlikte huzur ve mutlu yaşamak herkesin hakkı. Allah razı olsun. İkinci suali Aydın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Evren enerjiden mi oluşmuştur? Evet. İnsanda bir enerji midir? Evet. Yani bir enerji bedenimiz vardır. Bir de enerjiden oluşan vücudumuz, fizik vücut vardır.

Allah Teala altı alem oluşturdu. O alemde de o alemin yaşayan sakinleri var. Emre aleminde melekler var. Karşıt emre aleminde şeytanlar var. Gayb aleminde cinler var. Karşıt gayb aleminde cinlerin berzah alemi. Zahiri alemde biz insanlar ve karşıt zahiri alemde de insanların nefisleri var. Üç asıl ve üç lakaşlı olmak üzere. Ama bunların başlangıcı, alemlerin başlangıcı enerji. İnşallah karanlık ve aydınlık enerji birbirinden nasıl ayırt edilir? Açıklayabilir misiniz? Kara madde, kara enerji, kara madde dedikleri fizik ötesinde ki bir durumu ifade ediyor. Nedir kara madde? Şu anda insanlar karşı zahiri alemi bilmiyorlar. Karşı zahiri alem onlar için bir kara maddedir. Gayb alemini bilmiyorlar, kara maddedir. Karşıt gayb alemini bilmiyorlar, kara maddedir. Emre alemini bilmiyorlar, kara madde. Karşıt emre alemi, kara madde. Yani bilgileri buna ulaşmış değil. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam. Tin suresi 4. ayet-i kerime açıklar mısınız? Lekad halaknal insane fi ahsani takvim. Biz nefsi bir takvim zaman içinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ahsan diye tarif ettiği nefsin tezkiye ve tasfiyesini yaparak en güzele ulaşabilecek özellikle yarattık. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Buyurduğu zaman 6. safa ihlas ama ihlasta ihlasın bir şartı tövbe-i nasuhla tövbe edip salahın 4. kademesine ulaşmak. O zaman da kalp 18 kademede müzeyyin oluyor. İradesini de kişi Allah'a teslim ediyor ama arkasından Allah ona zatını göstererek o kişinin nefs ezkesi ve tasfiyesiyle 19 kademede kalbinin müzeyyin olduğunu Allah Teala bize söylüyor. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinden muhterem hafızın teslimi nefs %100 afetlerle dolu. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasakları işlemek isteyen bir yapıdadırlar. Onları nefs tezkiyesiyle yarı yarıya Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasakları yarı yarıya işlemeyen bir noktaya getirmek mümkündür. Nefs tezkiyesi afetlerin yarısını yok eder. Nefs tasfiyesi ise afetlerin hepsini yok eder. Tezkiye günde 3-4 saatlik bir zikirle sağlanabilir ama tasfiye ise ancak daimi zikirle mümkündür. Allah razı olsun. Muş'tan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Tebliğ yaptığım biri bana ben çok cemaatlere gittim. Herkes farklı bir şeyler söylüyor. Benim kafam çok karıştı. Tek bir Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünneti var. Neden herkes farklı söylüyor dedi. Bu konuda nasıl cevap vermeliyiz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, elbette herkes kendi zaviyesinden bakıyor. Tarikatta olsa da. Tarikata giren insanlar İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin herhangi bir yerinde olabilirler. O 28 basamaklı İslam merdiven slaytımızı gösterebilirsek o zaman net olarak anlaşılır yani. Şimdi tarikata girmiş kardeşimiz herkes farklı şeyle söylüyor. Elbette herkes bulunduğu şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki herkese aklı üstünde hitap ediniz. Aklı olmayan dini yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin aklı seviyesiyle müşrikliğine tabi olan kişinin aklı seviyesi eşit değildir. Ruhunu teslim eden kişinin de aklı seviyesi eşit değildir. Hele hele fizik vücut teslimini yapan kişi daha üst seviyede bulunuyor. En üst noktada olan nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Hepsi bunlar tarikattadır. Herkesin aklı seviyesi farklıdır. Herkes kendi zaviyesinden söyleyecektir. Ama benim aklım

0: karıştı. Hayır, sen her yerde bulunuyorsun. Sana düşen vazifeyi yerine getirmen lazım. Belli ki gittiğin yerlerde Allah'a ulaşmayı dilemediğin için sadece konunun dışındasın ve o dışındaki insanlara kendi zanınla, zan gözlükleriyle bakıyorsun. Herkesi farklı görüyorsun. Halbuki Allah'a ulaşmayı kalben dileseydin, dileyen herkesin aynı sırat-ı müstakimde olduğunu idrak edecektin, görecektin inşallah. Allah razı olsun. Ve tabii Allah Teala'nın bu sevgi merdiveni, yücelme merdiveni, mutluluk merdiveni hangisini derseniz deyin, salahta, salaha ulaşanlar 7 kademede bulunuyorlar ve bunların hepsi Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Devrin imamı en üst noktada, kavim resulleri onun altında ve şahitler, veli mürşitler de onların altında. Diğerleri ise 4 kademede kalbin müzeyyen olması, salihler, günahları örtülenlerdir. İkinci defa şehitler, salah nurun sahipleridir. Sıddıklar, günahları ikinci defa sevaba çevrilenlerdir. Ve mürşitler iradesini de Allah'a teslim eden kişilerdir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci suali: Muhterem Efendimizin adabın çekirdeği saygıdır sözünü bize açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, adabın çekirdeği saygı yani itaattir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde, dünya her cömert içerisine girdiğinde, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazısı bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe ve karlı davranmadığında, bakın büyük küçüğe merhamet etmiyor, sevmiyor ama büyüklere de itaat edilmiyor. Büyüğe ve karlı davranmadığında Allah Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak, ki aslında başlangıç noktası herkes birbirine düşman. Adavetin kökünü kazıyarak Delalet Kalesi'ni fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zaman dediğini ayakta tutacak. Önceden zulümle olan dünyayı adaletle dolacak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. Öyleyse Mehdi Aleyhisselam'ın görevi ne? Adavetin kökünü kazmak ve Delalet Kalesi'ni fethetmek. İşte kim Allah Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak, insanlar birbirine düşman, Delalet Kalesi'ni fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. İşte Mehdi Aleyhisselam'a saygı esastır. Çünkü o Allah'ı temsil ediyor, irşat makamını temsil ediyor en üst seviyede ve onunla Allah'ın öğretisine kişi girer. Onunla tamamen insanlar fitneden kurtulabilirler. Fitneden kurtuluş bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Düşmanlıktan kurtuluş da bir dilektir. Delaletten kurtuluş da bir dilektir. Bakın çok şey bu dilek, o kadar büyük bir coğrafyayı Efendimizin buyurduğu gibi kaplıyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Tekrar ediyoruz. Fitnelerden kurtuluş kalben ulaşmayı dilemektir. Birbirine karşı savaşmaktan, bazıları bazısına hücum ettiğinde bu savaştan kurtuluş bir dilektir. Küçüğü sevmek bir dilektir. Büyüğe saygı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İkinci suali: stresin şeytanla bir alakası var mıdır? Evet. Allah Teala Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde "İnneme yuridu şeytanu en yuk'a beynekumul adavete vel bagdâ." Maide 91. "İnneme yuridu şeytanu en yuk'a beynekumul adavete vel bagdâ." Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Size Allah'ı zikretmekte ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Öyleyse başlangıç noktasında herkes birbirine düşman ve bu düşman olanlar doğal olarak birbirlerini sevmiyorlar. Birbirine karşı kin ve nefret içindeler. O zaman da eğer ilişkilerinde biri diğerine zulmediyorsa elbette ondan intikam almak ister. Ama intikamını alamazsa kin oluşur. Kin strese sebep olur. Stres depresyona kişiyi sokar. Depresyon ise fiziksel hastalıkların habercisidir. İşte çağımız birçok kişiler söz konusu depresyonda ve depresyondan da şifa kavuşmak için sadece bir sürü kimyasal tranquilizan ilaçlar alınıyor. Hedefe ulaşmak mümkün mü? Hayır. Ama bunların hepsinin çözümü Allah'ta. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek ve dilediği an mutlaka Allah'ın kendisi için taneti mürşide ulaşıp tabi olacak. O tabiyetle birlikte yavaş yavaş tezkiye ve tasfiyeyle hastalıklardan kurtulmaya başlayacak. Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cappar Hocam, sizlere bir soru sormak istiyorum inşallah. Zekat, bireysel ve toplumsal ahlak davranışlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zekat bireysel ve toplumsal ahlaki davranışlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Sevgili kardeşlerim, zekat kul hakkıdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki, eğer namaz kılmazsanız o sizinle Allah arasında. Zikir yapmazsanız o sizinle Allah arasında. Hacca gitmezseniz o sizinle Allah arasında. Oruç tutmazsanız o sizinle Allah arasında. Ama zekat vermezseniz ben savaş açarım diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki savaşa sebep olan zekat kul hakkıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Kazancımızın, eğer bir para kazanıyorsak kazancımızın %2,5'u haramdır bize. Zekat olarak verilmesi lazım. Eğer zekatını veremezsek o zaman biz haram kursağımızı almış oluyoruz. Ondan sonraki 7'li basamakta %2,5 da 1'dir. Zekatı verirsek Allah Teala bizi hırsızlıktan koruyor. 1'i verirsek bizi rüşvetten koruyor. İnsan hayatında hırsızlık kişinin aylık kazancının ekonomisinde bir mikrop şeyini görüyor. Yani Allah Teala hırsızın malını arttırmıyor, azaltıyor. Rum 39'da. Ama kişi daha tabii farkında değil. O zaman eğer kazancının azalmasını istemiyorsa, bereketin olmasını istiyorsa ne yapması lazım? Zekatını vermesi lazım. Yani Allah Teala Rum 39'da insanların mallarında artış olsun diye faize verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı demeyeceğimiz zikir, bu takdirde Allah katında artmaz. Yani siz malınızı faize verirseniz o faize verdiğiniz para artmaz. Ama zekatı verirseniz Allah Teala artırır. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir size fayda vermez. Ama ulaşmayı diledikten sonra yaptığınız zikir sizi huşuya ulaştırır. Dolayısıyla bu çok önemli. Aynı zamanda eğer birinizi verirseniz ki o da %2,5 paranın kiridir, o zaman Allah Teala sizi rüşvetten koruyor. İşte Allah Teala'nın zekatını verenlere zekatın o kişinin malında artış sağladığını, öte ikinci de basamakta birini verenlere daha da artış sağladığını ve böylece o kişinin kazancında Allah'ın oluşturduğu artışla o kişi bir yatırımı gerçekleştirebilir. Ama önünde yine bir imtihan var, seçenek. Bir, o elde ettiği artık değer sermayeye yatırıma dönüştürebilir veya faize verebilir. Allah-u Teala burada diyor ki faiz artmaz faize verirseniz. Ama işsizlere iş sahası açarsanız o zaman ben arttırırım diyor. İşte işsizlere iş sahası açmak o kişinin kendi elindeki oluşan sermayeyi yatırıma dönüştürmesi lazım. Allah-u Teala Zuhruf 32'de evet. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini aslında taksim ettik. Ama onların bazılarına bazısını kazanç aslında üstün kıldık ki emri altındakilere emri altındakileri çalışırsınlar. Yani zenginler yatırım yapmalı ki işsizlere iş sahası açılsın. Herkes bir kazancın sahibi olsun. Yani bir yatırımı olan şirketi olan kişi yanında 5 kişi çalışıyorsa öbürü ise sadece kendi kazancını teminliyorsa Allah katında kesinlikle eşit değil. Başkasının maişetinin sebebi olan kişi Allah'a göre diğerinden daha hayırlıdır. İşte burada ayetler kesinlikle bunu söylüyor. Öyleyse bireysel ve toplumsal ahlakın korunabilmesi mal ile cihadın Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleşmesine bağlı. Daha sonra 4. 7. basamakta ihtiyaçtan fazlasını verin ve israfa girmeyin. Arap suresinin 31. ayet-i kerimesi Küllü veşrebu ve la tüsrifu. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Çorlu'dan bir kardeşimiz, Dönem Hocam elimizde olmadan gerçekleşen tüm olaylar kaderse, kaderde değişmez bir yazıysa dünyevi şeyler için dua etmek doğru mudur? Dua kaderi değiştirir mi? Açıklar mısınız? Dua kaderi değiştirme zaten duanın kendisi kaderdir sevgili kardeşim. Yani birden fazla iradenin yer aldığı her şey kaderdir. Duada iki taraf vardır. Biz elimizi açıyoruz ama bir de ilahi irade devreye giriyor. Onu davet ediyoruz. Öyleyse ilahi irade, kulun cüzi iradesi duada birleşiyor ve kaderi oluşturuyor. Bizim yapamadığımızı Allah-u Teala'yı davet etmek suretiyle o sonuca gitmeyi istiyoruz. Dolayısıyla mesela mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. O zaman kader söz konusu. Evliyalık bir kaderdir. Dua Allah'ın kabulü olmadan olmaz tek taraflı. Ama duada da İki taraf vardır, kader. Öyleyse kader sebebiyle bizim derecat kaybetmemiz söz konusu değil. Kader sebebiyle bir faydaya veya hayra ulaşırız. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kadir Gecesi Divan-ı Salih'in üyelerinin yeryüzüne indiğini biliyoruz. Başka bir özel günde de Divan-ı Salih'in üyeleri yeryüzüne iniyor mu? Açıklayabilir misiniz? Divan-ı Salih'in üyeleri gerçekten yeryüzüne o gecede iniyorlar. Ama her gece Kadir Gecesi değil, fakat siz her geceyi Kadir Gecesi'ne çevirebilirsiniz. Nasıl? Salaha ulaştığınız an bu sizin için söz konusu. Çünkü o noktadan itibaren hayatınızı o seviyede idame ettirirsiniz. O zaman her gece sizin için evet Kadir Gecesi değil ama kendinize her gece Kadir Gecesi, her gündüzü bayram yapabilirsiniz inşallah. Divan-ı Salih'in üyeleri inmiyorsa ama siz Divan-ı Salih'in üyeleriyle beraberseniz, o standartlarda bir seviyenin sahibiyseniz, iradenizi Allah'a teslim etmişseniz o zaman sizin için her gece bir Kadir Gecesi hükmünde inşallah. Bolu'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bu zamanda İslam'a hizmet nasıl olur? Müslüman olarak ne yapmamız gerekir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet ruhun talebi istikametinde Allah'a davet de gerçekleşir. İşte 14 asır evvel Resulullah'ın yetiştirdiği, örnek olarak Kur'an'da vaaz ettiği sahabenin hepsi Allah yolunda en iyi seviyede hizmetin sahibi olmuşlar. Suret 33'te men ahsana kavlen men da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İşte bu ruhun talebi istikametindeki hizmet tebliği olayı en üst seviyedeki hizmettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali diyor ki, Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi, senin için üzerine güneşin doğduğu batı yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Öyleyse görüyorsunuz ki en üst seviyedeki hizmet Allah'a davet de mümkündür. Müslüman olarak ne yapmamız gerekir? Müslüman olarak Allah'a ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştirdikten sonra insanları Allah'a davet etmen, tebliğ yapman gerekir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyor, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Mürşit ile mürit arasındaki ilişki nasıldır? Tekrardan sizi çok ama çok seviyor, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mürşit, Allah'ın 7 safayı yaşattırdığı, irşada memur ve mezun kıldığı Allah'ın bir vazifelisi memurudur. Allah'ın emriyle iş görür. Onu Allah tayin etmiştir. Ve mürşit alade birisi değildir. 7 safayı yaşayan Allah'a ulaşmayı dilemiş. O da kendi mürşidine tabi olmuş. 22. basamaktan ruhunu Allah'a teslim etmiş. 25. basamakta fizik vücudunun teslimini yapmış. 27. basamakta nefsini teslim etmiş. 28. basamağın 4. kademesine iradesini teslim etmiş ve teslimi külliyle Allah'a teslim olmuş birisidir mürşid. İradesini teslim etmiş. Allah Teala'nın 28. basamağın 5. kademesinde de irşada memur ve mezun kıldığı ve Kur'an-ı Kerim'de maruf emreden, münkerden nehyeden Allah'ın vazifeleri olarak ayetlerde yer almışlar. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah Teala Ali İmran 104'te وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَاَنَّا الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُنْكَرُونَ. İşte sizin içinizden maruf evden, münkerden nehyeden, hayırlarda davet edenler olsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse en üst seviyedeki Allah'ın mürşitleri Allah onu maruf emreden, münkerden nehy edenler. Allah'ın veli mürşitleridir. Herkes için bir mürşit var mı? Var tabii. Kehf 17'de men yutillahu fela felen tecide lehu veliyen mürşide. Allah kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit. Kimdir delalete bırakılanlar? Rahat 27. اَنَّ اللّٰهِ يُدِلِي مَنْ يَشَوْا Allah dilini yarata bırakır. وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَبْ Ve enab olanları kendisine ulaştırır. O zaman delalette bırakılanlar için mürşit yok. Ama Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler için mürşit var. Ve o kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormak suretiyle hedefe ulaşabilir. Mürit de Allah'a murad eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse mürşit İnsanla Allah arasındaki ilişkide en zirve noktada Allah'ın bu dünyada seçtiği 7 sabah 4 teslim yaşattırdığı ve irşat makamına tayin ettiği kişidir. Mürid de Rabbine murad eden, ona ulaşmayı dileyen, onun en seviyedeki dostu olmayı dileyen kişi. Dolayısıyla mürid bir ölünün ölü kişisine teslim olduğu gibi mürşidine teslim olması lazım. Her devir noktada, her seviyede mürşit Allah'ı temsil ediyor. Mürit de o Allah'ı temsil eden kişiye her noktada teslim olması gereken, en üst seviyede itaati yerine getirmesi gereken bir kişi. Eğer Allah'ı murad ediyorsa o zaman her noktada mürşidine teslim olması lazım. Yani bir ölünün ölü yükselene teslim olduğu gibi mürşidine teslim olması lazım ki yedi sabada olgunlaşabilirsin, kemale erebilirsin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe ile arasındaki ilişkiyi incelediğimiz zaman Hazreti Ömer ben seni çok seviyorum kendim kadar ya Resulullah olmadı diyor ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse kendimizden daha çok Allah'ın bizler için tanıttığı mürşidi sevmekle hedefimize ulaşabiliriz. Aradaki ilişki bütünüyle her safhada teslimiyete dairedir. İşte Hazreti Ömer adına ey Allah'ın Resulü nefsim hariç seni her şeyden daha çok seviyorum. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır Allah'a yemin olsun ki beni nefsinden daha çok sevmedikçe kamil iman sahibi olamazsın. Onun üzerine Hazreti Ömer seni nefsim de dahil her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulullah işte şöyle buyurdu. Şimdi kamil iman sahibi oldun buyuruyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz.
3: Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kul olmak. Birinci sual, yaratılan her insan Allah'ın kulu mudur? Başlangıçta yaratılan her insan Allah'ın kulu değil tabii. Allah Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmıştır. Ama ayetlere baktığımız zaman son derece açık bir gerçekle karşı karşıyayız. Başlangıçta bütün insanlar tağutun kuludurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْرِ بِشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle kendini kurtardılar? Allah'a yönelmek suretiyle. Allah'a yöneldiler. Kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kulları müjdeler. Sadece başlangıçta insanlar tağutun kulu değiller. Tam 19 tane negatif özelliğin de sahibidirler. Ekrana baktığımız zaman başlangıçta herkes ayetlerden gafildir. Yunus 7'ye göre, Nas 78'e göre hüsrandadır. Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesine göre, Zümer 65'e göre helaktedir. Yunus 13, Enam 6'ya göre şirktedir. Zümer 65'e göre küfürdedir. Sebe 20'ye göre delalettedir. Rad 27'ye göre şeytanın kulu dostudur. Zümer 17'ye göre takva sahibi değil. Rum 32'ye göre mümin değil. Sebe 20'ye göre hidayette değil. Yunus 45'e göre huşu sahibi değil. Vesaire. 19 tane negatif özellik. İşte yarattığı noktada herkes 12 tane, 19 tane negatif özelliğin sahibi. Tağutun kulu olduğumuz farkına varacağız ve Allah'a kul olmak hedefimiz olacak. Bütün kurtuluş reçetesi hep Allah'a kul olmanın üzerine dizayn edilmiştir. Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulup, Allah'a kul olduğumuz nokta, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz, Allah'a yöneldiğimiz noktadır. Kademe kademe kulluklar söz konusudur. Yedi safa kul olmak vardır. Ekrana onu da getirecek olursak, birinci safa kul olmak işte başkaları da bunu Zümer 17 ikinci safa kul olmak Mumin 15 üçüncü safa kul olmak Fecir 29 dördüncü safa kul olmak Alimen 134 beşinci safa kul olmak Bakar 207 Fatır 28 altıncı safa kul olmak Hicr 40 ve yedinci safa kul olmak Enbiya 105. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın dizaynı gayet açık. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala أَلَمْ حَدِ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْتَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُونُ مُّب۪ينَ وَنَيَبُدُونَ عَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Ey Ademoğulları şeytana kul olmayın diye sizden ahde almadım mı? Bana kul olun. Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Öyleyse fizik vücudun teslimi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ezelde Allah-u Teala fizik vücudumuzdan ahd almış. Bu ahdı Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesine açıklıyor. İkinci sual tağuttan kurtulup Allah'a kul olmak Resullerin rolü nedir? Nahl 36'da Fakat ba'asna fi kulli ümmetin resulen en yabudullaha ve iştenebu tağute. Bütün ümmetlerin içerisinde, bütün kavimlerde Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştenab etsinler diye Resuller bahsetti, vazifeli kıldı. Ve minhum men edallah. Bir kısmı Allah'a kul olup hidayete erdiler. Ve minhum men kad aleyhim delale. Bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Allah Teala Resullerini seçen kullar için vazifelendiriyor. Ama Resullerin birinci görevi de tebliğ. Kimler için tebliğci Resul? Kalbin ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar için tebliğci. Ama En'am 48'e göre وَمَا نُرْسُلَ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için uyarıcı? Seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Seçilen ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için de müjdeci. O zaman tavuktan kurtulup Allah'a kul olmak da Resullerin görevi nedir? Resuller bu noktada birinci derecede görev sahibi. Biz Resullerimizi insanlar Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan da iştinab etsinler. Öyleyse herkes tağutun kuluyken tağuta kul olmaktan iştinab etmek ve Allah'a kul olmak göreviyle görevli. Bunu da Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bütün Resullerin görevi insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Al-İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesi Allah Teala insanlardan bir ip ve Allah'tan bir ip ve tutunan müstesna insanların üzerine zillet damgası vurmuştur. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakimde olmak, insanlardan miyip Allah'ın tayin timişine tabi olmak. Allah Teala diyor, kim tağutu insan ve cin şeytanları inkar ederse ve Allah'a amen olursa o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulpa sımsıkı yapışır. Bu kulp mürşittir. Mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Evet, mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarmak. Mürşitlerin görevi delalette olan insanları delaletten kurtarmak. Mürşitlerin görevi şirkte olanları şirkten kurtarmak. Fıskta olanları fıskten kurtarmak. Hüsranda olanları hüsrandan kurtarmak. Kısacası tekrar ekrana 19 tane negatif özelliği yani ekran yansıtırsak Resullerin, mürşitlerin görevi insanları gafletten kurtarmak, insanları hüsrandan kurtarmak, insanları helaktan kurtarmak, şirkten kurtarmak, küfürden kurtarmak, delaletten kurtarmak, fırkalara ayırmaktan kurtarmak, kör sağır dizisi olmaktan kurtarmak, fısktan kurtarmak, isyandan kurtarmak, fitneden kurtarmak, zulümden kurtarmak, cehaletten kurtarmak. Bütün bunlar hepsi mürşitlerin görevi arasında. Bir insan Allah'a kul olması ruhunun sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuğu gerçekleştirmesiyle tahakkuk eder. Mürşide ulaşan kişinin ruhu derhal vücuduna ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. Sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Hürafe olarak söylenen bir zan var. Allah'la kul arasına kimse giremez. Tam tersi Allah-u Teala bizzat Allah'la kul arasında elçileri kendisi tayin ediyor. İşte bütün Allah'ın peygamberleri yani nebileri Allah'la kul arasında Allah tarafından tayin edilmiş imamlardır. Yine Sevze 24'ten Nebilerin olmadığı dönemlerde kavim Resullerinden bir tanesini Allah-u Teala ile kul arasına bizzat Allah'ın hidayete erdiren imam olarak tayin ettiğini görüyoruz. Öyleyse olay gayet açık. Üçüncüsü, tağutun en büyük hedefi Allah'ın kullarını kardeşlikten uzaklaştırmak mıdır? Evet. Maide 90'da Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir ve ensabu ve ecdamu rijsun min şeytan. Bu iptilalar, içki, kumar, fal okları, puta tapmak, bu iptilaların hepsi şeytanın pis amelidir. Ondan içtinab edin, böylece felaha erersiniz. İşte şeytandan içtinab etmek bir dilektir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Şeytan bu dileğe mani olarak ne yapıyor? Maide 90. İnneme yürüdü. Yuka beynikum adavete vel bağda ve yusaddukum an zikrillahi ve aneselat. Şeytan içki ve kumarla sizi Allah'ın yolundan saptırmak ve sizi namazdan ve zikirden alıkoymak istiyor. Çünkü iblis insanların baş düşmanı, nefsimizin manevi kalbindeki 19 afete tesir ediyor. Afetlerin hepsi şeytan için bir melcedir. Ama eğer biz kalben ulaşmayı diler, hacet namazıyla Allah'ın tayin etmiş de ulaşır tabi olursak, o zaman zikirle nefsimizin manevi kalbindeki afetler gittikçe azalır ve şeytanın üzerimizdeki negatif tesiri azalma adım adım azalırken Allah-u Teala'nın hükümranına giriyoruz. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyoruz. Ne demiştik? Tağut en büyük hedefi Allah'ın kullarını kardeşlikten uzaklaştırmak mıdır? Evet, gerçekten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Yine başka insanlar bilmeye düşman etmek, mutsuz etmek, kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, onun hemen hedefi üstüne nizaa sokmak için iki tarafa ayrı ayrı fısıldar. Şeytanın istediği şey bütün insanların birbirine düşman olması. Herkesin birbirine zarar vermesi ve böylece bütün insanların huzursuz olmasıdır. Allah Teala ise fırkalara ayrılmayın o zaman kuvvetiniz gider diye insanları uyarmaktadır. Allah'ın dostları, Allah'ın taraftarları, Allah için olanlar nerede olursa olsunlar beraberliği, birliği kurmak mecburiyetindedirler. Ne yazık ki her devirde iblis Allah'ın tarafında olanları birlikten men etmek için her şeyi yapmıştır. Allah'ın taraftarları fırka fırka ayrılmışlardır. İşte Resulullah birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Allah Teala'nın insanlardan istediği bu. İblis de bunun tam zıttı. Çünkü iblisin bize iyi bir kılavuz olabilmesi söylediklerinin tam tersini yapmamıza bağlı. Birbirinizden nefret etmeyin diyor Allah Resulü. O zaman nefretin zıttı birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirinize haset etmeyin, edep standartlarına sahip olmamız lazım. Birbirinize sırt çevirmeyin, tam dersi birbirimize destek olmamız, yek vücut olmamız lazım. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun, yani düşman olmayın birbirinize. Allah-u Teala'nın istediği şey bu. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasının temel şartı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ın kuluyuk. Allah'ın peygamberimizin ümmetiyik. Bir bağlı kaldığımız yerde yok. Kalbimiz Allah'a bağlı.
3: Dürüstlük, samimiyet, iman, namaz, oruç.
4: İnsanlara iyi davranmak, şükretmek.
5: İnanç Allah'ımla bütünlük. Allah'tan başka bir şeyimiz var mı? Her şeyimiz Allah.
6: İtaat mi denir? Allah'ın dediğini yapıyorsun, kayıtsız şartsız ona inanmak. Başka bir şeklini düşünemiyorum yani.
7: Allah'a ulaşmak deyince benim aklıma Allah'ımızın farz kıldığı görevler aklıma geliyor. Ya da Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini yerine getirince yani ben Allah'a ulaşmış hissederim yani. Diğer Müslümanları veya şeyleri bilmiyorum ama
8: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Takvalarımız ulaşır. İbadetlerimiz ulaşır.
5: Allah'a imanımız ulaşır.
8: Ey Allah'ım.
3: Ey Yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
8: Ey Yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ya Rabbi, yaşarken ruhumu sana ulaştırmaya diliyorum. Kalpten, evet.
7: Ey Yüce Allah'ım, ben dönmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı, evliya olmayı diliyorum.
6: Ey Yüce Allah'ım, ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı, evliyan olmayı diliyorum. İsterdim yani böyle bir şeyi gerçekten.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a takvamız ulaşır, ibadetimiz ulaşır dedi. Takvanın göstergesi nedir? Takvanın göstergesi mutlaka birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İkinci safa takva 12 tane insanla mürşide tabiyet. Üçüncü safa takva ruhun hayattayken Allah'a teslimi. Kaf 31-32. 3 ayet net olarak bunu söylüyor. İster Rum 31. safa takva, ister Kaf 31-32 3. safa takva, Necm 32 ise 2. safa takva ifade ediyor. Kişinin takva sahibi olmasının standartlarına baktığımızda 3 faktör görüyoruz. 1. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. 2. Nefsini tezkiye etmesi. Ve 3. faktör ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte 3 açıdan takva sahibi olduğumuz nokta budur. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. Hangi ayet-i kerime? Kaf 31-32 ve uzibete cennetülül muttakine gayre veyd. Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin habîs. Necm 32'de nefsinizi tezkiye ettiğini söylemeyin. Allah takva sahiplerini bilir. Öyleyse Allah kimin nefsini tezkiye eder? İkinci safa takva ile takva sahibi olanların. Rum 31'de Allah mü'nibine ile ve takû. Allah'a yönelme ve böylece takva sahibi olmak. Öyleyse birinci sefer takva Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmekle gerçek. Üçüncü sefer takva ve huzibetel cennetü lil muttakine gayre bayit azamatu adune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahibi kullara uzak olmak yaklaştırıldı. Onlar evap olan ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olan ve hafiz olan mürşidine ulaşıp devrin imamın ruhu başının üzerine yer alan, onu muhafaza eden kişiler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala kulluk kademelerinde ilerlemek istiyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi ve devamında mürşidine tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a kul olmak, peygambere ümmet olmak.
3: Önder ifade ediyor.
6: Bazı insanlar bağlanıyor mürşitlere de. Hani ben bağlı değilim. İnsanlar inanıyor. Hani onun izinden gitmeye çalışıyor. Mürşit sanki bilgiyi direkten doğru aktarıyormuş gibi geliyor yani bana.
7: İlk olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Sünnetlerini uygularsak belki yani kademe kademe belki ilerleyebiliriz yani.
1: Zamanımızda yaşayan Allah dostlarına bağlanmak bizlere ne kazandırır?
2: Güzellik.
3: Bilmediğimiz olaylar en azından bize önderlik yapar. Ne kadar da olsa cahili o kadar olmadığımız için.
5: İnanç. sevinç, huzur, mutluluk, bereket hepsini sağlar.
1: Hazreti Mevlana Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenmek ister miydiniz?
6: İsterdim. Gerçekten isterdim.
7: Mutlaka tabii ki de, hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde çok yaşamak isterdim. Burada yani başkasına bakınca böyle crop, işte dar tayt falan giydiklerini görünce yani keşke peygamberimizin döneminde yaşasaydım da en azından yüzünü görseydim falan derdim yani.
1: Onlara tabi olmak bizlere ne sağlar?
6: Ya daha doğrusunu öğrenmeyi sağlar, güveni sağlar, yanlış yerlere gitmemeyi sağlar.
0: Misafirimiz mürşit bilgiyi direkt doğru aktarıyormuş gibi geliyor bana. Mürşitlerin her söylediği doğru mudur? Eğer Allah tarafından tayin edilen mürşitse %100 evet. Çünkü mürşit ruhunu Allah'a teslim eden, mürşit fizik ruhunu Allah'a teslim eden, mürşit nefsini Allah'a teslim eden, mürşit iradesini Allah'a teslim eden, mürşit daimi zikrin sahibi, mürşit yerin göğün melekütünü Allah'ın kalp gözüyle kendisine gösterdiği Allah'ın zatını gören kişi. Ve Allah-u Teala bilmiyorsanız mürşitlere ehli zikre sorun buyuruyor. Öyleyse eğer Allah-u Teala mürşide tabi olmamızı farz kılmışsa, bizi her yönüyle mürşide yönlendiriyorsa, bilmiyorsanız onlara sorun diyorsa, o zaman elbette mürşid Allah'tan hakikatleri bize yansıtan bir aynadır. Şat makamına baktığımız zaman mürşidin Allah-u Teala'nın indinde ehli tezekkür olduğunu görüyoruz. Yani Allah ile daimi bir sohbetin içindedir. Her an bir şeyler sorar, bir şeylerin cevabını alır. Ne zaman dilerse Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. O öğrendiklerini kitaptan öğrenmemiştir. Ona ilmi Allah öğretmiştir. Ulul elbab olduğu noktadan itibaren Allah'ın öğretisi altına girer. Daimi zikrin sahibi olmayan bir kişi Allah-u Teala tarafından inşaat makamına tayin edilmez. Öyleyse her şeyden evvel en alt seviyede ul elbab kademesinde kişi ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikreden, şeytanın kapısını zikirle kilitlediği kişi. Ul elbab kademesi bir, şeytanın artık o kişi üzerinde tesiri sıfır. Çünkü şeytan karanlıklara tesir eder. Daimi zikrin sahibi olan kişide karanlıklar yok. 19 fazilet var. İkincisi de şeytanın kapısını zikirle kilitlemiştir. Aynı zamanda hikmetin sahibidir. Aynı zamanda tezekkür ehlidir. Dört vasıf şartı ile üç sonuç şartı tamamen hikmet sahibi ulul elbabın vasıflarıdır. Daimi zikrin sahibi bir. 19 faziletin sahibi ki kalp gözü kalp kulağı açık. 3-4. 4 vasıf şartına ilave etmiş tane de son şartının sahibidir. Ehli hayırdır. Devamlı hayır işliyor. Ehli hüküm ehli hikmettir. İhtilaflı olan kulları Allah'tan sormak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Ehli hikmettir. Kur'an hangi ayet-i kerimesine bakarsa baksın mutlaka hangi sebebiyet olduğunu bilir. Bilmiyorsa da ehli tezekkür olması hasebiyle Allah'a sorup öğrenebilir. Bu sebeple Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Allah zikir ehliyle konuşmaktadır, vahiy yoluyla konuşmaktadır. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
9: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimizin himmetiyle. Sevgili hocam bir sorum olacak, arz ediyorum inşallah. Hocam, Bakara Suresi 186. ayetinde buyrulan Allah'ın kullarına yakın olmasının nasıl bir yakınlık olduğunu bizlere açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimiz hizmetiyle. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Görüntülü sualimiz. Bakara Suresi 186'ında buyrulan Allah'ın kullarına yakın olmasının nasıl bir yakınlık olduğunu bizlere açıklar mısınız? İza se'aleke ibadi anni fenni karibun. Ucubu daveti ta'iza da'ani. Allah zatıyla yokluktadır. ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah-u Teala Kaf 16'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُوا مَا تُوَسْوَسُوا بِهِ نَفْسَ Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. وَنَحْنُ عَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِدِ Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Bize yakınlığı ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasındandır. Öyleyse Bakara 186'da ayetinde buyurulan Allah'ın kullarına yakın olmasının nasıl bir yakın olduğunu, Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması sebebiyle bir yakınlıktır. Ayetin girişinden anlıyoruz ki Allah'ın yakın olduklarını davete icabet şartıyla bir dizaynı ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara yakındır. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikçe kişinin Allah'ın yakınlığı artar. Burada Allah Teala bir şey daha söylüyor. Kullarım sana benden sorduğu zaman diyor. Herkes Allah'ın kulu değildir. Allah'ın kulu olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi asıldır. Ama bu ayet-i kerimede kısmen var olan bir başka yakınlık Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle bizi tamamen kuşatmasıdır. Allah'a kul olmayanların da her yaptığından her an haberdardır. Allah'a ulaşmayı dilemek ona yakınlıktır ama dilemeyenlerin de Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatması hasebiyle her şeylerinden haberdardır. Öyleyse ne görüyoruz? Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Huvellezi halakı semavati vel ardı bisitteyyam Sımasta ve ile her sonra aşağı istiva etti. Ya'lemu ma yulcu fil ardı ve ma yukhricu minha ve ma yunzilu mines semai ve yu'rcu fiha ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Vallahu bima ta'malun basir. İşte hadid 4'te ilmi ve rahmetiyle Allah'ın her şeyi kuşattığını kesin açıkça ifade ediyor. Nisa 126'ya baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa suresinin 126. ayet-i kerimesi. Allah Teala Nisa 126'da اِلَّهِ مَا فِي سَمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de mutluluğumuzu ve Allah'a olan kulluğumuzu artıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
6: Ya zikir gönülden gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani mecburi değiliz biz zikire. Öteki yani bizim görevlerimiz, hani borcumuz, yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Ama zikir kalbe bağlı olan bir şey. Allah'la senin aranda hani gönülden yaptığın bir şey.
3: Bu zikir yapmanın önemi çoktur da hayat şartlarında ne kadar tabi yapıyoruz onu da bilmiyorum yani.
2: Kendini kaybeden insanlar var. Biz yani zikir çekilsek de içimizden la ilahe illallah Muhammed Resulallah çekeceğiz yani.
1: Zikir yapan insanda neler değişir?
3: Daha alımlı ve daha uysal olur, daha kibar olsun yani. İnancımızı sağlar, ibadetimizi güçlendirir.
7: Şeytana uymaz, vesveseye kapılmaz. Aşırıya kaçarsak vesvese olabilir yani. Çünkü ben buna şahit oldum. Dedemde oldu yani. Çok ibadet etmekten akşamdan sabaha kadar Kur'an okuyordu, teheccüde kalkıyordu. Sonra işte böyle bir vesvese hastalığına kapıldı.
1: Şeytan insanlara zikri unutturmuş. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
8: Bence oldu. Allah oluyor. Da bize onu hatırlattı. Büyük bir felaket vererekten. Çünkü hepimiz

0: getirir. Ama insanlar Allah'ın ölçülerine uymadıkları takdirde şeytanın egomonyası sebebiyle çok büyük zararlara uğrayabilirler. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ister. Bunların bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmasını ister. İbrahim 22'de Allah Teala şeytan der ki iş olabildikten sonra Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Zikir noktasında tefrit var, ifrat yok. Çünkü Allah zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Ama bunu gerçekleştirebilmek her şeyden önce Allah'ın korunması altına girmekle mümkündür. Kimdir Allah'ın koruması altına girenler? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve Allah'ın tayin-i mürşide tabi değilse, 12 tane ihsanla zikrettiği zaman Allah'ın katından kalbine bir şey girmez, gelse bile göğsünden kalbine ulaşmaz, nur yolunu Allah'a açmamıştır. Öyle olunca her geçen gün biraz daha kalbi kararıyor. Şeytan da bunu fırsat biliyor ve onu kendisine bağlamaya çalışıyor. Nefsin ve şeytanın bize vesvese verebilmesi zikir yapmadığımız zamanlara hastır. Çünkü zikre başladığınız an zulmani kapı kapanır. Şeytanın bize vesvese vermesi bizim nefsimizdeki afetlere tesir edip de bizi kontrol altına alması mümkün değildir. Zikir yaptığınız zaman sadece mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikre ulaşanlar vesveseden kurtulabilmiş olanlardır. Fazla derine gitme, orta yolu bul, yoksa kafayı üşütürsün. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştır. Eğer kişi mürşidine tabi değilse, kalbine de iman yazılmamıştır. Zikirle birlikte Allah'tan gelen, ya gelmez ya gelen de rahmet kalbe girmez. Fazıllar, iman kelimesi yazılıp kalbe yerleşmez. Selavatta, hiçbir zaman karanlıkları küfür var olduğu süre içerisinde kalpten dışarı çıkartmaz. Yani üç nur birden zikirler gelen üç nur birden fonksiyon eda etmez. Eda edebilmesi mutlaka onun kendisine düşeni yapmasına bağlı. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Tağutun dostu olanların Allah'a tevekkül etmeyenler olduklarını anlayabilir miyiz inşallah? Sualim budur. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tağutun dostu olanların Allah'a tevekkül etmeyenler olduğunu anlayabilir miyiz? Evet. İnsanla Allah arasındaki ilişkide kişinin Allah'a tevekkül etmesi, Allah'a vekil tayin etmesi demektir. Tevekkül etmek, güven duymak, Allah sevginin de bir nişanesidir, ölçüsüdür. Biz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da bize daha çok güvenir. Şeytanla işbirliğinin tabi neticesi Allah'a güven duygusunun yok olmasıdır. Onlar Allah'a güven duyamazlar. Allah'a sevgi besleyemezler. Tabiatıyla Allah'a yaklaşabilmeleri, Allah'a tevekkül etmeleri mümkün değildir. Ayet-i kerimeler net olarak bize bunu söylüyor. Âlimran 160'ta Allah sizden yardımı keser, size kim yardım edebilir? Allah size yardım etse o zaman sizi yenecek yoktur. Yardımı keserse ondan başka size kim yardım edebilir? Makara 257'de ise tağut, kafirlerin dostu tağuttur. Küfürde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir.

0: Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kişi tövbe almadan önce yapması gereken nelerdir? Açıklar mısınız? Kişi mürşid önünde tövbeyi gerçekleştirmeden evvel mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer kişi mürşid önünde tövbe ederse ve Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman Hücurat 14'te yapıldığı gibi Kâletül Arabu amennâ, Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'minû, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdiğin çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Kalbinizin içine iman yazılmadı. Niye iman yazılmadı? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyleyse önemli olan mürşidinin önünde tövbe edenlerin mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Manisa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, başkalarına yaptığımız iyiliklerin nefs tezkiyesine bir katkısı var mıdır? Elbette başkasına yaptığımız iyilikler Allah'ın yardımını bize ulaştırıyor. Allah Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde "İn tensurunna la yensurekum ve yusabbit aqdamakum." Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Öyleyse Allah'ın insanlar doğrudan doğruya Allah'a ne bir fayda verebilirler ne bir zarar verebilirler. Ama Allah'ın kullarına mutluluk verebilirler. Çünkü Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyorsa ve bizler de Allah'ın mutlu olmasını istediği insanları mutlu edersek o zaman biz Allah'a yardım etmiş oluyoruz. Biz Allah'a yardım ettiğimiz zaman da Allah da bize yardım ediyor. O zaman Allah'ın yardımlarıyla biz zaten hedeflerimize ulaşıyoruz. Buradan bir kardeşimiz taksine tam tersi. Eğer biz insanlara nefsani davranırsak o zaman Allah insanların kötülük yapmasını istemiyor. Başkasına zulmetmesini istemiyor. Zulmedersek bu zulümde sevinen şeytandır. O zaman şeytana yardım etmiş oluyoruz. Bir Arap bedevi Resulullah'ın kabrinde şu duayı yapıyor. Ya Rabbim diyor, beni affet. Affedersen Habibini sevindirirsin. Affedersen şeytan üzülür. Affedersen kulun kurtulur. Ama eğer affetmezsen şeytan sevinir, Habibin üzülür, kulun helak olur. Öyleyse her zaman bu açıdan düşünmemiz gerekir. Bolu'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanlara anlatırken başarı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Allah'tan aciz içinde yardım istemeniz lazım. Çünkü bütün güzellikler Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Başarı olmak istiyorsanız tebliğe giderken hacet namazı kılarak gidin. Allah'tan devamlı zikredin veya yardım isteyin inşallah. Allah razı olsun. Talya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, irade ile akıl teslimi arasında farkı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, veli mürşitler de, veli resuller de ve bütün yedi safa dört teslimi yaşayanlar iradelerini Allah'a teslim eden insanların bağlayanlardır. Ama irade tesliminde olsa Allah'tan aldığı emri aklıyla tatbikatını yapar, uygulamasını yapar. Fakat tasarrufta olan devrin imamı bunun dışındadır. Çünkü o aklını da Allah'a teslim etmiştir. Ona hükmeden daima Allah'tır. Allah'ın daimi tecellisindedir. Öyleyse akıl teslimi daimi tecelli ama diğerlerinde kişi Allah'tan emri alıyor ve aklıyla tatbikatını yapıyor. Vücuda uyguluyor. Halbuki tasarrufta kişinin aklı yoktur. Doğrudan doğruya ona kumanda eden Allah'tır. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, namaz kılmak istiyorum ama içimde hep bir üşengeçlik var. Namazımızı yemek, içmek gibi nasıl geçilmez yapabiliriz? Allah'tan yardım talep ederek ve aciz içinde devamlı Allah'ın yardımını isteyemek suretiyle. Zikrinizi artıracaksınız, ibadetlerinizi yapacaksınız ve nerede bir sıkıntı varsa o sıkıntının giderilmesi istikametinde Allah'tan talepte bulunacağız. Neyi, hangi hedefe ulaşmak istiyorsak, hangi engeli aşmak istiyorsak, bunun yolu Allah'tan yardım istemekten geçer. Allah razı olsun. Kayseri'de bir kardeşim hocam, Allah'ın ipine sarılmak ne demektir açıklayabilir misiniz? Allah'ın ipine sarılmak, iki Allah'ın ipi var. Bir, Ali İmran Suresi 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara inmeyin. Yani Allah'ın ipine sarılanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü Haç Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ عَلَى آمِنُوا اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Kendilerine ilim verilenlerin onun irşat makamının Veli Resulü'nün, Nebi Resulü'nün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ekinetin alınıp yerine ifat sistemi konarak kalplerinin mutmin olması içindir. Muhakkak ki Allah-u Teala amin olanları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Öyleyse kimdir bu amin olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kalbin ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Ağrı'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, günümüzdeki öğretide nefs sezgisi anlatılmıyor. Nefs sezgisi tam olarak ne demektir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nefs sezgisi nefsimizin manevi kalbinde başlangıçta 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet vesaire. Ve şeytan bu afetlere tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Mesela kin ve nefret afetimiz. İblis onu aktif hale getiriyor. Bizle diğer insanlar arasında birbirimizden nefret ediyoruz. Nefret varsa insanlar arasında arkasında şeytan var. Kin ve nefret, küfür. Küfür varsa arkasında şeytan var. Haksızlık ve zulüm varsa arkasında şeytan var. Ne kadar nefsin afeti varsa arkasında şeytan var. Şimdi biz mutlu olmak istiyorsak ve bizi mutsuz kılan şeytansa, şeytan bunu nasıl yapıyor? Nefsimizin afetlerine tesir ediyor. Biz mutlu olmak istiyorsak o zaman ne yapmamız lazım? Kalben ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olmamız lazım. Mürşide tabi olduğumuz zaman nefs sezgisine başlarız. Nefs sezgisinin yegane vasıtası zikir. Zikirle birlikte afetler adım adım azalır. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve tezkiye kademeler 7 kademe geçildikçe nefsimizin manevi kalbindeki karanlıklar %51 azalır, karanlıklar %49 kalır. Şeytan evvelden %100'üne tesir ederken nefs sezgisinin akabinde %49'una ancak tesir edebiliyor. Bilirse şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfırlan yani azalmış, afetlerin de etki alanı azalmış. Nefs hasfiyesinde ise tamamen afetler kalpten temizlenmiş, 19 faziletin sahibi olmuşuz. Şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. İşte iblis biliyor ki nefs sezgisi ve tasfiyesiyle ipler elinden alınacak. Şeytan artık o insana tesir edemeyecek. Bunu bildiği için de kesinlikle sırat-ı müstakimde oturuyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Ve dünya hayatını sevdiriyor. Onları zikirden alıkoyuyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an-ı Haram programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maazzerevat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
1: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
0: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
1: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz, şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz, Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Resul'e itaat konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, havalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Resul'ün apayrı bir yeri vardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide piramidin en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Daha sonra imamlar var. Ve halife var. Ve halifeden sonra Resuller geliyor. Her nebi kesinlikle Allah'ın Resulüdür. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede nebi Resullerden bahsediyor ki bu nebi Resuller hepsi Allah'ın peygamberleridir. Allah'ın tasarrufundadır. Allah-u Teala şeriat kitaplarını nebi Resullere veriyor. İşte bütün bu ayetler bize Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler, onlar nebi Resullerdir. Ve özellikle Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi çok manidar. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, Musa Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, İsa Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldı. Bu ayet-i kerimede bahsi geçen Ulul Azim Nebilerin hepsi Allah'ın peygamberleridir. Allah-u Teala onlara ayrı ayrı şeriat kitapları vermiştir. Ama Ankebut suresinin 27 ve hadis 46'ya bakacak olursak Allah Teala bu iki ayet-i kerimede de kitabın ve nübüvvetin Hazreti İbrahim'in zürriyetinde kaim kılındığını görüyoruz. Allah Teala Ankebut 27'de biz ona İshak'ı Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik, nübüvvet ve kitap verdik. Öyleyse dinin iki kaynağından bir tanesi kitaptır, diğeri de nübüvvettir, peygamberliktir. Hadid 26'da da onların zürriyetlerinden nebiler kıldık, kitap verdik ve hikmet verdik. Şimdi din deyince ezeli ve ebedi tek bir din akla gelmeli. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça değil İslam ve özellikle neden babamız İbrahim'in Hanif dini diye bir sual akla gelebilir. Ankebut 27, Hadid 26'da Allah Teala bunu söylüyor. Allah buyuruyor ki ben kitabı, yani nübüvveti ve kitabı onun zürriyetinde kaim kıldım. O zaman eğer dinin iki kaynağından bir tanesi nübüvvetse, peygamberlikse, ona verilen şeriat kitabı, kitap varsa ve bu da Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam'ın zürriyetinde kaim kılmışsa, o zaman din babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Arapça adıyla İslam'dır. Şimdi tekrar o insanlarla arasındaki ilişkide piramide bakacak olursak, her nebi kesinlikle asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Şefaat, dünya hayatını yaşarken Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olma noktasında günahların sevaba çevrilmesidir. Ve bütün peygamberler asaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Aynı zamanda Bütün peygamberler huzur namazının imamlarıdır. Ve Allah'ın Resulleridir. İşte Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cehennahum eymeten yehtüne bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikami selat devam eden ayet-i kerimede biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Bu halde her nebi kesinlikle asareten devrin imamıdır. Ama her nebi aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Halife ne anlama geliyor? Hidayete erdirme açısından Allah'ın peygamberleri Mehdi'dirler. Ama huzur namazının imamı açısından asaretin devrin imamıdırlar. Fakat yeryüzündeki görev itibariyle baktığımız zaman Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. İşte dünyada yaşayan insanlar arasında en üst noktada olan her devirde bir tek halife vardır. O halife aynı zamanda Allah'ın da Resulüdür. Bakara 30'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve iskala rabbuke lil melaikete inni ja'ilun fil ardi halifeten. Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzüne bir halife kılacağım. İnsandan evvel yaratılan cinler ve melekler, özellikle melekler, ayet-i kerimede biz seni tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Ama bu halife diye yarattığın insan, kan dökecek, fesat çıkaracak birisi. Nefsi sebebiyle. Nasıl bizden önde olabilir? Allah Teala buyuruyor ki biz sizin bilmediklerinizi biliyoruz. Ve Allah Teala esmaları öğretiyor. Allah'ın insana verdiği üstünlük birinci dereceden esmalar itibariyle. Allah Teala insana esmaları öğretiyor. Ve allama Adem el esma kullaha. Bu esmalar Allah'ın esmalarıdır. Allah'ın isimleri. Ama yetmez, bir üstünlük daha var. Allah Teala ona zatından ruh üfürüyor. İşte bu iki açıdan sizden üstündür o ve ispat ediyor. Örneğin Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmaları verdikten sonra meleklere dönüyor, diyor ki iddia sahibi senin isimleri söyleyin. Meleklerin cevabı kâle subhâneke lâ ilmen lenâ illâ mâ 'allemtenâ. Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Ama aynı suali Adem Aleyhisselam'a tevhid edince Allah Teala Bakara suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Adem Aleyhisselam'a esmaları öğrettiği için Allah Teala'nın öğrettiği esmaları bir bir sayıyor Adem Aleyhisselam. O zaman Rabbimiz onlara ispat etmiş oluyor ki evet, ben insana esmaları öğretmekle onu sizden üstün kıldım. Ama bununla da yetinmiyor. Allah Teala meleklere Bakara 34'te ve iskala rabbuke lil melaiketin ve iskuna lil melaiketu escude li ademe. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Fesecede melaiketu kul mecmein illa iblise. İşte bu secde noktasında bu sefer iblis devreye çıkıyor. Hepsi melekler secde ediyorlar. Çünkü melekler neyi öğrenmişler? Allah'ın insana öğrettiği esmalar sebebiyle insan kendilerinden üstün verdiği ilmi itibariyle. Bu sefer cinlerden iblis devreye giriyor. Diyor ki emre isyan ediyor. Allah Teala ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman siz ona secde edeceksiniz. Melekler secde ediyorlar yani. Allah'ın insanlara verdiği esmalar itibariyle üstün olduğu tasdik ediyor, secde ediyorlar. Ama iblis bu sefer isyan ediyor. Allah Teala isyan eden iblise diyor ki kâle ya iblisu ma menâken lâ sevdi istecude ya mektub Ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bunlarla koyan nedir? Araf 12. Kale ene hayr min. Ben ondan hayırlıyım. Halaktani min nar ve halaktani tin. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. İblis burada çok korkunç bir numara çekiyor. Allah Teala diyor ki ben ona zatımdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Sanki bunu duymamış gibi iblis Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeniyle kendi fizik bedenini mukayese ediyor. Ve çık git buradan diyor, kibirlenenlerin katımda yeri yok. Ve Adem Aleyhisselam da Allah Teala cennetini alıyor. Bakara 35. Adem Aleyhisselam alelade bir insan mı? Hayır. Adem Aleyhisselam Allah'ın ilk peygamberi. Allah Teala kendisine sahifeler vermiş. Huzur namazının ilk imamı ve asaleten devrin imamı. Aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Sevgili kardeşlerim, ister Allah'ın nebileri, kendilerine şeriat gibi verdiği nebiler olsun, ister huzur namazının imamları olsun, ister Allah'ın yeryüzündeki halifesi olsun, bu sadece insanlardan seçilir. Her devirde halife daima insandır. Her devirde huzur namazının imamı daima insandır. Her devirde Allah'ın kendisine şeriat gibi verdiği peygamber, kesinlikle hayatta ise o insandır. İnsanın dışında bir melek imam olamaz, bir cin imam olamaz. İnsanın dışında bir melek bir peygamber olamaz, bir cin bir peygamber olamaz. İnsanın dışında ne melek ne de cin bir halife olamaz. Bu söylediğim makamların hepsi tamamen insana hastır. İşte bu özellikleri itibariyle Allah Teala en üstün varlık insandır. Fakat her nebi, her imam, her halife aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Ama bir şey daha söyleyebiliriz. Allah Teala meleklerden de resuller seçer. Allah Teala cinlerden de resuller seçer. Allah Teala insanlardan da resuller seçer. İşte nübüvvet, imamlık, hilafet tamamen insana has bir özellik olmasına karşılık risalet meleklerde de var, cinlerde de var, insanlarda da var. İşte Hac 75'te Allah Teala Allahu yestefi minel melaiketi resulü ve minen nas. Allah meleklerden de insanlardan da resuller seçer. Bu bahsi geçen resuller nasıl bir resuldür? Velayet mertebesinde bir resul. Yani meleklerden de resul, mesela Cebrail aleyhisselam resuldür. İnsanlardan da aynı şekilde veli resuller seçilir ki Allah Teala Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Lakad bahasna fi kulli ummetin resulen en yebulullah ve ejtenebu tağute." Biz bütün milletlerden, kavimlerden resuller bahsettik. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler ve insan ve cin şeytanlardan içtinab etsinler, kurtulsunlar diye. Başlangıç noktasında tüm insanlar için bir kurtuluş söz konusu. Bu kurtuluş davetin kabulüyle kişinin kendisini insan ve cin şeytanlardan kurtarmasıdır. Bu bir dilektir. Kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala cinlerden de resuller seçiyor. Enam 130'da ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resulen minkum yakusun aleykum ayati. Ey cin ve insan topluluğu, size ayetlerimi anlatan, bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller gelmedi mi? Hepsi şahit oluyor, geldi. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın meleklerden seçtiği resuller, cinlerden seçtiği resuller, insanlardan seçtiği resuller önemli mi? Evet, önemli. Ve Allah Teala en az seviyede Resul'e itaati farz kılıyor. İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, her ikisi de ilahi iradenin kontrolünde, ilahi iradeyle tespitedir. Bütün Nebi Resuller ilahi iradeyle tespitedirler. Öyle olunca o zaman Allah'ın kontrolünde, o Allah'ın kontrolünde olan Nebi Resullere itaat Allah'a itaattir. Allah'ın kontrolünde olan Veli Resul'e itaat Allah'a itaattir. Allah Teala Nisa suresi 80. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yutur Resul'e fakat atallah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Ama kim ondan yüz çevirirse biz seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. Şimdi günümüzdeki bu konferansımızın konusu Resul'e itaatti. Bir kere daha konferansımıza hoş geldiniz. Ve işin özü ne burada? Resul'e itaatin kesinlikle farz olduğunu görüyoruz. Allah Teala'nın burada durumu ne? Zaten Resul eğer devrin imamı ise Allah'ın tasarrufundadır. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resullerin hepsi asaleten devrin imamlarıdır. 5 görevin sahibidirler. Şeriat kitabının sahibidirler. Ve asaleten şefaatine sahiptirler. Ama Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. İşte o Nebi Resullerin fetret döneminde 10 tane ayrı özellik var. Mutlaka Allah Teala kavim Resullerinden bir tanesini ne yapıyor? Vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Son Nebi Resul, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ اَنْ بَعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Öyleyse Nebi Resullük Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Nereden biliyoruz? Allah Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. وَإِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ Allah Teala ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra beraberinizdekine olan şeriat kitaplarını tasdik eden bir resul geldiğinde siz ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Bu arz sözü üzerinize aldınız mı? Şimdi bahsi geçen misak alınan nebiler arasında ulul azm nebilerin hepsi var. Hazreti Nuh var, Hazreti İbrahim var, Hazreti Musa var, Hazreti İsa var, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz var. Nereden biliyoruz? Ashab Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Ashab 7'de ne diyor? وَاِذْ خَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى İşte Ashab 7'de o zamanki biz nebilerden onların misaklarını almıştık. Senden de, Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan da ağır bir misak almıştık. Öyleyse ulul azm nebilerin hepsinden Allah Teala misak alıyor. Sizden sonra bir resulümüz gelecek. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e nübüvvet sona erdiğine göre ve Ali İmran 81'de sizden sonra bir resulümüz gelecek dediğine göre risalet kıyamete kadar devam ediyor. Ama bu risalet veli resullük demektir. Her devirde halifenin dışında her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden veli resuller var. Ve bu veli resuller Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala o kavme defaatle gönderiyor. İşte Müminun 44 biz resullerimizi yani veli resulleri ardı arda arkası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete, her millete, her kavme resulü geldiği zaman Her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbirinin arkasında helak ettik ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın evrensel kanunu, şu an dünya üzerine ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa mutlaka o kavmin içerisinde bir veli resul var. Bu veli resullerin durumuna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de ne görüyoruz? Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede insanların Allah'a karşı bir mazereti olmaması için Nisa 165'te biz müjdeleyici, uyarıcı resuller gönderdik. İbrahim 4'te her resulü o kavmin lisanıyla vazifeli kıldık. Nahl 36'da insanlar tağuta kul olmaktan içtinab etsinler, kurtulsunlar ve Allah'a kul olsamız diye her kavimde resuller bahsettik. Resul göndermesek azap etmeyiz. Taha 134. Rabbimiz bize resul gönderseydin olmaz mıydı? Biz de ayetlerine tabi olur müminlerden olurduk. Kasas 47. Bize bir resul gönderseydin, biz de senin ayetlerine tabi olur mümin olsaydık olmaz mıydı ya Rabbim? Kasas 59. Ve en son ayet-i kerime, cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرَى حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولَ مُكُمْ Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde Allah'ın ayetlerini size tilavet eden ve bugüne ulaşmakla uyaran veli resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanoğlu için bu dünya hayatında Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, dini yaşamak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak olmasa olmaz şartı Resul'e itaatten geçer. Resul'e itaat yoksa din yoktur. Bunu en meclis şekliyle Allah dostu Yunus Emre ifade ediyor. Resul aynı zamanda Allah'ın mürşididir. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resul'ün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okur isen aktan karayı, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Öyleyse Allah'ın ezeli ebedi dini, babamız İbrahim'in hanif dini, Arapça dili İslam'ı yaşamak, Resul'e itaatten geçer, mürşide itaatten geçer. Kur'an-ı Kerim'deki hakikat bu olmasına karşılık, belki şu anda diyecekler ki, güzel de bu ayetleri sen kendine göre yorumluyorsun, hadislerde beyan edilmiş mi? Evet sevgili kardeşlerim. Her devirde ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resuller arasında seçilen devrin imamı olan Resul olsun, o sultandır, Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Rahman Suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ya maşerel cinni vel insi eni istetatum entemzu münakları semavati vel ard فَنْبِزُوا لَا تَنْبِزُوا لَا بِسُلْتَانِ Ey insan ve cin topluluğu, semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, hadi çıkın, çıkamazsınız. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın nüfuz edemezsiniz. Evet, bir sultan, bir mürşit olmaksızın. Sultan her devirde devrin imamıdır. Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın gölgesi olarak kabul edilen sultan her devirde devrin imamıdır. Bu devrin imamı asaleten Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamber olabilir. Bu devrin imamı nebilerin olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen bir veli resul olabilir secde-i 24'e göre. O zaman secde-i 24'e göre onları emrimizle, daha doğrusu onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabırlarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl ettikten dolayı. Burada bahsi geçen sabır sahibi, Allah'ın emriyle hidayete erdiren, Allah'ın ayetlerine ilmel yakin, aynel yakin, muhakkal yakin seviyesinde yakin sahibi olan kişi bir Resul müdür? Evet. Bu bir veli Resul'dür ve o dönemde o veli Resul arasından Allah seçmiştir. Neye göre seçmiştir? Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesine göre seçmiştir. Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Allah habis olanı, kötüyü, temiz olandan, mümin olanı, mümin gözükenden ayrıncaya kadar müminleri terk edecek değildir. Demek ki mümin gözükenler var ve mümin olanlar var. Mümin gözükenler kimler? Kur'an-ı Kerim'de adı başka bir deyimle münafıklar. Münafıklar, onlar da sahabe gibi gelmişler, tövbe etmişler, biat etmişler. Ama onlar diliyle itaat ediyorlar ama kalbiyle küfürdeler. İşte Allah Teala münafıkları tarif ederken Münafıkun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde İza ca'akel münafikune. Münafıklar sana geldiğinde kâlû neşhedü inneke rasûlullah. Muhakkak ki sen Allah'ın Resulüsü, şahitlik ederiz. Biliyorsunuz mürşit önünde biat ettiğimiz zaman, tövbe ettiğimiz zaman önünde bir kelime daha söylüyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Yani yedi şahidin huzurunda Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onun Resulü ve Peygamberi Nebisidir diye zikrediyoruz. İşte bu yedi şahidin huzurunda bahsi geçen tövbe olayından sonra itaat başlıyor. Ve İtaatte mutlaka Allah'ın emrine itaat ediyor kişi. Çünkü Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Allah Teala bu tövbe olayında, bu biat olayında Nisa 64'te o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah mutlaka onların tövbesini kabul ederdi. Üç çeşit tövbeden bahsedebiliriz kısaca. Bir insanın kendi kendine yaptığı bir tövbe, bir de mürşit önünde yapılan tövbe, bir de tövbe-i nasuh. Tövbe-i nasuh en üst seviyede yapılan bir tövbedir. Kişinin üç emanetini teslim ettikten sonra ihlasın bütün şartlarını yerine getiriyorsa o zaman Allah-u Teala ne yapıyor? Allah onu tövbe-i nasuh'a davet ediyor seher vaktinde. Tarim 6'ya göre. Tarim 8'e göre. Ama mürşid önünden yapılan tövbe 12 tane insanla kişinin tövbesini ifade ediyor. Bir de insanın kendi kendine yaptığı tövbe. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede Allah'ın bir garantisi yok. Vallahi Teala bu konuda uyarıyor. Mürşidle yapılan tövbede 7 tane nimete kişi sahip olmasına karşılık bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede sadece biri 10 derece kazanır. Bakın mürşid önünde yapılan tövbede devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede devrin imamın ruhu gelmez. Mürşid önünde yapılan tövbede günahlar sevaba çevriliyor Furkan 70. Ama kendi kendine yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilmiyor. Mürşid önünde yapılan tövbede kalbe iman yazılıyor mücadele 22. Kendi kendine yapılan tövbede kalbe iman yazılmıyor. Mürşid önünde yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılıyor. Kendi kendine yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılmıyor. Mürşidin yapılan tövbede iki çift nur gelmeye başlıyor ama kendi kendine yapılan tövbede nur gelmiyor. Mürşidin yapılan tövbede kişi 1'e 700 kazanmaya başlıyor ama kendi kendine yapılan tövbede 1'e 10 kazanıyor. Mürşidin yapılan tövbede irade güçlenmiyor ama irade güçleniyor ama kendi kendine yapılan tövbede irade güçlenmiyor. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman mürşidin yapılan tövbenin bir insanın kendi kendine yaptığı tövbeden 6 açıdan hatta 7 açıdan farklılık var. Ve Allah'ın bir garantisi de yok. Allah Teala Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesiyle Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nasu inne va'dallahi hakkın ve la teğurrenekum el hayatü dünya ve la yughrenekum billahil gurur. Ey insanlar, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi kandırmasın, aldatmasın. Sakın iblis de sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Yine Lokman 33. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. O günden korkun ki baba oğluna o karşılık veremez. Oğul da babasına bir şeyle karşılık vermez. Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın tağut da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Ve uzibetil cennetülül mutagine gayre ba'id. Kaf 31-32'de. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin hafiz. Öyleyse her şeyden evvel Allah-u Teala bizlerin üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmamızı istiyor. Kim Resul'ün davetine icabet eder, itaat ederse, Resul'e itaat Allah'a itaattır. Kim Allah'ın davetine icabet ederse o Allah ve Resul'üne itaat etmiştir. Davete icabet etmeyen, Resul'e isyan eden, Allah ve Resul'üne isyan eden kişidir. Hadis-i şerif gayet açık. Öyleyse birisi sizi, siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz cennette müjdelenirsiniz. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir. Siz olun, itaat edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bir dilekle birinci kat cennetin garantisini Allah'tan alın. İşte Allah Teala bu ayetlerde onu söylüyor. Yani cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Bunlar kimlerdir? Bunlar hâzâ mâ tu'adûne, Allah'ın vaadidir kimler için? Li kulli evvâbin hafiz. Ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmış, Allah'ın zatına sığınan ve hafiz olanlar. Yani mürşidin önüne tövbe eden, devrin imamının ruhu başının üzerine bir muhafız olarak gelen kişiler. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimize düşen Allah'ın garantisinde 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olmak istiyorsak, Resul'e itaat farz. Her Resul aynı zamanda nezirdir. Her nezir aynı zamanda Resul'dür. Aynı konuyu Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde ile getiriyor. Bu sebeple Resul'e itaat cennet garantisidir. Resul'e isyan cehennemin anahtarıdır. Eğer siz cehennemin anahtarı değil de cennetin anahtarına sahip olmak istiyorsanız, sizi Allah'a davet eden Resullere itaat edin. İtaat ederseniz, ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bu talebi kalbinizde görürse mutlak surette Rahim esması ile tecelli eder ve peş peşe 7 Furkan 12 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırır ve nefs tezkiyesini Allah sizin için gerçekleştirir. Vasıta olarak kullandığı Allah'ın en sevdiği mürşididir. İşte bu mürşid alelade birisi değil. Allah-u Teala Ali İmran 779'da seçmiştir. Ona iman etmeniz söz konusudur. Ona itaat etmeniz söz konusudur. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Kim ona ikram ederse ikram görür. Kim ona ihanet ederse o da ihanete uğrar. Kim Allah'ın yeryüzündeki gölgesi sultanı alçaltırsa o da Allah onu alçaltır. Öyleyse dikkat edin, kim Allah'ın yeryüzündeki sultanı alçaltırsa Allah da onu alçaltır. Sultan yeryüzündeki Allah'ın gölgesi de ona ikram eden ikram görür. Ona ihanet eden ihanete maruz kalır. Ve bu sultan olan Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yani eğer kişi itaat etmezse, yeryüzündeki halifeye itaat etmezse, biat etmezse cahiliye hükmüyle ölür. İtaat ederse mutlaka Allah'ın cennet müjdesine kavuşur. Biz size diyoruz ki siz olun, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Dilerseniz Allah-u Teala'nın mutlaka 12 tane hasan sizi mürşidinize ulaştırması lazım. Mürşid önünde tövbe ederseniz şefaat olayı gerçekleşir. Günahlarınızı sevaba çevrilir. İkinci kat cennet ve kalbinizin 7 kademedeki temizlenmesiyle, yani kalp temizliğiyle 3. kat cennetin de sahibi olursunuz. Ondan sonra mı? Ondan sonra hakkı tavsiye ederek Dördüncü kat cennet ve daha öteye geçerek de beşinci kat cennet, ihlasa ulaştığınız zaman altıncı kat cennet ve Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhla tövbe ederek sizi salaha ulaştırması, yedinci kat cennetin sahibi olursunuz. Hepinizin Allah ve Resulü'nün en üst seviyede itaati gerçekleştirerek Allah'ın salih kullarından olmanızı Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Resul'e itaat edenlerden olmak istiyorsanız, üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısını Allah'tan tek bir dilekle garantisinin elde etmek istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: Allah'ın Resulüne,
0: emirlerine itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah.
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun.
0: Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava.
2: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodu. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi deyince ne anlamalıyız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemuhu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyleyse her devirde öğrenenler var ve de öğretenler var. Öğreten Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığıdır. Öğrenen de Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hayatına tatbik eden, yaşayan kişidir. Biz her devirde öğretenler ve öğrenenler var. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e yüklediği 5 tane görev var. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde.

ve 5. görev hikmetin ötesinin de öğretilmesini muhtevasına alıyor. Kur'an-ı Kerim'in öğretim metoduyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın yüklediği 5 görev arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Şimdi ekrana Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodu slaytımızı getirecek olursak görüyoruz ki birinci safhada tebliğ var, ikinci safhada kıraat var, üçüncü safha tilavet, dördüncü safha nefs tezkiyesi, beşinci safha kitabın öğretilmesi, altıncı safha hikmetin öğretilmesi ve yedinci safhada hikmetin ötesinin öğretilmesini muhtevasına alıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın yüklediği görevlerle Kur'an-ı Kerim öğretim metodu arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Allah-u Teala din konusunda daima öğretimi esas alır. İnsanlar da Kur'an-ı Kerim'in tilavetini öğreniyor, öğretiyorlar. Herkes bununla meşgul. Ve zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir demek de bundan bahsediyor. Yani Kur'an-ı Kerim Arapçasının öğrenilmesi ve öğretilmesi. Hayır, ondan bahsetmiyor. Onun lafzının ve ruhun öğretilmesi ve Kur'an'da geçen bütün emirlerin yerine getirilmesini sağlasın diye Allah-u Teala Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e vazife veriyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en usta Arapların okuyabileceği güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi kurtuluşa ulaştırmaz. Olması olmaz şart. Tebliğe muhatap olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, ardından mutlak surette mürşide tabiyet vesaire. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim öğretim metodu 28 basamaklık İslam merdiveninde gerçekleşiyor. Birinci basamağında Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodu ile birinci basamak arasındaki illiyet rabıtası, birinci safha tebliğ herkese yapılır. Tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. İşte cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde ayetleri size tilavet eden, bugüne ulaşmakta uyaran Resul gelmedi mi? Zümer 71 veya Nezir gelmedi mi? İkinci basamakta da yine bu tebliğe kulak asmayan ama kimseyi de ayartmayan insanlar söz konusu. Yine ayetler kıraat ediliyor. Ama ayetler kıraat edilmesine rağmen insanlar yine göz ardı ediyorlar ve öyle olunca da o zaman bir ve ikinci basamakta olanlar onlar cehenneme gidiyorlar. Tilavet neyle başlıyor? Tilavet üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar devam eden bir vesile. Nitekim Resullerin görevine baktığımız zaman Resullerin o size ayetleri tilavet ediyor. Allah-u Teala'nın her devirde hidayete erdirmekle vazifeli kıldığı devrin imamının görevlerinin birincisi tebliğ, ikincisi kıraat. Bu cehenneme gidecek olanlara ama kurtuluşa olanlar, ulaşanlar için üçüncü basamakta tilavet başlıyor. İkinci sual Kur'an-ı Kerim'de geçen öğretim metotları nelerdir? Evet, şu anda ekranda görüyoruz. Tebliğ, kıraat,
tilavet

0: tezkiye, talim, kısa veya tezekkür. Şimdi üçüncü basamakta kişi tebliğe muhatap olduğu zaman, kendisine kıraat edildiği zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala dördüncü basamakta Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta İcab-ı Nesre'yi kaldırıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta kalpteki ekineti alıyor. Böylece kişi yedinci basamakta amen olup Allah'ın günahlarını örttüğü takva sahibi birisi. Allah Teala takva sahibi olması hasebiyle birinci kat cennet ama günahların örtülmesi sebebiyle de yine birinci kat cennetin kişi sahibi oluyor. Tezkiye 14. basamakta mürşidine tabi olduktan sonra başlıyor. 7 safa Kur'an-ı Kerim'e örtülmesi. Tezkiye 21. basamağa kadar devam ediyor. 22. basamakla 25. basamak arasında da talim var. Kitabın öğretilmesi. Ve 26-27 kısa hikmetin öğretilmesi. 28. basamak ve daha ötesi tezekkür, hikmetin ötesini öğretilmesini muhtevasını alıyor. 7 safa Kur'an öğretim metodu. Kur'an-ı Kerim'de öğretim metodu öğrenenlerin seviyesine göre ayrı ayrı kademeler oluşturuyor. Tebliğin, kıraatın, tilavetin, tezkiyenin, talimin, kısanın ve tezekkürün oluşturduğu 7 safhalık bir öğretim dizaynı söz konusu. Bu Allah'ın ilim öğretisidir. Allah Teala her birine farklı bir ismini yerleştirmiş. Çeşitli ayetler bu konuların her birine ayrı ayrı ışık tutuyor. 7 safhalık Kur'an-ı Kerim öğretim metodu gerçekten ayetlerle net olarak ispat edilmiş. Üçüncü sual, bir insan kendi kendine de Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilir mi? Hayır. Sahabenin ana lisanı Arapça olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim de Arapça indirmesine rağmen, bütün safhalarda Allah sahabe için Resulullah'a vazifeli kılmış. Birinci görev o size ayetleri tilavet ediyor. Yani Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olana kadar ki olan devreyi Resulullah devrede o vazifeli. Mürşidine tabi olup da nefs eskesiyle ruhun Allah'a ulaşmasında yine tezkiye olayında Resulullah vazifeli. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, ermiş evliya olanlar, fizik vücut teslimine kadar olan kesimi, Kur'an-ı Kerim'in ilk dört ruhunun öğretilmesi yine Allah'ın Resulü vazifeli. Ve daha sonra 26. ve 27. basamaklarda hikmetin öğretilmesi yine Resulullah vazifeli. Ve hikmetin ötesinin öğretilmesinde de yine Resulullah'ın vazifeli olduğunu net olarak anlıyoruz, görüyoruz. Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde mürşitten Kur'an öğrenmeyenlerin durumunu Allah Teala açıklıyor. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece emaniye yani insanların zanlarını bilirler. Öyleyse bir tarafta Allah'ın öğretisi var, bir tarafta insanların kendi zanları. Kur'an-ı Kerim Allah'ın öyle bir öğretisidir ki bütün surları onun içindedir. Ve bu konuda gene başka insanların yaptıkları çalışmalardan hareketle sonuçlara gidiyorlar. Yani zanlarına dayalı olarak var. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in temel kavramının hepsi kaybolmuş. Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın Resulüne tabi olmak asıldır. Tabi olan delaletten kurtulur. Şaki de olmaz. Kitabın talimi öğretilmesi hep bu ifadeyi. İşte Taha 123'te Kale bita cemi'an ba'dikum li'adin adu. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدَنْ وَمَنِ اتَّبِ هُدَايَ Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakilerden olmaz. Neyse görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodunun bütün safhalarında Allah'ın mürşidi var. Kitabın talim öğretilmesi, tilavetin bütün bu konularda asıl vazifeli olan Allah'ın mürşidi. Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün bu görevlerin sahibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca bütün sahabeyi Kur'an ile emrederek yetiştirdi. Ama konu böyle olmasına rağmen günümüzde vahiy Resulullah'la sona ermiştir. Risalet Resulullah'la sona ermiştir. Allah Teala Resullerden başkasına ayet indirmez vesaire birçok konularda insanlar kendi zanlarına tabi olmuşlar ve öyle olunca adeta Kur'an-ı Kerim'in kapısını kapatmışlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'ın öğretim metotlarından birinci safhasında tebliğ olayını görüyoruz ve bu tebliğ insanları Allah'a ulaşmayı dileme davetini içeriyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah'a ulaşmak için Allah'a inanmak gerekiyor.
3: Tabii ki ibadetler aklıma geliyor benim.
4: Ya ibadetimiz ne? Namaz kılmakla.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır? Mesela ruhumuz ulaşır mı Allah'a?
2: Öyle bir konu yok. Ruh Allah'a ulaşmaz. Ruhun sahibi de Allah. Alemin sahibi de Allah olduğu için Allah'a ulaşan bir şey yok. Onun bize ulaşması lazım.
1: Ruhun Allah'a teslimini Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Bunu da bir dileğe bağlamış. Ya Rabbi ben de Yunus Emre gibi, Mevlana gibi sana ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak, ruhumu sana erdirmek istiyorum. Böyle manevi talepleriniz var.
2: Tabii ki de. Tabii ki de.
4: Ansızlığım var tabii ki. O acı oldukça, canım yandıkça hep söylerim.
3: Haddimi bilerek yani bir ne bileyim Yunus Emre gibi veya bir ne bileyim Eyüp'ten Hazretleri gibi böyle büyük duaları edemiyoruz tabii ki.
4: Allah'ım sana ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyaların gibi yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
3: Ben de Yunus Emre gibi, Mevlana gibi sana ölmeden önce ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Mutlu yaşamak istiyorum Allah'ım.
1: Ne hissettin?
3: Tüylerim şu anda diken diken diyeyim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Allah sizlerden bin kere razı olsun.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ruh Allah'a ulaşmaz. Ruhun sahibi de Allah'tır. Allah'ın bize ulaşması lazım dedi. Allah'ın bize ulaşmasıyla bizim Allah'a ulaşmamız arasında fark var mıdır? Evet, fark vardır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa'nın şeriatı, aynı şeriat ve aynı dini ihtiva ettiğini buyuruyor ve üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi şirkten kurtulmayı bir dile ifade ediyor. Tevhid tabiyeti muhtevasına alıyor ve teslim ruhun, meşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim. Allah Teala insanların büyük kısmını elbette seçer. O kişinin Allah'a ulaşması için Allah'ın rızasını beyan eder. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve insanlarını birer birer vermeye başlar. Rıza bu açıdan bakıldığında bir nevi müsaade hüviyeti taşır. Allah razı olmalı ki bize de o hedefe ulaşma müsaadesini versin. Biz o hedefimize ulaşabilirim. Ama Allah cüz-i iradeye karışmaz. Cüz-i irade kutsaldır, kutsal iradeye karışmadığı gibi kendisine karışmasını istemiyor ve kişinin kendi iradesiyle talep sahibi olmasını istiyor. Ve bu meyanda da Allah kitaptan indirmiş, kitapları açıklayan Resuller vazifeli kılmış. Yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücudun sahibiyiz. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalın denilen kuru topraktan ve şeklenen bir parçıktan bir fizik bedenle Allah bizi halk etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse bizi dizayn etmiş ve secde 9'da zatından bize ruh üfürmüş. İşte üç vücudu ve serbest irade ama başlangıç noktasında ruhtaki 19 hasrete karşılık nefse 19 afet var ve denge bir varlık olarak hayata başlıyoruz ama şeytan devrede olduğu için, nefsin afetlerine %100 tesir ettiği için hemen şeytanın lehine denge bozuluyor. İşte Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte indiğimiz zaman 19 afetle mücadele olan bir nefs ve şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. Denge yine şeytanın lehine bozuluyor. Ama Allah Teala hemen diyor, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o derahatte kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse denge varlık olan insan, bir tarafta şeytan ve nefs, irade, akıl, öbür tarafta Allah ve ruh, irade ve akıl söz konusu. Yani o mürşidin de sağ tarafta yer aldığı bir slaytımız varsa onu gösteren, bir tarafta şeytan var, bir tarafta da Allah'ın mürşidi devreye giriyor. Yine evet, şu anda bu slaytı görüyoruz. Yani insanlarla arasındaki ilişkide birinci basamaktan 26. basamağa kadar, hatta 28. basamağın 7. kademesine kadar şeytan hep var. Ama kişi daimi zikre ulaşıp nefsin 19 afetinden temizlendiği an artık o noktada iblisin üzerimizdeki tesiri sıfır. Yine uğraşmaya devam ediyor ama sıfır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an'ın öğretiminin gerçekleşmesi için Allah'ın emirlerini tebliğ eden, bizlere ayetleri okuyup açıklayan resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit Allah'a inanmış, inandıklarında tebliğiyle görevlendirilmiş gibi.
3: Kelime anlamı irşat, yani açıklayan anlamda sanırım.
1: Sizin Allah'a yakın olmak, Allah'a ulaşmak, onun emirlerini yerine getirebilmek için bir öğretmene, bir rehbere ihtiyacınız var. Onu arayıp bulmak ister miydiniz?
2: Zaten var. En büyük rehberimiz Peygamberimiz. Onun sünneti, ehli beytler.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki sizler beni görüyorsunuz ama biz onu görmüyoruz. Ama bizler gönülden, kalben ona tabii ki bağlıyız. İnşaat olayında biz sanki çok çok çok gerilerdeyiz. Bazen eşimle de konuşuyoruz. Keşke diyoruz o yıllarda yaşasaydık.
1: Onlardan eğitim alırsak nasıl bir hayatımız olur?
4: Ya daha güzel bir hayatımız olur kardeşim falan öyledir. Bir mürşide bağlıdır. İşleri daha rast gidiyor her şeyde. Gece namazları, duaları, her şeyleri dört dörtlük. Evine bir del bin şey geliyor yani, bereket geliyor.
1: Neden onlar gibi mürşide tabi olmuyorsun?
4: Ben de oldum da yapamadım, çıktım geri, yapamadım yani.
3: Arayan her zaman bulur, yeter ki gönülden sanırım istemek önemli.
1: Hacit namazı kılıp bana sorun diyor Allah-u Teala. Yapmak ister.
3: Nefis diyelim. O nefisi yenmek o kadar zor ki.
0: Misafirimiz mürşit konusunda, biz irşat olayında çok gerilerdeyiz. Bazen diyoruz ki keşke o yıllarda Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış olsaydık. Günümüzdeki irşat olayı Peygamber Efendimiz zamanında olandan farklı mıdır? Şimdi geleneksel bir din tatbikatı var. Bu geleneksel din tatbikatının öğretisinde sadece zahiri aleme dönük olan kesitler söz konusu. İrfanı fizik ötesini ihtiva etmiyor ve genellikle öğretilenler insanların zanlarından ibaret, Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan zanlardır. Eğer Allah-u Teala'nın bizler için vazifeyi kılmışlıktan öğrenirsek, o aslında bizi kurtuluşa ulaştırır. Hadis-i şerifte aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu size öğretecek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimle inşallah. İzninizle bir soru sormak istiyorum. Mürşidimizden aldığımız ilme kendiliğimizden bir şeyler eklememiz doğru olur mu? Allah razı olsun. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Mürşidimizden aldığımız ilme kendimizden bir şeyler eklememiz doğru mudur? Hayır. Tasavvuf vadettir ve Kur'an'ın yegane açıklayıcısı Allah'tır. Onun açıklamaları asıldır ve bizim seviyemiz toplum olarak, tasavvuf mensupları olarak Allah'a yaklaştıkça, yükseldikçe Allah'ın bize ulaştırdıkları da adım adım farklı hüviyetlere girecektir. Yani niyakat kesbettikçe daha üst seviyelerde Allah'ın sırlarına vakıf oluruz. Yeni bulunduğunuz açıdan, bulunduğunuz katın penceresinden görüntüyü size daha da net aksettirecektir. Öğretimde de vahdet asıldır. Herkes kendisine ait olan bir şeyleri öğretisine ilave ettiği takdirde tevhid yara alır. Bugün söylemediğiniz bir şeyi, size açıklamadığımız bir şeyi siz açıklarsanız kendinize ait olan vasıflarla o zaman yanlışlar yapmanız rahatlıkla mümkündür. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın tasarrufunda olan devrin imamı her devirde en üst seviyede açıklayandır. Bizlerin de onun izinden gitmesi, onun adımlarına tabi olmamız asıldır. İki tür insan var bu dünyada. Devrin imamının izinden gidenler, bir de şeytanın izinden gidenler. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayı buyuruyor. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münker emreder. Ama kim devrin imamına öğretisine tabi olursa ona marufla emretmek, münkerden nehyetmek söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala istiyor ki sahabe gibi Kur'an'ın bütününe tabi olalım ve zikirle nefsimizi ıslah edip Allah'ın en sevdiklerinden olalım. Sizce zikir yapmanın önemi ne?
2: Zikir Allah'a daha çok yaklaşmak, onunla daha çok konuşmak, daha çok vakit geçirmektir. Elimizden geldiği kadar da yapmaya çalışıyoruz. İnşallah herkese nasip olur.
3: Mutlaka günümüzün şu haramları ilk etapta akla gelen, ilk etapta sanırım onlardan bir kendimizi çekmiş oluruz diye ümit ediyorum.
4: Ya zikir, ne bileyim, daha bir insan haz duyuyor zikir yapışın. Ben de ilk kez katıldım yani öyle bir toplu zikire. Ya mutlu olmaz olur mu? İnsan daha mutlu oluyor yani, daha huzurlu oluyor yani, güzel bir yoldur. Allah yoludur yani.
3: Bunda nefsimizi yenmek konusunda çok büyük bir mücadele gerekiyor sanırım. Tabii ki o mücadeleyi veriyoruz, vermeye çalışıyoruz ama biz bir yere kadar, ben kendimi çok iddialı bu konuda iddialı görmüyorum. Verdiğim mücadelede hani bir eşimin bir başörtüsünün olması günümüze belki bazılar için çok önemli görünüyor ama aslında bu inanın o kadar... En alt kademelerde olan bir şey, daha bir şeylerin yapılması bizler tarafından, daha çok ibadet konusunda daha farklı, daha yoğun bir ibadet tabiatına girilmesi gerekiyor.
0: Misafirimiz nefsimizi yenmek konusunda çok büyük bir mücadele içerisine girmemiz gerekiyor. Daha farklı, daha yoğun bir ibadet tabiatına girilmesi lazım. Nefsimizi yenmenin yolu çok ibadet etmekten mi geçer? Hayır. Yani nefsi Allah'a teslim etmenin yolu A'dan Z'ye kadar bir ölünün ölü yakışına teslim olduğu gibi mürşide tabi olup ona itaat etmekten geçer. Şeytanın adımlarına tabi olanlar Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde şeytanın yıkalarını tesirinde kalanlardır. وَلِيَجْعَلَ مَا يَقُلُ الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ. Şeytanın ilkaları kalplerinde hastalıkla bulunan ve kalbi kasiyet bağlayanlardır. Ama bunun mefhum muhalifinden hareket ederiz olursak, tamamen kalbi faziletlerle donanmış uşu sahibi olan insanlar da, onlar da Allah'a giden yolda onların durumu şekilleniyor. İbadetleri yapan kişinin Kur'an'daki adı abid. Ama bu ibadetlerle hedefe ulaşmak kişiyi abd sahibi kılıyor. Yaratılış gayemiz abd olmak. وَمَا خَلَقْنَا الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Nefs gerek muhtevasındaki bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı teşvikiyle devamlı bize huzursuzluk veren hasta bir vücudumuzdur. Allah yolunda nefse cihad etmek demek, nefs tezkiyesi yapmak demektir. Yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gerisi bize ait değildir. Nefs tezkiyesini, yani nefsimizle yapacağımız cihadı bize sevdirecek olan Allah'tır. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikrimiz bizim ışığımızdır. Bizi 7 tane safhaya birer birer ulaştıracak olan yegane vasıtadır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala, sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Kur'an ayetlerinin tilaveti Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve yüzekkikum, tilavet oku ve namaz kıl, namaz fuhuşiyattan mükerreden men eder. Ve la zikrullah ve lekbir, ama bil ki Allah'ın zikri büyüktür. Onun için Allah Teala ister kavim resullerinin görevleri, ister devrin imamının görevinden bahsederken, o size ayetleri tilavet ediyor, o nefsinizi tezkiye ediyor, o kitabı öğretiyor, o hikmeti öğretiyor. Ama bundan önce siz apaçık delaletteydiniz. Öyleyse başlangıç noktasında herkes delalette, 7 tane ayet-i kerime gereğince. Evet, 7 tane ayet insanların başlangıçta delalette olduğunu buyuruyor. Bakara 198, siz ondan önce, hidayetten önce elbette delaletteydiniz. Alamin 164, onlar gerçekten açık, bundan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce onlar artık apaçık delalet içindeydi. Yaptığım zaman delaletteydim. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Cuma 2, ondan önce apaçık delaletteydi. Yani ister Cuma 2 olsun, ister Ali İmran 164 olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kesin apaçık delalette olduğu. İşte bu delalette olan insanlara katından hidayetçi gönderiyor ve ya onlar delalette kalmayı tercih ediyorlar veya daveti kabul ederek, Allah'a ulaşmayı dileyerek delaletten kurtulup hidayet üzere oluyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sualim var, arz etmek istiyorum. Bazı din adamları Kur'an'ın açıklanabilmesi için hadis ilminin iyi bilinmesi gerekir diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinde hadislerin rolü nedir, açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bazı din adamları Kur'an'ın açıklanabilmesi için hadisinin iyi bilinmesi gerekir diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinde hadislerin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın işlemek üzerinize farz. Yani Allah Resulü benim hadislerimle Kur'an öğretin dememiş. Hikmet sahibi alimin sohbetinde buna keramin işin üzerine farz. E şimdi hikmet sahibi alim hikmeti öğrenen kişidir. Ve hikmeti öğrenen hikmet sahibi alim ayetleri tilaveti diyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti, ikinci görev nefs tezkiyesi, üçüncü görev kitabın öğretilmesi, dördüncü görev hikmetin öğretilmesi. Burada hadisler söz konusu değil. bizzat. Siz Kur'an-ı Kerim'i hikmet sahibi alimden öğreneceksiniz diyor. Hikmet sahibi alim Kur'an'ın bütününü bilirse Kur'an'a uyan hadislerle de bunu sürdürür mü? Evet. Ama neden hikmet sahibi alim? Çünkü hikmet sahibi alim Kur'an'ın bütününe tabi oluyor. Hanimlan Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde Hant ma ulay tuhubunem ve la yuhubunek ve etumim mine kitabi külli. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte kitabın tamamına iman edenler onlar hadisler söz konusu olduğu zaman Kur'an'la karşılaştırırlar. Kur'an'a uyan hadisi de din tatbikatına koyarlar. Uymayanları tamamen ayıklarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadis olamaz. Ama bunu kişinin önüne gelen hadisi Kur'an'la karşılaştırabilmesi onun Kur'an'ın bütününe tabi olmasına bağlıdır. Dolayısıyla bunu Kur'an'ın bütününe tabi olanlar onlar Allah'ın muhlis kullarıdır. Onlar hadisleri Kur'an'ın bütünüyle karşılaştırırlar. Allah Teala Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran faktördür. Kur'an'la bütün hadisleri mukayese etmek mecburiyetindeyiz. Bir hadis Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa o sağlam bir hadis değildir. Ama eğer Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyorsa o zaman da zaten hadis mevzu hadistir. Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir Furkan olamaz. Hadislerle Kur'an yargılanmaz. Hadislerle Kur'an yargılanır. Hadisler Kur'an'la yargılanır. Hadislerin hepsini doğru kabul edip de biz buna göre yaşarız diyenlerin gözlerinin, kulaklarının ve kalplerinin Kur'an'a kapalı tutanların kurtuluşu mümkün değildir. Benim hadislerim tartışı Kur'an'a bakınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ya Rabbi'den birkaç muhterem hocam. Çocuklarımıza dini ve ibadetleri sevdirmek için ne yapabiliriz? Allah'tan korkutmak çocuğu terbiye için iyi bir yöntem midir? Hayır değil. Allah'tan korkmak değil, Allah'ı sevdirtmek. Hazreti Ebubekir malını Allah yolundan hepsini sarf ettiği zaman sahabe çocuklarına miras olarak ne bıraktın deyince Allah ve Resul sevgisi. İşte en büyük miras Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse çocuklarımıza biz Allah'ı sevdirtmeliyiz. Bu bir dilektir. Resul'ü sevdirtmeyiz. Bu da tabiyeti ifade eder. Yani Allah'ı sevdirtmek bir dilektir. Mürşidi sevdirtmek de Allah'ın garantisindedir. Çünkü namazı bize Allah sevdiriyor, orucu Allah sevdiriyor. Yani bize düşen başlangıç noktasında Allah'ın kullarını Allah'a sevdirtmek. Allah'ın kullarını Allah'a sevdirtenler onlar Allah'ın mürşitleridir. Onları Allah'a çağırırlar, Allah'a davet ederler. Daveti kabul edenler, daveti kabul edenleri de Allah-u Teala kalplerine zikir sevgisini, mürşid sevgisini, namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini Allah koyuyor. Bu Allah'ın garantisinde. Öyleyse korku değil de sevgiyle bunu gerçekleştirmek lazım. İzmit'ten bir kardeşim muhterem hocam, muhterem Efendimiz bizlere Allah'ın size 7 katlık bir saray inşa etmesi için bodrum katını sizin inşa etmeniz buyuruyor. Bizlerin bodrum katını inşa etmek için yapmamız gereken nedir? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Bu Allah'ın garantisine. Geri kalan Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala size en güzelini nasip edecektir inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, biri bizi olduğumuzdan yanlış anlamasına sebep olacak durum olursa gerçeği açıklayıp şüpheye mahal vermemeli miyiz? Bu konuda doğru davranışımız nasıl olmalı? Hakikati açıklamak bizim görevimiz. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Ama burada yine bu konuda tercihimiz başkasından yana olmak. Kendimizi savunmak değil de tam tersi hakikatin açıklanması meyarında karşı tarafı korumak asıldır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah-u Teala Rahman ve Rahim esmasıyla kimlere tecelli eder açıklar mısınız? Rahman esması herkes için geçerlidir. İster kafir, ister putper, ister mecusi, ister veli. Allah-u Teala'nın gökleri, yerleri, dağları, suları, havayı, her ne düşünürseniz sünce bütün canlıları, yani kısacası zahiri alemi Rahman esmasının tecellisiyle vücuda getirmiş ve herkes için geçerli. Ama Rahim esması mutlaka kişinin Rahim esmasıyla tecelli o noktasına gelebilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruh, nefs, akıl ve irade arasında ilişkiyi açıklar mısınız? Ruhumuz Allah'ın emrinde, nefs şeytana vücuduna geçmeleceği, akıl bedenin kumandanı, fizik vücudunun kumandanı, irade de aklın emrinde nefsin afetlerine karşı koyan bir güç inşallah. Allah razı olsun. Demek ki aklın emirlerini vücuda, vücut ülkesinde tatbike koyan irade bu emrin yerine getirmesinde önündeki bütün engelleri kaldırıyor. Emrin vücuda tatbikinde engel olan nefs ve şeytandır. İşte irade onların karşısında yer alıyor. Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam, hastalıklar bizim için hayır mıdır? Evet. İki yönden hastalığı değerlendirdiğimiz zaman, bir kefaret olabilir, iki liyakatimizin artışına sebep olabilir. Dolayısıyla hastalıklara sabredebilirsek, ki bu yine zikirle gerçekleşir. Hazreti Ali'yi hatırlayın, vücudundan çıkan bir oku çıkartmak için diyor ki dur ben bir namazla başlayayım, namaz sırasında bunu gerçekleştirin. Yani zikirdeyken kişinin acısını hissetmemesi söz konusu. Dolayısıyla her halükarda zikre sarılmak lazım. İzmit'ten bir kardeşim muhterem hocam, sadaka vermek ömrü uzatır, belaları def eder. Bu söze birçok insan inanıyor ve başkalarıyla paylaşıyor. Bu doğru mudur, açıklar mısınız? Tabi sevgili kardeşlerim, İnsanla Allah arasındaki ilişkide ne var? Kazancımızın %2 şu bize haram. Bu bizi hırsızlıktan koruyor. Hırsızlık yasak ama zekat farz. Öte yandan ikinci yedili basamakta bir vermek farz, rüşvet haram. Biz Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz an Allah-u Teala da bizi o eksiklerden koruyor. Üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirmek farz ama faiz almak haram. Ve dördüncü yedili basamakta İhtiyaçtan fazlasını vermek farz ama israf haram. Görüyorsunuz ki asıl olan Allah'ın bu konudaki emirlerini yerine getirmek. Zekat ve biri verdikten sonra daha sonra üç seviyede ne yapmak lazım? Eğer imkan elimizde varsa sadaka vermek lazım. Daha ötede ihtiyaçtan fazlasını vermek lazım. İşte sadaka ömrü uzatır olayı kişinin derecat kazanmasına sebebiyet verir ve birçok noktalarda Allah'ın yardımını kişi alır. Allah her şeye kadirdir. Yardım ederse o her şeye kadir. Belaları da def eder. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının önüne geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
8: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Bazı insanlar cennet ve cehenneme inanıyor. Allah bir kitap indirmedi diyor. Kur'an ayetleriyle anlatıyoruz fakat Kur'an'a inanmadıkları için bir tesiri de olmuyor. Konuda ne yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. Ve yine üç tane ayet-i kerimede onlar İnanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Kehf suresinin 6. ayet-i kerimesi, Nahl suresinin 37. ayet-i kerimesi ve buna bağlı olan ayetler. Yusuf suresinin 103. ayet-i kerimesi. Yani insanlar serbest iradenin sahibi ama hepsi tebliğe muhatap olur. Sonuçta o inanmadıkları cennet ve cehennem mutlaka hepsini de toplanırlar. İşte cennet cehenneme inanmıyorum. Ölünce onların da pişman olduklarını ve dünyaya geri gelip cennet için çalışmak istediklerini görüyoruz. Secde 11 ve 12. Rize ölümle ölüm haktır. Mesela bu vatandaşlar cennet ve cehenneme inanmayanlar, ölüme herkes inanıyor. Çünkü ölümden kurtulan yok. Ölüm haktır. Nasıl ölüm haksa cennet de haktır, cehennem de haktır. El cennetu hakkın, el cehennemu hakkın. Sen çok istesen de bazı insanlar mümin olmazlar. Yusuf 103. Sen onların mümin olmalarını çok istesen bile insanların çoğu mümin olmazlar. Yusuf 106. Bunların çoğu şirk koşmadan inanmazlar. Nahl 37 keza öyle. Kehf 6. Yine az evvel söylediğim gibi Şuara 3. Bunlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Şuara 103. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmazlar. Zuruf 88 yani 7 tane ayet-i kerime bu konuda öylece bir kimseyi inanmak konusunda zorlamak gibi bir görevimiz yok. İnsanlar tebliğe muhatap olurlar. Ulaşmayı dilemedikleri takdirde herkesin gidebileceği tek bir yer var, cehennem. Ya o cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size davetçi, tebliğci geldi mi, gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öyleyse azap sözü onların üzerine hak oldu. Kimdir bu azap sözü üzerine hak olanlar? Resulü yalanlayanlar. Resul gelmiş, Allah'a ulaşmayı dileyin, dilerseniz cennet müjdesi, dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennem demesine rağmen onlar Resulü yalanlamışlar. Şu anda yaptıkları gibi o zaman da azap sözü onların üzerine hak olmuş. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, Tövbe suresi 126'da hayatım göre insanların senede bir iki kere imtihan edilmesi Allah'a ulaşmayı dilemeleri için olduğunu biliyoruz. Fizik teslimine ve nefs teslimine kadar da insanların her sene bir iki defa imtihan edilmeleri söz konusu mudur? Tabii ki yani şöyle düşünebiliriz. Ne diyoruz? Allah-u Teala bütün insanlar için hedefler tayin etmiş. Evvela hedefimiz ruhun Allah'a teslimi. Ruhun Allah'a teslimi için bu ayet-i kerimede Tövbe 126'da senede bir iki kere imtihan ediliyoruz. Ama fizik vücut Allah'a tesliminde de yine imtihanlar bitmiyor, imtihanlar var ve yaşanan her olay fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek içindir. Bu teslimde zikrimizi 18 saate çıkartabilirsek o zaman fizik vücut teslimine. Daha sonra imtihanlar yine bitmiyor. Ama daimi zikre ulaşırsak o zaman nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Ve imtihanlar bu noktada sona erer. Çünkü imtihana sokan iblistir. Ve iblis
her zaman bizi imtihana sokuyor ve başarısız olmamızı, kendisiyle birlikte cehenneme gitmemizi, bu dünyada hep huzursuz mutsuz bir hayat yaşamamızı istiyor. Ama bize eğer Allah Teala'nın emrini yerine getirirsek gibi bir söz var. Dost benim gücümü, düşman benim ödevimi bildirir. İşte eğer iblise karşı her zaman galip gelmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey şu. Dostumuzun Allah ve düşmanımızın iblis olduğunu biliyoruz. O zaman Rabbimizin ismini zikredeceğiz. Allah razı olsun. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sevgi ile delalette olan birinin sevgisi arasında fark nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki sevgiyle delalette olan birinin sevgisi arasında fark nedir? Onlar sevdiğini zannederler. Böyle bir şey yok. Mesela bugün akrabalık bağıyla bağlı olanlar var. Kabil ile Habil. Muhtemeldir ki aynı babanın çocukları olması hasebiyle alanda birbirlerini sevdiklerini zannettiler. Ama ne zaman menfaat devreye girdi ki Allah Teala kendisine ikisinden de kurbanlar istedi. Ama birisininkini kabul etti, diğerinkini kabul etmeyince aralarındaki haset devreye girdi ve birbirlerini sevdiklerini söyleyenler aslında gerçekte haset ve düşmanlıkla birbirlerine saldırdılar. Dolayısıyla Allah sevgisiyle sevmek söz konusudur. O sevgi kimdir? O sevgi Allah'ın sevgiyle bağlı olanlardır. Allah herkese zatından ruh üfürmüş ve hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını diliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin kesin ispatıdır. Çünkü korku değil. Korkuyla olsaydı uzaklaşırdı. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar ve sevdiğinin kesin ispatıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli etmek suretiyle bu Allah sevgisinin hemen sonucunu alıyor. Allah-u Teala da bu talebi onun kalbinde gördüğü an Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe 7 Furkan veriyor. Öbüründe ise sevdiğini zanneden kişinin sağır, dilsiz ve kör olması hasebiyle Allah'tan bir sevgi kalbine ulaşmayacaktır. Sevdiğini zanneden birisidir. Mevlana müritleriyle yerden bir yere giderken bakıyor ki köpek yavruları birbiriyle sarmaş dolaşmışlar. Ve müritlerinden bir tanesi efendim diyor biz bu köpekler kadar bile olamadık birbirimizi sevemedik yani. Kardeş olamadık. Sen öyle zannediyorsun diyor. Aralarına bir kemik at diyor. O zaman görürsün. Gerçekten atınca köpeklerin birbirine saldırdıklarını görüyoruz. Öyleyse o kemiğin aslında sevip sevmediğinin testi imtihanıdır. Ama kişinin kalbinde Allah-u Teala sevgi göndermişse, onun kalbinde Allah'ın nuru varsa elbette o Allah'ın nuruyla muhatabını sever. Allah'ın izniyle. Öyleyse her halükarda olayı bu şekilde değerlendirmek lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala'nın kalbine gönderdiği %2'lik rahmetle farklı bir konumdadır. Öbüründe ise zikirsizlik sebebiyle kalbi kasiyet bağlayan kişi farklı bir konumdadır. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Allah neden bu kadar kötülüklere, özellikle günahsız çocuklara karşı izin veriyor? Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, herkes imtihandadır. Ama Allah Teala kulundan o çocuğa şiddet uygulayanlardan hak kulundan intikamını alır ama kul eliyle.
ledunu bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Fakat cümle alem Halık'ındır. Allah'ındır ve kula iyileşenir. Yani o şiddeti o çocuğa uygulayan Allah'ın mutlak adaletinden kaçması mümkün değil. Üzerinde 4 tane kiram-ı katibe melekleri, bir aksiyonlarını kaydedenler, o aksiyonu yerine getirirken de düşüncesi hangi istikametiydi onu da filme alırlar. Ve Allah-u Teala kiram-ı katibe melekleri bunları kaydetmesi noktasında ben dakika dikkat ki tepki prensibi gereğince o çocuğa hangi şiddet uygulanıyorsa mutlak surette başka bir toplumun bireyinden 8,5 milyon insandan herhangi birisinden mutlaka bir başkasının eliyle veya milliyle mutlaka o kişiye o cezanın o çocuğa şiddet uygulayan kişinin zulmünün karşılığını Allah-u Teala alıyor. Allah'ın bir ismi el-Hak'tır, bir ismi el-Adl'dır. Öyleyse Allah-u Teala asla dizaynında adaletsizlik yoktur. Hakkı hak sahibine teslim ediyor. İkincisi çocuk olması hasebiyle çocuk ölümüne sebep olanlar.

0: Neye benzer? Hepimiz bir Allah'ın üniversitesinde sınıftayız. Ama küçük yaşta Allah-u Teala'nın böyle bir ölümüne izin verdiği, şiddet duyularak izin verdiği çocuk. Evet, bu dünya hayatından kısa sürede öbür tarafa geçiyor. Dünya hayatını Allah-u Teala elinden aldığı zaman o sonsuz ahiret hayatını veriyor kendisine müjde olarak. Öbür taraftan da diğerini o zulüm uygulayan büyüklerin de Allah'ın adaletinden kaçması mümkün değil. Herkes hak ettiğinin karşılığını mutlaka alır. Şimdi suali günümüzde neden eski zamanlardaki gibi mucizeler olmuyor? Hayatın her saniyesinde mucizeler oluyor. Allah'ın dediği oluyor. Eğer Allah Teala'nın dizaynı kainatı sonsuz kudretiyle korumamış olsaydı çok insanların dayanabileceği çok şeyler olurdu. Ama yine Allah Teala insanların bu dünya hayatında en güzele ulaşması için devamlı olarak onların yaptığı yanlışları bir nevi telafi ediyor, düzeltiyor. Bu Allah Teala'nın mucizeleriyle gerçekleşiyor. İşte küresel ısınma her gün biraz daha insanları negatif istikamete etkileyecek olaylar ama külli irade devreye girmek suretiyle hemen olaya müdahale ediyor ve dengeyi koruyor. Bunlar hepsi Allah-u Teala'nın devreye koyduğu mucizelerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri sevgi ve saygıyla hürmetlerinizden öperiz Efendimizin himmetiyle. Bizim bir sualımız olacak inşallah. Tasavvufta nasıl bir eğitim usulü uygulanır? Mürşidin yanındaki müridi ile uzaktaki müridin eğitmesi aynı mıdır? Açıklar mısınız? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyorum. Tasavvufta nasıl bir eğitim usulü uygulanır? Mürşidin yanındaki müridi ile uzaktaki müridini eğitmesi aynı mıdır? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eskiden hızlı bir eğitim vardı mesela. Tasavvufta mürşidin yanında olan insanlar elbette uzakta olanlardan çok daha sıkı bir eğitim içindedirler. Devamlı mürşidin emirlerine muhatap oluyorlar. Mürşidin her talebi onlar için bir emir hükmündedir. Elbette onlar da bu idrakle şey derlerse uzaktaki bir kişi böyle değildir. Ama aynı zamanda yakındaki kişi uzaktaki kişiden çok daha risk altında. Öyleyse buna bağlı olarak tahakkuk eder ama yakında olanlar da uzakta olanlar da Allah devrede olduğu için hepsi aynı standardın içerisinde. Önemli olan verilen bilgilerin o kişinin hayatına tatbiki önem kazanıyor. Yakında olanlar elde ettikleri ilmi yaşama noktasında sıkı bir eğitimin içindeler. Yakın onlar hasebiyle. Tabii eğer kendilerine düşeni yaparlarsa. Ama muhterem Efendimizin bir sözü de hiç unutmamak lazım. Bize yakın olanlar fiziki açıdan belki bize en uzak olanlardır. Bize en uzak olanlar da belki bize en yakın olanlardır. Tamamen kişinin Allah'ın mürşidinden aldığı ilmi hayatına tatbik etmesi ve o istikametteki gayretiyle gerçekleşir.

0: Mürşit herkese ilmi verir ama ilmi alanların hepsi aynı iştiyak seviyesinde, aynı gayret içerisinde değil. Öyleyse hedefler herkes için aynı, yedi sabahı mürşit herkese bulaştırır fakat burada yakın ve uzak olan kişilerden ziyade kişinin iştiyakı ve gayreti önemli inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'da sadaka-i cariye diye bir amel çeşidi var mıdır? Bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, biz Kur'an'ı Efendimiz'den öğrendik. Sadaka olduğunu biliyoruz. Ama sadaka-i cariyeyi bilmiyorum. Muhterem Efendimiz'den öğrendiğimiz kazancımızın %2,5 zekattır, haramdır bize. Ve mutlaka verilmesi lazım. %2,5 da birdir, paranın kiridir. Onun da verilmesi lazım. Zekatla bir toplam %5, tüm kardeşlerimiz bunu yerine getirirler. Ama bir de tabii sadaka var ve daha ötede kişiye Allah'ın nasip ettiği diğer yardımlar söz konusu. Bugün insanların çoğu fakirlikten dem vuruyorlar. Halbuki Allah Resulü nerede bir fakir görürsen o Allah ve Resulü'nden kaçmıştır. Sözü boşuna değil. Refah seviyesinde bir hayat Allah ve Resulüne itaatle gerçekleşir. Allah dostu Sayın Yusuf Hazretleri'nin söylediği çok manidar bir söz var. İçinde bulunduğumuz çağ üç tane hastalığı barındırıyor. Cehalet, ihtilaflar ve zaruret. Cehalet ilimle, ihtilaflar ise tabiyetle ve zaruret olayındansa şükürle, yani kazancımızın %2,5 %2,5 zekat ve sadakamızın verilmesiyle gerçektir. Böylesi bir kişi fakirlikten kurtulabilir mi? %100 kurtulur. İşte İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde ve in şekertum le azidennekum. Şükrederseniz nimetimi artırırım. Nedir şükür? Kazancımızın %2,5 zekat olarak vermekle. Nedir şükür? Birini vermekle. Nedir şükür? Sadakamızı vermekle. Allah Teala Bakara 261'de وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَاتٍ حَبَّةٍ. İşte burada Allah Teala mallarını Allah yolunda harcayanların durumu. Her şeyden evvel mallarını Allah yolunda harcayanların durumu. Her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara ihsanda bulunur. Bu insanlar Allah'la bir ticaret içindeler. Allah için kazandıklarını bir kısmını ihtiyar sahiplerine verirler. Ama Allah Teala diyor ki sen bir verirsen ben sana onun 700 katını veririm. Öyleyse böyle bir ticaret başka hiç kimsede var mı? Mümkün değil. O zaman böylesi bir insan Allah'ın emrini yerine getirirse ki Allah'ın sözünde hurf yok, Allah katına söz değiştirilmez. O zaman hiçbir saf fakir kalır mı? İmkansız. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşimiz, Selam hocam, sessiz zikir de Kur'an ayetleri de zikrediliyor. Kalp zikri için hangi ayetleri söyleyebiliriz? Sessiz zikir de Kur'an ayetleriyle zikrediliyor. Kalp zikri için hangi ayetleri söyleyebiliriz? Allah Teala Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde "Veskur rabbeke fi nefsike." "105. Tedarruan ve hibeten bidun cehri." Sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanıyla zikret, gafillerden olma. İşte hafi zikir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde zikrin en eftali hafi olanı, rızkın en hayırlısı kafi gelenidir buyuruyor. Hafi zikir, evet, zikrin hayırlısı hafi olanı, rızkın hayırlısı ise kafi gelenidir diyor. O zaman bu gibi birçok ayet-i kerimede mesela hadi eşin Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Onların kalpleri Allah'ın zikriyle, ki bu kalbi zikirdir. Kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. Daha birçok ayet-i kerime gösterebiliriz. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali günümüzde yaşanan kaosun nedeni Zuruf 36 ayetinde geçen Rahman'ın zikrinden yüz çevirenler şeytanı musallat ederiz ayetinin açıklaması olabilir mi? Elbette. Kim akil ve bali olmuş Allah'ın temel emrini, davetini kabul etmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o şeytanın dostudur ve Allah-u Teala şeytanın dostları için Zuhruf 36'da men yakşuhan zikru rahmanin ukayittav şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Yani artık onun müşridi şeytandır. Müşir, bu iblis ne yapar? Mücadele suresinin 19. ayet-i kerimesinde İstavkaza aleyhmi şeytan fensahum zikrullah. Şeytan onları kuşattı, böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlardır. O zaman görüyoruz ki kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa şeytan devreye giriyor. Şeytan da onlara zikri unutturuyor. Ve zikri unutturduğu kişilerin hepsi İblisin, tağutun dostlarıdır. İkinci suali, ruh Allah'a ulaşınca Allah da yok oluyor. Peki beka mekamında ruh hangi ruhumuz, açıklar mısınız? Allah Teala ona yeniden bir ruh veriyor. Allah razı olsun. Yani indi ilahide olan, onun malı olan, yoklukta, tahtlarda yaşayabilen bir ruh. Huzur namazında taht sahibi olanlar, onların gölgeleri yok. Yunus Emre Bekaya ulaşınca la mekana kavm oldum. Yani Allah Teala bana mekan makamında bir taht verdi ve ona ait olan ruhum da orada. Dolayısıyla la mekanın kavminden oldum. Erzurum'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, TV'de gördüğüm haberlerin, dinlediğim müziğin, gazetedeki yazıların ya da dışarıdaki insanların yaşamlarının çok etkisinde kalıyorum. Hemen hayal kurmaya başlıyorum. Bütün bu olayların merkezinde kendimi görüyorum. Bu olumsuz etkilerden nasıl kurtulabilirim? Zikirle. Sevgili kardeşlerim, gerçekten etrafımızdaki her olay pozitif veya negatif istikamette bize tesir edebilir. Ama biz Allah'ın gözlükleriyle bakarsak, ki Allah'ın gözlükleriyle bakabilmemiz zikretmemize bağlı. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın yardımıyla olayların pozitif tarafı bize gösteriliyor. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Cabbar Hocam, sizi çok ama çok kalpten seviyorum. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Elimizde olmayan besmeselerden sorumlu muyuz? Kişi aklından geçen kötü düşünceler sebebiyle günaha girer mi? Açıklar mısın sevgili Cabbar Hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Kalpten. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Elimizde olmayan vesveselerden sorumlu muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim. Vesveseler aslında zikir, onların panzehiri bize vesvese geldiği zaman biliyorsak zikre davettir yani. Dost gücü mü, düşman ödevi mi? Öyleyse vesveseyi veren düşman şeytandır. Ama biz dostumuza sığınırsak o zaman kesinlikle ona galip geliriz. O bizi imtihana koymuştur ama biz o imtihandan başarıyla çıkmışızdır. Kişi aklından geçen kötü düşünceler sebebiyle günaha girer mi? Hayır. Tatbikata geçmedikçe günaha girmez. Nitekim Peygamber Efendimiz'in bu konuda hadisleri var. Kişi şerri düşünür ama yapmasa ona bir derece kaybı yoktur. Şerri düşünür ve yaparsa derece bir derece kaybı vardır. Hayri düşünür, yapmasa bile derece kazanım vardır. Hayri düşünür, yaparsa 1'e 10 ve daha ötesi yüksek dereceler söz konusu. Birisi Allah'ın kanunu daima kulun lehine. Kişi aklından kötü düşünce geçti, tamam ama yapmadı. Tatbikata geçmedi, yapmadı. Başkası hakkında zanda da bulunmadı. O zaman bir derece kaybı yok. İşte kulun kötü bir amel yapmak isteyince onu yapmadıkça yazmayın. Meleklere söyleniyor. Yapınca onun aleyhine bir günah olarak yazın. Yani kötü bir amel isteyince onu yapmadıkça yazmayın. Amele geçmedikçe. Yapınca da onun aleyhine bir günah olarak yazın. Eğer benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine bir sevap yazın. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince, yapmasa bile onun lehine bir sevap olarak yazın. Eğer onu yaparsa en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazın buyuruyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünün bir kere daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazallahu anh. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrillah şefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha ma selavat. Anam.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm ve adalet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zulümdür. Ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi de adalettir. Birinci sual, zulüm nedir? Zulüm, insanların şeytanın tesiri altında nefslerinin afetlerine tabi olmalarıyla yaptıkları yanlış davranışların bütünüdür. Ne zaman derecat kaybeden bir olayla karşılaşırsak, derecat kaybeden bir olay yaparsak, bu olay Allah'la bizim aramızda olunca kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Başkaları da varsa onlara da zulmetmiş oluruz. O zaman hem başkalarına hem de kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Örneğin İsa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde innellezine keferu ve sendu an sebilillahi kaddelu delalen ba'ide. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Yani başkalarına zulmediyorlar. Takip eden ayet-i kerime onu açıklıyor. İnnellezine keferu ve zelemu. Hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başkalarına yaptıkları yanlış davranışlar sebebiyle onlara zulmediyorlar. Unutmayalım ki Allah kullarının hiçbirisine zulmetmez. Yunus suresinin 44. ayet-i kerimesi اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزْمُنَ النَّاسَ وَلَاكِنِ النَّاسَ اَنْفُسُهُمْ يَزْمُونَ. Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar kendilerine ve başkalarına zulmederler. İnsanlar kendi nefsine zulmederler. Bütün zulümler bir günahtır ve derecat kaybıdır. Şer işlemek derecat kaybıdır, bir günah, zulümdür. Kendi nefsimize zulmetmektir. Günah, işlediğimiz günahlar derecat kaybıdır, kendi nefsimize zulmetmektir. Seyyiat keza öyle, derecat kaybettirici bütün olaylar ya nefsimize zulmetmiş oluruz veya başkasına zulmederek bir kere daha nefsimize zulmetmiş oluruz. İkinci sual, zulmün olduğu noktada adalet nasıl devreye girer? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah seriül hisaptır. Ve hepimizin üzerinde 4 tane melek vazifeli kılmıştır. Kiramen katiben melekleri. İşte başkasına zulmettiğimiz zaman zulmettiğimiz kişi mazlum, biz ise zalimsek biz derecat kaybediyoruz. Kaybettiğimiz derecatı zulmettiğimiz kişi kazanıyor. Ve anında Allah Teala hesabı görüyor. Her devirde bir tarafta adaletin bütün boyutlarıyla yara aldığı ve insanlara zulmedildiği bir toplum yapısı ve topluma hükmedenler var. Bunlar adaletsizliğin temsilcileridir, zalimlerdir. Bir tarafta da gene o insanların arasında öyleleri vardır ki bunlar adaleti sağlayanlardır. Ne yapmış sahabe? Anlaşamadıkları her noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Her anlaşmazın arkasında dostluk gelmiş. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde ümmetim içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Hakimlerin tarifi batıl ehli, yani batıl ehlinin bidatleri ve cahillerin yorumundan insanları kurtaracak ki bu devrin imamıdır. Devrin imamı Araf suresinin 181. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi وَمُنْ خَلَقْنَا اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Bu ümmet irşatla vazifeli olanlardan meydana geliyor. Allah-u Teala Enbiya suresinin 91. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam اِنَّ هَذِي اُمَّتِكُمْ اُمَّتًا وَحِيدَةً veya bir öncesi bir sonrasına bakacak olursak daha sonra 92'ye evet اِنَّ هَذِي اُمَّتِكُمْ اُمَّتًا وَحِيدَةً اَنَّ رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, topluluğunuz, dininiz tek bir ümmettir. Ben sizin Rabbinizim. İşte din tektir. Ama her devirde bu dini en üst noktada temsil eden, Allah'ın tasarrufunda olan bir imam vardır. O insanları hakka ulaştırıyor, hidayete erdiriyor ve onlar arasında adaleti tesis ediyor. Adaleti gerçekleştiriyor. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدِيَ بَيْنَمْ فُلَسْتِ وَهُمْ لَا يِزْدَمُونَ Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların arasında adaletle hükmedilir. Üçüncü sual, yeryüzündeki zulümlerin sona ermesi mümkün müdür? Evet. Hiçbir adaletsizlik, haksızlık, zulüm sonsuza kadar sürmez. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Mutlaka zulmün sonu gelir. Allah'ın adaleti bu dünyada anında teşekkül eder. Dikkat edin, Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey birlik ve beraberliktir. Birliğin ve beraberliğin sembolü sevgidir. Yeryüzünün adaletle dolacağı, bollukla dolacağı, herkesin birbirini seveceği bir güne doğru yaklaşıyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz o devrede asr-ı saadet diyor yani. İşte hadis-i şerifte dünya her cümert içerisinde kaldığında, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak delalet kalesini fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümlü olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. Bu din üç esas üzerine bina edilir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'a ulaşmayı dileyenin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak ve teslim. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi ayakta tutmuş? İslam'ı. Ahir zamanda da dini ayakta tutacak. Önceden zulümlü olan dünyayı ahiretle dolduracak olan Mehdi'yi gönderecektir. Nebiler Sultanı Peygamber Mehdi Aleyhisselam için buyuruyor. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Gerçekten de Allah Resulü Ya Ali, yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacaktır. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitneden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim nedir? Çünkü onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kelamıdır. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Öyleyse görüyorsunuz ki hadis ve ayetler birbiriyle örtüşmüş vaziyette ifade edildiği zaman bir kesin sonuca ulaşıyoruz. Allah Resulü, bidayeti başlangıcı hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerin müstesna, dilen ki sizi nimetlendireyim. Bu işin biri ve ikinci safhası. Ve ey insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Allah'ın istediği şey bu. Zulümden beri olan bir dünya hayatı, herkesin huzur ve mutluluk içerisinde, bolluk ve bereket içinde yaşayacağı bir devir. İşte ona doğru yaklaşıyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala zulmün olduğu yerde adaletin olmadığını söylüyor ve zulmün yerine adaletin alması için herkesin öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a teslim olmak. Yani dünya hayatından, dünya telaşından uzakta durmak.
3: Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmek. Allah'ın emir ve yasaklarına uymak.
4: Namaz kılmak, Kur'an okumak. Ama bence sadece bunlarla bitmiyor. Yani iyi bir insan olmak lazım her şeyden önce. Şu an 21. yüzyıldayız. Genelde artık insanlar gitgide dinden, imandan uzaklaşıyorlar. İyi bir insan olmaya çalışmak bence daha önemli.
1: İbadet anlıyorum, duayı anlıyorum. Zaten en önemli şey dua etmek değil mi? Her yolun kapısını açan. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz ulaşır bence. Yani her hücremizde Allah'a teslim olmak apayrı bir şeydir. Ama bir de dilde Allah'a inanıyorum demek apayrı bir şeydir. Bence tamamıyla kalbimiz ulaşır.
4: Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, yaptıklarımız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Çok. Çok fazlasıyla ediyorum.
1: Yer gök duayla oluşmuş. Hepimiz bir enerjiyle doğduk. Duanın enerjisiyle. Ondan ötesi yok diye düşünüyorum ben.
4: Ben ya etmiyorum da öyle ama etmek isterim yani. Hey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatında yaşarken
1: emanet vermiş oldun ruhumu.
3: Sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Sana ulaştırmayı diliyorum inşallah.
0: Bir misafirimiz, Allah'a ulaşmak konusunda her şeyden önce iyi bir insan olmak lazım. Allah'a göre iyi insan kimdir? Allah'a göre iyi insan Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın hedef emirleri 7 sava 4 teslimi yerine getiren, iki cihan saadetinin sahibi olan insan. Allah Teala hepimizi mutlu etmek için temel hedefler vaaz etmiş. Böyle bir dizaynda Allah Teala hepimizden sadece emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, ama Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmaya götürür. hangi oranda Allah'a teslimsek o oranda mutluyuz. Ruhunu teslim eden bir insanın mutluluğuyla fizik vücut teslimini gerçekleştiren insanın mutluluğunu mukayese ettiğimizde fizik vücut teslimini yapan kişinin mutluluğu ruhu teslimi yapandan daha mutludur. Nefsini teslim eden her ikisinden daha mutludur. Öyleyse Allah insanları çok seviyor. En sevdiği varlık o insandan istediği tek şey insanın mutluluğu ve mutluluğumuzun Allah'a teslimle paralel bir seyir takip ettiğini, gerçekleştirdiğini bilmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Teala zulmün önüne geçmek için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi farz kılmış. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
4: Yani Allah'ı zikretmek her zaman ruhu rahatlatır.
3: Her işte zikir yapmalıyız. Bu bütün ruhumuzu da temizler, kalbimizi de temizler, düşüncelerimizi de temizler. Zikir en önemli ibadettir diyorum.
5: Zikir çok keyifli ve çok insan ruhunu dinlendiren bir şey, şifa veren bir şey her halükarda. Bütün sıkıntılardan, dertlerden maddi manevi kurtaran bir şey. En azından gönlü ferahlatıyor, İnşirah suresi gibi.
2: Zikirde tamamıyla Allah'a ait oluyorsun. Hani beyninle, düşüncelerinle, hiçbir şey düşünmeden sadece Allah'a teslim oluyorsun. Hani namaz kılarken bile çoğu kez kafamızdan birçok dünya işleri geçerken ama zikirde bu mümkün değil. Sürekli Allah'a zikrederken Allah'a kalben de daha yakınlaşıyoruz.
1: Sizce zulmün tamamen bittiği, insanların adaletle davrandığı bir dünya kurulabilir mi?
4: Maalesef insanoğlu yani her zaman iyiler olduğu gibi kötüler de olur. Yani bu dünyada fani bir dünya. Bu dünyada her zaman kötüler olacak. Her zaman savaş olacak. Yani bu dünyada barış içinde yaşamak mümkün değil bence. Yani.
2: Çok zor. Yani günümüz neslinde çok zor.
5: Çok zor. Çünkü dünyada nefis denilen bir şey var. Nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzur olması mümkün değil.
0: Misafirimiz nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzurun olması mümkün değil. Nefsin devre dışı kalması mümkün müdür? Evet. Allah-u Teala Hicr Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, onlara dünya hayatını güzel göstereceğim, onların hepsini saptıracağım. Allah-u Teala ihlas sahibi kulları müstesna. Nefs gerek muhtevasında bulunan afetler sebebiyle gerekse şeytanın devamlı teşvikleri, devamlı bize huzursuzluk veren hasta vücudumuz sebebiyle bizi Allah yolundan iblis saptırabiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihatların en mukaddesi nefsimizle yapılacak olan cihattir. Allah yolunda nefsimizle cihat etmek demek nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmak demektir. Yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nefs tezkiyesini yani nefsimizle yapacağımız cihadı bize sevdirecek olan da Allah'tır. Daimi zikir büyük cihadın kazanılmasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsini Allah'a teslim etmiştir ve o cihad ekberi kazanmıştır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Gerçek mücahit nefsiyle cihat edendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz muhterem hocam? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocam kalbimizden.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz? Elbette. Allah Teala hiç kimseden hiç kimseye öfkelenmememizi, hiç kimseye küsmememizi, kalp kırmamamızı ve kırılmamamızı Allah Teala istiyor. Öyle olunca nefsimizin 19 afetinden bir tanesi öfke ve gayzdır. İslami değerlere karşı çıkan, bize zulmeden kişi o derecat kaybetmiştir. Onu kaybettiği derecatı biz kazanacağız. Dünyada yaşayan iki grup insan var. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olanlar. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, onlar kötülüğe karşı kötülükle mukabele ederler. Onlar iyiliğe karşı da kötülükle mukabele ederler. Onlar şeytanın da tesiri ve nefslerindeki %119 afetin sebebiyle devamlı şer işlemektedirler. Öyle olunca iblis kötülükleri arttırıyor. Nasıl? Onlara tesir ederek kötülüğe karşı kötülük ve iyiliğe karşı da kötülük yapmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor iblis. Ama Allah'ın kulları, Allah'ın dostları, onlar iyiliğe karşı iyilik yaparlar, kötülüğe karşı da iyilik yaparlar. 4 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Rad 22, Mü'minin 96, Kasas 54 ve Fussilet 34. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Öyle olunca Allah Teala'nın bize emrettiği davranış biçimi kötülüğe karşı hayırla mukabele eder. Tasavvufun temel hedefinin sinirlenmemek olduğunu evvela defterimize yazacağız. Onlar bize ne söylerse söylesin, biz sakin bir standartta Allah'a ve onun eserini müdafaa edeceğiz. Doğruları müdafaa etmek asli görevimiz ama bunu yaparken sinirlenmemek de asıldır. Sinirlendiğimiz zaman derecat kaybediyoruz elbette. Sinirlenmemiz halinde eğer bunu içimize saklı tutabiliyorsak o zaman derecat kaybetmiyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı yudum öfkesini yutandır buyuruyor. Ama sinirlenmemize karşı tarafa bağırarak, çağırarak veya ona ters bir şekilde hitap ederek sonuçlandırıyorsak o zaman evet derecat kaybetmemiz söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her devirde insanlar arasında adaletle hükmeden ve insanlara hayra davet eden resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah hakkıyla ibadet eden, kulluk eden, hakiki Allah dostları.
5: Yani ilmi daha bizi taşıyıp daha doğru anlatan kişi olarak ifade ediyor. Onun haricinde doğruyu göstermeye çalışan bir yol gösterici benim için.
2: Tamamıyla kendini teslim etmiş, dünya hayatından elini eteğini çekmiş, sadece Allah'a kendini adamış. Allah dostu.
1: Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydin?
4: Çok olmak isterdim. Yani böyle bir dostum, böyle bir şeyim olsun çok isterdim.
2: Çok isterdim. Yani Rabbim nasip eder mi bilmem ama Rabbim bize hidayet versin diyelim. Biraz dünya zevkine maalesef çok aldanıyoruz, kapılıp gidiyoruz ama Rabbim hidayet versin bize.
5: Zaten bir Allah dostuyum. Hepimiz de öyle. Değil mi? Yürekten, gönülden inandığın ve ahlakla yaşadığın sürece hepimiz zaten Allah dostuyuz. Yeter ki nefsimize çok fazla kurban olmayalım.
1: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
4: Ya tabii öyle bir insana inanmak, öyle bir insan yanında durmak bize o bir dünyada çok büyük faydası olur. Bu dünyada da faydası olur. İşimiz rast gider.
5: İlmi daha ilmi bilgi olmamızı kazandırır. En azından yanlış bildiğimiz şeyleri daha doğru öğrenmemizi sağlayacak.
2: Ya ahiretimizi kazandırabilir bize. Hadi dünyada belki bir şey kazandıramaz dünya malı ama ahiretimizi kazandırır.
0: Bir misafirimiz mürşide tabiyet konusunda nasip olur mu bilmem ama Rabbim bize hidayet versin. Mürşide tabiyet olmadan hidayet yaşanabilir mi? Yunus'un açıklamalarına baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Daha işin birinci safhasındayız. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşidi arayı, arayanlar buldu devayı. Mürşidi aramak, acet namazı kılarak mürşidi Allah'tan sormakla gerçekleşir. bin kez okursan Aktan Kara'yı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş şimdi gidelim böyle nice aşıkların bağrını dele. Cebrail delildir rahmet emeyle. Bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam. Nasıl peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam varsa mutlak surette herkesin bir hızırı vardır. Yani mürşidi vardır. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Hidayet sadece müminler için geçerlidir. Kalben ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine Allah hiçbir zaman imanı yazmaz. O kişi hiçbir zaman mümin olmaz. Hidayetin fiziki anlamda başlayabilmesi mutlaka mürşidimize ulaşmamızla gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle hasretle gül kokulu ellerinizi öpüyorum. Sizi çok anlıyorum, çok seviyorum. İzniniz size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Tekrar ellerinize hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine zulmetmiş olur. Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez, arkasından ruhumuz nefsimize azap eder. Aynı huzursuzluğu bir defa daha yaşarız. Bu kişinin vicdan azabından kurtulması Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiil işlemediği noktada tahakkuk eder. Vicdan azabından asıl kurtulduğumuz yer ihlas makamıdır. O noktadan itibaren kişinin vicdan azabı duyacağı hiçbir şey söz konusu değil. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın o afetlere tesir edip de bize derecat kaybettiği fiili işlemesi mümkün değil. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programı sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk rahatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli
8: birinci sırasında ahiret saadeti yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından üç tane cennet, dünya saadetin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salawat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. İzmit'ten bir kardeşimiz, muhterem hocam, bütün dinlerin müşterek özelliği nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet-i kerimede Allah'ın katında din İslam'dır. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde اَنَا دِينَ اَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Yine Bakara 136'da sahabenin biz nebiler arasında bir fark gözetmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Ali İmran 85'te men yebtegâ İslâmi dînen felen yukbelem. İslam'dan gayri din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Ali İmran 52'de havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol. Maide 111'de iman ettik. Bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol. Ali İmran 64'te bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit ol. Ankebut 46'da biz ona teslim olanlarız. Ali İmran 83'te göklerde ve yerde olan her şey Allah'a teslim olmuştur. Yine 14'te bizden teslim olanlar var. Öyleyse bütün dinlerin müşterek özelliği Allah'a teslim olmaktır. Adem Aleyhisselam'dan başlayan son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabında Allah-u Teala'nın vaaz ettiği din teslim dinidir. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan bir tanesi Habil, diğeri Kabil. Habil takva sahibi, Allah'a teslim olan birisi. Kabil de teslim dinini yaşamayan birisi. Ama aynı muhtevayı bugün Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa entum muslimun. Ey amen olanlara karşı takva sahibi olun ve hakkın takvanın en üst noktasına ulaşın ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Öyleyse bütün dinlerin müşterek özelliği hem takva sahibi olmaları hem de Allah'a teslim olması. Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Göklerde ve yeryüzünde olanların her şey Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önceki kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olun. Resulullah Allah-u Teala kitap verilen Yahudilere de kitap verilen Hristiyanlara da ve Müslümanlara da Allah'a karşı takva sahibi olun diye Allah-u Teala vasiyet etmiş. Allah'ın vasiyeti takva sahibi olmaktır. Allah-u Teala bunu En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde de ve enne hâzâ sirâtı müstakîm fetebiyûhû ve lâ

şartıyla hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. İslam beş şartı vasıta emirleri ihtiva ediyor. Ama Nebiye Sultan'ın Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, takva sahibi olmadığı takdirde ve kişi ayetlere iman etmediği takdirde amelin boşa gideceğini ayetler açıkça ifade ediyor. İşte Kehf 105 Ulaike kellezine kebere beyatira alika hamidat amalum. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likallah inkar ettiler. Amelleri boşa gitti. 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşından itibaren sorumluluk noktasında ise 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse ve bu Kehf 105'teki gibi Allah'ın ayetlerini ve likallah inkar ederse ameli boşa gidiyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartının içinde likallah yok. Öte yandan Zümer 65'te وَلَّقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَلَيْزَيْنِ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنَ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَنَ عَمَالِكَ Şirk koşarsan amelin boşa gider. Kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum 31-32 مَنْ يُبِنَ اِلَيْهِ وَتَّقُوا وَاَقِمُ السَّلَا وَلَا تَكُمْ مِنْ مُشْرِكِينَ Öyleyse bunun manası ne? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan şirktedir. Ve şirkte olanları da ameli boşa gider. İslam'ın 5 şartının içinde de Allah'a ulaşma dileği yok. Dolayısıyla bunlarla bir kurtuluş mümkün değil. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, iştiyak sahipleri kimlerdi açıklayabilir misiniz? İştiyak sahipleri Allah yolunda hizmette ki bu Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, Allah'a teslim olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. Allah Teala yarattığı bütün kainatı insan için yaratmış. İnsandan istediği şey insanların mutluluğu. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Biz de Allah içinsek, biz de dışımızdaki bütün insanların mutluluğu için çalışmalıyız. İşte iştiyak sahipleri o kimselerdir ki her şeyle başkalarını mutlu etmek üzere Allah yolunda hizmet edenlerdir. Muhterem Efendimizin hak ile halk için. İşte iştiyak sahipleri odur ki devamlı halka hizmet ederken onların mutluluğu istikametinde tebliğ ile bir gayretin içindedir. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşim Muhterem Hocam. İnsanların kötü eleştirilerinden etkileniyorum. İsteğim azalıyor. Moralim bozuluyor. Etkilenmemeyi nasıl başarabilirim? Ne tavsiye edersiniz? Evet, nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde başkalarının eleştirilerinden negatif istikamette etkilenmeyeceğim. Ama bu etkilenmeyi sıfırlamak istiyorsan ki tesir alıyorsun, hemen zikre başlaman lazım. Zikir, zikir, zikir. Çünkü Allah buyuruyor ki şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytan devrede olmadığı süre içerisinde nefsin afetleri sana negatif tesir edemez. Öyleyse eğer Allah şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz, sen de o insanların negatif eleştirinden etkileniyorsan hemen etkilenmemen için zikre başlaman lazım. 5 dakika, 10 dakika göreceksin ki o negatif etkiyi Allah-u Teala kalbinden silecektir inşallah. Yozgat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, tasavvufa giren herkes rabıta yapabilir mi? Evet. Allah-u Teala Al-İmran suresinin 200. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu sabiru ve sabiru

0: رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey amin olan ölmenden önce ruhlarını Allah'a ulaşmayı dileyenler, sabredin, sabır sahibi olun ve rabıta kuranlar olun. Rabıta kurun. Öyleyse bu ayet herkese muhatap oluyor. Herkes rabıta kurabilir. Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan herkes bu rabıtayı gerçekleştirebilir. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. İlerleyen teknoloji hayatımızın her safhasına ulaşmış durumda. İlerleyen teknolojiyle üretilen makinelerin ve yapay zekanın aklın seviyesine veya aklın ötesi bir seviyeye geçmesi mümkün müdür? İnşallah sualim budur. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İlerleyen teknoloji hayatımızın her noktasına ulaşmış durumda. Yeni teknolojilerle üretilen makineler, yapay zeka akıl seviyesine ya da akıldan öte bir seviyeye geçmesi mümkün müdür? Yani hiçbir makine düşünüp yeni bir sonuca ulaşamaz. Ancak o makinenin programında ne varsa o işle alakalı bir sonucu bize ulaştırabilir. İnsana bir yardımcıdır, bir vasıtadır. Diğer vasıtaların insana yardım ettiği gibi. Diyelim ki köyde yaşıyorsun. Kış tedariki açısından oduna ihtiyacın vardır. Keser bu konuda sana yardımcı oluyor, vazife görüyor. Bunun gibi. Ama insan farklı, Allah tarafından en üst noktada yaratılmış ve düşünebilen, Allah Teala'nın ayetlerinden de gerektiğine sahip yeni ufuklara ulaşabilen bir varlıktır yani. Hiçbir zaman Allah Teala'nın ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ona secde edeceksiniz noktasında hiç kimse Allah-u Teala'nın insanı üstün kıldığı Allah'ın ruhunun önüne geçemez. Ama diğer konularda teknoloji ilerledikçe sadece Kur'an'ı ispat eder. Muhterem Efendimiz'in 40-50 sene öncesinden bize açıkladığı ilmi, özellikle madde enerji hız kanunları, yeni yeni Avrupa'daki CERN laboratuvarında yapılan parçacık çarpıştırıcılarından elde edilen sonuçlarla nötronlar elde edildi, keşfedildi. Halbuki bize çok daha öncesinden nötronların kainatın yaratılmasında amil olan enerji partikülleri olduğunu öğretti ve çok daha öte Einstein en üst seviyedeki ışık hızıdır. Hiç kimse de ışık hızına ulaşamaz. Madde ışık hızına ulaştığı zaman kitle sonsuz olur. Tezinden hareketle en üst seviyedeki hızın ışık hızı olduğunu söylüyor. Halbuki Allah'ın ilmi olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hem ışık hızının altındaki hızlar için Allah-u Teala elektronları gösteriyor, zerreleri hem ışık hızı için fotonu gösteriyor, hem de sonsuz için de nötronları gösteriyor ki Allah-u Teala ol emriyle kainatı enerjiyle yaratmış. Bu enerji partikülleri olan nötronlar da yeni keşfedilen sonsuz hızlı parçacıklardır. İstanbul'dan bir izleyicim Muhterem Hocam, tövbenin dindeki yeri nedir? Nasıl tövbe edilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün peygamberlerin indirdiği kutsal kitapları da anlattığı 7 safa 4 teslimden ikinci safhası tövbedir. mutlak surette tövbe kapısından geçmek gerekiyor. İnsan kamil olmak istiyorsak. Tekamül basamakları tövbe kapısıyla açılır. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ölmedikçe hicret sona ermiş. Hicretten murat, ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük ve Allah'ın zatına ulaşması. Öyleyse seyri sülükle ruhun Allah'ın zatına ulaşması tövbeyle gerçekleşiyor. Tövbe kapısından geçerek. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batılan yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani can boğaza gelince kadar tövbe sona ermez buyuruyor. Öyleyse farz kılınan 7 safhadan 2. safhası mürşid elinde tövbeyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ı çok sevdiğini söyleyen insanlara bakıyoruz. Allah'a ulaştırma emrini, mürşide tabiyet emrine itaat etmiyorlar. Bir başka açıdan da birbirini çok sevdiğini söyleyen insanlar da menfaat işin içine girince birbirlerine adeta düşman kesilebiliyorlar. Bizlere Kur'an-ı Kerim'e göre sevgiyi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın dostlarından bahsederken onlar Resul değiller, şehit değiller ama Resul ve şehitlerin gıpta ettiği insanlardır. Sahabe sual soruyor, özellikleri ne ya Resulullah? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar arasında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini Allah için severler. Allah için sevmek, karşılıksız sevmektir. Nitekim bütün peygamberler, bütün vekaleten devrin imamları, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler, onlar karşılıksız sevenlerdir. Karşılıksız sevdiklerini nereden anlıyoruz? Kendilerini İnsanların mutluluğuna adadıklarını yapılan tebliğ ile sizden bir ücret talep etmiyoruz. Zaten sizden bir ücret istemiyoruz. Tek istedikleri şey Allah'a giden bir yol tutmak. Furkan 57'de Peygamber Efendimiz ben sizden tebliğime karşı dileyen kimsenin Rabbine ulaşan bir yol edinmesinden başka bir ecir istemiyorum. O zaman onların talepleri, ücretleri Allah'a ait. Onlar mal peşinde değiller. Onlar menfaat peşinde değiller. Onlar Allah'ın sevgisini kazanmanın peşindeler. Allah Teala da kimleri sever? 7 grup insanı sever. Tevekkül edenleri sever. Tövbe edenleri sever. Takva sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Sabredenleri sever. Adil olanları sever, saf bağlayanları sever. Görüyorsunuz ki sevdikleri var ve bunların hepsi de insanların mutluluğu için kendilerini Allah'a adayanlardır. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir kardeşim bitirelim hocam. Neden imtihan yaşıyoruz? İmtihan konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu dünya bir imtihan. Çünkü bir tarafta Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh var. Öbür tarafta şeytanın bizdeki temsilcisi nefs var. Nefste 19 afet var, ruhta 19 tane haset var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlemeyen, nefs Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan her şeyi işleyen bir yapıda. Birbirine iki zıt kardeş içimizde yaşıyor. Allah Teala da bize serbest iradeyi vermiş. Akıl, fizik kumandanı akıl. Akıl ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur. Akıl nefsin talebine uyarsa şeytana kul olur. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. O zaman başlangıcı bir imtihanla başlıyor elbette. Başlangıçta herkes 19 afetin sahibi olması hasebiyle şeytan da 19 afete %100 tesir etmek suretiyle insanları dünya hayatına yöneltiyor. Ama Allah Teala Kur'an'ın hedefi olan hidayetin 4 safhadan teşekkür ettiğini bize ruhun hidayeti, fizik hidayeti, nefsin hidayeti, bir yerden hidayeti. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla gerçekleşir. İşte iblis burada devreye giriyor ve insanları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimden saptırıyor. Burada imtihan başlıyor. Eğer kişi Resul'ün davetine icabet eder, Allah'a ulaşmayı dilerse imtihanı kazanan oluyor. Daveti kabul etmese kaybedenlerden oluyor. Ağrı'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, gençlerimizin anne babalarına karşı yanlış davranışların onları uyarmalı mıyız yoksa sabırlı davranmalı mıyız? Sevgili kardeşlerim, anne babalar da gençlerin terbiyesinde söz sahibidirler. Gençler de davranışlarıyla anne babaya için bir terbiye vasıtası olabilirler. Tarihim suresinin 6. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminu kû enfusekum ve ehlikum nâre evvela kendinizi sonra evlad uyarınızı ateşten koruyun. Burada terbiye sisteminde bir cezalandırmak suretiyle yapılabilir, bir de müjdelemek suretiyle. En tesirli olan müjdeleyerek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyin. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. O zaman çocuklarına zaman ayırarak, Allah için onları severek, onların mutluluğu için her türlü gayreti göstermek suretiyle müjdeleme yolunu tercih etmeli. Anne babalar inşallah Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali başkaları için olmasak da, hizmet yapmasak da, sırf görevlerimizi, ibadetlerimizi ve zikrimizi yaparak daimi zikre ulaşabilir miyiz? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir bütün olduğunu buyuruyor. Bizi daimi zikre ulaştıracak olan Allah'tır. Ama Allah-u Teala diyor ki benim için ne yaptın ey kulum? Nitekim eğer diyor Muhammed 7'de ya yüllezine amenü intansurun ayyen sürekum ve yusabit akdamakım. Sen Allah'a yardım edersen Allah da sana yardım eder. Hedefin daimi zikre ulaşmaksa, Allah'ın yardım olmadan olmayacaksa, Allah-u Teala seni daimi zikre ulaştırmak üzere senden bir şey yapmanı istiyor. Nedir o? Allah'a yardım etmek. Allah'a yardım etmek başkalarının mutluluğu için çalışmaktır. O zaman sen hiç evde çıkmayacaksın, oturacaksın, bu ibadetleri yapacaksın ama Allah'ın yardımı olmayacak. Burada çok önemli bir hususla karşılaşıyoruz. Son noktayı hedef, kendimizi başkalarına adamak, onlar için yaşamak söz konusu. O zaman son hedef oysa, daimi zikrede ancak insanlara hizmet ederek ulaşabiliriz. Zikrin artışı ile hizmetin artışı birbirine paralel şekilde yükseliyor. Zikir artışı hizmeti artırıyor, hizmet artışı zikri artırıyor. İkinci suali abdestsiz zikretmek uygun mu? Bize derecat kazandırır mı? Muhterem Efendimiz abdestsiz zikir derecat kazandırır ama kalpteki karanlıkları nurun kalbe ulaşmasını sağlamaz. Derecat kazandırır. Tıpkı diğer ibadetlerde olduğu gibi. Diğer ibadetlerde namaz kıldığın zaman sana derecat kazandırıyor. Vesaire ne bileyim hacca gittiğim zaman derecat kazandırıyorsa ama zikirde hem derecat kazandırıyor hem de kalbdeki karanlıkların dışarıya çıkmasına yerine nurların yerleşmesini sağlıyor. Öyleyse mümkün olduğu kadar tasavvufun ana kuralı devamlı abdestli olmak ve zikrimizi o şekilde yapmaktır inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Efendimizin hizmetiyle sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum hocam inşallah. Müsaadenizle size bir sorum olacaktı sevgili hocam. Allah'ı çok sevebilmek ve Allah'ın da bizim üzerimizdeki sevgisini artırmak için ne yapmalıyız? Tekrar saygıyla önünde eğilir. Gül kokan ellerinden öper. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ı daha çok sevebilmek ve Allah'ın da bizim üzerimizdeki sevgisini artırmak için ne yapmalıyız? Allah Teala Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kul in kuntum tuhibun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız o takdirde bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Şimdi Ali İmran 31 ile Yusuf 108'i de devreye alacak olursak iki ayet arasında bir ilet raptası var. Kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olunlar. Şimdi Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ama Yusuf 8'de ben ve bana tabi olanlar biz görerek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. O zaman Allah'ı sevenlerin, Resul'e tabi olanların da Resul gibi Allah'a davet etmesi halinde Allah tarafından daha çok sevileceğini Allah Teala buyuruyor. Nitekim Allah kimleri sever noktasına baktığımız zaman ne görüyoruz burada? Allah tevekkül edenleri sever. Allah tövbe edenleri sever. Allah ruhunu Allah'a ulaştıranları sever. Allah muhsinleri sever. Allah sabredenleri sever. Adil olanları sever. Saf bağlayanları sever. İşte görüyoruz ki gerçekten Allah'ın üzerimizdeki sevginin artışı bizim Resul'a olan sevgimiz ve de Resul'a olan itaatten geçiyor. Ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyin. İşte ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Çünkü Allah herkesi seviyor, mutlu olmasını istiyor. Allah'ı sevenler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak isteyen herkes de diğer insanların mutluluğu için hangi oranda iştiyak sahibi ve hizmet sahibi ise Allah Teala'nın sevgisi de o oranda artıyor. Dolayısıyla herkes Allah'ın sevgisinin üzerinde artmasını istiyorsa insanların mutluluğu için çalışmalı. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah razı olsun. Hepinizin ki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz İmmet-i Yüce Rabbimizden dinleyerek bir kere daha sorular ve cevaplar programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar, dünya hayatına önem veriyorlar ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِمَا عَتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, dünya hayatından razı olmuşlardır. onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.

0: Bir Kur'an, bir namaz, bir de zikir. Zaten sorumlu olduğumuz üç şey.
1: Nasıl diyor ayeti kerimede? Veledikrullahi ekber diyor. En büyük ibadet zikirdir diyor. Ama namazla da diyor güzel ahlak sahibi olursunuz. Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar diyor Rabbim.
2: Allah'ı zikretmeyi şu şekilde anlayanlar da olabilir. Sürekli ben dilimle Allah Allah Allah diyeyim ya da işte kalbimle Allah Allah diyeyim. Bu da zikirdir. Kur'an en büyük zikirdir.
3: Fatiha maselavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadetten bahsedeceğiz. Bu konuda Allah-u Teala ne diyor? Birlikte bakalım. Hemen kestirmeden şunu söyleyebiliriz. İbadetlerin sultanı zikirdir. Hayatımızın ibadetler bölümünün en önemlisi Allah'ı zikretmektir. Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde zikrullah, Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir zikir olduğunu buyuruyor. Bütün mutluluklar zikrin arkasında saklıdır. Zikrin en büyük olmasının arkasında nefsin kalbindeki afetleri yok etme özelliği vardır. Zikir nefsimizin kalbinin aklanmasını sağlayan yegane anahtardır. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Bizi bütün menzillere ulaştıracak olan ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de ve irademizi de Allah'a teslim ettirebilecek olan tek anahtar zikirdir. Ama Allah'ın dostları seviyesine ulaşabilmek mutlaka olarak bir şarta bağlıdır. Asgari şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan zikrin de bizi kurtuluşa ulaştırması söz konusu değil. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileriz, ne zaman ki Allah-u Teala kalbin içine Allah'ın nurlarının girmesini için bir nur yolu açarsa, sadece ondan sonra yapacağımız zikir bize fayda sağlayabilir. Ama kişinin gerçek anlamda hedefe gitmesi mutlaka bir mürşide tabiyeti gerektiriyor. Nasıl Allah-u Teala'nın emrettiği bütün güzellikler zaman içerisinde insanlar tarafından yok edilmişse, zikir de yok edilmiştir. Ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir farziyetine dair bir işaret bulmak mümkün değil. Hadis-i şerifte bir kişi, "Ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle." deyince, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, "Dilini hep Allah'ı zikretsin." buyurdu. Ve yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in, "Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir." Bunları göz önüne aldığımız zaman şunu net olarak söyleyebiliriz ki, ibadetlerin sultanı Allah'ı zikretmektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ara sıra zikirden bahsediyor. Müzzemmil 8. "Vezkur ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtile." Allah'ın ismini zikret. Allah Allah Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek ruhun Allah'a ulaşsın. Çünkü ruhun Allah'ın zatına ulaşması, her şeyden kesilerek Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı ve Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde "Men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhil mesîr." Bu iki ayetten anlıyoruz ki nefsi tezkiye edebilen, tasfiye edebilen yegane vasıta zikir, Allah isminin tekrarı. 3 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a teslimini Allah Teala bize ikram ediyor. Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Çok zikirle, Ashab 41. "Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire." Allah'ı çok zikirle zikredin. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en azından 13 saat zikir bunu ifade ediyor ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, "Fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'ı çok zikredin." Kalpten ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın garantisinden mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama ondan sonra dünyada seçilen insanlar için koruyucu kalkan kalkıyor. O kişinin Allah'a olan güvenine bağlı ve yaptığı zikre bağlıdır. Kişi gerçekten Allah'a tevekkül ediyorsa bunu nereden anlarız? Zikir artışından anlarız. Ben fizik ucunu Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum ama 3 saat zikrin ötesine geçmeyen, hayır, gerçekten istemişse de dilden istemiştir, kalpten istememiştir. Kalpten isteyenler mutlak surette zikirlerini artıranlardır, zahitlerden olanlardır. Öyleyse çok zikir zahit olmayı ifade ediyor. Zahitlerden olmak, fasıklardan olmak istemiyorsak Allah'a çok zikredeceğiz. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimizin Allah'a teslimi daimi zikri gerektiriyor. Nisa 103'te ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'a zikredin. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve Nur 21'de Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize ulaşmasa, ki bu zikirle ulaşıyor, hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa, o zaman zikre başlar ki 3 çeşit zikirden bahsedebilir. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Cehri zikir, dilin hareketiyle sesli olarak yapılan Allah ismini tekrar eder. Hafi zikir, dilin hareketi var ama ses yok, Allah isminin tekrarı. Kalp zikri ise dilin de hareketi, ses de yok. Sadece iç sesimizle Allah isminin tekrarını ifade ediyor. Öyleyse hedefe ulaşabilmek mutlak surette mürşide tabi olmayı gerektiriyor. 7 kalp şartı ve 7 nimetle bu söylediğimiz safhaları birer birer yerine getirirsek mutlaka sahabe gibi biz de asr-ı saadete ulaşır, insani kamillerden oluruz. Hepinizin bu standarda ulaşmasını Efendimiz İmmet-i Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetle başlıyoruz pazar sohbetine. Saf 4. اَنَّ اللّٰهَ يُحُبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتُونَ فِي السَّب۪يلِ سَفَّنْ كَاَنَّهَمْ بُنْيَانِ الْمَرْسُوسِ. Bu hadisle, daha doğrusu bu ayetle örtüşen hadise baktığımız zaman Allah Resulü şöyle buyuruyor: saflarınızı düzeltin ki Allah kalplerinizi başka başka yönlere döndürmesin. Evet sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Allah'ın üzerimize farz kıldığı, yaşamamızı istediği din üç esas üzerine bina edilmiş: vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi Allah'ın tek olduğunu bize beyan ediyor. Allah-u Teala hiçbir şey yokken vardı. Ve Allah-u Teala yaratmayı diledi, enerjiyi yarattı. Onunla alemleri oluşturdu. Üç asıl ve üçle karşıtı olmak üzere altı alemden oluşan varlıklar alemi. Ama Allah-u Teala varlıklar aleminin dışında Allah'ın bir mekana, bir zamana ihtiyacı yok. Fakat varlıklar aleminde de en üst noktadaki varlık insan. Melekler de emr-i aleminin varlıklarıdır. Cinler de gayb aleminin varlıklarıdır ama zahiri alemin varlığı insan, meleklerden de üstün, cinlerden de üstün. Kısacası İnsan Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şey insan için ama insan Allah içindir. Öyleyse insanın Allah'a teslim olması gerekir. Şimdi bir kere daha sıralama yapalım. Vahdet, Allah tektir. Hiçbir şey yoktu. Allah neredeydi? Yokluktaydı. Tevhid, tek cemaati oluşturmak. Bu tek cemaat Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, daha doğrusu mürşidine tabi olanların oluşturduğu bir tek cemaat söz konusu ve teslim, Allah'a teslim olmak. İşte bu meyanda Allah'a Kur'an-ı Kerim'de saf 4'te diyor ki Allah bir duvarın taşları gibi birbirine kenetlenmiş saf bağlayan kullarını sever. Bu ayette örtüşen hadiste de saflarınızı sık ve düzgün tutun ki kalpleriniz başka yöne meyletmesin. Sevgili kardeşlerim, birleşmenin adresi hidayettir. Evet, gerçekten de bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Yani Allah herkesin kutsal kitaplardaki hidayeti yaşayarak sonsuz mutluluğa ulaşmasını istiyor. Bu sonsuz mutluluk, sonsuz ahiret saadeti ve dünya saadeti. Ahiret hayatında Allah Teala insanların kazanması gereken cennetleri sıralarken 7 cennetten bahsediyor. Her katta bir cennet. Cennetin aliyetin, Cennetil Firdevs, Cennetil Hul, Cennetil Urafa, Cennetil Meva, Cennetil Naim ve Cennetil Ad. En üstten en alta doğru sıralamak gerekirse Cennetil Ad Onun bir altında Cennet-i Naim, onun bir altında Cennet-i Meva, onun bir altında Cennet-i Hurafa, onun bir altında Cennet-i Huld, onun bir altında Cennet-i Firdevs ve en alt noktadaki cennet, Cennet-i Aliyetin. Allah Teala herkese, insanlara bunları hazırlamış. Ama Allah'ın en üst seviyedeki kanunu, liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksak Allah Teala onun karşılığını bize veriyor. O zaman Allah'ın indinde en üst seviyedeki insanlar Allah'ın peygamberleridir. Onları hangi cennete gider diye merak ediyorsanız an cennetine gideceklerdi. An cenneti iki bölümden oluşuyor. Onun için Yunus diyor ki açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi, 8 cennetin kapısı açılır Allah diyor diyor. E biz size 7 cennet verdik. Gerçekten de hem Alimran 133'e bakarsak hem Hadid 21'e bakacak olursak Allah Teala bir hakikati ifade ediyor. Rabbinizden olan mağfirete genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete genişliği yerler gökler. Her gök katında bir cennet. Birinci gök katında cennetin aliyetin. İkinci gök katında cennetin firdevs. Üçüncü gök katında cennetin huld. Dördüncü gök katı cennetin hurafa. Beşinci gök katı cennetin meva. Altıncı gök katı cennetin naim ve yedinci gök katında cennetin adn. Yedi cennet saydık ama Yunus 8 cennet diyor. İşte an cennetleri deyince iki bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz. Bir devrin imamlarının olduğu bölüm, kapısı da ayrı. Devrin imamları bir asaleten nebi imamlar, bir de vekaleten nebi veli imamlar var. Onlar an cennetinin ilgili olan bölümünde meskündürler. Ama onun dışındakiler, bütün veli resuller, veli mürşitlerin hepsi, onlar cennetin adının diğer bölümündeler. Nefs teslimini yapanlar, muhlisler cennetin naimdedirler. Daimi zikrin sahipleri cennetin meva, fizik vücut teslimini yapanlar cennetin hurafa, ruh teslimini yapanlar cennetin huld, mürşidine tabi olanlar cennetin firdevs ve Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar cennetin aliyetinde yer alıyorlar. Bu bahsettiğimiz ayrı saadeti ama Allah Teala sadece insanlar ölüm sonrası hayata cennete gitsinler bu dünyada huzursuz ve mutsuz olsunlar diye değil. Bu dünyanın da insanlar için mutluluk yeri olmasını istiyor. Nasıl gerçekleşebilir bu? Zikirle. Sevgili kardeşlerim, bu dünyadaki mutluluğunuz zikrinize paraleldir. Siz 3 saat zikrediyorsanız dünyadaki mutluluğunuz da ona paralel. Siz günün daha fazla, yarısından fazlasını zikrediyorsanız, zahitlerdenseniz, mutluluğunuz, dünya mutluluğu yarısı kadardır. Siz 24 saat Allah'ı zikrediyorsanız, %100 dünya mutluluğunu yaşıyorsunuz. Ahiret mutluluğu ile dünya mutluluğu arasındaki fark, dünya mutluluğu önce yaşanır, zor elde edilir. Ama ahiret mutluluğu en kolay elde edilir fakat en son yaşanıyor. Ahiret mutluluğu sadece bir dilektir. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Onun için Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İsteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulullah deyince beni istemeyen cenneti istememiştir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle kimdir mürşidi istemeyen? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet, kim bana itaat ederse cennete girer, kim de bana karşı gelirse o diretiyor demektir. Yetmez. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Bunlar kimlerdir? Hadisin beyanına göre Cennetlik amel işliyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat, hac benzeri ameller işliyorlar ama gidecekleri yer cehennem, sebebini ameller boşa gidiyor. Bir insanın amelini boşa götürmesine sebep olan şey nedir? Lika Allah'ı dilememesi. İşte iki tane ayet-i kerime. Birisi Zümer 65, diğeri de Kehf 105. Zümer 65'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablik. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Len eşrekte eğer şirk koşarsan le yahbetenne amalüke ve letekunu minel hasirin. Amellerin boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursun. Sadece şirk. Kişi diyebilir ki ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanç o kişiyi şirkten kurtarır mı? Hayır. Ben ruhun Allah'a ulaşmasına da inanıyorum. Allah'a inanmış, ona da inanıyor ama şirkten kurtulabilir mi? Hayır. Farz olduğuna da inanıyor. Şirkten kurtulabilir mi? Hayır. Bizi şirkten kurtarabilecek olan yegane şey Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, yani takva sahibi olmak. İşte Allah Teala Rum 31'de münübine ileyhi Allah'a yönel ve takkuhu takva sahibi ol ve la tekun minel müşrikin. Müşriklerden olma. Öyleyse bir insanı şirkten kurtaracak olan şey takvadır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ayetlerle birlikte 7 safa takvayı görüyoruz. Birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa takva mürşide tabiyet. Üçüncü safa takva ruhun teslimi. Dördüncü safa takva fizik vücut teslimi. Beşinci safa takva nefsin teslimi. Altıncı safa takva ihlas ve yedinci safa takva iradenin teslimi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman şirkten kurtulmak, takva sahibi olmak bir dilektir. Bu dilek Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi? Evet. Kalpten diliyorsanız bunun alameti farikası işareti nedir? Zikir, evet. Sevgili kardeşlerim, bir insan kendisi anlayabilir mi takva sahibi olup olmadığına? Evet, ben diledim diyorsa ve Allah'a ulaşmayı diliyorsa tamam. Onun zahiri planda işlenmez. Birçok insan merak ediyor, diyor ki hocam güzel de benim Allah katındaki yerim nedir? Bir insan Allah katındaki yerinin ne olduğunu kendisi anlayabilir mi? Anlayabilir. Niye anlayabilir? Çünkü o kişinin Allah'la ilişkisi, bir de insanlarla ilişkisi var. Allah katındaki yeri insanlarla ilişkisinin bir neyidir? Göstergesidir. Siz gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız o zaman insanlarla olan ilişkiniz ne? Sevmek nedir diyordu Allah Resulü hadisinde. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de ne yapamazsınız? Mümin olamazsınız. Başlangıç noktasında insanlar birbirine düşman. Alimen 103'e göre. وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاسْكُنُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً siz düşmandınız. فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizi nerede birleştirdi? Sevgide birleştirdi. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinin de işaret, başka bir işareti var mı? Evet. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ne yapması lazım insanları? Sevmesi lazım. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama ben insanı sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor, istemiyorum. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı sevmenin işaretidir. İncil'deki bir ayet, gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? Yani diyorsa ne yapmış oluyor o zaman? Yalan söylüyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, ben Allah'ı seviyorum ama ben komşumu sevmiyorum. O zaman Allah Teala hayır diyor. Sen Allah'a ulaşmayı dilediğini iddia ediyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü sen dilemiş olsan ne yapacaksın? Komşunu seveceksin. İşte Ali İmran 103'te "İz kuntum eda'en" yani sen Siz düşmandınız, sen onu sevmezken ulaşmayı diledin. Allah ne yaptı? Allah kalplerinizi ne yaptı? Sevgide birleştirdi ve sen artık o kardeşini seviyorsun. Öyleyse nasıl Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin alamet-i farikası zikirse, bir kere daha tekrar edeyim. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi, kalpten mi? Alamet-i farikası ne? Zikir. Zikrediyorsanız tamam. Ama bir de kullar planında, beşeri planında da bir işareti var. Kalbine ulaşmayı dilediniz mi? Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: O zaman yanı başındaki komşunuzu seviyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Evet. Eğer seviyorsanız dilemişsinizdir. Çünkü diyor siz düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi. Öyleyse seviyorsanız siz dilemişsinizdir. Sevmiyorsan, bana ne diyorsan, o zaman olmadı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yani Allah ne diyorsa, biz onu yaşayıp yaşamadığımızı nereden anlarız? İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Hangi oranda Allah'a, mesela nedir? Allah'a ulaşmayı diledim diyorsan, o zaman insanları sevmeye başladın. Mürşide tabi ettim var diyorsanız, o zaman mutlak surette işareti nedir? Tebliğdir. Ruhunu teslim ettim diyorsanız mutlaka nedir? Aftır. Yani hepsinin beşeri planda neyi vardır? Bir karşılığı vardır. Eğer tatbik ettiyseniz o sizin üzerinizde mutlaka görünür. Mesela şeftali ağacını ektiniz, meyve verme zamanı, mevsimi geldi. Vermiyorsa o zaman nedir o? Demek ki gerekeni yapmamıştır. Meyve vermeye başladığı an ancak o zaman tamam diyorsunuz, gerçekten hedefe ulaştım. İşte tıpkı bunun gibi insanoğlunun da dini yaşayıp yaşamadığının işareti nedir? Kur'an ahlakıdır, meyvesidir yani. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki Kur'an bir ağaca benzetilirse kökü şeriat, gövdesi tarikat, meyvesi hakikat, dalları marifet. Yani meyvesi nedir? Hakikat. Siz o davranışı sergiliyor musunuz? Komşunu seviyor musun? Yetmez tebliğ yapıyor musun? Yetmez başkası sana karşı yanlış davranışta bulduğun zaman hemen affedebiliyor musun? Bütün bunlar hepsi aslında İslam'ı yaşadığının bir göstergesidir. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, saflarınızı sık ve düzgün tutun dendiği zaman, ki özellikle cami cemaati namaz kılarken bunu söylüyor. Arkaya dönüyor. Saflar sık ve düzgün müdür? Evet. Değilse safları sık ve düzgün tutun. Ama safların sık ve düzgün tutulmasının işareti böyle insanların dirsek dirseğe birbirini itmesi midir? Hayır. Safların sık ve düzgün olmanın işareti nereden belli olur? Kalp sevgisinden. Yani sen o köşede de olabilirsin, o öbürü de burada namaz kılıyor. İkinizin arasında sevgi varsa şeytan var mı devrede? Sevgi yoksa şeytan var mı? Evet. Sevgi yoksa şeytan vardır. Sevgi varsa şeytan yoktur. İmamlar saflarınızı sık ve düzgün tutun demekle ne yapmış demiş oluyorlar aslında? Şeytanı aranıza koymayın. Ama onlar ne yapıyorlar? Onlar fiziki planda benim dirseğim seni itiyorsa tamam diyor. Sen dirseğim beni itiyorsa tamam diyor. Hani fiziki manada alıyorlar. Behlül'ü hatırlayın. Mesleği manavcılık yapıyor. Cami cemaati ezan okunur okunmaz gelip cemaatle namaz kılıyorlar. Kavunlar bir heybede, karpuzlar da bir heybede. Behlül birinci etapta kurtarıyor kıyamdayken. Rükûdayken de zor zor kurtarıyor ama secdeye gidince ne oluyor? Kavun karpuzlar mescide dağılıyor. Diğerleri de rahatsız oluyor. Ya Behlül yapma etme, namazımızı sen ifsad ettin, olur mu? Kardeşim diyor, ne münasebet diyor. Bak benim kavun karpuzlarım mescitte dolaşıyor. Sizinkisi henüz mescide girmiş değil diyor. Sizinkisi dışarıda dolaşıyor. İşte bütün mesele bizim içeride olmamız lazım. İçeride olmamızın sebebi de bizim safları düzgün ve sık tutmamız lazım. Ki bu da ancak neyle olur sevgili kardeşlerim? Sevgiyle. Birbirimizi seviyor muyuz? Bugün Efendimiz gelmiş olsaydı bizim neyimizle iftar edecekti diyeceksiniz. Ne diyorsunuz? Aramızdaki sevgiyle. Allah Resulü, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. sahabemi de benden dolayı seviniz. Şu anda her biriniz Efendimiz'i temsil ediyorsunuz. Öyleyse bizim size karşı olan sevgimiz aslında Efendimiz'den kaynaklanıyor. Öyle olunca o zaman birbirimize sımsıkı sevgide kenetlenmemiz lazım. Allah'ın. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden ve nefret eden yalancıdır diyor bakın. Yuhanna 4:20. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı sevemez. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı sevemez. Yuhanna 4:20 aklımızda kalsın. Bunu siz tebliğlerinize söyleyebilirsiniz. Yuhanna 4:20. Öyleyse niçin tebliğ yapıyorsunuz diye söylediklerinde ne diyeceksiniz? Biz sizi seviyoruz. Biz sizi seviyoruz. Ve sizin mutlu olmanızı istiyorsun. İşte Yuhanna 4:20 Allah'ın izniyle. Evet sevgili kardeşlerim, o zaman ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken hakikat şu. Saf 4'le Peygamber Efendimiz'in Ebu Davud'dan rivayet edilen hadisi birbirini tamamlıyor Allah'ın izniyle. Öyleyse Rabbimiz 23-25'te ne diyor? Vallahu yed'u ila dar selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve yehdi men yeşâ ila sirat-ı müstakim. Teslim yurdu Allah'ın zatı. Kimdir teslim olan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Birleştirecek olsak, Peygamber Efendimiz diyor ki, her başarının 3 bölümden oluştuğunu size söylüyorum. Her işin başı İslam, Allah'a teslim olmak. Ortası ana direği namaz ve doruk noktası da nedir? Cihat, nefsin cihadı. İşte şu anda Yunus 25'te Allah Teala bizi teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Teslim yurdu olan Allah'ın zatına daveti kabul eden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 3. basamakta Allah mutlaka Rahim esması ile tecelli ediyor. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde ve Yunus 25'te onunla bu ayetlerle örtüşen Resulullah'ın hadisi hangisi? Kuşkusuz ki Allah benim ümmetimi delalet üzere bir araya getirmez. Allah'ın eli cemaatinin üzerindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cemaat neyle gerçekleşir? Allah'ın yardımıyla. Vallahu yed'u ma'a cemaati. Ama cemaat Allah'ın yardımıyla geçmesine rağmen Allah kimlere yardım eder? Dalalet üzere olan insana yardım eder mi? Hayır. İşte Rad 27. İnnallâhe yudilli men yeşâhu. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ve yehdi ileyhi men enâb. Ve enâb olanı kendisine ulaştırır. Öyleyse delalette olana Allah yardım etmez. Kime yardım eder?

birbirinize zulmetmeyin. Öyleyse yukarıdan aşağıya doğru sıralamak gerekirse hepimiz delaletteyiz gerçekten. 7 tane ayet-i kerime insanların başlangıç noktasında delalette olduğunu buyuruyor. Hemen o ayetlere beraberce bakalım. Bakara 180-198, Ali İmran 164, Enam 77, Şuara 20, Şuara 52, Cuma 2 ve Duha 7. Herkesin başlangıç noktasında delalette olduğunu Allah Teala bize ifade ediyor. İşte Allah Teala delalette olanları ne yapmak istiyor? Hidayete erdirmek istiyor. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a ulaşması, teslimi. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. O zaman hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdik ve müstesna. Allah kimi hidayete erdiriyor? Kim söyleyecek? Evet, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdiriyor. Hangi ayet? Şuara, Şura suresinin 13 ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Şura 13'te? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men enüb. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yönelen kişiyi de kendisine ulaştırır. Rad 27, Allah yudilli men yeşâ'u. Allah dilediğini delalette bırakır ve yehdi ileyhi men enab. Ona yönelen kimseyi de hidayete erdirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlaka Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Daveti kabul etmeyen Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Onun için Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama ne yapıyor? İsyan ediyor. Allah'a bilip isyan eden kişi kimdir? Davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyen. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytanı bilip ona itaat eden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Dünyayı bilip ona meyleden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet sevgili kardeşim, demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli. Ve Allah tektir. Allah Teala Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'tan başka ilahlar olsaydı onlar birbirleriyle kavga ederlerdi. Öyleyse Allah'tan başka ilah yok. Eğer ikisinde semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde gökte mutlaka fesada uğrardı. Yani onlar kavga ederlerdi. Arşın Rabbi olan Allah onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehtir. Birleşmenin adresi ne demiştik? Hidayet. Evet, hidayet nedir? Hidayet Allah Teala hem Bakara 120'de hem de Ali İmran 73'te şöyle buyuruyor. Kul inne hüdallahi vel hüda. Bakara 120'de Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran 73'te ise ne diyor Allah Teala? Kul inne hüda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. İster Allah'a ulaşmak hidayet oldu desin, ister hidayet Allah'a ulaşmaktır desin. Aynı sonuca bizi ulaştırıyor. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Hidayetin muhatabı olan insana baktığımız zaman Allah Teala insanın üç vücut ve serbest irade ile yaratıldığını buyuruyor bize. Evet, fizik vücudumuz Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıklıyor. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde nefsimizi Allah'a açıklıyor. Ve secde 9'da zatından bize ruhu fırıyor. Böylece üç vücut ve serbest iradenin muhatabı olan varlık insan, şeytanın da dış tesiriyle nefsi emmarenin standartları içerisinde bırakılıyor. Ve iblisin hedefine, iblisin hedefi, kendisi nasıl cehenneme gittiyse, saptırdığı bütün insanları ve cinleri de kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Ama Allah Teala, İnsanlar iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratılmamışlar, başıboş da bırakılmamışlardır. Allah insanlardan ne istiyor? İnsanlardan ruhun hidayetini, fizik ucu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayetini kesinlikle yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, ruhun hidayeti bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten

0: Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Siz de kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. İşte hemen o 19 negatif özelliğe baktığımız zaman evet. İnsanlar ayetleri bilmiyorlar. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar. Birbirlerine zulmediyorlar, cahildirler, fitnededirler, sağırdısı ve kördürler. Şeytanın kulu dostudurlar, sebil-i gaydedirler, fırkalara ayrılmışlardır. Birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Amelleri boşa gidiyor, gidecekleri yer cehennem. 19 negatif özellik ayetlerle herkeste var. Ama Allah Teala ne yapıyor? Katından hidayetçiler vazifeli kılıyor. Hem Bakara 38 hem de Taha 123. İşte Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size neyim gelecek? Hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa, kimdir hidayete tabi olanlar? Daveti kabul edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, üçüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor dördüncü basamak ve şeytanın kapıları açık, Allah'ın kapıları kapalı. Yani şeytanın kapıları nasıl açık? Gözleri bu dünya hayatını görüyor. Kulakları bu dünya hayatının sözlerini işitiyor. Kalbi bu dünya hayatıyla mutmain. Ama davete muhatap olduğu zaman daveti kabul ederse, daveti kabul ettiği zaman o zaman o kişi artık Allah'ı diliyor. Allah'ı dilediği için şeytanın tarafını kapatıyor. Allah Teala baş gözündeki cevabını mestureyi alıyor. Basar Hazretleri'nin ilk şartı perde alıyor. O kişi mürşidi mürşit olarak görüyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. Semih hassasını açıyor. O kişi mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Fıkıh hassasını açıyor. İhbatı koyuyor. O kişi mürşidin sözlerini ne yapıyor? Kendisine mal ediyor. Kalbine indiriyor. Tıpkı Mevlana'nın dili kalbe indirdiği gibi. Hazreti İsa kimin hazinesi neredeyse kalbi oradadır. Neye çok sevginiz varsa onun esiri oluyorsunuz. Öyleyse Allah Teala şeytanın kapılarını kapatıyor, Allah'ın kapılarını açıyor ve yedi furkanın sahibi olan kişiyi de olduğu halde bırakmıyor. Kalbine hidayet de ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor Kaf 33'e göre. Enam 125'e göre Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine ne yapıyor? Nur yolunu açıyor. Evet. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi kainatın şifresi olan Allah ismini tekrarına başlarsa ne olur? Allah'ın katından rahmet ve fazıl bir çift nur göğsüne gelir, açılan yolu takip ederek rahmet o kişinin kalbine sızar. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde efemen şerallahu sedrehu'l İslami ve huve ala nurum rabbi. Kimdir bir nur üzere olan, göğsü şerh edilen kişi? O zaman Allah'ın katından gelen rahmet mühürün kenarlarından içeriye sızarak sizi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Çünkü kimdir hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorarsa Allah mürşid gösterir? Huşu sahipleri. İşte Allah Teala قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha erenlerdir. اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler. İşte namazlarında huşu içinde olan bu insan hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa Allah Teala mutlaka ona mürşid gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olursa Allah Teala ona peş peşe 12 tane ihsanla onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın gösterdiği mürşide 14. basamakta tabi olmak. Bu tabi olan kişi 7 inanç şartının sahibidir. Bu tabi olan kişi 7 kalp şartının da sahibidir. Bu tabi olan kişi Allah'tan 7 tane nimet almıştır. 7 inanç şartının sahibidir. Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, resullerine inanıyor 4, ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyor 5, hayrını Allah'tan şerrini nefsimizden olduğuna inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor. Ama 7 kalp şartına gelince Allah kalpteki ekineti alıyor, İfati koyuyor 2. Kalbi kendisine çeviriyor 3. Kalbe giden nur açıyor 4. Kalbin mührünü açıyor 5. Kalpteki küfür kelimesini dışarıya 6 ve kalbe iman yazılıyor 7. O kişi aynı zamanda 7 tane de kalp şartının sahibi oluyor. 7 kalp şartına ilaveten o kişi Allah'tan 7 nimet alıyor ki bir insanın Allah'tan nimet alabilmesi mutlak surette devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine göndermesine bağlı. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ayrı zamanda geleceğini müjdelediği ümmetimin nanaysi diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam çıkınca karın üzerinde emmekleyerek dahi olsa ne yapın gidin ona biat edin, tabi olun. İşte sevgili kardeşlerim tabi olduğumuz an devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir ve aynı zamanda o ruh başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman bundan sonra Allah'ın bize verdikleri her şey bizim için nedir? Bir nimet oluyor. Eskiden ihsandı, şimdi nimete dönüşüyor. Ve sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz cahiliye dönemindeki sahabeyi birbirinden tamamen düşmanlarken, kan davaları varken, aralarında her türlü husumeti işlerken ne yaptı Allah Resulü? Onları Allah'a daveti kabul edenler, onlar birbirinin can dostu oldular. Gerçekten de Fusilet 34'te iyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sav, böyle yaparsan sana düşman olan kişi ne olur? Candan bir dost olur ve hakikaten sahabenin birbirine karşı can düşmanı iken hepsi can dostu olmuşlar ve en üst seviyede Allah'ın sevgilileri olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe en primitif şartların sahibiyken Resulullah'ın tebliğiyle, hidayet güneşi olan Kur'an'ın onlara öğretilmesiyle 23 sene içerisinde ne oldular? 7 safayı yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Bunun Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı nedir? Evet sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Es-sâbikûnel evvelîne minel muhâcirîne vel ensâre vellezîne ihtebîn bi ihsânin. Es-sâbikûnel evvelîn, belki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar var ya, onların bir kısmı muhacirinden, Mekke'den Medine'ye göç edenlerden, bir kısmı ensardan, Medine'deki yardımcılardan ve bir kısmı da onlara, ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Onlara altlarına akmaklar, cennetler koymuş. İşte bu en büyük kurtuluş, en büyük mükafattır. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yusuf 108'de Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Benim ve bana tabi olanları, benim dediği kim? Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz. Tabi olanlar kim? Sahabe. Benim ve bana tabi olanları basiretle, kalp gözüyle görerek, Allah'a görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Allah'a tenzih ederim, ben müşriklerden değilim. Öyleyse 23 sene boyunca hep Allah Resulü sahabeyi Allah'a davet etti, daveti kabul edenler oldular. Ve sonuçta o mutlu toplumu, onların da başkalarını Allah'a davet etmesiyle hep bu şekilde birbirinin ardınca huzura ve saadete ulaştılar. Allah'ın izniyle. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Size ashabımı, sonra onların peşinden gelenleri, sonra da onların peşinden gelenlerin yaşantılarını tavsiye ederim. Bunlardan sonraki nesillerde yalan yayılacaktır. O derece ki kendisinden yemin istenmediği halde insanlar yemin edecekler. Şahitlikleri istenmediği halde insanlar yalan şahitlik yapacaklardır. Dikkat edin, bir erkek bir kadınla tek başına kalmasın. Üçüncüleri şeytandır. İslam cemaatinden ayrılmayın. Ayrılıklardan sakının. Çünkü şeytan cemaate katılmayıp tek kalanlarla beraberdir. Cemaatten olan iki kişiden uzaktır. Kim cennetin en güzel yerlerinde köşk sahibi olmak isterse İslam cemaatinden ayrılmasın. Kim yaptığı iyilik sevindiriyor, kötülükleri de üzüyorsa o kimse kesinlikle mümindir. Evet sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize önümüzü aydınlatacak, ışık tutacak bir açıklaması öyle. Size ashabımı, sonra peşinden gelenleri. Sahabe geliyor Allah Resulü'ne sual soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik. Ama sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. Biz insanlar dini kimden öğreneceğiz? Deyince benim sahabem nedir? Gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne demiş oluyor? Tabiyeti, mürşide tabiyeti söylemiş oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. İşte o tabi olmamızı istediği sahabe, Kur'an ayetleriyle yedi safhanın yedisini de yaşayanlardır. Hemen sahabenin yaşadığı yedi safhaya baktığımız zaman bakın ne görüyoruz. Sahabenin hepsi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve sahabenin hepsi Enfal 29'una göre Allah'a ulaşmayı diledikleri için yedi furkanın sahibi olmuşlar. Sahabenin hepsi Mümtehine 12'ye göre 12 tane insanla mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Ve sahabenin hepsi Rad 21'e göre Allah onların ruhunu teslim almış. Sahabenin hepsi fizik vücut teslimine ulaşmışlar Amran 20. Ben haccuke, eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي Ben ve bana tabi olanlar, biz fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettik. قُلْ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْاُمِينَ أَسْلَمْتُمْ O kitap sahipleri müminlere söyle, siz de teslim oldunuz mu? فَمَنْ أَسْلَمَ فَقَدَ اِسْتَدَوْا Teslim olmuşlarsa mutlaka hidayete ermişlerdir. وَمَنْ تَوَلَّوْا يُسْ شَوِرْلَرْسَ وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَظِفًا تَبْلِيدِرْ İnallaha basirun bil ibad, Allah kullarını görücüdür. Nefsin Allah'a teslimi Zümer 18. Onlar sözü işitirler ve böylece onların ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir ve onlar ulelbaptır. İrşada ulaşmak Bakara 139, Hücret 7. Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? O bizim de amelimiz bize, sizin ameliniz size. Bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Ve tövbe yüze geliyoruz. İradeyi Allah'a teslim etmek, o sabikun evvelin, evvelki ayrılarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek, irşada memur ve mezun kılınanlar var ya, onlardan bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da onlara ihsanla tabi olanlardan. Öyleyse üç grup insan. Sahabe, yedi safayı yaşayarak teslim olmuş. Tabi olan tabi'in de yedi safhayı yaşayarak teslim olmuşlar. Bir de onların izinden giden tebe-i tabi'in. Onlar da yedi safhayı yaşayarak asr-ı saadete ulaşmışlar. Ama sevgili kardeşlerim bakın şimdi ne görüyoruz? Hadis-i şerife bakın beraberce. Size ashabımı, yani yedi safhayı yaşayan sahabeyi, sonra onların peşinden gelenleri, tabi'ini, sonra da onların peşinden gelenlerin yaşantılarını, yani tebe-i tabiini tavsiye ederim. Bunlardan sonraki nesillerde yalan yayılacak. Yani sahabe, tabi'in, tebe-i tabiinden sonra yalan yayılacaktır. O derece ki, kendisinden yemin istenmediği halde, insanlar yemin edecekler. Şahitlikleri istenmediği halde insanlar yalan şahitliği yapacaklardır. Dikkat edin, bir erkek bir kadınla tek başına kalmasın. Üçüncüleri şeytandır. İslam cemaatinden ayrılmayın. Ayrılıklardan sakının. Çünkü şeytan cemaate katılmayıp tek kişiyle kalanlarla beraberdir. cemaatten olan iki kişiden uzaktır. Kim cemaatin en güzel yerlerinde İslam cemaatinden ayrılmasın, yaptığı iyilik sevindiriyorsa, kendisini kötülükleri üzüyorsa o kimse kesinlikle mümindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mümin olup olmadığınızı anlayabilir misiniz? Evet. Yaptığınız kötülükler sizi üzüyorsa, yaptığınız iyilikler sizi mutlu ediyorsa o bunun işaretidir, mümin olduğunuzun işaretidir. İnsanlar eğer gerçekten Allah'la bir ilişkileri yoksa, Allah'a inanç onları bu seviyeye oluşturamaz. Ancak kalben ulaşmayı dileyenleri ancak bu noktaya getirebilir. Ve En'am suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huvellezi ceale lekumun nücüme lihtetedü fi zulümatil berri vel bahri. O yüce Allah ki sizin için gökte yıldızlar kıldı. Karanın karanlıklarından, denizin karanlıklarından onunla yol bulup kurtulmanız için. Kara ve denizin karanlıklarından, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller ve müşrikleri kılan O'dur. Bu yıldızlar Allah'ın nebisi olabilir. Bu yıldızlar Allah'ın veli resulü olabilir. Bu yüzden Allah'ın veli müşridi olabilir ama bunların hepsi birer yıldız. Sevgili kardeşlerim, bir başka hadiste Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yıldızlar semanın emniyetidir. Yani başka bir deyimle yıldızlar semanın, göğün emniyetidir. Garantisidir. Yıldızlar ne zaman dağılır? Kıyamette. Kıyamette ay dünya ile birleşiyor. Ay ile dünya, sonra güneşle birleşiyor. Yani semanın emniyeti kalkıyor. Dengesi bozuluyor. Yıldızlar semanın emniyeti. Yıldızlar gitti mi vaat edilen semaya gelir. Ben de ashabım için bir emniyetim. Ben gittim mi onlara vaat edilen şey gelecektir. Ashabım da ümmetim için bir emniyettir. Ashabım gitti mi ümmetine vaat edilen şey gelir. Öyleyse ashab ümmet için bir emniyet, gerçekten de benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Bugün şu anda baktığımız zaman Kur'an ayetleriyle bir kere daha o ayetlere bakalım beraberce. Gerçekten sahabe ümmet için bir emniyet mi? Evet. Neden biliyoruz? Mesela şu anda biz kendi kendimize Hazreti Bekir şöyle, Hazreti Osman şöyle, Hazreti Ali şöyle, şöyle, şöyle dersek birileri derdi ki ya sen, o senin zannın. Ben hiç de öyle görmüyorum. Ama Allah Teala ne yapmış? Sahabeyi ayetlerle Kur'an'da bize projekte etmiş. Öyle değil mi? Şu anda biz diyoruz ki sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Aksini iddia eden kimse olabilir mi? Çünkü Zümer 17 bunun delili. Sahabenin hepsi müşriklerin ağası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. Mümtehun 12. Aksini beyan eden olabilir mi? Hayır. Sahabenin hepsi Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sahabenin hepsi fizik uçtan Allah'a teslim etmişler. Alman 20. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Bakara 139, Hücret 7. Ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de ümmet için emniyet sebebi olan sahabenin hayatını Kur'an ayetleriyle bize projekte ediyor. Evet, Kur'an ayetleriyle bizlere kesin projekte ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, biz aslında emniyette miyiz? Evet. Nasıl, bir kere daha söyleyelim. Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar semanın güvencesidir. Yıldız hayatına devam ettiriyorsa demek ki sema dengededir. Kesinlikle güvencededir. Ama yıldızlar gitti mi? Ne diyelim? Ay ile dünya birleşti mi? Artık yıldızlar gitmiş. Vaat edilen şey semaya gelir. Kıyamet. Ben de ashabım için bir emniyetim. ben gittiğim zaman onlara vaat edilen şey gelecektir. Mesela Resulullah gidince vaat edilen şey nedir? Yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Ya Resulullah, fitneden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır vesaire. Yani geliyor. Ben gittim, onlara vaat edilen şey gelecektir. Ashabım da ümmet için bir emniyettir. Onlar gitti mi gerçekten Kur'an-ı Kerim'de şu anda Allah Teala sahabenin hayatını projekte etmiş mi? Evet. Şu anda muhterem efendimiz Yedi Sabah Kur'an'daki İslam'ı anlatırken özellikle kimi açıklıyor? Sahabenin bu yedi safhanın yedisini yaşadığını açıklıyor. Yani sahabe zaman zamanda bu ümmet için bir güvence midir? Bir teminat mıdır? Evet. Bir bir açıklıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım. Mürşidimize tabi olduğumuz an Allah-u Teala ruhumuz vücudumuza nail o sırat-ı müstakim üzerinden, ki Allah Enam 153'te ve nehaza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle feteferraku büküm en sebilihi, sizi sırat-ı müstakimden saptıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. Fırkalara ayrılanların hepsi şirkte mi, ne diyorsunuz? Evet sevgili kardeşlerim. Yahudiler 71 fırka, bir tanesi kurtuluşta, 70'i şirkte. Hristiyanlar 72 fırka, 71'i şirkte, bir tanesi hariç şirkten kurtulmuş. Müslümanlar 73 fırka, 72'si şirkte, bir tanesi ne? Hariç. İşte o hariç olan fırka hangisidir? Kim söyleyecek? Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, kimlerdir bu fırka inacıya? Ben ve sizin gibi nerede olanlar? Sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar deyince kesinlikle sevgili kardeşlerim, tevhidde olmak mutlaka mürşide tabiyeti gerektirir. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar, yani Resulullah'a tabi olanlar. Bugün de sırat-ı müstakimde olanlar kimlerdir? Efendimiz ve ona tabi olanlar. Dünyanın neresine olursanız olun sırat-ı müstakimde olanlar kimlerdir? Allah'ın tayinli mürşide tabi olanlar, onlar sırat-ı müstakimdedirler. Ben ve sizin gibi. Diğerleri nedirler? Diğerleri şirktedirler. Mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gelince delalette mi? Evet. 10 ayete bakalım beraberce, bakın. Ali İmran 164. Bunlar tabi olmadan evvel delaletteydiler. Arap 186. Allah kimi delalete bırakırsa onun için hidayetçi yok. Nahl 36. Allah hidayete erdirmese onların üzerine delalet hak olur. Kehf 17. Allah kimi delalete bırakırsa onun için veli müşrit bulunmaz. Taha 123. Keza öyle. Kasas 50. Zümer 23. Şasiye 23. Akab 32. Cuma 2. Mürşidine tabi olmayan delalette. Mürşidine tabi olmayan delalette, hatta bu slaytları kişi telefonuyla fotoğrafını çeksin, gitsin Kur'an'ı eline alsın, bir bir incelesin. Mürşidine tabi olmayan delalette. Şimdi delalette olursa ne olur diyeceksiniz. Yedi grup ayet-i kerimede delalette olanların gideceği neresi? Cehennem. Bakın Nisa 167, 168, 169, 1. Arap 178, Mumin 103, 2. Arap 179, 3. İsra 97, 4. Furkan 34, 5. Yasin 62, 66 ve Kamer 47, 7. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer biz cehennemliklerden olmak istemiyorsak ne yapmamız lazım? Mürşidimize tabi olmamız lazım. Vahdaniyeti, Allah'ın tekliğini biz yaşamak istiyorsak ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilememiz, hidayeti dilememiz lazım. Sonra tevhidi, mürşide tabiyet. O zaman ne olur? O zaman teslimi yaşarız. O zaman teslimi yaşamak, mutlaka ayetleri bir bir manasına varmak, kalbimize indirmek ve Kur'an'ın bütününe tabi olmak. İşte ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Evet sevgili kardeşlerim, yıllar evvelinden bir zat-ı muhterem, herkes kendine göre bir İslam tarifi yapıyordu. Bu da diyordu ki, İslam'ın bir kalıbı var. İslam'ı değil mi ne anlayacaksınız? O kalıba koyun. Uyuyorsa İslam'dır, uymazsa İslam değildir. İslam'ın kalıbı nedir? El Müslümü selime minel Müslümine min lisani ve yedi. Müslüman diğer insanların elinden ve dilinden ne olduğu emin olduğu kimse. Eğer Müslüman dilinden ve elinden diğer bütün insanlar emindir. İşte sevgili kardeşlerim, biz yeryüzünde öyle kimseler olmalıyız ki, Allah'a teslim olanlar olmalıyız ki, etrafımızdaki insanlar ne olsun, bizim dilimizden emindirler, elimizden emindirler. Onun için Yunus da bunun cevabı olarak ne diyor? Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın. İşte sevgili kardeşlerim, dövene elsiz gerek. Kim teslimi gerçekleştirmişse, ruhun teslimini, o artık başkasına el uzatmaz. Sövene dilsiz gerek. Kim teslimini gerçekleştirmişse, bir başkasına asla negatif sözde bulunmaz. Derviş gönülsüz gerek. O başkasından asla bir beklenti içerisine girmez. O sadece istediğini kimden ister? Allah'tan ister. Siz de bundan sonra Allah'tan isteyecek misiniz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kimdir bu kalpten isteyenler şu anda? Kimdir isteyenler? Evet. Hepinizi tebrik ediyorum. Ve bu pazar sohbetinin de sonuna geldik. Ama bitmedi. Sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Türkçe açıklamalı Kur'an-ı Kerim mealini okuyarak dinimi öğrenebilir miyim? Şimdi hemen bu kardeşim, bak tekrar ediyorum. Türkçe açıklamalı Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyarak dinimi öğrenebilir miyim? Bu sualin cevabını vermek için kimi örnek vermemiz lazım? Sahabeyi. Sahabe Türkçe açıklamalı Kur'an-ı Kerim mealini okuyarak mı öğrendiler asr-ı saadeti? Kimden öğrendiler? Peygamber Efendimiz'den. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyoruz? Her şeyde İslam'ın bir kalıbı var, standardı var. Sahabeyi Allah-u Teala Kur'an'da bize projekte ediyor. Şimdi gerçekten eğer sahabe Resulullah'tan öğrendiyse, bugün de kişi dinini öğrenmek istiyorsa kimden öğrenmesi lazım? Onun varisinden. El ulema ve rasetil enbiya. Alimler Resulullah'ın neyidir? Varisleridir. Öyleyse sen sabahtan akşama kadar Türkçe mealini okursan asla dini öğrenemezsin. Ama kalben ulaşmayı diler de hacet namazıyla Resulullah'ın varisini Allah'tan sorarsan, Allah sana gösterir ve tabi olursan, o zaman sen de sahabe gibi mutlaka hedefine ulaşırsın. Sual soruluyor. Biz cevabını nereden bulduk? Hemen Kur'an'la araştırmaya başladık. Acaba Türkçe açıklamalı Kur'an-ı Kerim okuyarak dinini yaşayanlar var mı? Baktık ki hayır, hiç görmüyor. Bilmiyorsanız kime sorun diyor. Gidin o Türkçe açıklamalı Kur'an-ı Kerim mealini yazan insana sorun diyor mu? Ahmet Hamdi Yazır'a sorun diyor mu? Google'e sorun diyor mu? Bilmem neye sorun diyor. Ne sorun diyor? Evet, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ve ma arsalna min qablike illa ricalen nuhi ileyhi fesalu ale zikrin la ta'lemun. Ayet böyleyse bununla örtüşen hadis ne? Resulullah ne buyuruyor? Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Allah Resulü hadisinde cehaletten kurtulmanın yolu Kur'an mealini okuyarak okumaktır demiyor. Ya nedir diyor? Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, çok şükür inancım var. Namazlarımı da kılmama rağmen başında belalar eksik olmuyor. Bunun sebebi ne olabilir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bela imtihan demektir. Musibetler bir beladır, imtihandır. Ve Allah Teala belaları başımıza getirmekle aslında bize olan sevgisini ishar ediyor mu, etmiyor mu? Evet, çünkü Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir ve iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Onlardan senede bir ve iki kere imtihan ettiklerini görmüyor musun? Sonra tövbe etmiyorlar, zikre başlamıyorlar. Öyleyse bu imtihanlardan Allah'ın muradı ne? Onların tövbe edip zikre başlaması. Eğer bir kişiye musibet geldiyse sevinmesi lazım, öyle değil mi? Mevlana ne diyor? Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Öyleyse kul azmış. Ama o azmasının sebebi derecat kaybetmiş. O kaybettiği derecatı telafi etmek üzere Allah önüne ne koyuyor? Bir musibet koyuyor. Musibetler ya derecat kazanımıdır, ya Allah'ın bize bir ikramıdır veyahut da günahların kefaretidir sevgili kardeşim. Ama musibet bizim aleyhimize bir şey değildir Allah'ın izniyle. İşte onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Öyleyse bu kardeşimizden Allah-u Teala'nın başına gelen musibetlerden onun ne yapmasını istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor, tövbesini gerçekleştirmesini ve zikre başlamasını istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı kimdir? Tövbe edenlerdir. Ve tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe ne yapmaz? Sona ermez. Hicret farz mı? Farz. İşte Allah Resulü ne diyor? Size cihadı emrediyorum, size hicreti emrediyorum, size cemaat olmayı emrediyorum. Bunlar hepsi mutlak surette Kur'an'ın öğrenip yaşanmasında ulaşmamız gereken menzilleri ifade ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, bunun sebebi ne olabilir? Evet, nefsine uyuyorsun, derecat kaybediyorsun ama Allah seni çok seviyor. O kaybettiğin derecatı sana tekrar iade etmek istiyor. Bu musibetler günahın kefareti, bu musibetler seni Allah'a yaklaştıran bir vasıta, bu musibetler senin ders alman için. Halk arasında bir söz var. Her şerde ne var? Evet. İşte şerdeki gizli olan hayır bu. Allah'ın izniyle. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Nefs nedir? Nefsi cihat nasıl gerçekleşir? Bu konuda bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, nefs berzah alemine ait olan bir vücudumuzdur. Evvela Allah-u Teala hiçbir şey yokken vardı ve enerjiyi yarattı. Nükleer fizik ve nükleer kimyadaki karşılığı nötronlar. Allah-u Teala yaratılış kanunu Zariyat 49'da açıklıyor. وَمُنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ زَوْجَنِي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Biz her şeyi çift çift yarattık. Öyleyse Allah-u Teala yaratandır ve yaratan olan Allah daima ne yapıyor? Kim söyleyecek? Her şeyi çift yaratıyor. Yani ne diyelim? Allah o noktada, köşedeki bir noktada bir şey yaratmak istesin. Mutlaka bu köşede de onun karşılığı vardır. O zaman okul okuyanlar bilirler ki x-y koordinat ekseni, orijin noktası, başlangıç noktası sıfır. Sıfırın üstünde 10 kilometre ötede bir nokta Allah yaratmak istese, sıfırın altında da 10 kilometrede ne yapıyor? Eksisini yaratıyor. Yani her şeyi daima Allah ne yapıyor? Çift yaratıyor. مُنْكُنْ لَنْ شَيْنِ خَلَقْنَاهُمْ زَوْجَنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ İşte bunun gibi Allah Teala zahiri aleme ait olan fizik bedenimizi yaratıyor. Ama bu fizik bedenin içerisinde bir vücudumuz daha var. Berzah alemine ait olan nefsimiz. Bu nefs muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat. Olmak üzere 19 tane hastalık. Şimdi insanlar birbiriyle kavga ediyorlar. Ve dikkat edin, o kavgalarda hep ne yapıyor taraflar? Birbirlerini suçluyorlar, öyle değil mi? Karı koca arasındaki kavgada kocası eşini suçluyor, diyor ki senin sebebin de şöyle şöyle şöyle oldu. Eşi ne diyor? Ne münasebet diyor. Senin sebebin de şöyle şöyle şöyle oldu. Şimdi ille de bir haksızlık. Gerçi biz burada durmuyoruz yani. Haksız tespiti yapmıyoruz çünkü haklı olsak da mutlu değiliz. Eğer Allah Teala bizi mutlu olmak üzere yaratmışsa, buradan kazanmamız gereken olay bulsa dahi ne yapmamız lazım? Mutluluğu yaşamamız lazım. E mutlu yaşamak, ben haklıyım sen haksızsın demekle bizi mutlu eder mi? Hayır. Ne yapmak? Nefsimizi değiştirmekle mutlu olabileceğiz. O zaman Hazreti Musa'nın sözü aklımıza gelmeli. Ne diyor Hazreti Musa Aleyhisselam? En adil hakim kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. O zaman böylesi bir kavgada, kavga oldu tamam ama kavgada sen haksızsın ben haklıyım demekle biz mutlu olabilecek miyiz? Hayır. Ama deneyin tam tersi eğer siz kendinizi onun yerine, karşı tarafın yerine eşi, kocası eşinin yerine kendini koydu ve dedi ki ey eşim %100 ben senden özür diliyorum sen %100 haklısın. Ve kendini yarılı dinlemeye kalksa ki hakikate de öyle değil mi? Hakikate Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim 22'de ne diyor? Kınayacaksan kimi kına diyor? Nefsini kına. O zaman dese ki sen %100 haklısın. Ben senden özür diliyorum. Haksız olan benim. E o da piyonlardan bir tanesi eşi de. Eşi de kendisine dese hayır kocacığım kesinlikle sen haklısın %100. Ben senden özür diliyorum. Bu noktada kavga kalır mı? Kavga kalmaz ama bu kavganın olmadığı bu olayda ikisi de mutlu yaşar mı? Evet ikisinin de kalbine o inşirahı, o rahmeti verecek olan kimdir? Allah'tır. Çünkü her ikisi de bu olayda başkasından yana davrandı. Yani A, B'den yana davrandı, B de A'dan yana davrandı. Ve nurlu, huzurlu, mutlu bir huzurlu aile yuvasını devam ettirdiler. Ama tabii iblis bunu bırakmıyor ve geliyor ikisinin nefsine tesir etmek suretiyle diyor ki sen hiç neler düşünüyor? Öbürü diyor ki sen hiç neler düşünüyor? Ve aralarına kavga gidiyor. Bu sadece karı koca kavgası, aile kavgası değil. Şu an dünya üzerindeki bütün kavgaların arkasında içimizdeki diyalektik kavga var. Diyalektik kavganın dışarıya taşması aile kavgasıdır. Komşu kavgasıdır, mahalle kavgasıdır, başka toplumlar kavgasıdır vesaire. Yani bütün kavgaların kökeni içimizde. Nefsle ruh arasındaki kavga. Allah Teala da dinle reçeteyi veriyor. Diyalektik kavgayı bitirin. Ruh negatif istikamete değişmeyeceğine göre Allah kimin değişmesini istiyor? Nefsimizin değişmesini istiyor. Ve söyle diyorum sevgili kardeşlerim. Her olayda biz kendimiz değişmeliyiz. Mutlu olmak istiyorsak bunun yolu bu. Değişecek olan ruhumuz değil. Değişecek olan estetik ameliyat yaparak bizim kuşumuzu değiştirmek değil. Kulağımızı beğenmemişiz gidip estetik ameliyata değiştirmiş bu bizi mutlu etmez. Şu bu ya. Ya neyimizi değiştirirsek mutlu oluruz? Nefsimizi. Evet. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi hangi oranda nurlanırsa o oranda mutlusun. Ve Hazreti Ali onun için ne diyor? Ruha dön, melek talibini olgunlaştır. Nefsen yönelen faziletlerini tamamla. Unutma ki cisminle değil, nefsinle insansın. Öyleyse hepimizin üzerine farz, nefsimizin faziletlerini tamamlamak. Ne zaman tamamlarız? Daimi zikre ulaştığımız an. Daimi zikre ulaştığımız gün 19 faziletin sahibi oluruz. 19 faziletin sahibi olduğumuz an şeytan bizim kölemiz olur mu? Evet sevgili kardeşlerim, o noktadan itibaren artık şeytan bizim kölemizdir. O güne kadar bizi tesir altına alıp bize kumanda ederken artık o noktadan itibaren şeytan bize köle gibi çalışır. Bizimle uğraşır kaybettirmek üzere ama daima neye mahkumdur? Mağlup olmaya mahkumdur. Bizim emrimizde artık o bir köledir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşmanın size dost olmasını istiyorsanız ne yapmanız lazım? Daimi zikre ulaşmanız lazım. İşte onun için Luka 27-29'da İncil'de ne diyor? Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Size tokat atana öbür yanınızı çevirin. Sizden mintanızı isteyene abanızı esirgemeyin. Verin, verin, verin. E belki şu anda insanlara bunu söylesek, ya ben kim, onu yapmak kim? Ama hiç Allah'ı unutuyorsunuz. Allah her şeye kadir mi? Evet. Allah bize yardım ederse düşmanlarınızı sevebilir miyiz? Evet. Allah bize yardım ederse bizden lanet edenlere iyilik yapabilir miyiz? Evet. Allah bize yardım ederse lanet okuyanlara iyilik diyebilir miyiz? Evet, evet, evet. Allah her şeye kadir. Öyleyse her zaman Allah'la bile olmamız lazım. Şimdi gelelim sualin cevabına. Nefs nedir? Nefs berzah alemet olan nefsimizdir. Nefsin cihat nasıl gerçekleşir? Ulaşmayı dileyeceksin. Bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur. Nefsin cihadı demek, nefsin ıslahı demektir. Hasta olan nefsimizi tedavi edip ıslaha ulaştırmak. Bütün peygamberler bunu yapmışlar. Bütün onların vekilleri bunu yapmışlar. Bütün veli müşrikler bunu yapmışlar. Ve hepimizin vazifesi nefsimizi ruh gibi, ikinci bir ruh gibi yapmak. Bize verilen görev bu inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, astrofizikçi Ron Mallet, zaman yolculuğu sağlayan bir cihaz bulmuş. Bu cihazın kütle çekimini kontrol eden ve lazer ışıklarından oluşan bir halka kullanarak kara deliğin uzay zamanını bozan etkilerini taklit ederek çalıştığı söyleniyor. Bu şekilde geçmişe gitmeye yarayan bir cihaz üretilmesi mümkün mü? Açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim, ben hemen şimdiden söylüyorum. Çünkü Allah'ın kanunlarını yaşamak istiyorsanız fiziki alemde fiziki materyalle olan bir olay değil. Mesela siz şu anda güneşe gitmek istiyor musunuz? Ne diyorsunuz? İstiyor musunuz? Gitmek mümkün mü? Evet mümkün, ama maddenin iç yapısındaki enerjiyle mümkün. Yani kendinizi değiştireceksiniz. Mesela Peygamber Efendimiz bütün bu gezegenlere gitti mi? Evet. Allah'ın zatına ulaştı mı? Evet. Allah'ın zatına giderken dıştan bir enerji mi kullandı? Bir makina mı geliştirdi? Ne yaptı? Evet, Allah'ın kendisine verdiği imkanı sağladı. Allah yardım etti ve ruh vücuda örtü oldu veya gitti mi, gitmedi mi? Bal gibi gitti. Bugün Peygamber Efendimiz dese ki ben nereye gittim bilmem. Kainatın şu ucuna gittim, ben %100 iman ediyorum. Çünkü çok mu kolay? Çok kolay. Yeter ki o Allah'ın yardımı verilsin, yeter ki o vücut ona kumanda etsin. Kainatın her noktasında Peygamber Efendimiz gitmiş midir? Evet. Ruhu fizik ucuna örtü olmuştur. Ve dilediği yerde ruh fizik ve fizik ötesi olabilir. E şimdi alet geliştirerek bu böyle bir şey yapmış olabilir mi? Hayır. Ama dese ki bu yolu izlese, ulaşmayı diledi bu zat-ı muhterem. Mürşidine tabi oldu, Allah'ın yardımıyla bu güzelliği yaşadı. İnanır mıyız? Allah her şeye kadir. Kullar için imkansız olan Allah için nedir? Çok kolay. Evet sevgili kardeşlerim. Kayseri'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, bir hastalık durumumuz varsa örtü altındaki verdiğimizi en az ne kadar süre çekmemiz lazım, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, ben Efendimizin söylediklerini size aktarmaya çalışıyorum. Efendimiz bu şekildeki güç durumda olan kardeşlerimize kolaylık olsun diye her katta 2000 çekmek suretiyle örtü altında mutlaka 14.000'i çekin. Geri kalanı da kolayınıza geleni yapın. Biz de size bunu söylüyoruz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, günlük hayatta kullanılan birçok temizlik ürünlerinden ve ambalajlı yiyeceklerden şeker alkolü, alkol, denat, benzinli alkol gibi alkol ve türevleri madde yer alıyor. Bu ürünlerin kullanıldığı yerlere temas edince devamlı elimi temizlemem gerektiğini düşünüyorum. Sürekli elimi yıkar oldum. Bu durum günlük hayatımı çok zorlaştıran bir şekilde almaya başladı. Bu konuda ahsen davranış biçimi nedir? Sevgili kardeşlerim, okunmalısın. Yani hepimiz de bu şartlar altında yaşıyoruz ama hiçbirimiz sabahtan akşama kadar musluktan ayrılmıyoruz değil yani. Sabahleyin abdestimizi alıyoruz vesaire. Öyleyse bir şey bir tutku haline, yani bir normalin ötesi bir duruma gelmişse, o zaman bu aşırılık durumu kontrol edebilmek için ne yapmak lazım? Allah'ın yardımına müracaat etmemiz lazım. Okunursa kardeşim, çünkü bazıları üç harflerin tesiri altında bu davranışı sergiliyorlar. Ne yazık ki farkında değiller. Banyodan çıkmıyor, musluktan ayrılmıyor ve şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hatta evlere bir misafir geldiği zaman ayrılır ayrılmaz hemen bütün koltukları yıkamaya başlıyorlar. Halbuki sen nasıl o koltuğa oturuyorsan, sen bir şey olmuyorsa öbürü de geldi oturdu yani. Dolayısıyla hiçbir yıkamaya gerek yok. Ama her zaman bu varlıklar insanlara tesir edebilir. Fakat onların ötesine geçebilmek, onlara bu imkanı vermemek elimizde mi? Evet, zikirle. Sevgili kardeşlerim, bazen üç harflerin tesiri altında kardeşlerimize ben zikredin diyorum, zikredin diyorum, zikredin diyorum. Çünkü zikir her şeyin ilacı. Üç harfli olan varlıklar temiz yerde bulunmazlar. Sen kalbini temizlersen orada bulunabilir mi? Hayır, durmaz. Onlar tam tersi kirli yerlerde bulunurlar. Çoğunun bulaştığı yerler genellikle temizlik yapan insanlar. Farklı şekilde, yani onlar kirliliği tercih ederler. Öyleyse temiz olan bir yerde bulunmaz. Ama bu temizlik nasıl bir temizlik? Allah'ın nuruyla bir temizlikten bahsediyorum. Kalbin nurlandığı zaman kalbin nurlandığı yere şeytan tesir eder mi? Şeytanın nura tesiri yoktur. Zikirle kalbimize ne taşıyoruz Allah'ın katından? Allah. Nurları taşıyoruz. Allah razı olsun. İkinci suali, Şuara suresinin 89. ayet-i kerimesinde geçen selim kalbin muhtevasını ve bizim de selim bir kalbe ulaşabilmemiz için neler yapmamız lazım geldiğini. Muhterem Efendimizin tefsiri şöyle. Şuara 89 ayet tefsiri. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kalp selamete ermiştir. Allah-u Teala derhal kalp üzerinde işlem yapmıştır. Kalbin mührünü açmıştır. Küfrü dışarı almıştır. Kalbe iman girmiştir. Kalpteki ekinliği dışarı almıştır ve kalbe idraki sağlayan ihbatı koymuştur ve o kişinin kalbi selim bir kalp haline gelmiştir. يَوْمَ يَا لَا يَنْفُعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ عَطَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün mal ve çocuklar fayda vermez. Ya ne fayda verir? Kalbi selim fayda verir. Öyleyse hepimizin bu dünyada göçmeden evvel ne yapması lazım? Kalbi selime sahip olmak lazım. Gerçekten de mutu kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölmek neyle mümkündür? Ruhu hayatta ikmalaştırmak. Ama aynı zamanda ölmeden evvel ölmek neyle mümkündür? Kalbi selimin sahibi olmakla mümkündür. Kalbi selim olmadan da o ruh bizden ayrılıp hedefine ulaşamaz Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşimiz daha, muhterem hocam, çevremdeki birçok insan başka insanları mutsuz ederek, onlarla uğraşarak kendini tatmin ediyorlar. Böyle insanlar gibi olmamak için, onlardan korunabilmek için ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ne diyeceksiniz? Onlar için yaşamalıyız. Zikir yapacağız. Ama kimdir onlar için yaşayan? Zikreden insan. Haklısınız. Ulaşmayı dileyip mürşide tabiyet ve zikretmek ve zikretmek. Ve çevremizdeki insanlar her zaman hata yapabilir. Hepsi. Çünkü Allah bizi hata yapan potansiyel varlıklar olarak yaratmış. Herkes hata yapabilir. Ama hata yapanların hayırlısı nedir? Tövbe edenlerdir. Öyleyse onlar için yaşamak istiyorsak ne yapmamız lazım? Bir kere davacı olmamamız lazım. Etrafımızda her zaman bize karşı suç işleyecek insanlar var. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim diyeceksin. Ve hiçbir zaman kimseden küsmeyeceksin. Kimseye yüz surat asmayacaksın. Her zaman onlardan yana olacaksın, onları seveceksin, onların mutluluğu için çalışacaksın. Evet sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka pazar sohbetinde tekrar Rabbimizin bir araya getirmesine, Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma "Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ittebani" ben ve bana tabi onlar biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireylerin arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirir. Bugünkü konumuz hikmet. Hikmet nedir? Kur'an'dan koparılan kavramlardan bir tanesi de hikmettir. İnsanlar hep manası gizli ya da çok koyu.

zaten sonuç şartını beraberinde getirir. Hikmet sahibileri mutlaka ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hikmettir. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Buradan anlıyoruz ki aslında biz Kur'an-ı Kerim'i hikmet sahibi alimlerden öğrenebiliriz. Hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak farz. Kelamını işitmek üzerimize farz. Çünkü Allah Teala bu meclislerde hikmet nuruyla ölü kalpleri diriltiyor. Başlangıçta bütün insanlar 12 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler. Hüsrandadırlar. Ölüdürler, sağırdisi ve kördürler. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. Şeytanın kulu dostudurlar. Birbirine düşmandırlar. Fırkalara ayrılmış durumdalar. Kısacası hidayete değiller, mümin değiller ve takva sahibi değiller. Ama Allah Teala bu negatif özelliklerin sahibi olan insanlara katından hidayetçileri gönderiyor. Hidayetçiler insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Dinin bütünü hidayettir. Kur'an'ın hedefi de hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. İşte hidayetin yok olduğu bir noktada Kur'an da yoktur, İslam da yoktur. Allah Resulü hadisinde bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi kalacak, İslam'ın da ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Görüyorsunuz ki hidayet yoksa din yoktur. Bir başka hadiste saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı, delaletten kurtulup hidayete kavuşmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Başlangıçta herkes delalette ve delaletten kurtulup hidayete ermek. İşte Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle önlemeye çalışsın. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Ve amel terazisini de ağırlaştırandır. Allah razı olsun. İkinci sual. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hikmet müminin yiğitlik malıdır. Nerede bulursa alsın buyuruyor. Hikmet nerede bulunur? Hikmet bir mükafattır. Mükafatın elde edilmesi, liyakatın oraya ulaşmasıyla mümkündür. Zikir hikmetin anahtarıdır. Daimi zikre ulaşmadan kimse hikmet sahibi olamaz.

0: Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa, hikmetin sahibi olursa, o zaman Allah kendisi için vücuda getirdiği hazineden kendisine ait olan bu malı almak yetkisinin, almak liyakatinin sahibi olur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bütün insanlar Allah'ın dizaynına göre ölüdürler. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman dirilişe geçiyorlar. Tabiyetle Allah Teala onların kapılarını, yani bu dünyayı açıyor. Tabi olunanın hikmeti kalplerin dirilmesine sebebiyet veriyor. İşte hikmet sahibi alimin sohbetinde, meclisinde bulunmak, kelamı işitmek üzerinize farz kılındı. Muhakkak ki Allah meclisinde ölü kalpleri hikmet oraya diriltir. O halde muhtevaya baktığımız zaman Bakara 18'de sümmün bükmü hümyün fe emlâ. Onlar sağırdırlar, onlar dilsizdirler, onlar kördürler, onlar erci emrine icabet etmezler, onlar dönmezler. Enfal suresinin 24. ayet kerimesinde Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi rasulü izâ da'akum lima yuhikum. Allah ve Resulü sizi sahayet verecek şeriye davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte Resul'ün davetine muhatap olan insanlardan bir kısmı Resul'e karşı çıkıyorlar. Allah Teala huzurlarına engeller koyuyor İsra 45-46'ya göre. Ama bir kısmı daveti kabul ediyor, işitiyor Enam 36'ya göre. İnnemâ yestecibû ellezîne yesmeûn. Davete icabet edenler işitenlerdir. Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor Haç 54'te. Kendilerine ilim verilenler enel hakumun rabbike, bu Rabbinden haktır. Fe yuminu bihi, Allah ona iman eder. Fetubitü lehu kulubehum, Allah onların kalplerine ihbatı koyuyor ve Allah amin olanları mutlaka kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Üçüncü sual, hikmet sahibi olan herkes mürşit midir? Tabi değil. Hikmet sahibi olmak, irşat makamı sahibi olmak için yeterli değildir. Ama bütün irşat makamının sahipleri mutlaka hikmet sahibidir. Bütün peygamberler, bütün resuller, bütün mürşitler ulul albab makamının sahibi olduğu her şeye ulul albab makamında sahip olmuşlardır. Ama ne zaman tövbe-i nasuha davet ederse o kişi hikmetin ötesine geçmek için ehil hale gelmiştir. Hikmetin ötesi irşad etmek yetkisinin verilmesiyle başlar. Hikmetin en yükseği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resullere verilir. O halde ayet 8'de Ya eyyühellezine amenü tûbû ilallâhi tevbeten nesûhâ asâ rabbukum men yukeffir ankum seyyiâtikum ve yedhulukum cennâtin tecrî min tahtihâ nâru yevme lâ yesûllâhu nebî vellezîne âmenû mâhu yesâ nûruhum âmenû mâhu nûruhum yesâ beyni eydîhim ve biyeymânihim. يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِنْ لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا اَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah nebileri ve onunla beraber olanları masum etmez. Onların nurları sağlarında ve önlerinde koşar. Rabbimiz biz nurumuzu tamamla, bize mağfiret et. Bakara 151'de ise devrin imamının görevlerine baktığımız zaman dördüncü görev hikmeti öğretmek. Ayetlerin tilaveti 1, nefsi tezkiyesi 2, kitabın öğretilmesi 3 ve hikmetin öğretilmesi 4. bütün Nebi Resullerin, Veli Resullerin bir dördüncü görevi hikmeti öğretmek. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hikmet sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Huzur.
3: Huzur, mutluluk.
4: Namazımızı, Kur'an'ımızı, ibadetlerimizi yerine getirince Allah'a ulaşmış oluyoruz.
5: 43 ve 45 yaşında Kur'an kursuna gittim yavrum. Kızım da ibadetli, oğlum da, gelinim de, eşim de, ben de. Şükürler olsun, elhamdülillah. Onu anlıyorum.
6: Allah'a itaat etmek, Allah'ın var olduğuna inanmak.
7: Allah'a ulaşmak deyince ahiret geliyor aklıma. Ahirette ona ulaşmak, yani onun gülgem halini görmek.
1: Peki bu dünyadayken de ulaşamaz mıyız?
7: Bu dünyadayken de yanımızda zaten her zaman, bizimle beraber kalbimizde.
4: Yaptığımız ibadetlerle ulaştırdığımızı düşünüyorum.
6: O senin elinde olan bir şey. Onun gerektiği vazifeleri, sünnetlerini yaparak yakınlaşabiliriz.
3: Allah'ın sevgili kulu olmak isterdik yani.
1: Bunun için böyle dualar ediyor musunuz?
3: Ediyoruz tabii.
5: Yasin-i Şerif, Kur'an-ı Kerim günde hepsini okuyorum. Yani dualarda ediyoruz.
6: Şükrediyorum. Her sabah kalktığımda benim gözlerim gördüğünü, ellerim tuttuğunu, ayaklarımın tuttuğunu için her zaman Allah'a şükrediyorum.
2: Rabbim diyor ki benden az istemeyin. Benim hazinem çok geniş. Benden çok isteyin diyor.
1: O zaman Allah'tan ona dost olmayı isteyelim mi beraber?
3: Evet. Allah'ım seni çok seviyorum. Yeri bu yaratan Mevlam'ım.
7: Ben de senin bütün dostların gibi yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Beni de dostlarının, evliyaların arasına al. Amin inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak deyince ahiret aklıma geliyor. Bu dünyadayken de her an bizimle beraber kalbimizde. Allah'ın bu dünyada her an bizimle beraber olmasıyla ahirette orada olmamız arasında fark var mıdır? Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Ancak insanoğlu Allah'ın kendisine verdiği ve tekrar Allah'ın zatına geri dönmesi gereken bir ruhu var. 12 defa kendisine emredilen bu emanetin sahibidir. Sizde emanet olarak bulunan ruhu onun gerçek sahibi Allah'a hayattayken ulaştırmak, geri döndürmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem, mutlaka olarak cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse cehennem değil de ruhumuzu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırmak istiyorsak mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Allah'tan isteyin. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer zikretmiyorsanız o zaman Allah Teala böyle bir duayı kabul etmiyor. Ama Allah'a ulaşma dileğinde bulunup da hayattayken ruhunuzun ulaştırmayı diler de zikre başlarsanız o zaman Allah Teala o duayı kabul ediyor. Kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani sadece sözle istemek, onun hedefine ulaşmak üzere gereğini yapmamak, Allah Teala bunu kabul etmiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala ölü kalpleri hikmet nuruyla dirilteceğini açıklıyor ve bunun için hikmet sahibi alimlere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Önder, yol gösterici.
3: Önder oluyor yani, mürşitler önder oluyor, yönlendiriyor.
6: Allah'tan yani korkan insanlar Allah'a merhaba diyor mu ya? Allah'a yakın olanlar.
7: İyi ki varlar yani bu hayatta bizimle beraberler. Yani iyi ki varlar.
1: Onların bize ne gibi katkıları olur?
2: Maneviyat, maneviyat. Onlar olmasa yer biz uçarız.
6: Bize iyilik sağlar. Yani biz ondan yaptığı iyiliği görünce biz de iyi oluruz yani. Ondan yaptığı kötülüğü görünce kötü oluruz.
7: Onlar sayesinde güneş açıyor. onlar sayesinde, yani dualar sayesinde bir şeyler oluyor.
4: Bilmediğimiz her şeyi önderlik ederekten, yani tamam okuyarak da öğrenebiliriz, başka araştırarak da öğrenebiliriz ama bir insandan daha böyle uygulayaraktan öğrenince daha da şey geliyor.
1: Peki sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
2: Olmaz olur mu ya her zaman ya?
3: Biz Allah dostları var tabii.
2: Onların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyoruz.
4: Vardır. Vardır ki hala şuralarda bu kalabalık var yani.
1: Peki nasıl bulabiliriz onları?
7: Onlar bizi buluyorlar bence. Mesela siz gibi.
4: Zikretmek istemiyorum ama farklı bir yerlere gidersek bulamayız. Tabii ki camiler, ibadethaneler, bu tarz yerlere gelirsek buluruz diye düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda onların yaptığı iyiliği görünce biz de iyi oluruz. Onların yaptığı kötülüğü görünce kötü oluruz dedi. Mürşitler insanları iyi yönde de kötü yönde de etkileyebilir mi? Her şeyden evvel devrin imamları Allah'ın en üst seviyedeki mürşitleridir. Ve onlar Allah tarafından hidayete erdiren imamlar olarak tayin edilmiş. Bunların başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Enbiya 73'te. Ve cealnâhum eymeten yehtüne bi emrina ve ahayna fil khayrati ve ikâmi salât ve itâ'i zekât ve kânû lenâ âbidîn. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Kur'an-ı Kerim'deki imamlara baktığımız zaman Allah-u Teala'nın iki çeşit imamdan bahsettiğini görüyoruz. Birincisi Allah'a çağıran imamlar, ikincisi ateşe çağıran imamlar. Ateşe çağıran imamları Allah-u Teala Kasas 41'de açıklıyor. Ve cehennem minhum eymeten yed'ûne ilen nâri. Biz onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mürşidine ulaşsa da ulaşmasa da mutlaka kendi devrindeki imamla birlikte olacaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne yaparsa yapsın o kendisine ateşe çağıran imamla birlikte olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ateşe çağıran imamla birlikte, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler onlar da Allah'a çağıran imamla birlikte olacaklardır. Konunun odak noktasında kalben Allah'a ulaşmayı dilemek var. İşte Kasas 41'de ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Enbiya 73'te ise Allah'a davet eden imamlardan bahsediyor. Ve vesile olanların da İsa 85'te hayra vesile olanlar ve şerre vesile olanlar diye iki grup insan söz konusu. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Şerre vesile olan da ondan da ona bir nasip vardır. İsra 71'de o gün diyor kıyamet günü herkesi imamlarıyla çağırırız. Yevme ned'u kullu unasim bi imamihim. Men utiye kitabu bi yeminihi. Kitabı sağ taraftan verilenler yakravune kitabı ve la yüzüm lebetiyle. Onlar kitaplarını okurlar. Onlara 40 kadar zulüm edilmez. Allah razı olsun. Öyleyse her halükarda iki tane imamdan bahsedebiliriz. Ateşe çağıran imamlar, Allah'a davet eden imamlar. Ateşe çağıran imamlarla birlikte olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a çağıran imamla birlikte olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri Efendimizin nimetiyle kalbimden çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam bir sualim olacaktı inşallah. Yaşanılan her olayın hikmeti araştırılmalı mıdır? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve
0: berekatü. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak yaşanılan her olayın hikmeti araştırılmalı mıdır? Hayatınızın Geleceğe dönük en önemli imtihanı budur. Allah'ın kanunlarına dikkatle bakın. Emreden nefsimizin aklımıza verdiği telkinleri yok etmek mecburiyetindeyiz. Nefsimizin aklımıza verdiği telkinleri yok etmek. Nefsimiz şeytanın tesiri altında devamlı akla şer taleplerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesi istikametinde, Allah'ın emrettiklerinde inkar edilmesi istikametinde, ama bunları yok etmek vecihindeyiz. Teslim ancak böyle gerçekleşir. Yoksa hikmeti hiç anlayamayız. Biz körü körüne teslim olalım mı? Hayır. Sadece hikmetin var olduğunu düşünün ve bunun arkasında mutlaka benim aklımın eremediği başka bir çözüm vardır diye düşün. İşte en zor teslim olanlar hep kafalarındaki çözüm üretmekle meşgul olanlardır. Halbuki yapmanız lazım gelen şey sadece emirlere mutlak itaattir. Yoksa manevi hiçbir gelişmeyi gösteremezsiniz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de hikmet ehli insanların Allah'ın ismini 24 saat kesintisiz şekilde zikreden insanlar olduğunu görüyoruz. Allah'ı devamlı zikretmek sizce insana ne sağlar?
4: Çok, her şey sağlar ki. Yani sağlamayacağı hiçbir şey yok. Sağlık, huzur, mutluluk, çoluğun çocuğun sağlığı, eşinin sağlığı, ne bileyim. Yani depremler, felaketler hepsini öteler diye düşünüyorum.
6: Yani sürekli Allah andına, yani beni andı kulum. Yani kulumun bütün sıkıntılarına da ben de giderim der.
1: Peki siz zikrettiğiniz zaman nasıl hissediyorsunuz?
4: Huzurlu hissediyorum.
6: Kendimi güvende hissediyorum. Ben her evde çıkışımda ayet-i kürsü okuyorum, diyor ki benim evim kapısını kimse açamaz diyorum. Çünkü Allah koruyacak diyorum, melekleri koruyacak diyorum.
3: Çok mutlu oluyorum. Bak, elimde basma matiminin sevgisi içimde Allah'ı zikrettim miydi? İçinde, kalbimde yani. Mutlu oluyorum.
1: Peki başımıza ne gelirse gelsin, zikredersek yine de mutlu olur muyuz?
4: Tabii ki. Her ne gelirse Allah'tan geliyor. Yani isyan etmeyip şükredeceğiz, zikredeceğiz.
6: Tabii oluruz. Her şey Allah'tan geliyor. Ben mesela kendim kanser hastasıyım. Rabbim bunu bana beraber görmüş diyorum. Ya sabrımı deniyor, ya şükrümü deniyor diyorum. Hiçbir zaman isyan etmedim. Her şey Allah'tan gelmiş. Bu da bir mutluluk. Allah her şeyi, herkes her şeyi vermez.
3: Ben kanser ameliyatı oldum. Yani huzur içimde yani. Evet canım, mutluyum. Çok mutluyum.
2: Umudu yani. Kestiğin zaman yaşamaya gerek yok.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda depremler, felaketler hepsini öteler dedi. Zikir yapmak başımıza kötü olayların gelmesini engeller mi? Evet. Allah bütün olayların içindedir. Bütün olaylara dilerse müsaade verir, dilerse müsaade vermez. Her olay insanın liyakatine göre tahakkuk eder. İnsanlar hangi seviyedelerse ona göre olayları da değerlendireceklerdir. Aslında hangi olay olursa olsun Allah'ın indinde sadece hayırdır. Öyleyse şunu bileceğiz ki bizi üzen ya da sevindiren şey olaylar değildir. Olayların bizim üzerimizdeki tesiridir. Bu tesir ise nefsimizin seviyesine bağlıdır. Onu düzeltmemiz için bize bir yol gösteriyor Allah Teala. Daha çok çalış, daha çok beni zikret. Nefsinin bu afetini de o zikirle tedavi et diye devamlı Allah Teala bize telkinlerde bulunuyor, mesaj veriyor. Kader tahtında vücuda gelen her olay ya bizim için bir hayırdır veya bir faydadır. Başkasının nefsine uyarak bize tesir etmesi, biz hayra ulaşıyoruz, o ise derecat kaybediyor, zulmetmesi. Ama başkası aynı zamanda nefsine uyarak zulmedebildiği gibi ruhun talebine uyarak da bir mutlu etmek istikametinde de davranışlar ilgilebilir. O zaman Biz bir faydaya ulaşıyoruz, o ise bir hayra ulaşıyor. Onun nefsine uyarak işlediği ve bize dokunduğu şey bizim için hayır. Onun ruhu talebiyle oluşturduğu, bize tesir eden olay bir faydaya bizi ulaştırıyor. İşte Allah'ın olayların bütün içerisinde yer alması, olaya Allah'ın gözlükleriyle baktığımız zaman hayır veya fayda ulaşıyoruz. Ama derecat kaybı sadece nefsimize uymamızdan kaynaklanan bir neticedir. Öyle olaylar var ki sizi üzer. Siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Örneğin bir başkası haksız yer bize tokat atıyor. Bizi üzüyor ama onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyle olaylar var ki bizi sevindirir. Biz bir faydaya ulaşıyoruz ama o hayra ulaşıyor. Öyleyse her olay bizim için ya bir fayda veya bir hayır şeklinde tecelli ediyor. Bizi üzen ya sevindiren şey olaylar değil, olayların üzerimizdeki tesiri. Hırsız başkasının haksız yere malını çalıyor. Buna seviniyor. Ama aslında derecat kaybediyor. Mal sahibi de buna üzülüyor. Ama o da derecat kazanıyor. Öyleyse aynı olay, ben birisi mütesir olarak üzülüyor, derecat kazanıyor. Diğeri seviniyor, derecat kaybediyor. Bizi mutlu eden, derecat kazandığımız olaylar, derecat kaybettiğimiz olaylar doğal olarak biz üzülebiliriz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
9: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, şükür ve hikmet arasındaki bağlantıyı anlatabilir misiniz inşallah? Ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Selamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şükür ve hikmet arasındaki bağlantıyı anlatır mısınız? Yok kardeşimiz. Lokman suresinin 12. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَا الْلَقْمَانِ حِكْمَةَ اَنْ اُشْكُرُوا لِلّٰهِ. Biz Lokman aleyhisselama hikmeti vermiştik. اَنْ اُشْكُرُوا لِلّٰهِ, şükretsin diye. مَنْ يَشْكُرْ فَاَنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِ. Şükreden kendi nefsi için şükreder. وَمَنْ كَفَرَ فَاَنَا اللّٰهَ غَنِينَ حَمِيدٍ. Ama küfreden, küfrinizden Allah-u Teala müstahidir. Diğer suresinin 3. ayet-i kerimesinde en hedeyna usbeyle imma şakiren ve imma kefure. Biz onu yola hidayet ederiz. Dileyen şükreder, şakirlerden olur. Dileyen küfreder, kafirlerden olur. Her halükarda şükretmek asıldır. Allah'a şükredenler mutlaka Allah'ın yolunda olmalıdır ki şükürleri karşılık alabilsin. Zikir, şükrün bir göstergesidir. Şükrün en üst boyutuna, hikmet ve ötesine ulaşılır. Daimi zikre ulaşmadan evvel bir insan hikmetin sahibi olamaz. Hikmete ulaşmış olan kişi daimi zikrin sahibidir. Hikmetin sahibi olan kişi Allah-u Teala'ya çok şükreden bir insandır. Ama şükrün en üst noktası orası değildir. Şükrün en üst noktası Allah'a köle olduğumuz yerdir. O zaman sonsuz bir şekilde hep Allah'a şükredersiniz. Şükrederseniz nimetimi arttırırım buyuruyor. İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Öyleyse Allah'tan daha fazlasını almak istiyorsak şükredenlerden olmalıyız. Allah razı olsun. İblis biz insanların daima küfürde kalmasını, Allah Teala ise şükredenlerden olmamızı emir buyuruyor. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Ordu'dan bir kardeşim Müten Hocam. Gençleri aydınlatıcı bilgi ve nasihatler nasıl olmalıdır açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz edin nasihatin, edin nasihatin, edin nasihatin deyince sahabe Allah Resulü'nün çok önemli bir şeyden bahsettiğini idrak ediyorlar ve diyorlar ki ey Allah Resulü, kimler için nasihat? Allah için nasihat, Allah'ın kitabı için nasihat, Allah'ın Resulü için nasihat, müminlerin idarecileri için nasihat ve bütün Müslümanlar için nasihat. Beş şey: Allah bir, kitap iki, Resul üç, müminlerin idarecileri dört ve bütün Müslümanlar için beş. Beşi için de nasihat. Nasihatten murat nedir? Nasihatten murat o kişinin Allah'a bir yol tutmasıdır. Çünkü Allah Teala hem Müzzemmil 19'da inna hazi tezkire femen şahatta kaza ila rabbi sebila. İşte bunlar birer öğüttür, nasihattir. Dileyen Rabbine gidemiyor tutar. Öyleyse nasihatten nasiptar olan, Allah'a giden, yol tutan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse Allah kendi zatına davet ediyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim Allah'ın zatına davet ediyor. Resul Allah'ın zatına, bütün dini hidayete vesile olan Allah'ın zatına ve tüm Müslümanlar hep Allah'a davet etmekle meşguller. Diğer suresinin 29. ayet-i kerimesinde اَنَّ هَذِي تَذْكِرَ فَمَنْ شَاهَتَ قَزَيْا رَبِّي سَب۪يلًا. Değer 29'da da aynı şeyi söylüyor. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık dilerse Rabbine yol itaat eder. Kendine yol tutar. Nide'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, akaidde Allah peygamberlerin dışında kimseye vahiy etmez deniliyor. Kur'an ışığı altında vahiy konusunu açıklar mısınız? Allah Teala Kur'an ayetleriyle vahyi 7 safhada açıklıyor. Her şeyden evvel Allah Teala göklere vahiy ediyor. Göklerden başlarsa göklere vahiy ediyor. Ne hangi ayet-i kerimede? Göklere vahiy ediyor. Fussilet 12'de. Fussilet suresinin 12. ayet-i kerimesinde göklere vahiy ediyor. Allah Teala yere vahiy ediyor. Zilzal suresinde Allah Teala arıya vahiy ediyor. 68'de Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ediyor. Ta 38'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ediyor. Alimran 47'de havarilere vahiy ediyor. Herhangi bir adama vahiy ediyor. Bütün bu ayetler bize vahyi açıklıyor. Öyleyse havariler peygamber midirler? Hayır, değiller. Akaidde Allah peygamberlerin dışında kimseye vahiy etmez diyor. Bu doğru değil, yalan. Allah Teala Bakara 259'da herhangi bir insana vahiy ediyor. Bu insan vahir üzeri aleyhisselam olduğu zikrediliyor. Tamam, Allah Teala üzeri aleyhisselama vahiy etmiş. Maide 111'de Allah Teala Hazreti İsa aleyhisselam havarilerine vahiy ediyor. Meryem annemize Allah vahiy ediyor. Hazreti Musa aleyhisselamın annesine vahiy ediyor. Tahut 8 ve Allah-u Teala'nın beşerle konuşması vahiy iledir. Şura 51 ve Yunus 2'de herhangi bir insan Allah'a vahiy ediyor. Onlardan bir adama insanları uyarması, amin olanlara ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dini müjdelemesi için vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Ekale nâsi aceben en evhayna ilâ recelü minnü en enzelün nâse ve beşerille zîne aminu ennehum lehum kademun sıdkının da Rabbim kalli kafirun hâzâ sahirun mubin. Görüyoruz ki ayetler bize sadece peygamberlere vahiy ediyor, peygamberin dışına kimseye vahiy etmiyor olayı Kur'an-ı Kerim'le bağdaşmıyor, uyuşmuyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah başkanını buna teşvik edecektir. Bizi sevdiğini nasıl anlarız, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah bütün mahlukatı seviyor ama yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. Bizi en çok sevdiğinin göstergesi Allah zatından bize ruh üfürmüş. Allah'ın ruhu insanın dışında başka hiç kimsede yok. Yetmez. Allah insanı kendi sureti üzerinde yaratmış. Yetmez. Yerde gökte bunlar arasında yarattığımız her şeyi katımızdan insanın emrine musarrık olmuş. Bütün bunlar bize Allah'ın en üst seviyede insanı sevdiğini ve bizi çok sevdiğini ve sadece bizi mutlu kılmak istediğini görüyoruz, anlıyoruz. Aydın'dan birkaç muhterem hocam, insanlara ruh vücuttan çıkınca, çıktığı için öldüğü öğretiliyor. Bu öğreti Kur'an'la bağdaşmıyor mu? Bağdaşıyor mu? Açıklar mısınız? Hayır. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür olayı tamamen safsata. Hayatı bize veren Allah'tır. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölüyor. Secde 11. Hayır. Evvela kişi öldürülüyor, ölüyor. Ondan sonra ruh vücuttan ayrılıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması yok. Bu da yine Kur'an ayetlerine uymuyor. Bakara 46 ve Bakara 156'da hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağını Allah Teala bize açıklıyor. Öyleyse bu öğreti Kur'an'la bağdaşıyor mu? Hayır, bağdaşmıyor. Ayetlerle karşılaştırdığımız zaman netice hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasının farz olduğu bu görüyoruz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir mümin diğer mümin kardeşlerine karşı kırılmamayı, gücenmemeyi nasıl başarabilir? Zikrini arttırarak. Yetmez. Mümin kardeşine Allah'ın gözlükleriyle bakarsa o zaman kesinlikle sadece çevremizdeki mümin kardeşlerimizden mutlu olabiliriz. Kırılmak sadece nefsimizin devreye girdiğini, nefsimizin devreye girmemesi için de zikrimizi arttırmamız ve daim zikre ulaşmamız lazım. Zonguldak'tan bir kardeşim muhterem hocam, bu zamanda kimin mürşit olup olmadığını bilmiyorum. Mürşide ulaşmak için ne yapmak lazım, açıklar mısınız? Haccet namazı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi haccet namazının mürşidini Allah'tan soracak ve Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide gidip tabi olacak inşallah. Mürşidi bilen Allah'tır. Şahin Nakşibend Hazretleri, Allah rızasını itaatte. Ve Allah'ın bizden razı olmasını istiyorsak onun emrine itaat edeceğiz. Kabulü duada duamızı yaptığımız zaman Allah Teala'nın o duayı kabul ettiğini, bizi hedefimize ulaştırdığını görürüz. Velileri de halkın içinde saklar. Allah Teala'nın velileri her zaman vardırlar ama onları bilen Allah'tır. Biz Allah'a müracaat ettiğimiz zaman bize en yakın olan mürşidi tayin ettiğini görüyoruz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birisi kötülük yapınca insanın içinden intikam almak geliyor. Bu içimizden geleni nasıl değiştireceğiz? Zikirle. Yani intikam almak söz konusuysa henüz nefs tezkesi olmamıştır. Düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Kin alınmamış intikamdır. Ama eğer biz zikrimizi arttırabilirsek, 12 saat zikre ulaşır, daha fazla sonra ulaşabilirsek, o zaman kesinlikle kin ve nefret bizde kalmaz. Sadece etrafımızdaki insanları seven, onları mutlu eden, o davranışı sergileyen birisi oluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak. Birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren Hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kainatın tek dini konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsanlık tarihi boyunca tek bir dinden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. İlk insan olan, ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan ve son peygamber Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği din tek bir dindir. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Arapça adıyla İslam. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah indinde dinin aslı haniflik ve teslimdir, İslam'dır. Ben hoşgörü muhtevasında hanif dinini ile gönderildim. Hazreti İbrahim'in hanif dini deyince Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh da aynı dini yaşadı. Hazreti Adem de aynı hanif dinini yaşadı. Hepsinden önce elbette Adem Aleyhisselam vardı. Adem Aleyhisselam'ın da zamanında yaşanan din babamız İbrahim'in hanif dini Arapça adıyla İslam. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman tam 9 tane ayet-i kerimede tek dinin İslam olduğu buyuruluyor. İşte Bakara 136, Al-İmran 19, Enne dini anallahu al-İslam, Al-İmran 85, Men yebde uveri İslami dini felen kuyurun. İslam'dan gayri din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Havarilerin yaşadığı dinin İslam olduğunu Al-İmran 52 söylüyor. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde havarilerin biz Allah'a teslim olanlarız dediği buyuruluyor. Al-İmran 64'te bizim Müslüman olduğumuza şahit ol. Ankebut 46'da aynı din açıklanıyor. Al-İmran 83'te isteyerek ve istemeyerek her şey ona teslimdir Allah-u Teala'ya. Ve cin 14'te bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Kısaca ayetlerin hülyasasında hanif dini 7 safa ve 4 teslim içeren kainatın ezeli ve ebedi dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Bu din 7 safa ve 4 teslimi içerir. Hazreti İbrahim'in hanif dininin Kur'an'daki ismi hanif dini olarak geçiyor. Ve Allah-u Teala aynı kitapta İslam olduğunu buyuruyor. Çünkü Hazreti İbrahim hanif dininin üç ayrı cepheden bakılırsa üçünde de İslam'ın ta kendisi olduğunu görüyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor.
Allah beni İslam'la gönderdi. Birinci cepheden Hanif dini İslam'a baktığımız zaman Hazreti İbrahim Hanif dininin birinci vasfı vahdettir. Allah'ın tekliğidir. Tek bir Allah vardır. İkinci bir Allah yoktur. İkinci bir Allah hiç olmamıştır. Olması da mümkün değil. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin tek bir dini söz konusudur. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyen insanlardan oluşan bir tek din. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden hanif olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hanif olabilir. Hanif dininin bu iki özelliğinin ötesinde bir üçüncü özellik daha var. Bu da teslimdir. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. İşte bütün insanların ilahı, Rabbi tek Rab'tir diyor. Slayta baktığımız zaman ayetler net olarak bize bunu söylüyor. Duhan 20'de sizin Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Herkesin Rabbi. Hud 56'da muhakkak ki benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Ali İmran 51, Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Zuhruf 64, o benim de sizin de Rabbinizdir. Ankebut 46, bizim ilahımızla sizin ilahınız birdir, aynıdır. Bağraf 172'de bütün insanlara hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün insanların Rabbi. Allah-u Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız? Yani hepimizin cevabı var galibela. Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim? Öyleyse ilk insandan son insana gelene kadar herkes Allah'ın huzurunda bay ve bayan ve Allah-u Teala herkese hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah tek, o tek olan Allah yaratı bütün insan mahlukuna ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz galibela diyoruz. Öyleyse Rab tek. Şura 15, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimizdir. Bakara 139, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Enbiya 92, kısacası bütün kutsal kitaplarda Allah'ın tek olduğu buyuruluyor. İncil'de Romalılar 10. bölüm 12'de çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab hepimizin Rabbidir. Kendisine yakaranlara hepsine karşı eli açıktır. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Hanif dini, ezeli ve ebedi babamız İbrahim dininin tek bir birinci özelliği Allah tektir. Bu ayetler Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Sadece tek bir Allah vardır. Allah Teala gökte başka ilahlar olsaydı onlar birbiriyle kavga ederlerdi. Enbiya 22'ye baktığımız zaman bunu görüyoruz. Enbiya suresinin eğer ikisinden semada varızda Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah tektir.
İkinci bir ilah hiçbir zaman mevcut olmamıştır. Allah Teala ezeli ve ebedidir. Zamanı yaratmadan evvel de Allah vardı. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Şimdi kainat var. Tabii ki bir süre sonra kıyamet kopacak, kainat yok olacak ama cennet ve cehennem var olmaya devam edecek. Ama sonunda cennetin de cehennemin de göklerin çatlayacağını Allah Teala buyuruyor ve cehennemin de cennetin de içinde bulunanlar enerjiye döndürülmek suretiyle son bulacağını neticede çıkarıyoruz. Ama yine Allah var. Rahman 26-27'de Kullu men aleyha fan ve yabka veşe rabbike zül celali vel ikram. Bütün insanlar, cinler fanidir. Sadece celal ve ikram sahibi olan Rabbimizin zatı baki kalacaktır. Yani bütün insanlar yok olacaktır ama senin Rabbin Allah baki kalacaktır. Öyleyse Allah Teala ezelidir, zamandan evvel de vardı, ebedidir, zamandan kıyamette kadar duracak ve tekrar geriye dönecektir. Yine Allah hep var olacaktır. Neticede insanlar cennete veya cehenneme gireceklerdir. Milyarlarca sene orada cennette cehennemde yaşantılarını devam ettireceklerdir. Sonra ne olacaktı? Sonra cennetin ve cehennemin de gökleri çatlayacak. Ve sadece Rabbimizin zatı baki kalacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu hususu açıkça ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İncil'deki 7 Safa Hanif dinine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tüm kutsal kitaplarda Allah Teala'nın ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Nebi'ye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiği bütün kutsal kitaplarda, şeriat kitaplarında bu dinin 7 Safa 4 teslimden oluştuğunu beyan ediyor. Kur'an ayetleriyle İncil'deki 7 Safa Hanif dini görüyorsunuz. Kur'an ayetleriyle İncil'deki 7 Safa Hanif dini görüyoruz. Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki 7 Safa Hanif dini. İncil ayetleriyle 7 Safa Hanif dini. Tevrat ayetleriyle 7 Safa Hanif dini. Öyleyse kutsal kitaplardaki esas yine farklı değil. Bütün şeriat kitapları 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor.

Aleyhisselam'ın bütün muhtevası Kur'an'da yer almıştır ve Kur'an'ı bir ağaca benzetirsek kökü şeriat, gövdesi tarikat ve meyvesi hakikattir. İşte Hanif dininin de gövdesi şeriat, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah dininde Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği şeriatı, dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğim şeyi sana vahyederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini seçer ve yönelen kişiyle kendisine ulaştırır. Öyleyse şirkten beri olan Allah'ın tek bir dini. İbn-i Abbas'tan nakleden hadise göre Yüce Allah'ın en çok sevdiği din hangisidir diye soruldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolay olan Hanifi dinidir buyurdu. Konumuzla ilgili günümüzdeki istatistiklere ve din adamlarının söylediklerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sanki farklı dinler varmış gibi dünya nüfusunun yarısı Hristiyanlık %32, Müslümanlık %23, Yahudilik sıfırı %2'ye tekabül ediyor. Diğer yarısının büyük bir kısmı Hint ve Çin kökenli, Hinduizm, Budizm, ve insanların %16'sı da herhangi bir dine inanmıyor. Hristiyanlık ve Müslümanlık semavi din iken zamanla ritüeller değişmiştir. Ritüellerin değişmesi aslı olan 7 safa 4 teslim üzerinde bir negatiflik oluşmuyor. Şu anda Hristiyanların inandığı İncil'i inceliyoruz. 7 sabah 4 teslim. İncil ayetleriyle var. Musevilerin iman ettiği Tevrat'a bakıyoruz, inceliyoruz. Onlarda da 7 sabah 4 teslimi görüyoruz. Asıl da bir ayrıcalık söz konusu değil. Din adamına soruyorlar, Hazreti Adem'den beri peygamberlere gelen semavi dinlerin hükümleri nedir? Cevap, her peygamber Allah-u Teala tarafından getirdiği dinin amene ait olan hükümlerine şeriat deniyor. Her peygamberin şeriatı farklıydı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'deki Şura 13'te bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber'in şeriatı aynı şeriat. Hazreti Adem'in şeriatı farklı mıydı? Hayır. Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde Hazreti Adem'in şeriatının da Hazreti Nuh'un şeriatı ile aynı, Hazreti İbrahim'in şeriatı Hazreti Nuh'un şeriatı ile aynı. اِنَّ اللّٰهَ اسْتَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَعَلٰى اِبْرَٰهِمَ وَعَلٰى اِمْرَانِ عَلَى الْعَالَمِينَ Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. Yapılan araştırmalara göre, PEV araştırma şirketinin verilerine göre sanki insanlar farklı dini mensubuymuş gibi bir zanın sahibidirler. Birçok ülkede insanlar farklı dine mensup kişiler hakkında olumsuz düşüncelerin sahibidirler. İtalya, Yunanistan, Polonya, buradaki araştırmaya katılan katılımcıların en az yarısının ülkelerdeki Müslümanlara yönelik bakışı olumsuz. Avrupa'da Müslüman birisini aile üyesi olarak kabul edilir.

geleceğini söyleyen kişi oranına baktığımız zaman en yüksek 3 ülke Hollanda %88, Norveç %82, Danimarka %81. En düşük 3 orana baktığımız zaman da Litvanya %16, Çekya %12, Ermenistan %7. Hanif olarak görüyorsunuz ki farklı düşünceler söz konusu. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hanif olarak ölünüz ve Hanif olarak diriltiniz. Diriltiniz. Öyleyse kıyametten evvelki devrede hamdolsun Allah-u Teala dünya adı verilen bu gezegende bizleri yaratmış ve Allah'a en yakın insanlar olarak biz kutsal kitaplardaki dini yaşıyoruz. Hadis-i şerifte Allah-u Teala bugün bana öğrettiği şeylerden bilmediklerinizi size öğretmemi emretti. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor. Benim bir kula verdiğim bir mal helaldir. Ben bütün kullarımı Hanif olarak yarattım. Ancak şeytanlar onlara gelip fıtri dinlerinden alıp götürdüler. Kendilerine helal kıldığım şeyleri haram kıldılar. Kendisine bir güç vermediğim şeyi bana şirk koşmalarını emrettiler. Allah-u Teala arz ehline baktı ve ehli kitaptan bir kısmı hariç onların Arap, Acem hepsine dedi ki ben seni imtihan etmek ve seninle de başkasını imtihan etmek üzere gönderdim. Sana suyun yıkayıp edemeyeceği bir kitap gönderdim. Ta ki sen onu uyurken de uyanıkken de okuyasın. Hazreti İbrahim'in zamanında bu dine Hanif dini deniliyordu. Hanif gene teslim muhtevasına sahip. Allah Teala Peygamber Efendimize sen Hanif'sin dedikten sonra Kur'an-ı Kerim'de İslam olduğunu da buyuruyor. İşte Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala o sizi önce de Müslümanlar, teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bu Kur'an-ı Kerim'de de aynı ismi verdi. İslam kelimesi, teslim kelimesi isim kökünden geliyor. Müslüman kelimesi bunlar da aynı muhtevaya sahip. Allah Teala dinin temeli olan vahdet, Allah'ın tekliği ve tevhid sırat-ı müstakimde olanların oluşturduğu tek cemaat ve teslim Allah'ın her insana verdiği ruhu, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala bunu emir buyuruyor. Öyleyse bu zaviyeden olaya baktığımız zaman yedi sabah dört teslimi görüyoruz. Hanif dininin başından sonuna kadar geçen bütün teslimler dizisi içinde devreye aldığımız zaman 28 basamaklık İslam merdivenini görüyor. 7 sabah 4 teslimi içeren 28 basamak İslam merdiveni. 28. basamağın birincisinde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek değil, yaşarlar, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları yaşayanlar davranışlarını ortaya koyarlar. Allah Teala senede bir iki kere herkesi mutlaka musibetlerle imtihan eder. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Öyleyse bu dünya hayatı bir imtihan. Senede bir iki kere imtihan edilmelerine rağmen seçilenlerden insanlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. O zaman bu insanlar delalet üzerlerine hak oluyor ve kalbi kasiyet bağlıyor. Ama seçilmiş olan insanlardan bir kısmı, küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Dileyenler Allah tarafından mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah onların üzerine rahim esmasıyla tecelli ediyor.
Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri için dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve dinin bütün muhtevasını bu talep oluşturuyor. Dördüncü basamakta Allah'ın Rahim esması ile tecellisine muhatap olan herkes Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat. Başlangıç noktasında insanlar dünyadaki her şeyi görüyorlar, işitiyorlar ve idrak ediyorlar. Ama Allah'ın sözlerini işitmiyorlar, Allah'ın sözlerini idrak etmiyorlar, Allah'ın göstermek istediğini görmüyorlar. Başlangıç noktasında olay buysa Allah-u Teala her devirde evvela şeriat kitabı verdiği peygamberler vasıtasıyla insanlarla konuşur. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَنْ يُرْسَلَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. Allah beşerle vahiy ile konuşur. Perde arkasından da konuşur ve Resul göndererek ona dilediğini vahyetmesiyle konuşur. Yani Allah Teala Resullerin lisanıyla insanlarla konuşuyor. İşte Resullerin lisanıyla insanlarla konuştuğu için Resullerin insanlara söyledikleri Allah'ın kelamı olan ayetlerdir. Birinci görevleri bu. Bakın ister veli Resul olsun, ister nebi Resul olsun hepsinin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Ayetler Allah'ın vahyidir, Allah'ın sözleridir. O zaman Allah Resullerin ağzıyla insanlarla konuşuyor. Slayta baktığımız zaman Bakara 129'da ayetleri tilavet ediyor. Bakara 151'de ayetleri tilavet, Alimen 160 ayetleri, Cuma 2 alametleri tilavet, İbrahim 4 o kavmin lisanıyla konuşur. İbrahim 5 keza öyle, Zümer 71'de, Yunus 47'de, İsra 15'te bütün bunlar hepsi Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek ki ayetler Allah'ın sözleridir. Yani Allah Resullerin ağzıyla insanlarla konuşuyor. Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman tecelli etmediği insanlar onlar Allah'ın sözlerini İşitmiyorlar, idrak etmiyorlar ve Allah'ın göstermek istediği Resulü görmüyorlar. Onu alal edeb insan olarak görüyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahim sensin tercihinden sonra irşat makamındaki kişiye bir sevgi duymaya başlıyor. Onu irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinlemeye başlıyor. Onun sözlerini kalbine indirip idrak etmeye başlıyor. İşte kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarını, görme, işitme ve idrak etme huzurlarının çalışmasıyla kişi irşat makamına aşina oluyor. İrşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tebliğ yapmadan evvel Hazreti Ebu Bekir yıllar önce bir rüya görüyor ve Allah dostlarına tabir ettiği zaman onların verdiği cevap ahir zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Gördüğü rüya ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. İşte Resulullah sonradan tebliğe başladığı zaman ilk ona koşan Hazreti Bekir, delilin ne deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gördüğün rüya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de benden sonra nübüvvet yoktur, bu beşirat vardır. Salih rüya bu beşirat nebindendir.
İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler için irşat makamı o insanlar için bir kıymettir. Allah Teala onun kalbine hidayetle ulaşır. Allah Teala o kişinin kalbini kendisine çevirir ve Allah Teala göğsünden kalbine nöronlar açar. Ve o dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah Allah diye zikretmeye başladığı an Allah'ın katından kişinin kalbine gelen rahmet ve fazıl, fazılar kalbe girmiyor, rahmet %2'lik olarak içeriye sızıyor ve o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olmak, irşat makamını Allah'tan istemek için yeterlidir. O kişi mürşidini Allah'tan ister. Çünkü mürşidi tayin eden Allah'tır. Allah Teala da ona mürşidini mutlaka gösterir. İşte başlangıçta bütün insanlar dünyaya ait olan her şeyleri görüyor, işitiyor bilmesine rağmen Allah'ın sözlerini işitmiyorlar, Allah'ın göstermek istediğini görmüyorlar, onu kendilerine mal etmiyorlar. Ama 14. basamakta kişi mürşidine tabiliyor, tabiyetini gerçekleştirir, tabi olur. Tabi olunca o kişinin kalbine iman yazılır. Katından Allah-u Teala devrin imamının ruhunu gönderir. Kişinin başının üzerine devrin imamın ruhu gelir ve kalbine iman yazılır. O güne kadar işlediği bütün günahları Allah sevaba çevirir. Ruh vücuttan ayrılır, sırat-ı müstakim üzen seyri sülüke başlar. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar ve irade güçlenir. Bu yedi nimetin yedisine sahip olan kişi artık gök katlarında nefsin tezkiyesine paralel ruhu da yükselir. Yani Hanif dininin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dinlemek, ikinci safhası tabiyetin gerçekleşmesi söz konusudur. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle yedi safha tabiyete bakalım. Evet. Yedi safha tabiyet. Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar. Enam 154. Hazreti İsa Aleyhisselam'a ona tabi olan havariler. Şura 13. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ve sahabe Zümer 17. Bunlar birinci safhayı. Kur'an ayetleriyle peygamberler ve yedi safha tabiyet. İkinci safhaya bakalım inşallah. Kur'an ayetleriyle peygamberler ve yedi safha tabiyet. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar. Maide 12. Hazreti İsa Aleyhisselam ve ona tabi olan havariler. Ali İmran 53. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar Mümtehin 12. Devam ediyoruz. Üçüncü safha. Kur'an ayetleriyle peygamberler ve yedi safha tabiyet. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olanlar Arap 154. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanlar Ali İmran 52. Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar Enam 71. Dördüncü safha. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olanlar Maide 66. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanlar Bakara 111-112. Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar Ali İmran 20. Beşinci safha nefsin Allah'a teslimi. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olanlar İbrahim 5. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanlar Havariler Maide 82. Peygamber Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve tabi olanlar sahabe Zümer 18. Altıncı safha Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olanlar Meryem 51. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanlar Havariler Maide 111. Peygamber Efendimiz ve sahabe ona tabi olan sahabe Bakara 139. Ve yedinci safha Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan Araf 159. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan Havariler Maide 83. Peygamber Efendimiz ona sahabe tabi olanlar Tövbe 100. Öyleyse görüyorsunuz ki
indirilen bütün kutsal kitaplarda tatbikatı yapanlar, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde gün gelir ilim insanları terk eder, insanların onda hiçbir nasibi kalmaz. Sahabe sual soruyor, ilim bizi nasıl terk edebilir? Ey Allah'ın Resulü, biz Kur'an'ı okuyoruz, bundan böyle de vallahi okuyacağız hanımlarımıza, oğullarımıza okutmaktayız. Peygamber Efendimiz sarılan şöyle cevap verdi. Yahudilerin ve Hristiyanların elinde Tevrat ve İncil yok mu? Var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki onların elinde Tevrat ve İncil olmasına rağmen irşat makamı yoksa devrede, o kitapların onlara bir faydası yok. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. 14. basamak ruhun vücuttan ayrılması, nefsin kalbine nurların birikmeye başlaması, %2 rahmet birikiminden sonra yavaş yavaş nefs eskesine başlama. Kutsal kitapların bütününe baktığımız zaman bütünü mürşitlerin görev alanı içinde. Asaleten devrin imamı peygamberlerin 5 görevi, 1. görev ayetlerini tilavet etmek, 2. görev tabi olanların hepsini tezkiye etmek, 3. görev kitabı öğretmek, 4. görev hikmeti öğretmek, 5. görev hikmetin ötesini öğretmek. Öyleyse bu görevlere baktığımız zaman her devirde kutsal kitapları bize öğreten Allah'ın Resulleri, Allah'ın tayin ettiği devrin imamlarıdır. Devrin imamı mürşit yoksa o kitapların varlığı bize bir şey sağlamaz. Nitekim İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fen bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Ve doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakına söyletmeliyiz insanı. Yani doğrudan doğruya devrin imamından Kur'an'ı öğrenmeliyiz. Her devirde kutsal kitaplar devrin imamıyla insanlara öğretilmiş. Devrin imamları Allah'tan öğrenenlerdir. Diğer insanlar da devrin imamından öğrenenlerdir. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Diğer mürşitler hidayete vesile olanlardır. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıyor ve kişi zikretmeye başladığı an %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu diğerlerle beraber yükselerek zemin kattan 1. kata kadar çıkmaya başlıyor. Nefsi emarede daha sonra 2. gök katına ne yükselmeye başlıyor? Nefsi levame. Daha sonra 3. gök katına ruh yükseliyor. Nefsi mülüme. Allah'tan ilham almaya başlıyor. 4. gök katına çıkar. Nefsi mutmaine. Ve kişi Allah'ın kendisine verdiklerine mutmain oluyor. Doyuma ulaşıyor. Allah'ın kendisine verdiklerinin kendisi için optimal ve en güzel seviyede olduğunu idrak eden kişi hale geliyor. Sonra 5. safa, 5. gök katına ulaşır ruh. Kişi Allah'tan razı olur. 6. gök katına ulaşır. Allah da ondan razı olur. Radiye deniyor bu mertebeye. Mardiye nihayet akıbetinden geliyor ve Allah'ın zatına ruh ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Bu da nefsi tezkiyedir. İşte nefsi tezkiye olan kişinin ruhu 7 tane gök katı yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 7 tane alem geçer tabi önceden. Ve Allah'ın zatında yok olur ruh. 22. basamak. Bundan sonra o kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Bunu başardığı zaman her gün 12 saatten daha fazla zikri gerçekleştirdiği zaman kişi zahit olur. Zühd sahibi olur. Bu noktadan sonra fizik vücudun teslimi muhakkaktır. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman kişi fizik vücudunu da Allah-u Teala teslim eder. Bu 18 saatlik zikre tekabül ediyor. Bu noktadan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulaştığı noktada o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için nefsin kalbinde afetler kalmamıştır.
kalbi Allah'tan gelen nurlarla tamamen dolmuştur. Onun için Yunus diyor ki, açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi, 8 cennetin kapısı açılır Allah deyiyor diyor. Kalbi Allah'ın nurlarıyla dolan kişinin kalbinde karanlıklar asla söz konusu değil. Daimi zikir söz konusu olduğu için de karanlıklar bir daha kalbe girmeyecektir. Çünkü zulmani kalpli kişi daimi zikirle olduğu için devamlı kapalıdır. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytanın kapısı fücur kapısıdır. Zikirle kilitlemek, daimi zikirle onu kapatmak demektir. Ve kişinin kalbi bu noktada %100 nurla dolmuştur. Artık bu kişinin kalbindeki afetler yok olduğu için kalbi nurlanan bir kişidir. 24 saat boyunca o kişinin Allah'ı zikretmesi söz konusudur. Uyanıkken de, uyurken de zikri devam eder. Böyle bir noktada kişi bu iki özelliğin dışında nefsinin kalbinde hiç afet kalmama söz konusu, daimi zikre ulaşmanın dışında Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü açar. Gözleriyle gördüğünün ötesindeki hakikatleri Allah-u Teala ona kalp gözüyle gösterir. Kalp kulağını açar. Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini ona duyurmak için o noktadan itibaren Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye başlar. Bu kişinin 3 özelliği vardır. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hikmettir. Ehli tezekkür olması kişinin Allah ile her an sohbet edebilir hüviyette olmasıdır. Her an Allah ile sohbet gerçekleştirebilecek olan bu özelliğin sahibidir kişi. Allah ile daimi konuşma, tezekkür etme imkanı bulduğu için ehli tezekkürdür. Kişi daimi zikirdedir. Kişi zikir kişiye daimi olarak derecat kazandırır. Derecat kazandırdığı için de ehli hayırdır. Bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman kararlarını Allah'tan sorarak vereceği için adaletle hükmeder. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu anlar, eğer bilmiyorsa Allah'tan sorarak öğrenir. Allah-u Teala Ulel-Bab kademesinde 7 kat cehennemi ve yer katını ona gösterir. Zemin kattaki ana dergahın görülmesini sağlar kalp gözüyle. Bunlar tamamlandığı zaman kişi ilk gök katını gördüğünde Ulel-Bab makamını bitirmiştir, İhlas makamına geçmiştir. 7 kat gökler boyunca İhlas makamının sahibi olur. 7. gök katı tamamlandığında, Sidret-i Müntaha'ya görüldüğünde Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nesuha davet eder. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tövbe-i nesuha açıklıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda yapılan bir tövbedir tövbe-i nesuha. İhlas makamı da burada tamamlanır. Ona 7 tane gök katı gösterilir. Bir de 7. kat cennet gösterilir. Bu kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman salaha ulaştığını görüyoruz. Salah makamının 1. kademesi Allah-u Teala'nın kişinin günahlarını örtmesidir. 2. kademesinde salah nurun verilmesidir. 3. kademesi kişinin günahlarını sevaba çevirir. 4. kademesinde kişinin iradesini Allah-u Teala teslim alır. 5. kademesinde ise Allah iradesini Allah-u Teala'nın teslim aldığı bu kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Burası 28. basamağın 5. kademesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet kelimesi bunu ispat ediyor. Onlar Fevzül Azim'in en büyük kurtuluşun sahipleriydi. Böylece sahabeye tabi olduklarını görürüz. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. 14 asır evvel bütün sahabe Hanif dininin bütün özelliklerini yaşadılar. Görülür ki Hanif dini İslam dinidir. Allah-u Teala ruhunu teslim eden sahabe 22. basamakta fizik vücudunu teslim etti. Ruhunu teslim etti 25. basamakta fizik vücut teslimi. 26. basamakta nefsini, 28. basamağın 5. kademesinde de iradesini teslim ederek 7 safa 4 teslimi yaşadılar.
İnsanlık tarihi boyunca Hanif dininden başka bir din hiç olmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dinin bütün özellikleri Hanif dininin özellikleriyle aynı. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerine verilen şeriatın da aynı şeriat olduğunu buyuruyor. Hazreti Adem'in şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı ve bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşuyor. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı, Kur'an-ı Kerim'deki şeriatı daha önce Hazreti İsa'ya verilen, ondan önce Hazreti Musa'ya verilen, ondan evvel Hazreti İbrahim'e verilen, ondan evvel Hazreti Nuh'a verilen, ondan evvel Hazreti Adem'e verilen şeriatla aynı şeriat. O şeriatın temeli dini ayakta tutmak, fırkalara ayrılmamak ve Allah'a teslim olmaktan oluşuyor. Öyleyse hepimizin vazifesi dini ayakta tutmaktır. Dinde kavganın son bulması da hepimizin vazifesidir. Şu an dünya üzerinde kavgalar oluyor milletler arasında ve herkes karşısındakini dinin mensuplarını düşman zannediyor. Halbuki onlar da konunun başında her peygamberin yaşadığı devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o günkü şeriatı yaşanmıştır. Bugün de aynı şeriat gündemdedir. Hiçbir zaman şeriat değişmemiştir. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar bugüne kadarki şeriatta hiçbir değişiklik olmamıştır. 7 Safa 4 Teslim'den oluşuyor. Hazreti İbrahim Hanif ile Peygamber Efendimiz'in İslam dini arasında birbirinden farklı şeyler söz konusu değil. Her ikisine de ruhun, veşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi söz konusudur. Sadece dini yaşayanlar mutlu yaşayabilir. Allah-u Teala'nın hepinizin bu emaneti sahibine mutlaka teslim etmenizi, böylece Allah'ın cennetine, cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek kainatın tek dinili konulu konferansımızın sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, bütün kutsal kitaplardaki dinin birinci safhasını siz de Allah'a ulaşmayı diledim. Siz de ikinci safhası olan Allah'ın sizler için tayin ettiği mürşide tabi olmak için hazırsanız ben de tabi olmak istiyorum. Ben de ezeli ve ebediliğini yaşamak istiyorum diye hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Çünkü bu dinin yaşanmasının odak noktasında tövbe kapısından geçmek vardır. Tövbe için hazırsanız başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. Allah hepinizden razı olsun. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Evet, 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerden fiziki tövbenizi vekil kardeşlerimizden de almayı unutmayınız. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam dini kendinden önce gelen bütün ilahi dinlerin yürürlükten kaldırmış mıdır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, İslam'dan evvelki dinler de İslam diniydi. Öyleyse bu tabir Kur'an ayetlerine, kutsal kitaplardaki Allah'ın hakikatlerine uymuyor. Adem babamızın dini, Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Musa Aleyhisselam'ın dini, İsa Aleyhisselam'ın dini aynı dinse, 7 Safa 4 Teslim'den oluşuyor. Vahdet teslim, vahdet tevhid ve teslim esasını içeren din aynı dinse o zaman hükümler aynıdır. Dinlerin yürürlükten kalkması diye bir tabir hiç bize uymuyor. Doğru değil. Ankara'dan bir kardeşimiz Müterem Hocam,
Yabancılar Müslümanlıkla sevginin olmadığını, sevgi hakkında Kur'an'da hiçbir ayet bulunmadığını söylüyor. Bu hususa bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an tamamı sevgiden oluşuyor. Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesi "Hantum a'ulâ'i tuhbûnem ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullihî." Bakın, ne diyor Allah Teala? Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Eğer diyorsa ki siz sizi sevmeyenleri sever. Zaten insanlar sevdiklerini severler. Bir de geride kalan sevmedikleri vardır. Eğer bu ayet-i kerimede siz sizi sevmeyenleri de seversiniz, bunun manası ne? Siz bütün insanları seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına, yani kutsal kitaplardaki dine uyarsınız. Bu kitap ümmül kitap. Ümmül kitapta Tevrat da var, ümmül kitapta İncil de var, ümmül kitapta Kur'an da var, ümmül kitapta bütün kutsal kitaplar var. Öyleyse ümmül kitaptaki kutsal kitaplardaki dinin bütünü Allah'ı sevmek, bu işin esasını oluşturuyor. Ama Allah'ın sevdiğini de sevmek mutlak surette 7 safa 4 teslimi yaşamaktan geçer. Öyleyse Müslümanlıkta sevgi yoktur olayı tamamen ayetlere bir iftiradır. Yetmez Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde "En kuntum tuhibbunallah" Allah'ı seviyorsanız. Öyleyse kutsal kitaplardaki dinin yaşanmasının birinci ayağı Allah'ı sevmekten geçer. Sevginin en üstünü Allah sevgisidir ve Allah sevgisiyle başlanır. Ama Allah-u Teala'nın kanunu şu: beni seviyorsanız benim sevdiklerimi de seveceksiniz. O zaman bir şey daha var: bütün insanları sevmek. Şanlıurfa'dan bir kardeşin cemaat içinde kaide ve kurallara uyum nasıl olmalı? Allah'ın koyduğu kanun ve hükümlere göre olmalı. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim elimizde var. Yedi sabah dört teslimi içeriyor. Her fert yedi sabah dört teslimi yaşarsa o zaman zaten Allah'a teslim olan birisi dışındaki bütün insanları sever. Herkesin birbirini sevdiği, birbirini mutlu ettiği bir dünya sadece barış içerisinde, mutluluk içerisinde yaşanan bir dünyadır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. 2,5 ay önce eşimi kaybettim. Aşınız sağ olsun. Allah rahmet etsin. Yeğide kanalara da sabır diliyoruz. Allah çok şükür ki eşim hidayetteydi. Bizler ölünce sevdiklerimizle orada buluşacak mıyız? Onlar bizi bekliyor mu? Evet sevgili kardeşlerim, yani hepimiz burada mekan değiştiriyoruz. Şu anda zahiri alemde yaşıyoruz ama bu zahiri alem bizim dışımızda. Bizim dışımızdaki alem zahiri alemi oluşturuyor ama görmediğiniz, baş gözüyle görmediğiniz 5 alem daha var, o da içimizde. Bu alemlerden bir tanesi zahiri alemin karşıtı olan berzah alemi. Gayb alemi cinlerin alemi, cinlerin karşıtı berzah alemi, emre alemi meleklerin yaşadığı alem, onların yaşadığı, onların karşıtı zulmani alem. Dikkat edersen zahiri alem bizim dışımızda. Bunun dışındaki 5 alem, 3'ü karşıtı olmak üzere 2 de cinlerin ve meleklerin, onlar da içimizde. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, yozlaşma içerisinde olduğumuzda yozlaşmadan anında nasıl kurtulabiliriz? Zikre sarılarak. Zikre sarılarak ve etrafınızdaki insanlara mutlu ederek. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam, ettiğimiz bedduaların ve edilen bedduaların üzerimizde kalkması için ne yapmalıyız bu konuda? Ne buyurursunuz? İdrak ettiyseniz tövbe namazları kılıp Allah-u Teala'dan af-ı mağfiret dileyin. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, iyi bir Müslüman olabilmek için ne yapmalı, nasıl bir yol takip etmelidir?
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunun hükümlerini Kur'an kutsal kitaplara koymuş. İyi bir Müslüman teslim yüküyle Allah'a teslim olmak, birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak, üçüncü safhası ruhun teslimi, dördüncü safhası fizik vücut teslimi, beşinci safhası nefsin teslimi, altıncı safha ihlas ve yedinci safha iradenin teslimine ulaşıyor. Bu yedi safhayı yaşadığınız an en üst noktada Allah'ın istediği bir Müslüman olursunuz. Teslim-i külliyle Allah'a teslim olan, kendisi iki cihan saadetinin sahibi olan, aynı zamanda etrafını daima mutlu eden birisi. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmetine Yüce Rabbimizden dileyerek kainatın tek dinli konulu konferansımızın sözlerini burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu konferansın birisinde tekrar Rabbimizin bizleri bir araya getirmesini Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. Yine internete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse
Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması. Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi, kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için, tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor, ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha maassalam.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sizin için, sizin en hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir buyuruyor. Bir başka hadisinde bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir diye buyuruyor. Bu iki hadiste geçen dünya ile ilgili kısmı nasıl anlamalı ve idrak etmeliyiz, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğer kişi dünyası için ahiretini terk ederse ikisini de kaybediyor. Eğer kişi ahireti için dünyasını terk ederse ikisini de kazanıyor. Ne demek istiyoruz? Ahireti için dünyayı, eğer dünyayı isterseniz 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Dünyayı isteyenlere biz veririz ama onun ahirette nasibi yok. Fakat belki diyeceksin ki bu dünya ile kişi mutlu olur. Hayır. Bakın bu ayetlerin hepsi bize dünyada ver, Rabbimiz bize dünyada ver derler. Ahirette nasibi yok. Yunus 7, dünya ile mutmain olmayı isteyenler ahirette varacakları ateş vesaire. Ama belki tamam işte bak Allah Teala onlara dünyayı veriyor. O zaman onunla mutmain. Hayır değil işte. Allah Teala Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki men arade en zikri. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, kimdir zikreden yüz çevirenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ahireti dilemeyenler. Fennehu lehu maişetin denkin. O takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim hayat vardır dünyada. Kıyamet günü onu kör olarak karşılayacağız. Yani ikisini de kaybediyor. Dünyayı isteyen, zikirden yüz çeviren kişi, o zaman Allah-u Teala veriyor. Ama o yine sıkıntılı bir hayatı yaşıyor. Ve kıyamet günü onu kör olarak karşılayacağız. Kör olansa, ardisi kör olan hepsinin gideceği yer cehennem. Yani dünyayı isteyenler ikisini de kaybediyor. Dünya isteyenler Allah-u Teala dünyayı veriyor ama o dünyayla mutlu olması mümkün değil. Zaten dünya isteyenlere vereceğini buyuruyor. Sıkıntılı bir geçim hayatı var. Ama kıyamet günü de kör olarak karşılıyor. Gideceği yer cehennem. Bu ayetlerin hepsi. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in en din nasihatin din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. 3 kere tekrar edince sahabe çok önemli bir şey olduğunu fark ediyor ve ya Resulullah kimler için nasihat? Allah için nasihat, Allah'ın kitabı için nasihat, Allah'ın Resulü için nasihat, Müslümanların idarecileri, müşrikler için nasihat ve bütün Müslümanlar için nasihat. O zaman Allah-u Teala bakın nasihat ediyor Kur'an-ı Kerim'imize ve ne diyor? Allah'ın kitabında da ne diyor? Ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Öyleyse kim ahireti isterse ikisini de kazanıyor. Ahiret diyor dünya hayatından daha hayırlıdır. Nisa 77, En'am 32, Arap 169, Kasas 83, Zuhur 35, Duha 4 ve A'la 17, 18, 19. Ve Allah-u Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ahiret, Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Yani kim ahireti isterse dünya bedava. Ama kim dünyayı isterse ikisini birden kaybediyor. Ben dünyayı dostlarım için bulanık ve dar sıkıntılı olmasını vahyettim. Ta ki bana kavuşmayı özlesinler. Ben dünyayı dostlarım için zindan
suçmalarım içinde bir cennet olarak yarattım. Müminler için zindan, kafir için cennet. Öyle olunca bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Evet, dünya sevgisini kalbinize koyarsanız o zaman ikisini kaybediyorsunuz. Ama ahiret sevgisini öne alırsanız o zaman ikisini kazanıyorsunuz. O zaman sizin en hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyendir. Yani dünya sebebiyle ahiretini terk edersen kaybediyorsun. Ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Bir lokma bir hırka değil. Ahireti için dünyasını terk etmeyen bir lokma bir hırka şeklindeki düşünce tamamen Kur'an'a uymuyor. Yanlış bir düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki benle sen insan illa masa insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Öyleyse bir lokma bir hırka değil. Ahireti için dünyasını terk etmeyen Resulullah'ın şu hadisini göz önüne almalı. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete. O zaman hiç ölmeyecek zanneden bir kişi gibi çalış. Zikret, yarın ölecekmiş gibi de tedbirli ol. Allah'a ulaşmayı dile. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tebliğ yaparken bazı kişiler biz üveysi zikri yapıyoruz. Aracıya gerek yok. Veysel Karani Hazretleri'nin de mürşidi yoktu. Yaşayın görün diyorlar. Böyle söyleyenlere karşı cevap vermeliyiz. Nasıl cevap vermeli sevgili kardeşlerim? Veysel Karani Hazretlerine bir iftiradır. Veysel Karani'nin mürşidi Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Her devirde kesinlikle hidayete erdiren bir devrin imamı var. Veysel Karani'nin döneminde de hidayete erdiren asaletin devrin imamı Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Onun dışındaki veli resuller, veli mürşitler için onlar hidayete vesiledirler. Veysel Karani de onun mürşidi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Devrin imamı dışındaki bütün mürşitler dünyanın neresinde, kainatın neresinde olursa olsun devrin imamını temsil ediyorlar, vesiledirler. Dolayısıyla onun mürşidi yoktu diye iftira ediyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bana ruhu Rahman Yemen'den geliyor. O zaman Veysel Karani'nin başının üzerinde kimin ruhu vardı? Bana ruhu Rahman Yemen'den geliyor diyor. Yani ne demiş oluyor? Veysel Karani'nin başının üzerinde benim ruhum var diyor. Veysel Karani Hazretleri de her türlü engellemelere rağmen Resulullah'a ulaşmak için çok çaba sarf ediyor. Ama fiziki olarak ulaşamıyor. Fakat fiziki olarak ulaşmamasına rağmen Resulullah'a gelen emirler ona da geliyor. Nitekim bunun böyle olmasının arkasında da başka bir güzellik var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesine diyor ki kim iki rekatlık namazı zikrederek kılarsa ben ona hırkamı vereceğim. Sahabete henüz o noktaya gelmiş değiller. Hiçbirisi başaramıyor. Ondan sonra diyor bunu hak eden üveystir diyor. Demek ki Veysel Karani daimi zikrin sahibi. Evet daimi zikrin sahibi olsa da aslında onun mürşidi kimdir? Devrin imamıdır. Her devirde bütün mürşitlerin mürşidi devrin imamıdır.
Veysel Karani Hazretleri'nin de mürşidi, devrin imamı, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Ve onun başının üzerinde de Ruh Sultanı vardı. Ve mürşidine ulaşmak için çok kere denilmesine rağmen fiziki şartlar buna müsaade etti. Annesinin engellemeleri vesaire. Ama hiç kimse Veysel Karani Hazretleri mürşidi yoktu diyemez. Onun da mürşidi vardı. Ve onun mürşidi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam hakkıyla zikir etmeyi anlatır mısınız? Hakkıyla zikir anı yaşayarak, Allah'ı düşünerek yapılan zikirdir. Bazen elimiz tesbih çekiyor ama kafamız başka yerde. O zaman zikir ehli oluyoruz ama zikir ehli olmuyoruz. Zikir ehli olmak, anı yaşamak, daimi olarak Allah'ı zikretmektir. Allah razı olsun. Gaziantep'ten birkaç muhterem hocam, toplumda zihinsel engelli, geniş düşünemeyen, zeka seviyesi düşük insanlar var. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemekle sorumlu mu? Açıklayabilir misiniz? Akil ve bali olan herkes. Aslında ona bakarsanız başlangıçtaki herkes zihinsel engellidir. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekten gafil dilemedikleri için sağır, dişsiz ve kördürler. Bir ulaşmayı dilemedikleri için zihinsel engelli sağır, dişsiz ve körler var. Bir de gerçekten fizik vücudun uzuvlarının eksikliği sebebiyle mesela zahirdeki sesleri de işitmiyor. Sağır. Gözleri kör olanlar kör. Vesaire. Ama asıl körlük kalp gözü körlüğüdür ki Allah Teala bunu Haç 46'da açıklıyor. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlar onunla atmettikleri kalpleri, onunla işittikleri kulakları olsun. Baş gözleri kör olmaz diyor. Sinirdeki kalpler kör olur. Bu sinirdeki kalpler, onlar zihinsel engelli insanlar sağır, dişsiz ve körleri ifade ediyor. Sorumlu mudurlar? Evet sevgili kardeşlerim, akil ve bali olan akıl sahibi buluğa ermiş herkes 15 yaşından itibaren sorumludur. Ama aklını kullanmayan seviyede ise

Avlaşma dileğinin olmaması, hidayetin kaybolması. Kur'an'ın hedefi hidayettir ve yedi safa hidayetin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz'e vaaz edilen kutsi hadiste hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa onun için zikir ibadeti başlar. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Kimdir dünyayı bilip ona meyleden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. İşte bu şekilde seçilmesine rağmen insanların %90'dan fazlası seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyor. 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman ne görüyoruz? 7 ayet-i kerimede bize ulaşmayı dilemezler. Ama Allah'a inanıyorlar. Örneğin Allah bir şey indirmemiştir diyor kişi. Allah bir şey indirmemiştir. Allah'a inanıyor bir kere. Ama Allah'a ulaşmanın Allah'ın ayetlerine inanmıyor. Ulaşmayı dilemiyor. Ayetlerimizden bak bize ulaşmayı dilemezler. Ayetlerden gafildirler. Bize ulaşmayı dilemezler. İsyanlar İsyan içindedirler. Ulaşmayı dilemedikleri için. Bize ulaşmayı dilemezler vesaire. İşte 7 tane ayet-i kerime. O zaman bunlar Allah'ı biliyorlar. Mesela Yunus 15 bize ulaşmayı dilemek ister. Bize bundan başka Kur'an getir diyorlar. Demek ki Allah'a inanıyorlar. Allah'a inanıyorlar ama biliyorlar Allah-u Teala'yı fakat Allah'a ulaşmayı dilemeyerek isyan ediyorlar. Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytana adımlara tabi olmayın. Kimdir şeytan adımlara tabi olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şeytanı da biliyorlar ama itaat ediyorlar. Ulaşmayı dilemiyorlar. Şeytan onlara engelliyor. Ve dünyaya tamah ediyorlar. Yunus 7. Bize ulaşmayı dilemeyenler. Ayetlerden gafildirler ve dünya hayatını diliyorlar. O zaman Hazreti Ömer'in ifade ettiği isyan içinde şeytana itaat eden, dünyaya meyleden bu insanlar, bunlar ulaşmayı dilemedikleri için onlar için de zikir yoktur. Sağır, dilsiz ve kördürler. Ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğinden bir tanesi de gaflet içinde olanları, sağır, dilsiz ve kör olmaları. İşte şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler vesaire. Birbirine düşman, sadisi ve kördürler, şeytanın kulu dostudurlar vesaire. Ve takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, gidecekleri yer cehennem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman onun için Allah Teala kalbin ulaşmayı dileyeni rahim esmasıyla tecelli ediyor ve o zaman o kişi için zikir başlıyor. Çünkü hadis 16'da Elem yanillezina amenu an taşa kulubun zikrillah ve anzeyemil hak. Amin olanların kalbini Allah'ın zikri ve Allah'ın haktan inen şeyle huşuya alışma zamanı gelmedi mi? Kişinin Allah'ın istediği bir namaz kılabilmesi huşu içinde olmasına bağlı. Ama kimdir huşu içinde namaz kılanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Bakara 45-46. Namaz, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz.
Ama zordur.

0: Ruh sahipleri için değil. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam Zümer suresi 17. 18. ayetlerde Allah Teala kimleri için ağlıyor açıklayabilir misiniz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri açıklıyor. Neye kadar? Fizik vücut teslimine kadar. Ama 18. ayette ise nefs teslimini için ağlıyor. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَفَيْتِمُنَ الْاَحْسَنَ اُولَٰكِ هَدَامُ اللّٰهِ وَاُولَٰكِ مُلَ الْاَلْبَابِ İşte onlar hidayete erenlerdir ve onlar ul elbaptır. Daimi zikrin sahipleridir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu, fizik ucunu teslim eden kişi arkasından 18'de de nefsini teslim ediyor. Ruh teslimini yapan kişiler Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde dileği ifade ediyor. Zümer 17. Ama peşinden nefs teslimine ulaşıyor. Onlar ul elbaptır. Ali İmran suresinin 190-191. ayet-i kerimesinde li ul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Onlar ayaktayken, otururken, yani suya atarken hep Allah'ı zikrederler. İnsan olduğu için bir dördüncü hal mevcut değil. Üç halin üçünde de Allah'ı zikrettikleri için onların adına ul elbab diyor Allah Teala. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hazreti Mevlana bir sözünde senin aşktan yana nasibin varsa dokunsan da yanacaksın. Dokunmasan da iyi bil ki bazıları hasrette yanar, bazıları vuslatta buyuruyor. Ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok oluyor, bitiyor. Öyleyse aşktan yana Muhterem Efendimiz insanla Allah arasındaki ilişkide sevginin geniş yelpazesini bize açıklarken buyuruyor ki Allah'tan hoşlanmak bir, Allah'ı sevmek iki, Allah'a aşık olmak üç, Allah'a hayran olmak dört. Hayranlıktan itibaren hayranlık, irade teslimini gerçekleştiren, teslim yüküyle Allah'a teslim olanların işi. Ama Allah'a aşık olmak, daimi zikrin sahiplerinin işidir. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikrederler. Bu daimi zikrin sahipleri, nefsinin manevi kalbinde 19 tane fazilet taşıyan, afetlerden esnek kalmayan ve bütünlüğü Allah için olan kişidir. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Eğer kim başkası Allah için %100 çalışıyor desen, daimi zikrin sahipleri %100 Allah için olanlardır. Çünkü bir insanın hem Allah için olması hem de nefsi için olması, nefsin manevi kalbinde afetlerin olması, nefsinin afetlerine tabi olması şeklinde kendisi için olur. Ama eğer afetlerden eser kalmamışsa, 19 fazilet kalbinde varsa, ruhta da 19 tane hasret varsa artık kişi Allah'a aşık olan kişidir. Yunus Emre bu sebeplerindir. Allah'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyü deyü. O bütünüyle Allah için olmuştur. Allah razı olsun. Buğla'dan bir kardeşimin 8 basamaklı İslam merdiveninin ilk 3 basamağının dünyadaki Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve diğer inanç grupları için önemi var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, aslında Yahudiler, Kur'an-ı Kerim'deki zikreden Yahudiler, ulaşmayı dilemeyenlerin isimleri, Hristiyanlar da ulaşmayı dilemeyenlerin isimleri. Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِينَ وَلَا نَسْرَانِيًا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِيمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ismiyle anılanlar, ulaşmayı dilemeyenler, Hindistan ismiyle alanlarda ulaşmayı dilemeyenler ve geleneksel din tatbikatı için yarışan amirler de ulaşmayı dilemeyenler. Onun için Bakara 62'de innellezine amenu, Müslümanlardan amin olanlar, ama henüz bu kurtuluşa ulaşan amenu değil. Vellezine hadu, yani ulaşmayı dilemeyen amirler, ulaşmayı dilemeyen Yahudiler, ulaşmayı dilemeyen Nasara, ulaşmayı dilemeyen Sabinler, onlardan men amene billahi ve yevmil ahire. Bunlardan kim Allah'a ve yevmil ahire, yani ruhun Allah'a ulaşmasını dilerse, ve amile salihen, ve salih amel işte ferdem ve ecrum enda rabbihim, onun ecrü Allah katından, ve la havfun alim ve la hum yahzanun. Yani bunlar merdivenin ilk üç basamağının dünyadaki Yahudiler, Hristiyanlar ilk iki basamağı. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşma dileği başlıyor. İlk iki basamağında aminu olmayan, kurtuluşa aminu olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen Müslümanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen Hristiyanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yahudiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yahudiler 70 fırkaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Hristiyanlar 71 fırkaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Müslümanlar 72 fırkaya. Ve bunların hepsinin gideceği yer cehennem. Tek Yahudilerden bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Müslümanlardan bir fırka, o fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Onlar kurtuluştadır. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşi muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Bu hadis tasavvuf dışındaki insanlar için mi geçerlidir? Yoksa herkes için mi geçerlidir? Sevmeyen insan iman etmeyen insan mıdır? Sevmeyen kişi cennete giremez demek midir? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse korku sahikiyle din yaşadığını iddia edenler, onlar gerçekte korku sahikiyle ibadetleri yapan, kurtuluşa ulaşmasını bekleyen insanlar, ama bir kişinin sevgisi yoksa, kalpten ulaşmayı dilemiyorsa, onun sevgisi yoktur. Öyleyse iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani cennete girenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler. Bu dilek kalbinde olan insanlar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa, onun kalbinde iman vardır. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. E şimdi kişi diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ama insanları sevmiyor. Olmadı. Yani Allah'ı seven mutlaka insanları sever. Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. İşte benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Hidayet de insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. O zaman beraber olmayan insanlar, hidayette olmayan insanlar, delalette olanlar birbirini sevmeyenlerdir. Dolayısıyla bir insanın sever hale gelebilmesi, hidayeti dilemesine, kalbinde Allah'ın zikrinin olmasına bağlıdır. Kalbindeki nur, o kişinin sevgisini de ifade ediyor. Hangi oranda kalbinde nur varsa, o Allah'ı en üst seviyede. Mesela Allah'a aşık olan kişinin kalbi nurla doludur. Allah'ı çok çok seven kişi, %81 nur sahibidir. Seven kişi %51, Allah'tan hoşlanan kişi %2'lik bir yapıya bağlı. Kalpte Rahman'a huşu duyan, yani kişinin kalbindeki nurla muhteva kazanıyor bu netice. sevmeyen insan, evet, iman etmeyen insandır. Yani sevmeyen kişi kimdir? Ulaşmayı dilemeyen kişi. Sevseydi ulaşmayı dilerdi. Sevmeyen insan, ulaşmayı dilemeyen insan, iman etmeyen insandır. Sevmeyen kişi cennete girer mi? Sevmeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için 7 ayet-i kerimede gideceği yer cehennem. Çünkü 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenler delalette bırakıyor Allah onları. Ve delalette olan için bir hidayetçi yok. Çünkü 7 grup ayet-i kerimede Allah onları delalette bırakıyor. Gideceği yer 7 grup ayet-i kerime cehennem. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalpten inşallah. Allah-u Teala kullarını hep kaldırabileceği şeylerle mi imtihan eder? Bazılarının imtihanları neden ağır olur? Açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olursak Allah-u Teala kullarını hep kaldırabileceği şeylerle mi imtihan ediyor? Bazıları imtihan eden ağır olur. Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, biz kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. Allah Teala eğer birisine para kazandırtmamışsa o parası olmayan kişiden niye zekatını vermiyorsun demiyor. Allah Teala yaratılışta beyin özürlü bir kişiye niçin bana ulaşmayı dilemeyesin demiyor. Ama Hanif fıtratıyla yaratılan herkes Hanif dinini yaşayabilecek özellikte ve o dinin 7 safhasını yaşamak üzere imtihandadır. Başlangıç noktasında o kişiden Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor ve imtihan ediyor. Bu imtihanda sınıfta kalanlar var, imtihanı geçenler var. İşte sınıfta kalanlar Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve zikretmiyorlar. Ardından da Allah'ın ismini tekrar etmiyorlar. Her türlü imtihana rağmen. Ama Bakara 155-156'da onları korkuyla, açlıkla, maldan candan ekmeğe imtihan eder, sabredenlere müjdele. Kimdir o sabredenler? Müjdelenenler. O sabredenler, onlara bir musibet isabet ettiği zaman, yani bir imtihana düşer oldukları zaman, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağından emin olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ölünce de mutlaka ruh Allah'a ulaşacaktır. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar, onlar imtihanı geçenlerdir. Aynı imtihan ama ulaşmayı dilemeyenler de imtihanı geçemeyen sınıfta kalanlar. Ama her ikisi de aynı imtihanlar, korkuyla, açlıkla, maldan candan esmeyle imtihan ediliyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Umut Kur'an'ın sorular ve cevapları bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an bu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın şeytanı ve nefsi niye yarattı? Birinci sual, nefs ve şeytanın insanoğluyla ilişkisi nedir? Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bizi üç vücut ve serbest iradeyle yaratmış. Bu zahiri aleme ait olan bir fizik beden, berzah alemine ait olan bir nefs ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle Allah Teala bizi hayata getirmiş ve bize serbest irade vermiş. Nefs niçin? İşte melekler diyorlar ki, Ya Rabbim, biz devamlı sana ibadet ediyoruz, seni tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Ama kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizim önümüzde olabilir? Allah Teala buyuruyor ki, biz ona nefs verdik. Öyleyse insanları meleklerin fevkinde kılan olay nefstir, ama bir şartla: nefsini tezkiye ve tasfiye etmesi halinde. Nefsine karşı galip gelmesi halinde meleklerden üstün. Cinlerden üstünlüğü nereden kaynaklanıyor? Allah Teala zatından bize ruh vermiş. Ama bu ruh ne cinlerde var, ne meleklerde var. Sadece insana verilmiş. Öyleyse yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala üstünlüğümüzün, insan olarak yaratılışımızın bir nişanesi olarak bize nefsi vermiş ve bizi imtihanlara tabi tutuyor bu vasıtayla. Allah'ın üniversitesinden mezuniyetimizi sağlasın diye şeytanı yaratmıştır. Nefsimiz başlangıçta en büyük düşmanımızdır. Şeytanla işbirliği yaparak insanı yerden yere çarpmak için, mutsuzluğu bütün boyutlarıyla ona yaşatmak için faaliyet halindedir. Ama Allah'ın muradı bizi mutsuz etmek değildir. Allah bizden sadece mutlu olmamızı ister. Her şeyin Allah katında mutlaka bir sebebi olduğunu unutmayalım. Nefsimizde afetler olmasaydı insan olmak şerefine eremezdik. Nefsim olmasaydı mutluluğu yaşadığımızı fark edemeyecektik. Öyleyse ne yaparsa Allah en güzelini yapar. Her şey bir sebep ve sonuç tahtında. Allah'ın biz insanlardan beklediği sonuç iki cihan saadeti. Ama bu iki cihan saadetine ulaşmak elbette bir sebebe dayalı, Allah'ın emirlerine itaat, yasaklara uymak şeklinde. Fakat başlangıç noktasının nefsin manevi kalbindeki afetler sebebiyle nefs Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan hem fiiliye işliyor. Şeytan da bu afetleri körüklüyor, azdırıyor. Öyleyse nefsin ve şeytanın bize düşman olması bu sebepledir. Ama biz sahibimiz olan Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklara uyarsak hem nefsimize karşı galip gelebiliriz, hem şeytana karşı galip gelebiliriz ve Allah Teala bizden bunu istiyor. İşte o sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlasa ulaştığımız zaman Zülcan'a hayn oluyoruz. Bir kanadımız Allah'ın zatına üfürülen ruh, diğer kanadımızda ruh haline gelmiş olan nefsimiz, 19 faziletin sahibi nefsimiz. Öyle olunca bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler, devamlı hayırlarda yarışan birisi oluyoruz ve sonsuz mutluluğu yaşıyoruz. Allah razı olsun. İkinci sual. Çoğu insanın şeytanın elinde oyuncak olduğu doğru mudur? Evet. Sadece bilmeyenler için şeytan büyük tehlikedir. Nitekim çoğu insan ömrü boyunca şeytanı hiç tanımamıştır ve tanımadığı o şeytan onu bütün boyutlarda esir kılmıştır. Sakın şeytanın işi yok de benimle mi uğraşkul olacak demeyin. Kesinlikle şeytan herkesle ayrı ayrı meşgul olur. İki, her an meşgul olur. Bütün mesele Allah'ın emrettiği ilmin ne olduğunun bilinmesi, insanları cennet ve dünya saadetine götürecek ilmin öğrenmesidir. Bu ilmi kazanabilmenin de tek yolu Allah'ın bizi insanlar için tayin ettiği mürşidin sesini işitebilmekten geçer. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Hadiste insanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler de helak oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak oldu, ihlas sahipleri müstesna. Öyleyse herkes için bir hedef Allah tayin etmiştir. İhlas, yani nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. O sebeple Allah Teala 7 ayet-i kerimede şeytanın adımlarına uymayın. O size apaçık bir düşmandır. Bakara 208'de hepiniz toptan teslime girin. Şeytanın adımlarına uymayın. O size apaçık bir düşmandır. Bir taraftan şeytanın insanlara ürettiği faydasız ilim, öbür taraftan Allah'ın ilmi. Bir taraftan şeytanın zulmani ilmi, öbür tarafta Rabbani ilim. İşte şeytan kötülüğü, mutsuzluğu, huzursuzluğu insanlara öğretiyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. Nefsimizin her bir afeti şeytanın adımlarını oluşturuyor. Şeytanın adımlarına tabi olması apaçık bir düşmandır. İsra 53, kullarıma güzel söz söyle, şeytan onlara apaçık bir düşmandır. Ve görüldüğü gibi sakın şeytan sizi sırat-ı müstakimden men etmesin. Gerçekten de Araf 16'ya oturuyor ve iblis insanları Allah'a ulaşmaktan men ediyor. Ama Allah Teala da uyarır, sakın şeytan sizi mutlaka sırat-ı müstakim onlara karşı mani olmak için oturacağım. Men etmesin diyor. Şeytanın bize apaçık bir düşman olduğunu Allah Teala söylüyor. Nur 21'de ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la savaşımız başlıyor. Allah Teala ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ey melekler ve cinler ona secde edin. Melekler secde ediyorlar. Çünkü meleklerin iradesi, serbest iradesi yok ama cinlerin serbest iradesi var ve serbest irade sahibi iblis imtina ediyor, secde etmiyor. Allah Teala soruyor iblise, seni secde etmekten men eden şey nedir? İblis kibirleniyor, beni ateşten onun çamurdan yarattın, ateş çamurdan üstün. Halbuki Allah Teala'nın ona Adem Aleyhisselam verdiği üstünlük fizik beden sebebiyle değil, ona zatından üfürdü ruh sebebiyle. Ama iblis bunu anlamıyor, kabul etmiyor. İşte iblis ruhun talebine mani olmak istiyor. İblis aynı zamanda nefsin talebini öne alıyor. Ruhun talebi hayır, nefsin taleplerini teşvik ediyor. Ama Allah-u Teala da tam tersi, secde etmekten imtina eden iblisi huzurundan kovuyor ve Adem Aleyhisselam eşini yer cennete koyuyor. Ama şöyle diyor, dilediğiniz yerden yiyin için ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Ve şeytan size apaçık bir düşmandır. Allah'ın yasak ettiği iblisin talepleri var. Bu ağaca yaklaşmayın, zalimlerden olursunuz diyor. Ve şeytan da size apaçık bir düşman. İşte bunu gerçekleştirebilmek nefsimizin tezkiye ve tasfiyesiyle, nefs tezkiye oldukça şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfırlanıyor. Bu da ancak Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, nefsin ve şeytan üzerimizdeki tesirinden nasıl kurtulabiliriz? Nur 21'de Allah'ın fazlı üzerinizde olmasa içinizden hiçbir emniyet nefsini tezkiye edemez. Her şeyin başında bizim düşünce standartlarımız var. Bizi mutluluğa götüren gene biz olacağız. Allah'ın yardımıyla bizi mutsuzluğa götüren gene yine biziz. Şeytanın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla mutluluğa, şeytanın yardımıyla mutsuzluğa. Kulaklarımızı ve kalbimizi Allah'ın sohbetine ne kadar açarsak o kadar mutluluğa ulaşırız. Nefsimizi tezkiye ettikçe, nefsimizdeki afetler azaldıkça şeytan da daha az tesir etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman şeytanın bize tesiri asla söz konusu değil. Şeytan o zaman bizim bir kölemiz olur. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala en büyük düşmanımızın nefis ve şeytan olduğunu söylüyor. Ve bu iki düşmanı yenmek için Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Önce Allah'ı tanımak lazım. Allah'ın birliğine, varlığına inanmak lazım. Şeytandan kurtulmak için de boş zamanlarında devamlı zikir yapmak lazım. Ben şahsen öyle yapıyorum.
3: İnne nefse le emmâratun bissû diyor ayet-i kerimede. Nefis mutlaka kötü şeyi emreder. İyiliği emretmez. Çünkü nefis iki kaşımızın arasında olan bir varlıktır. Bu da Cenab-ı Allah insanları yarattığı zaman ilk yaratılışında olmuştur bu. Şeytan da Cenab-ı Hak bütün meleklerle beraber Allah'a zikrediyordu önceden.
4: Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, bunlar sakinlik.
3: Önce Allah'ı tanımak gerekir. Yani iman, başta iman. İman olmayınca Allah'ı tanıyamazsın.
1: Sizce Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Yaptığımız iyilikler de ulaşır, kötülükler de ulaşır.
4: Duamız ulaşır.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Sizin de böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Kendi şahsım olarak ben namaza, zikirlere çok geç başladım. Onun için de şimdi her gün zikir yapıyorum, namaz kılıyorum ama bir evliyalar kadar olabileceğini zannetmiyorum.
4: Ama Rabbim Allah inşallah dualarımız kabul eder.
0: Amin. Misafirimiz şeytan bütün meleklerle birlikte önceden Allah'a zikrediyordu. Şeytan da önceden bir melek miydi? Hayır. Bir kere şeytanın cin tayfasından olduğunu ayet-i kerime net olarak söylüyor. Hicr 27'de can, yani cinler onu daha önce semum ateşinden yaratılmış, cinler dumansı ateşten yaratılmış ve İblis ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Yani Allah da cinleri ateşten yarattığını, İblis de beni ateşten yarattığını söylüyor. Yetmez. Kehf suresinin 50. ayet-i kerimesinde İblis hariç hemen secde ettiler, o cinlerdendi. Öyleyse İblis'in melek olmadığı, cin tayfesinden olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Haşr suresinin 16. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman İblis'in Allah'tan korkarım, münafıkların size vaatleri şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana inkar et der, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman muhakkak ben senden uzağım. Elbette ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Şeytanın bir melek olduğu, hayır, bir melek değildi. Hiç melek olmadı. Bu ifade Hristiyanlardan İslam alemine ulaştırılmış doğru olmayan bir müessese. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki yerinde şeytanın cin tayfesinden olduğunu net olarak söylüyor. Şeytanın nefsin ve nefsi bize vücudu vardır. Ruhu yoktur. Nefsi sebebiyle yaşadığı sonsuz zaman parçasında hem insanları Allah'ın yolundan uzaklaşmaya çalışacaktır. Gece melekleri nurdan oluşturmuş mahluklardır. Dört büyük meleğin haricinde melekler irade sahibi değiller. Onlar sadece kendilerine verilen vazifeyi yaparlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim nefsimize ve şeytanla olan mücadelede bize yardımcı olacak en önemli unsurun mürşit olduğunu açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Yol göstericimiz, rehberimiz.
2: Allah yoluna giden bir yol. Bazı mürşitler zikirle, bazıları duayla Allah'a yaklaşma gereği duyuyorlar.
3: Mürşit bir yol göstermek demek. Yol gösterici, yol. Giden yol, yani irşad eden yol demek yani.
1: Peki günümüzde yaşayan böyle Allah dostları var mıdır? Evliyalar var mıdır sizce?
4: Tabii hiç ummadığım insanları vardır. Bilemezsin. Bakarsın hiç beğenmediğin biri olur. Çıkar karşına, onu Allah bilir. İmanın kimde olduğunu bilemezsin.
3: Vardır. Çünkü Allah dostları kendilerini ben Allah dostuyum diye tanıtmazlar. Dünyalık bir şey bunlar istemezler. Sadece onlar dünyanın geçimi kadar, kendisine yetecek kadar bir şeyle kendilerini idare ederler.
1: Mevlana Şems'e, Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de yaşayan bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
2: Tabii ki imkanım olsa isterdim.
3: Mutlaka. Çünkü onlar Allah dostlularıdır. Çünkü onlar yanmış, pişmiş, olgunlaşmış. Yani Allah dostluğu, onlar Cenab-ı Allah'ın yolunun haricinde bir şey yapmamışlar. Yanlış yol yapmamışlar.
0: Bir misafirimiz mürşide tabiyet konusunda imkanım olsa ben de isterdim. Bir mürşide tabi olmak için hangi imkanlara sahip olmak gerekli? Allah-u Teala mürşidi herkese farz kılmıştı. Mürşide tabiyet herkese farz ise herkes kesinlikle o imkanın sahibidir. Allah-u Teala bunu onlara sağlamıştır. İşte kim ki 12 tane insanla hacet namazını kılarak, bakarak, 46'ya göre mürşidini Allah'tan talep ederse Allah-u Teala mutlaka ona mürşid gösterir. Allah-u Teala diyor ki sabırla ve namazla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Bu zor iştir ama huşu sahipleri değil. Huşu sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemenin temel sonucudur. Böyle bir talibin sahibi olan kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar Allah-u Teala. O kişi Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşuya ulaşır. Kalbinde %2'lik rahmet nuruna sahip olan kişi huşu sahibi olur. Allah-u Teala bu şartların sahibi olan kişiye mürşit gösterir. Yani 12 tane insanla hacet namazını kılıp mürşidini soran kişiye Allah-u Teala mutlaka ona ait olan tayin ettiği mürşidi gösterir. O kişi de gidip Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur. Tabiyetle birlikte yedi nimetin sahibi oluyor. Tabiatla birlikte yedi kalp şartının sahibi oluyor. Tövbe edip tabi olmak farz. Çünkü Allah Teala nefsin yedi kademede tezkiyesini üzerimize farz kılmış. Buna paralel ruhumuzun yedi tane gök katı yükselmesini farz kılmış. Ruhun yedi tane gök katı yükselerek nefsimizin de yedi kademe tezkiyesi farz ise bu ancak tövbe ederek müşride tabi olmakla gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. İzninizle bir sorum var, arz ediyorum. Nefsimize zulmetmemek konusunu açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Nefse zulmetmemek konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Zulmün işareti derecat kaybetmektir. Öyleyse nefsinize zulmetmeyiniz ifadesi nefsinizin sebebiyle derecat kaybedecek işlemleri yapmayınız manasına gelir. Bir insanın nefsine zulmetmesi demek derecat kaybettiği bütün olayları ihata eder. İster Allah ile sadece kendisi arasında olsun, ister arada zulmettiği başka birisi olsun. Her iki durumda da kişi derecat kaybeder. Derecat kaybeden herkes nefsine zulmetmiştir. Bir insan sadece daimi zikre ulaşabildiği takdirde nefsine zulmetmez. Bir başka hürafe, bidat, nefsimize zulmetmeyeceksek, nefsimiz ne isterse onu yerine getireceğiz. O da %100 batıl bir inanç, bir hürafe, doğru değil. Nefsimizin her istediğini ona vermek, yozlaşmanın ta kendisidir. Ve %100 ona zulmetmektir. Nefsimiz Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemiyor. Mücadeleyle yerine getirmek istemediği nefsimize o emirleri zorla yaptırmak. Nefsimiz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, hoşuna gidiyor. Onu da ona yapmamak, riyazetle, yani mücadele ve riyazeti kullanarak nefsimize karşı duracağız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizleri mutsuz ve huzursuz eden şeytanı devreden çıkarabilmemiz için Allah'ı çok zikrederek nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insanı değiştirir mi?
2: Ben şahsen zikir yapıyorum. Belli bir sayıyı kendime hedef edindim. O sayıyı tutturabilmek için vaktim olmazsa o gün ertesi gün onu gene tamamlayarak o zikri tamamlıyorum. Şu anda yaptığım zikir o.
4: Huzur veriyor. Rahatlatıyor mesela. Ama şu zaman bu zamandaki çok zor işimiz. Yani hep sağımız solumuz sürekli şeytanla çok aşırı çok.
3: Zikir yapmak insanı değiştirir. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde buyuruyor ki ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikran kethira. Ey iman edenler, Allah'ı çokça anınız, çokça zikrediniz diyor. Buradaki zikirden maksat kendini, kalbini Cenab-ı Allah'a bağlayarak kendini ahireti düşünmek, sadece dünyalık değil. Bu da ancak imanın olgunlaşmasından kaynaklanan bir şey olur. Yani iman sadece emmentü billahi ve melaiketi ve kütübü, yani emmentü esasının hepsine inanmak imanın gereği.
1: Sürekli zikir yapan bir insan sürekli mutlu olur mu?
2: İlla ki Allah huzurunda muhakkak mutludur ama derdini illa ki derdi bitmez.
0: Misafirimiz bu zamanda işimiz çok zor. Sağımızda solumuzda şeytanlar aşırı çok dedi. Şeytanların çok olması bizi mutlaka kandıracakları anlamına gelir mi? Hayır. Araf suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne cealne şeyyatine evliya ilellezine la yeminun." Biz şeytanları amini olmayanlara dost kıldık. Amini olanlar kimler? Amini olmayanlar kimler? Ameni olanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ameni olmayanlar onlar da dilemeyenler. Allah ile olan ilişkilerimizde şeytan her zaman devrededir. sessiz sesimizi taklit ederek kendi düşüncemizmiş gibi bize yuturarak devamlı bir beyin yıkama faaliyeti içerisindedir. Ama ne zaman düşünce sistemimiz onu idrak ederse bu düşüncemize yardımcı olan irade hazırdır. Dikkat edilmelidir ki şeytan insanlara sadece teklif eder. Kendi rızası ve iradesini kimsenin adına bir şey yaptıramaz. Ama insanları yalan söyleyerek kandırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece hep şeytandan emir alır. Şeytanın bütün hilesi buradadır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatü. Sevgili hocam, hürmetle, hasretle mübarek kokan ellerinizden Bursalı kardeşler olarak öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili efendimizin nimetiyle hocam. Eğer uygun görürseniz bir soru arz etmek istiyoruz sevgili hocam. Resul'e itaat etmeyen şeytana itaat ettiğini söylemek mümkün müdür? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Gerçekten söyleyebiliriz, Resul'e itaat etmeyen kişilerin şeytana itaat ettiğini söylemek mümkün müdür? Evet, Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yu'tur Resul'e fakat atallah." Resul'e itaat Allah'a itaattir. Allah diyor ki, zikri de, çok zikri de ve daimi zikri size farz kıldım. Öyleyse az zikir yaptığı zaman kişi Allah'a itaat ediyor, çok zikir yaptığı zaman kişi Allah'a itaat ediyor, daimi zikri yaptığı zaman Allah'a, kişi Allah'a itaat ediyor, Allah ve Resulüne itaat ediyor. Ama yapmasa o zaman iblise itaat ediyor. Evet, Resul'e itaat etselerdi Allah ve Resulüne itaat etmiş olacaklardı. Resul Allah'ı temsil eder ama ona itaat etmeyip de onun tam zıttı olan şeyleri emredenlere itaat edenler için kesinlikle şeytana itaat ettiğini söyleyebiliriz. Allah Teala bunu herkesten istiyor. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mutlu etme, mutlu ol. Sol Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, sosyal medyada ünlü bir aktör. İslam bu kadar harikaysa neden Müslümanlar Hristiyan ülkelere sığınmaya çalışıyor diye bir soru yönetmiş. Herkes kendi bilgisine göre cevap vermiş. Bu konuda ne buyursunuz? Gerçekten de İslam çok harika. Yani tarifi gayri mümkünsüz bir harikalığa sahip. Bugün Hristiyan ülkeler Müslümanlarla Hristiyanlar arasında aslında dini muhtevası itibariyle bir farklılık yok. Tevrat'a göre Allah'ın dini 7 sabah 4 teslim, İncil'e göre Allah'ın dini 7 sabah 4 teslim ve Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın dini 7 sabah 4 teslim. Şimdi hemen hem evvela Kur'an ayetleriyle bunu söyleyelim. Yani Kur'an ayetleriyle. Evet. Şimdi kardeşimiz diyor ki İslam bu kadar harikaysa neden Müslümanlar Hristiyan ülkeleri sanmaya çalışıyor? Kur'an ayetleriyle Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı. Öyleyse şu anda eğer Hristiyanlar dinlerini yaşıyorlarsa aslında aynı zamanda Kur'an'ı da yaşıyorlar. Çünkü mukaddes kitap Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşuyor. Bir tek bunun dışında kalan Kur'an-ı Kerim ve muhtevaya baktığımız zaman özellikle Kur'an ayetleriyle Tevrat, İncil ve Zebur. O varsa onu devreye alalım. Birinci safhada görüyorsunuz aynı. İkinci safha itibariyle mürşide tabiyet yine Kur'an ayetleriyle Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı arasında fark yok. İkinci safha itibariyle. İkinci safha itibariyle mürşide tabi olmak. Üçüncü safha itibariyle ruhun Allah'a teslimi, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı arasında fark yok. Dördüncü safha fizik vücudun Allah'a teslimi, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı arasında yine fark yok. Beşinci safha nefsin Allah'a teslimi, altıncı safha ihsas ve yedinci safha irade, farklılık yok. Şimdi gelelim Tevrat ayetlerine, İncil ayetlerine ve Kur'an ayetlerine göre 7 sabah 4 teslim. Tevrat ayetleriyle birinci sefa Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an ayetiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi söylüyorum. Evet. Tevrat ayeti Samuel 7:3-4, İncil ayeti Matta 7:7-8-9 ve Kur'an-ı Kerim Rum 31. İkinci safha mürşide tabiyet, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an. Dördüncü safha ruhun Allah'a teslimi, bizi gücün Allah'a teslimi ve nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safha ihlas-ı irşad ve yedinci safha iraden Allah'a teslimi. Görüyorsunuz ki Hristiyan ülkeler İncil'i yaşıyorlarsa, Yahudi Tevrat'ı yaşıyorsa, Müslüman Kur'an'ı yaşıyorsa aralarında bir fark yok. Ve Atanze'ye kadar toplum huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşıyor. Ama bugün eğer Müslümanlar
dinlerini yaşamıyorlarsa ki öyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Neden diyor ya Resulullah, Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle mi? Hayır diyor. Hubbü dünya ve kerihtü'l millet. Hayır, dünya sevgisi sebebiyle dünya hayatından razı olmaları ve Allah'a ulaşmayı, ölümü kerih görmeleri. Yani işte 40 küsür, 45 yıldır Yunus 7-8'i açıklıyoruz. Bu sayıda birlikte Yunus 7-8 bakın. Birbiriyle örtüşüyor. Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilemezse, dünya hayatından razı olursa, onunla tatmin olmuşsa, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gidecekleri yer cehennem. İşte Müslümanlar şu anda Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dünya hayatıyla, dünya sevgisi sebebiyle ondan razıdırlar, dünya hayatından razıdırlar. Ve ne yazık ki ölümü, Allah'a ulaşmayı dilemedik için, ölümü kerih görmeleri sebebiyledir. O zaman Müslümanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. İslam bu kadar harikaysa neden Müslümanlar Hristiyan ülkeler sormaya? Evet, İslam bu kadar harika. Sahabe döneminde bütün dünya ülkeleri sahabeyi en üst seviyede kıpta etmiş, örnek olmuş. Yine Endülüs İslam devletine baktığımız zaman yine aynı şekilde parlak bir dönemi görüyoruz. Osmanlı 400 yıl 3 kıtaya hükmetmiş. Neyle hükmetti? Kur'an'la, İslam'la hükmetti. Ama bugün Müslümanlı ülkeleri bakıyoruz. Ne yazık ki İslam'ın 5 şartına hapsedilmiş ve şeytanın korkunç bir tuzağı içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Yaşamış olsalar asla bu durumda olmaz. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, bir hadis-i şerifte Allah'ın nimetini kulun üzerinde görmek istiyor buyuruluyor.

Onlara Allah'ın ayetleri tilavet ediyor. Onların nefsini tezkiye ediyor. Onlara kitabı öğretiyor. Onlara hikmeti öğretiyor. Dikkat edin, Allah Teala Peygamber Efendimiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister dendiği zaman kişinin kalben ulaşmayı diledikten sonra haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği müşride tabi olursa o zaman devrin imamının ruhu bir nimet olarak kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve devrin imamının ruhu bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi bütün insanlara bir nimettir. O ayetleri tilavet ediyor, birinci görev. O onların nefsini tezkiye ediyor, ikinci görev. O kitabı öğretiyor, üçüncü görev. Hikmeti o öğretiyor. Yani hepsinde Allah'ın mürşidi farz. Bugün İslam'ın beş şartının içerisinde ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne mürşide tabiyet var. Sadece İslam'ın beş şartına hapsedilmiş, tamamen şeytani tuzağa düşürülmüş bir İslam alemi söz konusu. Onlar da ne yazık ki İslam'ı yaşamıyorlar. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali. Efendimiz'den kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahların örtüldüğünü öğrendik. Mürşide tabi olunca günahların sevaba çevrilmesini öğrendik. Tabiyetten sonra günahlar yok ediliyor mu? Sıfırlanıyor mu? Ya da günahlar örtülüp kalıp günaha kadar sevap mı veriliyor? Sevgili kardeşlerim, evet, günahların örtülmesi o günahın defterinden silmesinin manasına gelmiyor. O günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor. Ne diyelim? Kişinin 1 milyon günahı var. 500 de sevabı var. Ve Allah'a ulaşmayı diliyor. O zaman Allah Teala 1 milyon sevap veriyor ona. 1 milyon günah, 1 milyon sevabı götürüyor. Geride kalan 500 sevap sebebiyle o kişi Allah'ın cennetine gidiyor. Misal veriyorum. Mürşidine tabi oldu. Bu sefer de o günahlar sevaba çevriliyor. Yani bir kere daha o miktar kadar, birinci günah miktarı kadar Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevap olarak Allah yazıyor. Mürşidine tabi olduğu zaman da yine o günah miktarı kadar sevap bir kere daha yazılıyor. Böylece günahlar sevaba çevrilmiş oluyor. Günaha kadar sevap veriyor. İkinci sual, salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıp yok ediliyor mu? Açıklayabilir misiniz? Salah makamında da aynı şekilde günahlar örtülüyor ve sevaba çevriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de iki kere günahların örtülmesi, iki kere günahların sevaba çevrilmesi var. Bir müşrik önünde olan tövbede, bir de Allah'ın davetiyle gerçekleşen tövbe-i nasuh'ta. İkisinde de günahların örtülmesi var. İkisinde de günahların sevaba çevrilmesi var. Salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıp yok ediliyor mu? Günahlar sıfırlanıp sadece günah miktarı kadar sevap yazılıyor. Aynen o kişinin defterinde kalıyor. Daha sonra da sevaba çevriliyor. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Tazim, teyit ve tevhid kavramlarını, önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, tazim Allah'ın emrine itaati ifade ediyor. Kim Allah'ın emrine itaat ederse mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırır. Ve İhtilaflı olan konuları o kişinin mürşidine tabi olan mürşidi teyit ettirmesi lazım. Tevhid ancak bu şekilde gerçekleşiyor. Tazim, teyit ve tevhid. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 19 fiille. 8 ayet-i kerimede bunu bize farz kılıyor. Ve Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz bir bedevi yanına geliyor. Ya Resulallah, söylediklerin hepsi %100 iman ediyorum, doğru. Ama benim yaşım 70, işim bitmiş. Öyle bir şey söyle ki ben bu tebliğ ettiğin din

0: Ben hiçbir şey kaybetmiş olmayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Et-tazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. İşte kim Allah'ın emrine itaat ederse mutlaka mürşidine ulaşır, mutlaka tevhid standartları içerisinde sırat-ı müstakimde olur. Eşşefakatu halkullah o noktadan itibaren de mahlukata şefkat. Neden mahlukata şefkat? Çünkü yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yaradan beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi seviyorsunuz, seviyoruz. O zaman Allah Teala öyle bir sevgi bize veriyor ki o sevgiyle herkesi sevelim. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasretteki kokulu ellerinizden öperim. Ve sizleri çok ama çok kalbimizden seviyoruz inşallah. Efendimizin nimetiyle. Muhterem Hocam, izin verirseniz bir sualimiz var. Arz etmek isterim. Kıymetli Hocam, bir kişi kötü alışkanlıklarından kurtulabilmek için Allah'ın nasıl bir yardımını alabilir? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada her şey belli bir ölçünün üstünde tekrar edildiği takdirde alışkanlık haline geliyor. Bir kahveyi örnek verelim. Evvela kişi kahve içiyor, hoşuna gidiyor. Hoşlanma. Daha sonra kahve tiryakisi oluyor. Daha sonra alışkanlık haline getiriyor bu kişi de. Ve daha sonra belli ölçüden kullanması halinde iptila oluyor. Yani belli zaman dilimi içerisinde belli ölçünün üzerindeki bir şeyin kişi tarafından yerine getirilmesi kötü alışkanlığa dönüşebiliyor. Yani mesela içki, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide 90'da ya eyyühellezine amenu innemel hamlu vel mensiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. İçki, kumar, fal okları, puta tapmak bunlar şeytanın pis amelidir. Yani belli bir müddet tekrar edilmesi halinde iptilaya dönüşebiliyor. Ama bu iptilalardan kurtulmak için mutlak surette feştenibûlehu feştenibûhu leallekum tuflihûn. Şeytandan içtinab etmek. Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şeytandan içtinab etmenin bir dilek olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ bu تَغُوتَ en ya'buduha. Tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar, tağut miden. Bunlar ki tağutta kullanmaktan içtinab ettiler. Nasıl yaptılar? Anabu ilallahi. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdele var, kullar müjdele. Öyleyse kişinin bu kötü alışkanlıklardan kurtulabilmesi için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Arkasından Maide 91'de Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne yuridu şeytanu an yuqa beynekum el adavete vel bagda fil hamri vel meysiri ve yusaddukum an zikrillah ve salat. İblis şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin ve sizi Allah'a zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Zikir bizde nefs ezkiyesini sağlar. Namaz da o istikamette Allah'tan talepte bulunmamızı, yardım istememizi sağlıyor. Hacet namazıyla kişi mesela ne diyelim? İçki. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Haccet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşrine tabi olacak. Ve tabi olduğu zaman ne yapacak? O belli bir zikir, 7000 zikirle başlanır. Bu 7000 zikir tekrar bir süre içerisinde Allah'ın katından nurlar, faziletler kalbine yerleşecek. Nefsi emarede %7, nefsi levamede %7, nefsi mülhemede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7, nefsi teskiyede %7. Evvelden %100 nefsimiz karanlıklarla doluyken şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. Biz şeytanın kulu olarak hayatı yaşıyorduk. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı diledik, müşrimize tabi olduk ve zikirlerle 7-8 aylık süre içinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaştı. Şeytanın üzerimizdeki etkisi yarı yarıya azaldı. O zaman yarı yarıya azalması demek, o noktadan itibaren haccet namazıyla ve zikirlerle tekrar o negatif alışkanlıklardan kurtulabileceğimizi Allah Teala bize gösteriyor. Bir kişi kötü alışkanlıklardan kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine tabi olması, zikir ve haccet namazıyla kesinlikle bundan kurtulabilir. Allah razı olsun. Yunanistan'da bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. 7 yaşındayım, size tabiyim fakat velilerim tesettüre girmeme hiç izin vermiyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Tamam sevgili kardeşim, yani sen tesettüre gitmek isterken onlar tesettüre gitmene engel oluyorsa sen kaybettiğin derecatı aslında onlardan kazanıyorsun. Sen yerine getirmek istiyorsun. Eğer yerine getirseydin hangi derecatı kazanacaksan yerine getirmene engel olan o derecatı velilerin kaybediyor. Çünkü sen irade beyanında bulunuyorsun. Diyorsun ki ben bunu yapmak istiyorum. Onlar da sana izin vermiyorlar. İzin vermemekle sana zulmediyorlar ve o kadar derecatı kaybediyorlar. Dolayısıyla onlara münasip bir şekilde her zaman tekrar et, ben tesettürü yerine getirmek istiyorum. Yerine getirirsen hangi derecatı kazanırsan, yerine getirmediğin takdirde o derecatı kaybediyorsun. Yerine getirmemene engel olan velilerin ise aslında o derecatı onlar kaybediyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, müşridimize en layık talebelerden olabilmemiz için ne yapmalıyız? Zikrinizi arttırmalısınız ve insanlarla olan ilişkide en güzel davranışları göstermelisiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey ümmetim, güzel ahlakın sahibi olun. Güzel ahlak ilim ve hilimden oluşur. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm ise şefkatle kazanılır. Hayrı arayan hayrı bulur, şerden korunan, şerden uzaklaşan korunur. Ey ümmetim, güzel ahlakın sahibi olun diye buyuruyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, gıpta etmekle hayran olmak arasında fark var mıdır? Kimlere gıpta edilir ya da hayran olunur? Gıpta etmek, evet. Bir kişi haset etmek söz konusu ve bir de gıpta etmek. Mesela Allah'ın velilerine gıpta edilir. Ama hayran olmak söz konusuysa o Allah-u Teala'ya hayran olunur. İradesi Allah'a teslim olan kişilere hayran olunur. Ne diyoruz duamızda? Ya Rabbim, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi, Şeyh Edeb Ali, Sayın Nusri, Eşref Rumi ve daha bunun gibi birçok veli nasıl sana ulaşmayı diledilerse, onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu kendine ulaştır. Onların ismini zikretmekle ne yapmış oluyoruz? Onlara gıpta ettiğimizi ifade ediyoruz ve onlar gibi olmak istiyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Bizim de ruhumuzu kendine ulaştır diye talepte bulunuyoruz. Ama hayran olmak mutlaka irade teslimini gerektiriyor. Hayran olunan Allah'tır. Allah'ın teslim olanlardır. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Diyanet İşleri Başkanı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü ve ruhunun göğe alındığını söyledi. Delil olarak da her canlı ölümü tadacaktır. ayetini gösterdi. Bu konunun aslını bizlere açıklar mısınız? Evet, ve aynı şekilde bizlere Hazreti İsa Aleyhisselam ile her canlı ölümü tatacaktır ama henüz Hazreti İsa Aleyhisselam ölümü tatmamıştı. Dönecek o ayetleri, Hazreti İsa Aleyhisselam ile ilgili ayetlere baktığımız zaman gelip dönecek, yani öyle, bu da emaneti teslim, o da ölümü tatacaktır. Şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Enbiya 35'te bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Hayır ve şerle sizi imtihan edeceğiz. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam, dediğim gibi Nisa 160'te İsa Mesih biz öldürdük sözleri çok büyük bir iftiradır. Onu öldürmediler, onu asmadılar fakat onlara İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Nisa 158. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ruh vücuduna örtü oldu ve yukarıya çıktı. Ve Nisa 159. Kitap ehlinden olanlar ona ölümünden önce mutlaka iman edeceklerdir. Bakın, henüz ölmediğini ayet-i kerime söylüyor. Nisa 159. Kitap ehlinden, yani Yahudiler ve Hristiyanlar elinden olanlar ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Yani inecek, o indiğin noktada da ona iman edecekler ve o kıyamete, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Yani gelip tebliğ yapacak, bir vazife görecek ölümünden önce. Yani henüz ölmemiş, ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Gelecekte olan bir olay. Öyleyse tamam, ayetlerin Enbiya 35, bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Hayır ve şerle sizi imtihan edeceğiz. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi, katına raf edildi. Ölümünden önce de, ki geldiği zaman ona iman edecekler. Ama o da tekrar ölümü tadacaktır. Batman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali Leyl Suresi 4, 5, 6 ve 7 ayetleri söz konusu olduğunda bu ayetlerin birbiriyle ilişkisi var mıdır? Bu ayetlerde fizik vücut teslim olmuş diyebilir miyiz? Ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Leyl Suresinin 4, 5, 6, 7. Muhakkak ki sizin çalışmanız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu? Hüsna'yı Allah'ın zatını görmeyi tasdik etti. O zaman biz ona Allah'ın zatına kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Yani Allah Teala'nın tabii ruh Allah'ın zatına ulaşmış, ermiş, evliya olmuş ve olduktan sonra o kişinin artık hedefi Allah'ın zatını görmek. Birincisinde Allah'ın zatına ulaşmak, ikincisinde Allah'ın zatını görmek. İşte bu Allah'ın zatını görmek noktasından olaya baktığımız zaman Sadaka bil Hüsna, Hüsna'yı Allah'ın zatını görmeyi tasdik etti. Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız, kolaylaştıracağız. Şimdi bu ayetleri söz konusu olduğunda bu ayetlerin birbiriyle ilişkisi var mıdır? Vardır tabii. Bu ayetlerde fizik vücut teslim olmuş diyebilir miyiz? Hayır, yani tasdik eden kişi zatını görmeyi tasdik etti ve iman etti. Ama henüz onu gerçekleştirene dair bir işaret yok. İkinci sual, Zariyat 56'da ben insanları, cinleri bana kul olsunlar diye yarattım buyuruluyor. Muhterem Efendimiz sayesinde bizim kulluğumuzun bir dilek olduğunu öğrendik. Peki cinlerin Allah'a kul olması nasıl gerçekleşir? İşte bu ayet-i kerimede cinler ve insanlar söz konusu olduğu için onların da yedi kademe nefs seskesi söz konusu. Ne yapılacak bu? Cin de mürşidlere ulaşmak üzere talepte bulunacak. Nitekim iblise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kibirden sakının, kibir, iblis kibir sebebiyle lanetlendi. Yani mürşidine isyan etti. Cin mürşidine tabi olduğu zaman cinin bir ruhu değil, devrin imamının ruhu onların başlarının üzerinde yer alıyor. Öyleyse cin de nefs tezkiyesi için harekete geçecek ve mürşidini soracak. Cinlerden resuller var ama cinlerden bir halife, bir imam, bir nebi yok. Dolayısıyla cinler kendi resullerine tabi oldukları zaman devrin imamının ruhu onların başlarının üzerinde yer alıyor. En'am suresinin 130. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle buyuruyor. Ya maşer cinni vel insi elem yetikum resulen minkum yaqusun aleykum ayati. İşte burada resuller gelip ayetleri tilavet ediyor. Tabi olanların başlarının üzerine cinlerin de insanların da devrin imamın ruhu gelip yerleşiyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve berekatü hocam. Hasret hürmetle ellerinden öpüyorum hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Ben Isparta'dan Mustafa Sertbey hocam. Size bir sualim olacak inşallah. Mutsuz olan insanların dünya ve ahirette rahat yaşaması için nasıl bir yol izlemelidir? Açıklar mısınız? Arz ediyorum. Esselamu aleyküm ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Mutsuz olan insanlar dünyanın peşinden koşan insanlardır. Yunus 7'de innellezine la yercune likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve radu vel hayatı dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Onların gideceği yer cehennem. 7 ayeti kerimede kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim dünyayı değil ahireti isterse 7 ayet-i kerimede ahireti talep edenler o zaman onlara biz dünyayı da veririz. Ahiret yurdu dünya hayatın hayırlıdır devamlı. Ayet-i kerimelere bakın. Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Öyleyse kişinin bu dünya ahiretin tarlasıdır. Ne yapması lazım? Ahireti dilemesi lazım. Ahireti dileyen kimdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Baktığımız zaman ayetler bize bunu söylüyor. Dünya hayatı oyun eğlencedir. Başka bir şey değil. Ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır. Araf 160 takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasasın ahiret yurdu onu yeryüzünde üstün olmak, tasa çıkartmak istemeyenlere tavsiye ederiz. 5. Hepsi sadece dünya hayatının metaidir. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Duha, ahiret bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden daha hayırlıdır. Dünya metaazdır, ahiret ise takva sahipleri içindir. Ve görüyorsunuz ki o zaman takva sahipleri için, takva sahibi olmak için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dinlemek lazım. Birinci sefer takva müşride tabi, ikinci sefer takva en sonunda ruhun Allah'a teslimiyle üçüncü sefer takva ki Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de net olarak söylüyor. Öyleyse Müslüman olan insanların dünyada ve ahirette rahat yaşaması için nasıl bir yol izlemesi lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek 7 safa takvayı yaşamaları gerekir inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an her an programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vazettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için üç tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz faydasız ilim. Birinci sual, Nebiye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde işaret ettiği faydasız ilmin muhtevası nedir? Sevgili kardeşlerim, faydasız ilim, Kur'an-ı Kerim'e uymayan insanların şeytanın tesiri altında elleriyle yazdıkları emaniye bilgileri içeriyor. O Hidayet Çağı'nın önderi Devrin İmamı Muhterem Efendimizin Allah'ın kendisine tevdi ettiği hidayet görevi sebebiyle, Allah'tan aldığı öğretiyle, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan 19 tane hurafeyi tespit etti. Şu anda ekranda size sonradan eklenen dindeki hurafeler, 19 tane hurafe. İnsanlar dini 19 tane hurafeyle yaşamaya başlayınca otomatikman Kur'an'ı unuttular. Ve böylece unutulan Kur'an'ın 19 tane kavramı din tatbikatından çıkartılmış oldu. Kur'an'dan koparılmış oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Başka bir hadiste faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım ya Rabbi. Gerçekten bu tevaya baktığımız zaman bu faydası ilmin sahipleri Hazreti Ömer'in buyurduğu gibi şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte bu özelliklerin sahip olan şeytanın tesiri altında insan şeytan, cin şeytanlar var ve onların ürettiği emaniye bilgiler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadiste şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bunlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalplerine iman girmeyen kişiler. Maide 41'de قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. Ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmiyor. Yunus'un tabiriyle içi kafir dışı Müslüman. Resulullah'ın başka bir hadiste zikrettiği peygamberlerden sonra onların izinden giden sünnetine uyan emirlerini yerine getiren havariler arkadaşları var. Ama daha sonra onların yerine geçen onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen emretmediklerini yapan kimseler geldi. İşte bu yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapan, diliyle alim, kalbiyle cahil olan bu insanlar için Allah Resulü kim bunları eliyle cihat ederse mümindir. Kim diliyle cihat ederse mümindir. Kim kalbiyle cihat ederse mümindir. Bunun ötesinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur kişinin kalbinde. İşte bunlar bu 19 tane hürafe üreten faydası ilmin sahipleri bu insanlar. Hadislerin büyük bir kısmı geleceğe yöneliktir. Faydası ilim, Kur'an'ın aslının unutulduğu detayların insanları kurtuluşa ulaştırmayacak olan esasların dinin temelini teşkil ettiği bir noktaya ait olan sözlerdir. Hükümlerin büyük bir kısmı Kur'an'ın ta kendisidir ama iblis kurnazlığını iki cephede göstermiş. Bir, tatbikata kendinden hükümler ilave etmiş, İşte 19 tane hürafe din tatbikatına sokulan. Tekrar gösterelim inşallah. Bir de bir kısım Kur'an'da yer alan kavramları da din tatbikatından çıkartmış. 19 tane kavram. Bir kısım tatbikatı da çıkartmıştır ve bütün bunlar zamanımızda bir ilim olarak öğretilmektedir. Oysa sadece faydasız bir ilim söz konusudur, emaniyedir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Evet, bir kere daha faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım ya Rabbim. İkinci sual, Kur'an'daki açık hükümlere rağmen öğretilen ilim nasıl faydasız bir ilim haline gelmiştir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 7 ayet-i kerimede, ki bu ayetlerden bir tanesi de En'am 38. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da "İnne nazzalna aleykel kitabe litfiyane kulli şeyin." Sana her şeyi bu açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Kim için her şey Kur'an'da var? Hikmet sahibi alimler için. Hikmet sahibi alimler için her şey Kur'an'da varsa diğer insanlar ne olacak? İşte Allah Teala ona da cevap veriyor. Enbiya 7'de "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٍ نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hikmet sahibi alim için her şey Kur'an'da varsa cehaletten kurtulmanın yolu hikmet sahibi alime, ehli zikre sormaksa, o zaman diğer insanların da Kur'an-ı Kerim'i mutlaka ehli zikreden öğreneceklerdir. Yani her devirde Allah'ın öğrettiği bir kişi var. O devrin imamıdır. En üst seviyede hikmet sahibi alimdir. Ehli tezekkürdür. Ama bir de devrin imamının öğrettiği insanlar var. İşte diğer devrin imamından öğrenecek olan insanlar devrin imamına sormak suretiyle öğreneceklerdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. İlim sahibi alim, Allah'ın zatına şahit olan, her devirde hidayete erdiren devrin imamı. Alimah suresinin 18. ayet-i kerimesinde "Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketu vel melaiketu ve ule ilmi kaimen ve kast." Allah zatına şahitlik ediyor, melekler de, haşr melekleri şahitlik ediyor ve ulul ilim, ilim sahibi olan da şahitlik ediyor. İşte her devirde devrin imamına öğreten doğrudan doğruya Allah Teala'dır. Yani Allah'tan öğrenen ve Allah'tan öğrenen devrin imamının öğrettiği diğer insanlar. İşte diğer insanlar kime soracaklardır? Ehli zikre, devrin imamına soracaklardır. Ama öyle olması gerekirken Bakara 78-79 şeytan devreye giriyor. Ümül ümül ümüyine la ya'lemunel kitabe illa emani. İşte bunlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece emani bilirler. Bu Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, meylediyor. Bu üç özelliğin sahibi olan insanlar Bakara 78'de kitabı bilmiyorlar. Ama bu kitabı bilmeyenler şeytanın dış tefsiri altında 79'a göre elleriyle kitap yazıyorlar ve insanları kandırarak bunlar Allah'ın katından derler. Az bir dünyalık karşında satarlar. Veil kazandıklarına, veil sattıklarına. Ne diyorlar? Emaniye, işte 19 tane hürafeyi böyle uydurmuşlar. قَالُوا لَا تَمَّسَنْ نَارَ اِلَّا يَعْمَنْ مَعْدُودَ. Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkamayacağı belirtilmesine rağmen bu insanlar hayır diyorlar. Biz cezamızı cehenneme çektikten sonra Allah-u Teala bizi cennetine alacak. Sayılı günlerin dışında bize ateş dokunmaz. Allah-u Teala da buyuruyor ki Siz Allah'tan bir at mı aldınız? Allah sözünden caymaz. Yoksa siz Allah'a bilmediği bir şey mi söylüyorsunuz? Allah Teala kimin günahları kendisini kuşatmışsa o muhakkak cehenneme gidecek, orada ebedi kalacaktır buyuruyor. Mesela Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Başlangıç noktasından sonuna kadar bütün insanların Allah'ın cennetine ve bütün insanın dünya saadetine ulaşmaları sağlayan temel ilmi içeriyor. Bugün faydasız ilmin sahipleri de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanırlar. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler varsa onların Allah'tan geldiğinden eminlerdir. Ama Kur'an-ı Kerim bir tarafa bırakıp faydasız ilimle meşgul olmaya başlamışlardır. Resulullah'ın buyurduğu gibi ayrı zamanda Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Öğretenler doğruyu yaptıklarını zannetmektedirler. Öğrenenler de doğru öğrendiklerini zannetmektedirler. Ama bu zandan öteye gitmiyor. Allah Resulü hadisinde buyuruyor ki zandan sakının. Zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Allah razı olsun. Üçüncü sual, fayda ilmin sahibi olmak isteyen kişinin yapması lazım gelen nedir? Çok basit, çok kolay. Kur'an-ı Kerim'e göre cahiller faydasız ilmin sahipleridir. İlim verilenler ulaşmayı dileyen, Allah için yedi safayı yaşayanlar ve ilmin sahipleri olarak üç gruba ayrılıyor. Her devirde mutlak surette devrin imamı var. Devrin imamı doğrudan doğruya Allah'tan öğrenendir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in döneminde devrin imamı oydu. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e kıyame 16, 17, 18, 19'da bizzat Kur'an'ı indiriyor ve Kur'an-ı Kerim'i Allah Allah Resulüne öğretiyor. Ve devrin imamı olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz o dönemin alimlerine ve kendisine tabi olan sahabeye bizzat öğretiyor. Devrin imam hidayete erdirendir. Diğerleri hidayete vesile olanlardır. Her devirde mutlak surette devrin imamı vardır. Allah'ın indinde bilenle bilmeyen bir olmaz. İşte bilme muhtevasına öğrenmekle gerçekleşir. İlim bütün insanlara sunulur. Verilen ilim bize Allah'a ulaşma dileğini emreden bir ilimdir. Bu bir sunuştur, tebliğdir. Faydasız ilmin dışına çıkış buradan başlar. Burası cennete açılan bir kapıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin de anahtarıdır. Burası faydasız ilmin sınırlarını kapatan, faydalı ilme açılan bir kapıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa her halükarda kurtulacaktır. Ama insanlar %90'dan fazlası her devirde kendilerine verilen ilme isyan etmişlerdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman kendisine ilim verilmiş bir insan olamaz. Allah mali dilediğine ilmi dileyene verir. İşte sevgili kardeşlerim, ilmi Allah Teala veriyor herkese ama ilmi alanlar var, ilmi almayanlar var. Yani anlamadan dinleyenler, dinlemeden anlayanlar, bu iki grup cehenneme gideceklerdir. Anlamadan dinleyenler Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَمِنُمْ مَنْ اِسْتَمِنَا اِلَيْكِ. Bir kısmı seni dinlerden, bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere biraz önce o ne dedi. Öyleyse seçilmişler, tebliğe muhatap oluyorlar. Bu tebliğe muhatap olanlardan %10'dan azı Allah'a ulaşmayı diliyor. İlim verilenlerden oluyor. Diğerleri ise yine Resulullah'ı dinliyorlar ama o ilim verilenlere bu ne dedi? İşte Allah onların kalplerini mühürlemiş, mühürledikleri işte kişilerdir. Onlar hevalarına tabi olanlardır. Ya seçilmişlerdir, Resulullah'ı dinliyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah-u Teala engelleri kaldırmıyor. Ancak kimden engelleri kaldırıyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Onun için Allah Teala En'am 46'da ne buyuruyor? En'am 46'da ya Muhammed müşrik de ki gördünüz mü, acizinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hasanınızı görme özelinizi alsa, sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size getirebilir? Bak ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz, onlar da yüz çeviriyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme tebliğ kendisine ulaştığı zaman yüz çevirenler Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. Ama ulaşmayı dileyenler Allah bu engelleri kaldırdığı için onlar da gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. O zaman birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala hiç gören, işiten, idrak eden kişi sağır, dilsiz, körle eşit olabilir mi? Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanlar hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa faydasız ilmin sahipleridir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Dürüstlük anlıyorum. Hak, hukuk, adalet anlıyorum. İbadet edeceğim. Kur'an okuyacağım. Namaz kılacağım.
3: Ben ölümü anlıyorum. Başka ne anlayacağım? Yani tövbe aşağı biz onunla iletişime geçemeyiz.
2: Ruh Allah'a ulaşır. Allah'a itikat etmekle ulaşır. Senin Allah'a sevginle başlar.
3: O ermişler mermişler tam hepsine saygı duyuyoruz ama Allah'la birebir görüşürken ben inanmıyorum.
1: Zaten Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sizin böyle manevi talepleriniz oluyor mu?
2: Tabii ki yani her kişi de bunu talep eder, ister yani ama o da her kişiye verilmez. Yani yalan mı konuşayım? Olmuyor çünkü dua etmiyoruz. Namaz kıldıktan sonra kısadan hemen birkaç cümleyle bitirip kalkıyoruz.
3: Olmadı, olmadı.
1: Kalpten yapılması gereken bu duayı şu an etmek ister misin?
2: Kesinlikle etmek isterim de ben kendimde o hazırlığı göremiyorum. Yani ben kendimi layık görmüyorum belki yani işin açıkçası. Bir Yunus Emre gibi kim olmak istemez ki? Hadsizlik buluyorum kendimde yani böyle.
3: Hani Allah'a birebir ulaşanı ben görmedim.
2: Ey Yüce Allah'ım seni çok seviyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların ölmeden önce sana ulaşmışlarsa ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Misafirimiz ermişlerin hepsine saygı duyuyorum ama Allah'la beraber birebir görüştüklerine ben inanmıyorum dedi. Allah'la konuşmak mümkün müdür? Tabii ki. Allah Teala eğer diyorsa ki ben her şeyi Kur'an-ı Kerim'de açıkladım. Bu kardeşimiz şöyle yapabilirdi. Madem Allah her şeyi Kur'an'da açıklıyor, öyleyse bir insanın Allah'la konuşup konuşmadığını ben Kur'an'dan araştırayım. Araştırmış olsaydı görecekti ki evet, Bakara 269 hikmet sahibi alimler devamlı Allah Teala ile konuşanlardır. Enbiya 7'de Allah Teala'nın kendisine vahyettiği Allah ile konuşanlardır. Şura 51'de yine Allah ile konuşanları Allah Teala tarif ediyor. Allah ile konuşmak mümkün müdür? Elbette. Şura 51'de "Ve ma kana li beşerin en yukellimallahu illa vahyen ev min verâi hicâbin ev yursule resûlühü feyyuhâ biiznihî." Allah'ın hiç bir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile veya perde arkasından veya dilediğini izniyle vahyesin diye Resul melek göndererek. Allah bilir ve hikmet sahibidir. Yine Al-İmran 190-190'da hikmet sahibi alimlerin tezekkür ehli olduğu, Allah-u Teala'nın müteşabih ayetleri onların kalp kulaklarına onlara ulaştırdığı ve onlara açıkladığını biliyoruz. Yani Ulul Elbab, hikmet sahibi alim, Allah'la konuşan, vahiyle konuşan birisidir. Vahiyle ilgili ayetlere baktığımız zaman bir başka hürafe devreye konmuş iblis tarafından. Peygamberlerden başkası Allah-u Teala ile konuşamaz. Bu tabi külliyen yalan. Allah-u Teala Bakara 118'de, Bakara 259'da, Maide 111'de, Yunus 2'de, Nahl 68'de, Tahut 8, Fusilet 12, Şura 51, Zilzal 4 ve Alimran 47'de peygamberlerin dışında herkesle konuştuğunu görüyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesiyle Meryem annemizle konuşuyor. Yere Allah vahyediyor. Bir beşerle konuşuyor. Göklere Allah vahyediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahyediyor. Arıya vahyediyor. Herhangi bir adama vahyediyor. Havarilere vahyediyor. Herhangi bir adamla konuşuyor. Ve görüyorsunuz ki bütün bunlar hep vahiy ile ilgili ayet. Bir değil, iki değil, üç değil. Tam 10 tane ayet vahiy ile alakalı Kur'an'da yer almış. O zaman hayır ben inanmıyorum demek tamam. Eğer ben inanmıyorsa bu ayetlere inanmıyorum. Zaten bir ayet-i kerimeye inanmayan bir insan Kur'an'ın bütününe inanmamış olur ve Kur'an dışı bir hayatı yaşamaya başlar. Allah-u Teala insanlara vahyetmek suretiyle onlara hitap eder. Ehli tezekkür Allah ile her zaman konuşabilen, tezekkür edebilen kişileri ihata eder ki bu nokta vahiy muhtevasının kesin olarak başladığı noktadır. Kişinin kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşur. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Allah'ın bütün gösterdiklerini görür. Eğer kalp gözü de açılmışsa. Bütün devirlerde insanların arasında hep Allah'la konuşabilen birileri var olmuştur. Kıyamete kadar da Allah insanlara hep vahiyini göndermeye devam edecektir. Yunus Emre çaraptır söyletir, bizi konuşturan Allah'tır buyuruyor. Öyleyse ayetler ve bu konudaki hadisler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilmiyorsanız hikmet sahibi alime sorun. Ehli zikre sorun demekle Allah-u Teala ehli zikirle konuşmaktadır. Ben ona açıklıyorum, siz de ondan öğrenin demektedir. Ve başka bir ayet-i kerimede اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَنِّي قَرِيبٌ اُجُوبُ دَعْوَةِ دَعِذَا دَعْنِي Kullarım sana benden sordularsa bu ayet-i kerime bile dinimizin tezekkür halinden öğrenmesi gerektiğine dair kesin işareti Allah-u Teala veriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların faydasız ilimden kurtulabilmeleri için her devirde Allah'ın hakikatlerini tebliğ edecek Resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Bizim peygamberimiz var. Zaten göndermiş. Allah'ın dostu şudur budur. Ben onu kabul etmiyorum. Bir aracı görüyorum onları ben.
3: Allah'ın tayin ettiği kişi kimler olabilir? Peygamberler olabilir. Başka kim olabilir? Sıradan sen ben insanlar tabii ki. Yani
4: yol gösteren Allah dostları evet. Bence olmalı. Yani insanlar şöyle ifade ediyorlar. Ben hiçbir işte tarikat veyahut da mürşit istemiyorum. Kur'an bana yeter. Kur'an'dan ne anlıyorsun sorduğun zaman Kur'an okumazı ne bilmiyor insanlar. Müslüman mısın? Müslümanım elhamdülillah. Bir kelime şahadet getirebilir misin diyor. Bilemiyor insanlar. Allah sonumuzu ayırsın yani.
1: Allah'ın tayin ettiği birisi olsa bu toplum için faydası olmaz mı?
3: Ya öyle de abla şimdi kim olacak? İsa nasıldı mesela göğe yükseldi değil mi? Zamanında onu görenler var. Ancak böyle birinin gökten aşağı indiğini göreceğiz ki biz o adama inanacağız. Hani gözle görmek lazım.
1: Güvenilir olanlar da var.
4: Ama güvenli olanlar da var ama şu anda daha bulamadım ben.
5: Peygamber Efendimiz'in zamanında ashab-ı ikram buyurdular ki ya Resulallah biz senin yanında olduğumuz zaman kendimizi daha çok Allah'a yakın hissediyoruz. Fakat senden uzaklaştığımız zaman kendimizi boşlukta hissediyoruz. Zaten dedi o işin sırrı da orada. Mürşit de öyle bir şey. Allah dostunun yanında olduğunuz zaman farklı bir havaya bürünüyorsunuz. Farklı bir atmosfere giriyorsunuz.
0: Müsavvirin mürşit konusunda İsa mesela nasıl göğe yükseldi onu görenler vardı. Ancak öyle birinin gökten aşağı indiğini göreceğiz ki odama inanacağız. İnsanların müşriklere inanması için mucizeler mi gereklidir? Tabii Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala mucize gösteriyor. Ve mucize talep eden kişilere de Allah-u Teala niye siz benden ve Resulümden mucize istiyorsunuz demiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın davetine icabet etmeden bana mucize göster diyenler de mucizeyi gördükleri zaman ona inanmayacaklardır ve tekrar eski hallerine dönüp gidecekleri yer cehennem olan insanlar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde işte eğer sen ayı ikiye ayırırsan biz iman ederiz. Allah Resulü de ben de sizin gibi bir insanım, beşerim. Benim böyle bir gücüm yok ama ben Rabbimden talepte bunun Rabbim her şeye kadir. Talebimi kabul ederse ayı ikiye ayırır. Allah Teala Resulullah'ın talebini kabul eder ayı ikiye ayırmasına rağmen o ayı ikiye ayır biz sana tabir ediyoruz diyenler o bir sihirdir dediler. Yani peygamberler Allah Teala onlara mucize verir. Evliya da kerameti sahibi olabilir ama az olan istisnasız davete icabettir. Davete icabet etmek. Her devirde böyle olmuştur. Peygamberlerden Resullerin hep bir mucize göstermesi, fizik ötesi bir şeyler göstermesi istemiştir. Eğer Allah Teala fizik ötesi bir şey nasip ederse ki bu mümkündür. Bu gerçekleştiği anda da aynı şey söylenmiştir. Bu bir sihirdir. Bu bir büyüdür. Resul'ün bir mucize göstermesi zaten kendisine ait değildir. Allah'a aittir. Allah pek çok ayetinde Resullere gönderdiğini ve kavimlerinin onları hep inkar ettiklerini ifade etmektedir. Bu durumda insanların Resullerinden mucize göstermeleri istemeleri şeytanın bir tuzağıdır. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hakikati dile getiriyor. Biz Resullerimizi ard arda gönderdik. Her ne zaman bir Resulümüz gelip onlara açıklamada bulunduysa ya onu inkar ettiler veya öldürdüler. Bakara 87 de aynı hakikati ifade ediyor. Ve Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde Hazreti İsa aleyhisselam Meryem oğlu İsa şöyle demişti. Ey İsrailoğulları, muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden, benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul'le müjdeleyen size göndermiş Allah'ın Resulüyüm. Fakat onlara mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar bu apaçık bir sihirdir dediler. Görüyorsunuz ki olay bu şekilde tarif edilmiş. İbrahim 10-11'e bakalım ne görüyoruz. İbrahim suresinin 10-11. ayet-i kerimesinde. Onların Resulleri şöyle dedi. Semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphelisiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor. Sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor. Onlar da şöyle dediler. Siz ancak bizim gibi beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açık bir mucize getirin. Onlara Resulleri şöyle dedi. Biz de ancak sizin gibi beşeriz. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan mucize getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Öyleyse görüyorsunuz ki ayetler net olarak her devirde, her zaman karşısında geçerli olanlar, insanlar Allah'a davet olundaki semaları ve arzı yaratan Allah hakkında şüphede misiniz? O sizi günahlarınızı mağfiret etmek, yani günahlarınızı sevaba çevirmek üzere Allah'a davet ediyor. Sizi belli bir zamana kadar mühlet veriyor. Ancak onlar da diyor ki siz beşersiniz. Bizi babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak istiyorsunuz. Bu öyleyse bize açık bir mucize getirin. Resuller de biz ancak sizin gibi beşeriz ama kullarından dilediğini nimetlendirir. Allah'ın izni olmaksızın bizim size bir mucize getirmemiz söz konusu olamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sualim olacaktı inşallah. Günümüzde öğretilen emani bilgilerden, faydasız ilim tuzağından nasıl kurtulabiliriz? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Öğretilen emani bilgilerden, faydasız ilmin tuzağından nasıl kurtulabiliriz? Kim bu tuzaktan kurtulmak istiyorsa, Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o bir tek şey yapacaktır. Sadece tek bir dilekte bulunacak. Allah'a

0: dileyeceksiniz. Geri kalan adım adım Allah tarafından gerçekleştirilecek. Nasıl gerçekleştirecek? O Allah'ın bileceği bir iş ama Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah Teala eğer kalben ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın tayin ettiği vakit gelecektir buyuruyorsa bu kesinlikle gerçekleşecek. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak faydalı ilmi daha üst boyutta öğrenebilmemiz için Allah'ı çok zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Allah'a daha çok yakın olmak ve onunla tapınmak diyelim artık. Çünkü Allah'a tapılacak bir şey.
3: Burada mesela dualara katıldım, işte namazları falan kıldım, tövbe aldım. Ben orada mesela görüyordum. Ya millet böyle kendini yere atıyordu, şey yapıyordu falan da filan da. Ya işte ben onları görünce ya bir tuhaf oldum. Dedim ki hani bu insanlar ne yapmaya çalışıyor? Orada birkaç hoca vardı. Dedim ki hani bunlar ne yapıyor? Dedi ki hani işte zikir yapıyorlar. Ya kardeşim ya benim bildiğim dua, kafana bir şey örtersin, kendi içinde Allah'a dua edersin.
2: Zikir ruhu rahatlatan bir şey. Günlük virtlerim var, onları yapıyorum. Yapmadığım zaman kendimde çok büyük bir boşluk hissediyorum yani.
3: Her insan gibi kötü alışkanlıklarımız vardı. Tabii ki artık zamanla zikrederek, namaz kılarak onu yapıp çoğu alışkanlığımızdan kurtulduk çok şükür. Şu an Allah'tan başka kimseye inanmıyorum.
1: Hacet namazı kılıp sizin için Allah kimi tayin etmiş onu Allah'a sorabiliyorsunuz.
3: Onu şimdi sizden duydum. Onu bir deneyeceğim. İnşallah olur.
2: Cuma günü işte Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum. Orada bir Abdullah Bey var. Orada bir şey okuyordu. Eşi de sordu ona ne okuyorsunuz? Dedi ki Kaside-i Bürde okuyorum dedi. Bu dedi Peygamber Efendimiz'in okumuş olduğu bir dua. Bunu okuduğum zaman bütün sıkıntılarımın giderildiğini dedi hissediyorum. Ona inanıyorum.
0: Misafiriniz bir yerden tövbe aldım. Orada insanlar kendilerini yere atıyorlardı. Birkaç hocaya sordum. Bunlar ne yapıyorlar diye dediler ki zikir yapıyorlar. Onları görünce tuhaf oldum dedi. Zikir yapmanın bir adabı var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de sesli zikir, sessiz zikir ve hafi kalp zikri üç şekilde Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Zikir yapmak Allah'ın ismini Allah Allah diye ard arda tekrar etmektir. Bir hafi zikir var. Gizli zikir ifade ettiğimiz gibi. Bir de cehri zikir var, sesle zikir emretmek. Bir de kalp zikri var. Allah-u Teala herkesin 24 saat süreyle aralıksız zikir yapmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Müzzemmil 8 az zikir farz kılmış. Asaf 41 çok zikir farz kılmış. Nisa 103 daimi zikir farz kılmış. Burada Allah'ın hatırlanması, zikir yapılması veya Allah'ın bir anda devreye girmesi sebebiyle Allah-u Teala'nın kulunda cezbeyi oluşturması her zaman söz konusu olabilir. Sahabenin büyük bir kısmı cezbeliydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep cezbe sahibiydi. Bugün birçok tasavvuf ocaklarında da cezbe vardır. Hazreti Ali halifeyken diyor ki ey benim aziz kardeşlerim size ne oldu ki cezbeniz azaldı. Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının titrediğini bilirim. Kur'an-ı Kerim'de cezbe ile ilgili tam 5 tane ayet var. O ayetlere bakacak olursak net olarak bu hakikatin Allah'ın bir gerçeği olduğunu görürüz. Âlimen 119, Enfal 2, Hicr 52, Hac 35, Mü'min 60, Meryem 58, Secde 16, Mezumer 23. Bu ayetler bize 7 tane cezbe ayeti kerimesini net olarak gösteriyor inşallah Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatli kıymetli hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasıtetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum. Kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkes muhtevasındaki faydalı ilimden nasiplenir mi? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatli.
0: Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkes muhtevasındaki faydalı ilimden nasiplenebilir mi? Ayetlere baktığımız zaman mutlaka devrede mürşit olması lazım. Fusilat 44'te Kur'an-ı Kerim amin olanlar için hidayet ve şifadır. Allah'a göre Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insan

0: Bunlar kör, kulakları sağır ve idraksız olarak değerlendirilirler. Kur'an'da körün okuyamayacağı, okuduğu takdirde anlamayacağı, sağırın işitemeyeceği, işittiği zaman anlayamayacağı, mühürlü olan kalbin idrak edemeyeceği bir muhteva taşır. Evet. Demek ki İsra 45-46 ve İzâ kara'tel Kur'an'a Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman ve cehennem beyneke beynel zîne la emine bil hayetin camil ve süre ve fî azâni makra ve alâ kulübü ekineten yefekû. İşte bu açıdan çok çok önemli. Kur'an'da körün okuyamayacağı, okuduğu takdirde anlayamayacağı, sağırın işitemeyeceği, işittiği zaman anlayamayacağı, mühürlü olan kalbin idrak edemeyeceği bir muhteva. Sadece amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kör, sağır ve dilsiz olmaktan Allah Teala tarafından kurtarılırlar. Allah tarafından Allah'a ulaşmayı diledikleri an kesinlikle kurtulurlar. Öyleyse mutlaka Kur'an'ı Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşitten öğrenmek söz konusu. Fusilet 44 Kul huvelellezine amenü huden ve şifa. Yani Kur'an amen olanlar için hidayet ve şifadır. Vellezine la yu'mine. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için kulaklarında vakra var. Onlar kördürler. Allah razı olsun. Bir Her an Kur'an, her an mutlu program daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'asara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası ama ahirette olur zevki sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim. Bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönüp. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ve selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Mürşide karşı sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde buyuruyor ki hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Başlangıçta bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle vazifelidirler. Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ı öğrenmek, ilmi öğrenmek her kadın ve erkeğin üzerine farz kılınmıştır. O zaman kimden öğreneceklerdir? Her devirde öğrenenler var ve de öğretenler. Öğretenlerin Kur'an'da birbirinden farklı tam 19 tane isimle anıldığını görüyoruz. 19 tane isim. Allah Teala öğretenlerin başında Allah'ın tasavvurunda olan nebiler geliyor, imamlar geliyor, halife var, resul var, nezir var, hidayetçi var, veli, velinin türevleri, münadi, sadık, salih, alim, hikmet sahibi alim vesaire. İşte Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşide tabiyen farz olduğunu 7 tane hadiste açıklıyor. Ve bu hadiste Kur'an öğreten mürşitlerin ismi halife olarak geçiyor, imam geçiyor, alimler geçiyor, size ruh verenler geçiyor vesaire. Değişik isimlerle mürşide tabi olmak, Kur'an-ı Kerim'i mürşitten öğrenmek bu hadislerde net olarak anlatılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde sahabeden bir tanesi Allah Resulü biz dinimizi son nebiden senden öğrendik. Ama senden sonra nebi gelmeyecek. İnsanlar dini kimden öğreneceklerdir? İşte onlardan bir tanesi de benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yani kısacası Allah'ın dininin muhtevasında yer alan yegane kaynak olan Kur'an-ı Kerim. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i her devirde öğretenler var. Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı öğretenler. Bir kere daha 19 tane ismi ele alalım. Görüyorsunuz ki geçtiği ayetler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktadaki makam öğretenlerin başında Allah'ın nebileri geliyor. Allah Teala nebilerine şeriat kitabı veriyor. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde. Ama onların olmadığı dönemlerde Allah Teala veli resulleri arasından bir tanesini seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Belki buraya nebi, imam, halife, veli, resul. Buraya veli, resul dememiz lazım. O veli, resullerin arasından bir tanesini secde 24'e göre vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Allah Teala hidayetçi diyor. Allah Teala hikmet sahibi alim diyor. Kısacası
onlar bize Kur'an-ı Kerim'i öğretecek olanlardır. Ama başlangıç noktasında insanların durumuna baktığımız zaman hepsi mürşide karşı sağır, dilsiz ve kördürler. 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Mürşide karşı başlangıç noktasına bütün insanlar sağırdırlar, kördürler, dilsizdirler. Yani kısacası ölüdürler. Ama sadece bu negatif özellikler söz konusu değil. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, şeytanın kulu dostudurlar, fısıkladırlar, isyandadırlar, nefslerine zulmedenlerdir, cehalettedirler. Nitekim Allah Teala zatından bize ruh üfürdüğü zaman Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَلَتْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا. Hem zalimdir, hem de cahildir. Hem de Allah'ın ayetleri isyandadır, fısıkladır. Ayetlerden gafildir, hüsrandadır. Bütün bu negatif özellikler o kişide mevcuttur. Bu halde Allah Teala bütün insanlardan istediği şey sadece insanların mutlu olması. Hem ahirette cennete gitmeleri hem de dünyada cenneti yaşamaları. Bu haliyle insanlar mutluluğu yaşayabilir mi? Bu negatif özelliklerine sahip olan insanlar mutluluğu yaşayabilir mi? Hayır. İşte kimler mutsuzsa bilsinler ki kesinlikle onlar Allah'ın mutluluk reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'i hayatlarına tatbik etmedikleri için mutsuzdurlar. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. İşte 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar Allah'la ilişkileri itibariyle ölüdürler. İnsanları ikiye ayırabiliriz. Ölüler ve diriler. Kulakları sağır, gözleri yani kulakları İrşat makamına karşı sağır olanlar, gözleri irşat makamına karşı kör olanlar ve dilsiz olanlar, yani hakkı konuşmayanlar, onlar ölüdürler. Bunlar birinci gruptaki negatif muhtevayı içeriyor. Bu faktörler tabii fizik vücudun standartlarına göre söylenen muhteva içeriyor. Öyleyse bu negatif özelliklerden kurtulup, ölü olmaktan kurtulup diri olmak mümkün müdür? Evet, sadece bir dilek. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi her şeyi kesinlikle hedefine ulaştırır. Yani kişi mürşide ulaşınca o kişinin baş gözündeki işitmeye mal olan engeli vakrayı alıyor, semi hasasını açıyor. Gözlerindeki cevabın meseleyi alıyor, fıkıh hasasını açıyor. Kalbindeki ekiniti alıyor. İhbatı koyuyor ve böylece sağır, dilsiz ve körken anında bir tek bir dilekle gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor.
körlükten, sağırlıktan, dirsizlikten kurtulmak, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir şey çok sevmen seni kör ve sağır eder. Ve bir başka olay daha var. Dünya sevgisi her şey çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır eder. Yani kişinin dünyaya olan sevgisi Allah sevgisinin önündeyse o kişi söylediğimiz gibi sağır, dilsiz ve kör durumdadır. Hayatımızın her safhasında Allah Teala'dan sonsuz ikramlar alırız. Onun ikramı, yardımı sonsuzdur. Her safhada Allah Teala bize yardım etmeyi garanti ediyor. Ama bizim bu yardıma ehil olmamız, liyakat sahibi olmamız lazım. Allah Teala bizden ne istiyor? Son derece basit. Eğer bizi dinleyenler, daha doğrusu şu anda hitap ettiğimiz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bizim bu size anlattıklarımızı anlamak istiyorsanız, size tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalben ulaşmayı dilemeyenler, onlar konferans boyunca ne kadar dinleseler algılayamazlar. Bu sebeple hitap ettiğimiz, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hitap ettiğimiz grup iki gruptur. Anlamadan dinleyenler, şu anda konferansta kim Allah'a ulaşmayı dilemeden dinliyorsa o bizi anlamadan dinliyor. Bir de dinlemeden anlayanlar, kardeşlerimizin konferans davetisini eline aldığı zaman yırtıp çöp kutusuna atanlar, onlar da dinlemeden anlayanlar. İki grubun da kurtuluşu söz konusu değil. Kurtuluşun var olabilmesi için mutlak surette Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin giriş kapısı olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Şeytan bu engellere tesir etmek suretiyle onları irşat makamından uzaklaştırıyor. Onların kulaklarındaki vakrayı kullanarak anlamalarını engellemeye başlıyor. Onlar irşat makamının söylediklerini anlayamazlar, işitemezler. Onlar sağır dirler, onlar dilsizdirler, onlar kördürler. Başlangıç noktasında herkes delalettedir. Delalette olanların Câsiye 23'te vasıfları veriliyor. Evet, 7 ayet gereğince görüyorsunuz ki delalette. Âlimler 164'te Allah'a ulaşmayı dilemeden önce onlar delaletteydiler. Cuma 2'de Allah'a ulaşmayı dilemeden önce onlar delaletteydiler. Ve başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve delalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğini söyledik az evvel. Bu sebeple insanlar delalette ise hevalarına tabidirler. Hevalarına tabi olanların işitme hassası ve kalbini Allah-u Teala mühürlüyor. Basar hassası üzerinden gışaltan bir perde olması hasebiyle irşat makamını söylediklerini anlayamazlar. Kendilerine mal edemezler. İşte Allah-u Teala Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, yani İnsanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretecek olan mürşide sesleniyor.
Allah onların ilimleri gereğince onları delalette bırakmıştır. Onlar hevalarına tabidirler. Nefslerini kendilerine ilah edinenler, onlar delalettedirler. Yani mürşitlerine ulaşmamış olanlar, hepsi hevalarına tabi olan kişilerdir. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? فَنْلَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ Eğer senin davetine icabet etmezse, Resulullah'ın daveti Allah'a davet. Allah'a ulaşmayı davet. Eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevalarına tabidirler. Hevasına tabi olan kimseden daha zalim kim vardır? Görüyorsunuz ki o kişi yine negatif özelliğin sahibi. O negatif özelliklerden kurtulabilmesi için mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah onlar delalette bırakıyor. Görüyoruz ki bu kişiler müşriklerine tabi olmadıkları için kendi hevalarına tabi olmuşlar. Belki de Yunus Emre'nin şu dizelerini okumakta fayda var. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani daha birinci safhada kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi için mutlaka mürşit gerekli. Allah Teala Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alimin Kur'an-ı Kerim'i öğreteceğini buyuruyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Ya Allah Teala bütün hikmet sahibi alimlerin Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesi gelince hikmetle Allah'a davet ettiğini görüyoruz. Öyleyse davetin muhtevasında mutlaka hikmet ehli olması lazım. Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmeti ve mevizetil haseneti. Yunus suresinin evet, Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesi. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola sırat-ı müstakimi hikmetle davet et. Bunları en güzel şekilde de mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin onun yolundan, sırat-ı müstakimden sapanları da hidayete erenleri de bilir. Neyse görüyorsunuz ki davette bulunan kişinin hikmet sahibi olması söz konusudur. Hikmet sahibi alimden öğrenmek, hikmet sahibi alimi hikmet nuruyla kalbin dirilmesi söz konusudur. Hevalarına tabi olanlar, onlar nefslerinin afetlerine tabi olanlardır. Şeytan, üç ucu serbest irade ile yaratılan insanın nefsindeki afetlerin 19'una da %100 tesir ediyor. Ve şeytanın etkisi altında şeytanın da afetleri azdırmak suretiyle Allah'ın her emrine o kişinin isyan etmesini sağlıyor. Nefslerinin emirlerine itaat ediyorlar. Allah'ın emirlerine İsyan ediyorlar. Hepsi isyanda. Nefslerindeki afetlerin ve şeytanın emrine itaat ettikleri için hevalarını kendilerine ilah ediniyor. Allah-u Teala mürşitlerine ulaşsalardı ne olurdu? Allah'ın emirlerine itaat etmiş olurlardı. Nefslerin hevalarına değil de mürşitlerine tabi olacaklardı. Biliyoruz ki mürşidine tabi olmayan, daha başlangıç noktasında mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Belki birinci safa itibariyle mürşidin davetini kabul etmek. Tabiyet ikinci safhada gerçekleşiyor. Mürşidin davetine icabet etmeyen
10 ayet gereğince davette, şey delalette. Evet. Mürşid Allah'a davet ediyor. Ve insanlar iki gruba ayrılıyor. Daveti kabul edenler ve daveti kabul etmeyenler. Mürşidin Hakk'a davetini kabul etmeyenler 10 ayet gereğince delalettedirler. Evet, mürşidin davetini kabul etmeyenler 10 ayet gereğince delalettedirler. Ve delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Neyse Allah-u Teala müşriklerin delalette olduklarını, onları ilim üzere bir ilimleri var ama faydasız ilim, onları o haliyle delalette bırakıyor. Onların ilmi faydasız ilim. Bugünkü geleneksel din tatbikatındaki öğretiler insanların hiçbirisini hedefe ulaştıracak durumda değil. Şeytan tarafından kandırılmışlardır. Asırlar boyunca Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmışlar. Kur'an-ı Kerim onlar için mezarlarda okunan bir kitap, fal baklan bir kitap. Ama Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an mezarlarda okunmak için, fal bakmak için indirilmedi, bu Kur'an yaşamak için indirildi. İnsanların din sandığı, insanların zanlarından ibaret olan her şeylerin insanları ölü halken diriltmediğini, asla hedefe ulaştırmadığını Allah Teala bize açıklıyor. İşte konumuzla ilgili günümüze din adamlarının söylediklerini beraber bakalım. Kör, sağır ve dilsiz olmak konusunu bir din adamına soruyorlar. Cevaba bakın. Kur'an-ı Kerim'de geçen kör, sağır ve dilsiz olanlardan olmamak için ne yapmalıyız diye sual soruluyor. İslam dinini kabul edip Müslüman olmalıyız. İslam'ın 5 şartına uymalıyız. Aklımızı kullanmalıyız. Zannediyor ki İslam'ın 5 şartıyla o kişi kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulacak. İslam'ın 5 şartının muhtevası içerisinde Allah'a davet yok. Allah'a ulaşmayı dileme daveti yok. Bu dilek İslam'ın 5 şartının içine yer almayınca o kişinin İslam'ın 5 şartıyla sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulması mümkün değil. Din adamlarına göre akledenler, din adamlarına göre Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak isteyen bir kimse, din alimlerinin kelam, fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalı. Kur'an-ı Kerim, Arapça okunuşunu tilavetle öğrenmek ve öğretmek asıl olandır diyor. Sevgili kardeşlerim, 14 asr evvele baktığımız zaman birçok sahabenin okuma yazması da yoktu. Evet. Ve o gün bu insanların söylediği, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde söylediği kelam, fıkıh vesaire yoktu. Tek bir kaynak vardı, o Kur'an-ı Kerim. Ve onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ı öğrendiler ve Kur'an'ı yaşadılar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an öğretisine, yani hikmet sahibi alimin Kur'an öğretisine tabi olan sahabenin ilk işi birinci safa itibariyle Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemek, yani daveti kabul etmek. İkinci safa 12 tane insanla Resulullah'a tabi olmak. Üçüncü safa dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncü safa fizik vücudu teslim etmek. Beşinci safa nefsini teslim etmek. Altıncı safa ihlasa ulaşmak. Ve yedinci safa iradeyi teslim etmek. İradeyi teslim ederek irşada ulaşmak. Sahabe böyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler. Ve ayetler de açık ortada. Ama günümüz İslam'ın 5 şartıyla kimse Allah'a ulaşmayı dileyebilir mi? Hayır, Zümer 17 yok. Mümtehin 12'ye göre tabiyet var mı? Yok İslam 5 şartının içinde. Ruhun teslimi var mı? Yok. Fizik vücut teslimi var mı? Yok. Nefs teslimi, bunların hiçbirisi yok.
7 tane hedef emrinin 7'si de yok. Vasıta emirlerden de hayati öneme ait olan 2 şey yok. Allah'a ulaşma dileği ve ibadetlerin sultanı zikir yok. Geri kalan İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş mümkün değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi amelleri boşa gidiyor. Kehf 105'e göre. Ulaikellezine kefir bi'ati rabbim ve likai. Lika Allah'ı inkar edenler, onlar amelleri boşa gidiyor. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor Allah Teala. Ve bu 7 ayette de özellikle Rum 8 ve secde 10'da Allah'a ulaşmayı inkar edenlerin Kehf 105'e göre amelleri boşa gidiyor. Rum 8 insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. Secde 10'da Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. Şimdi Rablerine mülaki olmayı inkar eden, şüphe eden kişinin amelleri boşa gidiyor. Onlar delalette kalıyorlar. Ve delalette olanlar içinde bir hidayetçi yok. Mürşidin davetini kabul etmeyen herkes 10 ayet gereğince delalette. Kalbin kapalı olmasını bir din adamına, soruyorlar. Kalbin kapalı olması ne demektir? Cevap, kalbin kapalı olması değişik mertebelere ayrılır. Mesela küfür kalbin tam ölümüdür. Büyük günah işlemek kalbin yarı ölümüdür. Küçük günahlar işlemek ise çeyrek ölümüdür denilebilir diyor. Din adamına soruyorlar kalp temizliği. Kalbi temizlemek, günahlardan arınmak için iyilik ve ibadet yapmak lazımdır diyor din adamı. Günah işlemeden iyilik, ibadet yapılırsa kalp daha parlarcılanır. Görüyorsunuz ki söylenenler din adamları tarafından %90'ı Kur'an ayetlerine aykırı. Hadis-i şeriften Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Gelecekte gerçeği duymayan sağır, hakkı söylemeyen dilsiz, gerçeği görmeyen kör fitneler olacak. Kim bu fitneye doğru giderse fitnede o kendini çeker. O fitnede dile bir söz söyleyip tahrik etmek, kılıçla vurmak gibi tehlikelidir. Bu yaptığımız açıklamaların hepsi baş gözlerin görmedi, baş kulağın işitmedi, baştaki dilin konuşamadı bir insan tipi. Bu insan tipi Kur'an-ı Kerim'e göre ölüdür. Ölü olarak değerlendiriyor. Evet, baş gözü yani fizik vücudun, bu zahiri aleme ait olan fizik vücudun, baş gözü fizik vücudun baş kulağı ve fizik vücudun dilinin konuşamadığı, Allah'ın ayetleri konuşamadığı bir insan tipi söz konusu. Allah Teala Bakara 18'de bunlardan bahsediyor. Mümbük münhumyun fehem la yercuun. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Kime karşı sağır, dilsiz ve kördürler? İrşat makamına karşı sağır, dilsiz ve kördürler. İrşat makamının davetini kabul etmiyorlar. İrşat makamının tabiyet istemiyorlar. İrşat makamının teslimlere mütalik olan hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. O sebeple Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Laqad zarana li cehenneme kesilen min el cinni vel insi. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Lahum ayunun la yubsiruna biha, lahum azanun la yasmauna biha. Ulaike kel anami. Andolsun cehennemi insanlar ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Gözleri vardır görmezler. Kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha çok delalettedirler. Allah cehennemi insanlı ve cinlerin çoğu için yarattı diyor. Kalpleri var fıkıh etmez. Kulaklar var görmez. İşitmezler vesaire. Şimdi bu sağır, dilsiz ve körlerin Kur'an'ın bütünü içinde geçen ayetleri derledik, hazırladık. Ve 5 ayrı sılat karşımıza çıkıyor.
ölü olanlar, negatif durumda olanların geçtiği ayetler ve diriler, daveti kabul eden, mürşidin davetini kabul edenler, onlar da pozitif grubu ifade ediyor. Bir de her ikisini de barındıran ayetler vardır. Şu anda birinci slaytımızı o şekilde görüyorsunuz. Ve ikinci slayta geçecek olursak, yine negatif durumda olanlar, mürşidin davetini kabul etmeyenler, sağırdısız ve körden bahseden ayetler ve daveti kabul edenler, davetin kabul ettikten sonra Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ederek onlarda vücuda getirdiği değişiklikleri bahseden ayetler. Üçüncü sırayta geçecek olursak yine pozitif ve negatif iki durumu Allah Teala bize söylüyor. Devam edecek olursak dördüncü slaytımızda da yine sağır, dilsiz ve körler bir başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayeti dileyenler de pozitif durumda. Beşinci slayta geçecek olursak, evet, tam 70 tane ayet. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey insanlar, kendinize acıyın. Siz ne sahara dua ediyorsunuz ne de bir gaybe. Muhakkak ki siz hakkıyla işiten yakin bir zata, Allah'a dua ediyorsunuz. O sizinle beraberdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Nem suresinin 80. ayet-i kerimesinde muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin. Arkasını dönüp kaçan sağırlara da işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidir. Yine Fatır suresinin 2. ayet-i kerimesinde hay diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Allah'ın işittirdiği, dilediği kişi ona layık olan kişidir. Yani daveti kabul eden kişi. Daveti kabul edenlere, Allah'a hakka daveti kabul edenlere işittiriyor Allah Teala. Ama diğerlerine, daveti kabul etmeyenlere, onlara Allah Teala işittirmiyor. İşittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini delalette bırakır. Allah'ın delalette bıraktığı kişi işitmeye ehil olmayan kişidir. Allah'ın hidayet erdirdiği kişi, Allah'a yönelen, o liyakati kesbeden kişi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e ilgili ayetlere, mürşide karşı sağladığı ve kör olanlar, onların sana baktıklarını görürsün, seni gördüklerini zannedersin, onlar sana bakarlar ama göremezler. Araf 198'de اِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا. Sen onları hidayete davet ediyorsun ama onlar işitmiyorlar. تَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ اِلَيْكْ وَهُمْ لَا يَبْسُرُونَ. Onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmayı çağırırsan işitmezler. Onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. Yani onların sadece baktıklarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kendileri gibi birisi zannettikleri için onu irşat makamı olarak, hidayet makamı olarak görmüyorlar. Herhangi bir insan olarak görüyorlar. Kur'an-ı Kerim bu konuda çeşitli ayetlerde örnekler veriyor. Furkan suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman dediler ki bu nasıl bir Resul? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor, ona bir melek indirilseydi ya olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Senin için ne diyorlar? Caddelerde dolaşan, çarşılarda dolaşan, onlar gibi ekmek yiyen, yemek yiyen insanlarla konuşan bir insan olarak görüyorlar. Sadece herhangi bir insan. Çünkü onların baş gözündeki hicabın müstüre alınmamış, kulaklardaki vakra alınmamış, kalplerindeki ekinet alınmamış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an üçüncü basamakta Allah Teala bu engellerin hepsini alıyor.
onun kalbindeki bu durumu görüyor. Allah-u Teala işitir, biliyor, görüyor ve daima Allah kalbe bakıyor. Gördüğü anda Allah'a ulaşma talebini işittiği ve bildiği anda Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve derhal onu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Rahim esma tecelli ve onu yedi furkanın sahibi kılıyor. Derhal kişinin gözlerindeki hicab-ül mestureyi alıyor. Sonra görme hasalarındaki kışaveti alıyor. Kulaklardaki vakra alıyor. Sonra işitme hasasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Ekinetin üzerindeki mührü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor ve hem uzuvlar hem hasalardaki engeller alınınca o kişi işiten, gören ve idrak eden birisi oluyor. Hucurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا Araplar biz de mümin olduk. قُلَّمْ تُؤْمِنُوا Hayır siz mümin olmadınız. وَلَكِنْ كُلُّ اَسْلَامُ İslam dairesine girdik deyin. وَلَمْ اَيْتْخُوا اِمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ Kalbinizin içine iman girmedi. Yani kalplerinin üzerindeki o engelleri Allah-u Teala almamış. Ama bunlar da dilleriyle söylüyorlar ve biz iman ettik diyorlar. Halbuki geçerli değil. Yunus bu konuda ne diyor? İçi kafir dişi Müslüman çok. Biz amenü olduk diyorlar. Siz amenü olmadınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinizin içine henüz iman girmedi. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir eksiltme yapmaz. Aksi takdirde amellerinize eksiltme yapar ve siz ne yaparsanız, hangi amel işlerseniz işleyin, gideceğiniz yer cehennem. Hucurat 14'teki Araplar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için iman kalplerine girmemiş, girmediği için de küfür kalpten dışarıya çıkmamış, alınmamıştır. Küfür kelimesinin kalbimizden sökülüp atılması ancak mürşide tabiyetle gerçekleşir. Ama başlangıç noktasında kalbe imanın girmesi söz konusu. Bu söylediklerimizin oluşabilmesi için o kişinin Allah'a inanması lazım. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanması lazım. İki, farz olduğuna inanması lazım. Üç, ve kalben ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın verdiği söz gereğince Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayıdan emin olması lazım. Yani biz kalben ulaşmayı dileyenler Allah'ın garantisinde Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Allah-u Teala'nın vaadi bu. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a yönelenden bahsediyor. Allah'a yönelen kişi hem Şura 13 hem Rad 27'de Allah'ın mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı diler takva sahibi olursa Enfal 29'a göre Allah-u Teala ona 7 furkan veriyor. Ya eyyühellezine aminu in tettekullahi yecallekum furkanı ve yukafir ankum seyyatikum. Ey insanlar, eğer takva sahibi olursanız, yani kalben ulaşmayı dilerseniz, Allah size furkanlar verir. Yani kulaklarınızdaki vakrayı alır, semi hasasını açar, kalbinizdeki ekinite alır, fıkıh hasasını açar, ifati koyar ve baş gözünüzdeki hicab-ı müstereyi alır, basarasın güşatı perdeyi alır ve siz irşat makamını mürşidi mürşit olarak görmeye başlarsınız diyor. İşte mürşidin mürşit olarak görülmesiyle mürşidin alel edip insan olarak görülmesi arasında fark ne? Kim kalben ulaşmayı dilerse Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ederek ona verdiği 7 furkan sebebiyle o kişi mürşidi mürşit olarak görüyor. Yani sağır, dilsiz ve kör olan insanların mürşide karşı bu sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmaları. Evet, slide konferansımızın ismi mürşide karşı sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmak. Başlangıç noktasında herkes mürşide karşı sağır, dilsiz ve kördür. Ama bu mürşide karşı sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmak, mürşidin davetini kabul etmekle mümkündür. Davet kabul edildiği an, Allah rahim esmasıyla tecelli ederse peş peşe onlara verdiği 7 furkanla
O kişi artık mürşidi mürşit olarak idrak eder ve Allah Teala onun kalbine mürşit sevgisini koyar. Yedi furkanla o kişinin günahlarını örter, cehennemden kurtulur, gafletten kurtulur. O noktadan itibaren kişi daveti kabul ettiği için işitenlerden olur, görenlerden olur, sağır olmaktan kurtulur. 14 asıl evvel Nevire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Sarıalı'nın döneminde Ebu Cehil vardı, Ebu Bekir Sıddık vardı. Her ikisine de Allah Resulü Allah'a davet etti onları. Ama Ebu Bekir Sıddık daveti kabul etti ve Allah'ın Resulü'nü Resul olarak gördü. Ebu Cehil de hayatı boyunca daha Allah'a davet olmasına rağmen Allah'ın Resulü'ne baktığı zaman sadece onu Ebu Talib'in yetimi olarak gördü. Bu noktaya ikisini ulaştıran Hazreti Ebubekir'in Resulullah gelmeden evvel bir rüya gördü ve bu rüyada ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. O günkü Allah dostlarından birisine tabir ettirdiği zaman diyor ki Allah ahir zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Bu Hazreti Ebubekir'in gördüğü rüya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sahabe sual soruyor, dinimizi senden öğrendik ama sen son nebisin, nebi gelmeyecek. Allah Resulü de diyor ki evet, nübüvvet benimle sona ermiştir ama benden sonra mübeşirat var. Ya Resulullah, mübeşirat nedir? Salih rüyadır. İşte Hazreti Ebubekir'in Resulullah gelmeden evvel Allah'ın kendisine gösterdiği bu salih rüyayla Hazreti Ebubekir'in daveti kabul edeceğini ve mürşitlerin hası Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacağının müjdesini almış durumda. Ama Ebu Cehil de hayatı boyunca davet kendisine ulaşmasına rağmen daveti kabul etmedi. Resulullah'ı Ebu Talib'in yetimi olarak gördü. Ve hep sağır, dişsiz ve kör olarak, ölü olarak hayatını bitirdi. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse o irşat makamını irşat makamı olarak görür. Onun sözlerinin manasına varır, onu kalbine indirir, kendisi onları idrak eder ve hayatına tatbik eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, davetine icabet etmeyi gerçekleştiren kişi kesinlikle bu furkanların sahibi olur. Mutlaka yedi furkanı alır. Bu yedi furkanın sahibi olan kişi ne yapmıştır? Allah'a inanmış bir, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanmış iki, farz olduğuna inanmış üç ve kendisi serbest iradenin sahibi olarak daveti kabul etmiş. Daveti kabul ettiği için de Allah-u Teala Rahim esması ile tedbiyle etmiş ve peş peşe ona yedi furkan vermiş ve böylece o kişi amin olmuş. Yedi furkanın sahibi olan kişi cenneti hak etmiştir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın da giriş kapısıdır, cennetin de giriş kapısıdır Allah'ın izniyle. Ne yapıyor Allah-u Teala ondan sonra? Tekabun suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbine hidayetle ulaşıyor. O kalbi kendisine çeviriyor, ikinci yedili basamak. Ve göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolunu açıyor. Allah-u Teala kimin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor? Enam 125'e göre فَمَنْ يُرُدُ اللّٰهُ وَاَنْ يَدِيَا وَيَشَرَ سَرَدُ الْاِسْلَامِ Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve kişinin kalbine nur yolu açılınca dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman göğsüne gelen rahmet ve fazıl, fazıllar kalbe giremez, rahmet içeriye sızar ve %2'lik rahmet o kişiyi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olan insan perşemi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mutlaka mürşidi gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, huşu sahibi olan bir insan ne yapmıştır? Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşacağından emin. İki hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağından emin. Allah Teala bu konuyu Araf Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمُ لَاكُ رَبُّ مَنَّ مُلَيْ رَاجُونَ İşte hacet namazını kılan kişi, hacet namazının kılan kişi eğer 12 tane ihsanla hacet namazının sahibi kılmışsa mutlaka Allah-u Teala ona tayin ettiği mürşidi gösteriyor.
O kişi o noktadan itibaren dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyor? Mürşitten öğreniyor. Öyleyse birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona mutlaka 7 furkan verir. O kişi işitir, işitmeye, bilmeye, görmeye başlar. İşitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlar. Böyle bir dizaynda o kişi bir yerlere ulaşır. Bu ikinci davete kişiyi ulaştırır. İkinci davette de o kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının davetini de icabet eder. Ve o kişi bu sefer ikinci yedili basamakta Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin olan bu kişi Bakara 46'da zikrediliyor. Ve böylece hem hayattayken ruhun Allah'a ulaştıracağından emin hem de ölümle mutlaka ruhun Allah'a döneceğinden emin olan kişidir. Bakara 46. Bu noktadaki kişi, mürşidine tabi olan kişi hem birinci davete icabet etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiş hem de ikinci davete icabet etmiştir. Allah'a ulaşmak için harekete geçmiştir. İrşad Bakanı'na ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmiştir. Ve böylece nefs tezkiyesine başlamış. Ruhun da vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülüker başlaması söz konusu. Allah'a doğru yola çıkar. Vallahi doğru yola çıkan birisi olur o kişi. Allah-u Teala ruhumuzu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Artık o noktada o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir. İrşad makamını irşad makamı olarak görüyor. İrşad makamının sözlerinin manasına varıyor. İrşad makamının sözlerini kalbine indiriyor. Bütün engeller kendisine alınmıştır. Delaletten, küfürden, şirkten, fısktan, isyandan, zulümden, kör ve sağır dilsiz olmaktan kurtulmuştur o kişi. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluğun sahibi olmanızı istiyor. Ve insanların çoğunun zannettiği gibi mutluluk erişilmez bir şey değil. Dünya saadetinin yarısı ve 3 tane cennet sadece bir dileğe bağlıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadislerinde öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye girer. Ve o kişi cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye girer ve o kişi cennetlik amel işlemeye başlar, cennete girer. Görüyorsun ki son söz kitabın hükmü. Yani Allah'ın vaaz ettiği hüküm. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın vaaz ettiği hüküm. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda olduğu. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِل۪يكَ اللّٰهِ وَمَكَانِ مُهْتَد۪ينَ Cehennemlikler cehennemin kapılarından giriliyor ve nezirler onlara cehennem bekçileri sual soruyor. Size nezir gelmedi mi? Geldi ama biz onları yalanladık. Allah'a bir şey indirmemiştir dedik ve biz işitseydik ve akletseydik.

adı bir dilektir. 3 tane cennet. Dünya saadetin yarısı da yine bu dileğin muhtevasına yer alıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mürşide karşı artık sağır, dilsiz ve kör değilsiniz. Mürşide karşı sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtuldunuz. Mürşidi mürşit olarak görüyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Ve mürşidin o manasına vardığınız sözleri kalbinize indiriyorsunuz. Öyleyse Allah katında hepiniz mutluluğa layıksınız. Allah Teala hem cennet saadetini sonsuza kadar yaşayacağınız muhteşem bir mutluluğu tek bir dilekle size bahşediyor. Dünyanın en kolay şeyini yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bunu yaptığınız zaman sonsuza kadar sürecek olan bir cennet hayatını garantilemiş oluyorsunuz. Öyleyse güç olan ne? Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakarsanız dinde zorluk yok. Din kolaylıktır. Cennet saadeti güç gibi görünen şey arada Allah'ın yardımıyla çok kolaydır. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek mürşide karşı sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmak konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben ulaşmayı dilemiş mürşidin Allah'a, Hakk'a davetini kabul ettiyseniz ve siz de dinimizin yegane kaynağı olan son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i de mürşitten, hikmet sahibi alimden öğrenmek istiyorsanız, hazırsanız tövbe için, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Ve fiziki tövbelerini de vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar inşallah. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kim bu dünyada kör ise ahirette de kördür ifadesi ne demektir? Evet sevgili kardeşlerim. Cehennemliklerin hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. İşte Taha suresinin 123, 124, 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu açıklıyor. Kale bita cemian ba'dukum ba'den adu. Hepiniz birbirinize düşman olsun, siz ve şeytan, yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi? Hidayeti getiren hidayetçidir. Hidayetçi insanları Hakk'a davet ediyor, hidayete davet ediyor ve daveti kabul edenler, onlar delalette kalmaz ve şakirlerden olmaz diyor. 124'te ama kim zikrimizden yüz çevirirse, zikirden yüz çevirenler kimlerdir? Kur'an'dan yüz çevirenlerdir. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, yani kitabın hükmü devreye giriyor ya, o zaman o kişi için dünyada dar bir geçim var ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Allah rahim esmasıyla tecelli etmediği için başlangıç noktasındaki durumu, negatif durumu neyse onu o şekilde haşrediyor. İnsanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle ölürler, nasıl ölürlerse öyle dirilirler buyuruyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse kör olarak yaşadılar, kör olarak da öldüler ve o şekilde de kör olarak haşrolunacaklardır. Onun için onda قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَاوْ نَاقِلُوا. Eğer işitseydik ve akletseydik. Yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, semih hasası açılsaydı, işitseydik ve akletseydik, kalbimizdeki ekinet alınsaydı, fıkıh hasasını açmış olsaydı ve ihbat koysaydı, bugün biz cehennemde olmazdık diyor ayetler. Kişi

0: sual soruyor. Kıyamet günü ben dünyadayken görüyorum. Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Daha önce dünyayı görüyordu sadece. Ama artık o söz konusu değil. Allah Teala onu enerji bir bedenle ve enerji bedenimiz olan nefse diriltmiş. Öyle olunca da o zaman o kişinin hali neyse kör olarak o şekilde kalıyor. Aydınlan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an okuyan, namaz kılan her insan Allah'ın hak ettiğini gören, işiten ve işiten kişiden diyebilir miyiz? Hayır. Kur'an okuyan, namaz kılan her insan Allah'ın hak ettiğini gören, işiten kişidir diyemeyiz. Allah'ın hakikatini gören ve işitenlerden olabilmek, mürşidi mürşid olarak görmek, mürşidin sözlerinin manasına varmak, mürşidin sözlerini kalbimize indirmek, ancak kalben ulaşmayı dileyen ve peşinden Allah'ın kalbine mürşid sevgisi koyduğu, kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olanların işidir. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, Hristiyanlar İncil'in, Yahudiler de Tevrat'ın değiştirilmiş olduğunu kabul etmiyorlar. Kendi yaptıklarını doğru görüyorlar. Müslümanlar da kendi yaptıklarını doğru görüyorlar. İnsanlar gerçek doğruya nasıl ulaşabilir? Sevgili kardeşlerim, kutsal kitapları incelediğimiz an bütün kutsal kitaplarda 7 sabah 4 teslim var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti müşride tabi olmak vesaire. İşte Tevrat'ta Tevrat ayetleriyle 1. safha, Zebur ayetleriyle 1. safha, İncil ayetleriyle 1. safha, Kur'an ayetleri 1. safha. Yani insanlar gerçek doğruya ulaşabilmeleri ancak kutsal kitaplardaki Allah'ın temel emri olan Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. O dilek yoksa o hakikate ulaşamazlar. İşte Bakara 62 ve Maide 69 bunu söylüyor. Nellezine amenu vellezine hadu ve sabine ve nesara. Men yu'minu billahi ve yevmil ahir ve amile salihan. Kim Allah'a ve yevmil ahire iman eder ve mürşidi tabi olur, ıslah edici ameller işlerse onların ecri Allah katındadır. Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar mutlaka Allah Teala kendisine ruhunu ulaştıracak, ermiş evliyadan kılacak. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. İçinde bulunduğumuz şartlardan memnun olmamak kendimizi mi önde tuttuğumuzu gösterir? Bu konuda nasıl? Evet. Sevgili kardeşlerim, var olan kainatta daima Allah'ın kanunları geçerli. Ama nefsimizde afetler var olduğu süre içerisinde hep kendi zaviyemizden olaylara bakarız. Her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakarsak her şeyin merkezinde olduğunu görürüz. İkinci suali, zihinsel ve duygusal olarak çok yorgun hissediyorum. Bunu nasıl aşabilirim? Zikirle. Hiçbir şey yoktur ki ilacı zikir olmasın. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, insanları sevince onlara güveniyoruz. Güvenince de kötülükler yapabiliyorlar. İnsanlarla ilişkide nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, insanlarla Allah arasındaki ilişki onların kendi sahası. Bize düşen biz insanlara ne veriyoruz? Yani biz iblis bile etrafımızdaki insanlar hepsi iblislerden oluşun. Öyle değil ya, ama öyle olsun. Ne diyor o iblisler? Diyor ki sen beni niye suçluyorsun? Ben seni davet ettim, sen davetimi kabul ettin. Beni kınama, kendi nefsini kına. Öyleyse bize düşen biz Allah'ın hakikatlerine göre nasıl değişmeliyiz? Onları değiştirmek değil. Biz hangi oranda değişebilirsek o oranda da güzellikleri yaşamayı. Bu her insan için geçerlidir. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Bakara 38 ve Taha 123 kelimeyi açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, Taha 123'te hidayetin dilenmesi ve Bakara 38'de de mürşide tabiat. Kur'an'da en az iki yerde daha bu ifade geçiyor. Herkes birbirine düşman olarak aşağı insin şeklinde geçmekte. Herkes dünyayı nefsiyle diriliştir. İnsanların ve cinlerin nefslerindeki afetlere başlangıçta şeytanın tesir edebilmesi itibariyle şeytan nefsin kalbindeki düşmanlık afetini de kullanacaktır. Ama bu ayet-i kerime de Allah-u Teala birbirimize düşman olarak ifadesini kullanmamıştır. Geri kalanı aynı şeyler ifade ediyor. Burada kullanılmayan hadi hepiniz birbirinize düşman olarak ifadesi Taha 123'te geçmektedir. Taha 123'te Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı da Havva annemizi de onları ve o duruma düşüren iblisi de birbirine düşman olarak cennetten kovuyor. Şeytanın en büyük düşmanı insan ve insanın ise şeytandır. Kıyamete kadar birbirine düşman olarak yaşayacaklardır. Bütün insanlar mutlaka hidayetçiler eliyle hidayete ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci safhasıdır ve dileyen kişi dalaletten kurtulmuştur. Ruhun hidayeti, ruhun teslimi, fizikunun teslimi, nefsin hidayeti, nefsin teslimi, iradenin teslimidir. Teslimlerle hidayetin safhaları yaşanır. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra müşride tabi olmak gerekir. Allah-u Teala'nın hidayeti getirmesine vesile kıldığı kişi devrin imamıdır. Kişi tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine yer alır. Afyon'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tebliğ yaparken nelere dikkat etmeliyiz açıklayabilir misiniz? Tebliğ yaparken Kur'an ayetleriyle tebliğ yapmalıyız. Çünkü Nahl 125'te "Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmeti ve mevzeti haseneti." Yani ispat vasıtalarınızı Kur'an-ı Kerim'den seçmelisiniz. Kur'an ayetleriyle Allah'a davet edin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Mürşide karşı sağır, dizsiz ve kör olmaktan kurtulmak konulu konferansımızın sonuna geldik. Bir başka konferansta Rabbimizin tekrar bizleri bir araya getirmesini Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'asarava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Mutlu musunuz?
2: Değilim.
1: Değilim. Mutluyuz.
3: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
1: Neden mutlu değilsiniz?
2: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
3: Hayat pahalılığından.
4: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
2: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
5: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
4: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
6: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar, teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım zenginlik, diğeri ise başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler, bizi ateş azabından koru derse işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir.
7: Fatiha-ma selavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim selam, Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vahiy. Birinci sual. Vahiy kavramının muhtevası nedir? Vahiy, Allah Teala'nın kuluyla direkt olarak konuşmasıdır. Allah Teala Şura Ali 1'de "Mâ kâne li beşerin en yükellimullâhu illâ vahyen ev min verâ hicâbin ev nürselâ resûle fe yuhâ biznî." Allah'ın beşerle konuşması vahiy olduğuna göre taraflardan bir tanesi Rabbimiz, sahibimiz, ilmi ve rahmeti her şey kuşatan, öbür muhatap olan insan da cahil standartları içerisinde hayata başlayandır. Allah Teala emirlerini bildirir, gerekirse cevap ister ve böylece bir karşılıklı konuşma işlemi devreye girer. Ne zaman kişi Allah Allah konuşmaya başlar, daimi zikre ulaştığı zaman Allah ilmini vahiy yoluyla ulaştırır. Başka bir yol kullanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hep Allah-u Teala'dan vahiy almıştır. Kur'an-ı Kerim vahyin en güzel eseridir. Ama vahyin peygamberlerle sona ereceğini söylemek bir büyük yanlışa imza atmak demektir. Hiçbir ayette vahiy Peygamber Efendimiz'e sona erer diye Resulullah'ın bir hadisi ve bu konuda bir ayet yoktur. Bütün Allah'ın Resulleri Allah'tan vahiy alırlar ve Risalet her kavimde o kavmin ana lisanıyla kıyamete kadar devam edecektir. Öyleyse kesilen şer'i vahiydir. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın gönderdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Şer'i vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama bu şer'i vahiy her devirde açıklamakla vazifeli olan Allah'la konuşabilen kavim Resulleri kıyamete kadar devam edecektir. İşte bu meyanda ayetlere baktığımız zaman vahyin sadece peygamberlere olmadığını görüyoruz. Mürafe vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman vahiy ile ilgili aşağı yukarı 10 küsur ayet var. Bakara 118'de "Bilmeyenler keşke Allah bizimle de konuşsa, bize de bir ayet gelse." Ama Allah Teala ayetlerimizi biz yakin hasıl eden bir kavim için beyan ederiz. Bakara 257, Allah herhangi bir insanla konuşuyor. Maide 111, Allah Teala havarilerle konuşuyor. Yunus 2, Allah Teala İnsanları uyarması Allah katındaki sıdk makamların müjdelemesi için kavim resullerine vahyediyor. Nahl 68 Allah Arı'ya vahyediyor. Taha 38 Allah Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyediyor. Fusilet 12 Allah Teala göklere vahyediyor. Şura 51 Allah Teala beşerle insanla konuşuyor. Zilzaliye 4-5 yerle konuşuyor. Al-İmran 47 Allah Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesiyle konuşuyor. Yani kısacası Allah Teala dilediğiyle konuşma yetkisine sahip tek zattır. Her şeye kadirdir. Çünkü her şeyi yoktan var eden, ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah'tır. İkinci sual, vahiy devam etmesi neden önemlidir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanlar, daha doğrusu benim ümmetimin velileri, Ben İsrail'in peygamberleri gibidir hadis-i şerifinde. Nübüvvet sona erdiğine göre her nebi veli nebi resuldür. İsrail'in bütün peygamberleri nebi resullerdir. Ama nübüvvet sona erdiğine göre belayet kıyamete kadar devam edecektir. O zaman benim ümmetimin velileri veli resuller Ben İsrail'in peygamberleri gibi. Onlar her devirde devrin imamını temsil ediyorlar ve devrin imamının öğretisine tabidirler. Kavim resulleri dört görevle vazifelidirler. Ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi kavim resullerin görevleri arasındadır. Ama beşinci görev sadece devrin imamına aittir ve devrin imamından kavim resulleri hikmetin ötesini öğrenirler. Hikmeti öğrenenler kavim resulleridir. Ama hikmetin ötesi sadece devrin imamı tarafından veli resullere, veli mürşitlere öğretilir. Beşinci görev sadece devrin imamına aittir. En'am 48'de Allah Teala وَمَا نُرْسُلِينَ الْمُسْتَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik. Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Tüm kavim Resulleri aynı zamanda zikir ehlidir. Ve Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim Hicr 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İşte her devirde Allah'ın koruması altında olan şer'i vahiy son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim kavim resulleri tarafından insanlara öğretiliyor. Ama kavim resullerine de öğreten doğrudan doğruya Allah'ın tasarrufunu olan devrin imamıdır. Fakat bazı insanlar kitabı bilmelerine rağmen insanları zanlara yöneltiyorlar. Zanlarına tabi oluyorlar. O kitabı bilmiyorlar. Bakara 78. Ve minhumul ümmiyine la ya'lemun el kitabe illa mani. Onlar kitabı bilmezler. Şimdi Maide suresinin 68. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Ya ehlil kitabi لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ اَنْ رَبِّكُمْ Yani ey kitap ehli, siz Tevrat'ı ve İncil'i öğrenip yaşamadıkça ve size Rabbinizden indirileni, işte bu Rabbimizden indirilen hikmetin ötesi tahtında kavim resullere verilen görevi ifade ediyor. Her devirde o kavmin resulü kendisinden önce indirilen şeriat kitabıyla amel ediyor. Nebi resullerle veli resuller, yani nebi resullere Allah şeriat kitabı veriyor. Ama veli resuller bir şeriat kitabının sahibi değiller. Şeriat kitabı sadece Nebi Resullere verilmiş ve Nebi Sultanı Hazreti İmam Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son Nebi Resul olması hasebiyle sona eren şer'i vahidir. Ama bu şer'i vahiy kıyamete kadar açıklayacak olan vahiy gayri meddu diye isimlendirilen veli Resullere verilen vahiydir. Onlar Allah'ın kitabını açıklamakla vazifelidirler. İnsanların İnsanlar Allah'ın indirdiği kitapları ne yazarsa yazsın, şeytanın tesiri altında o kitapları yok sayabiliyorlar. İnsanların eliyle yazılmış olan kitapları onun yerine geçiriyorlar. O zaman dinlerine uzaklaşıyorlar. Allah-u Teala ne halleri varsa görsünler demeyeceği için vahiy meclisini bitirmiyor. Her devirde bütün kavimlere Resul gönderiyor. Hepsi de Allah-u Teala'dan vahiy alıyorlar. Hepsi de amin olmayanları uyarıyorlar. Amin olanları da müjdeliyorlar. Yani vahiy kavim Resulleri vasıtasıyla kıyamete kadar hep devam edecektir. Üçüncü sual, Allah-u Teala peygamberler dışında vahyettiği insanlara da ayet indirir mi? Evet. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi bunun bir ispatı var. Sırat 38'de aynı şekilde. Rad 38'de ve li kulli acelen kitap. Her zamanın bir kitabı vardır. Bu her devirde devrin imamına indirilen şer'i olmayan sohbet mahiyetindeki kitapları Allah-u Teala ifade ediyor. Ama Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Allah Teala peygamber olmayan yani nebi olmayan hatta resul de olduğuna dair bir işaret olmayan üstelik de daha ötede şeytanın neticede tabi olan birisine dahi açık ve kesin bir şekilde ayet indirdiğini ifade ediyor. Araf 175'te. Peygamberlerin dışındaki insanlara yazdırılan kitapların hiçbirisi şeriat kitabı değildir. Hepsi bir sohbet kitabıdır. Asırlar boyunca Allah'ın dostlarına yazdırdığı birçok kitap olmuştur. Selim Mevlana bu kitabı bize Allah yazdırdı. Batıl bu kitaba yaklaşamaz. Hürafe olan ne? Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Kur'an'a bakmıyorlar. Kur'an'a bakmadıkları için kendi zanlarına tabi oluyorlar ve böylece Kur'an dışı hürafeler Allah'ın hakikatlerinin yerine geçiyor. Onun için Allah Resulü zandan sakının. Zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın bir insanla konuşması Kur'an-ı Kerim'de vahiy adını alıyor. Sizce günümüzde vahiy alan kişiler var mıdır?
2: Yok. Bence yoktur.
3: Bir Müslümansanız buna inanamazsınız yani. Vahiyin gelmesi son peygamberle sonlanmıştır yani.
4: Günümüzde vahiy alan kişiler yok, sadece peygamberler vahiy alır.
1: Peki sizce bir insan vahiy alsa, Allah'la konuşsa neler olur?
4: Şizofreni hastası olur.
5: Dünya tersine döner gibi yani.
3: Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Olan olmuştur zaten. Peygamber Efendimiz zamanında da bitmiştir yani.
6: Ay şimdi şöyle biz son peygamberin olduğuna inandığımız için yani bir de artık peygamber gelmeyeceğine inandığımız için yani bir yorum yapamam.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de daim zikre ulaşan yani kesintisiz şekilde Allah'ın ismini zikreden herkesin vahiy alabileceğini söylüyor. Sizce zikir yapmak insanda neleri değiştirir?
4: Mesela bir dua, Allah'tan bir isteğin olur. Onun için belirli sayıda zikirler vardır. Onları yaparsın. O şekilde Allah isteğini verir.
5: İlk önce bence kalp. Yani zikir çekmişsin kalbinde o şeytanlık, bu şeytanlık o. İstersen çek dur. Hiç seccadenin başından kalkma.
3: Zikir Allah'ı yanında hissetmek demektir. İnsanın Allah'ı yanında hissetmesi ne demektir? Her şeyin kolaylaşması demektir. Her şeyin güzelleşmesi demektir yani.
4: Allah'ı anmayan insan mutsuzdur ya. Her zaman mutsuzdur. Hiçbir zaman mutlu değildir. Bence ben inanmıyorum.
0: Bir misafirimiz bir insan Allah'la konuşsa şizofren hastası olur dedi. Allah ile konuşmak herkesin kaldırabileceği bir şey değil midir? Tabii insanlar hep Kur'an dışı kendi zanlarına tabi oldukları için acaba Allah ne diyor? Çünkü Kur'an Allah'ın Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirdiği son şeriat kitabıdır. Ve 7 ayet-i kerimede böyle buyuruyor. 7 tane ayet-i kerime. Biz bu Kur'an'da her misali açıkladık. Yetmez. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. yetmez. Sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Ama Bakara 269'da Allah dilediğine hikmeti verir. Kime hikmet verilmişse onlara çok büyük hayır verilmiştir. Hikmet aynı zamanda vahidir. Yani vahiy hikmettendir. Hikmet sahibi alimlerin kalbi 7 kademede müzeyyen olur. Bu 7 kademedeki müzeyyen olma halinden birincisi, belki buna ait dair bir slayt yaparsak iyi olur. Birincisi, o kişi 19 faziletin sahibidir. 2 daimi zikrin sahibidir. 3 kalp gözü açıktır. 4 kalp kulağı açıktır. Kalp kulağı açıksa o kişi Allah'la konuşuyor ve suallerini, çünkü kalp kulağıyla Allah'la konuşulur. Allah'ın sesini duyar kişi ve ona sual sorar. Selekalü bela gününde Allah'ın bizden aldığı yeminler, biz doğrudan doğruya Allah bize hitap ediyor ama biz de cevap veriyoruz. Allah Teala kalbimizle sesini bize işittiriyor, kalp kulağıyla. Biz de kalp kulağıyla Allah'ı işitiyoruz ve yeminler veriyoruz. Dolayısıyla 4 vasıf şartına ilaveten 3 tane de sonuç şartı var. Ehli hayırdır. Devamlı hayır işliyor. Yani şeytanın kapısı daima kapalı. Allah Teala herkesle konuşuyor ama insanlar anlayamıyor. Ne zaman insanlar anlayabilir? Daimi zikre ulaştığı zaman iki çift ses tek sese dönüşür. Çünkü daimi zikirle şeytanın sesi sıfırlanıyor. Bir tek ses kalıyor. Allah'ın sesi. Dolayısıyla ehli hayırdan ziyade bir ehli hikmet ve ehli hükümdür. Hikmet zaten vahiy manasına geliyor. Ehli hüküm, ihtilaflı olan konuların hükmünü Allah'tan almak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Ehli hikmettir. Hikmet olan Kur'an-ı Kerim ayetlerine mana verir. Allah-u Teala'nın açıklamasını duyar. Ya bilmiyorsa ayeti önüne gerisine bakarak da sonuca ulaşmıyorsa ehli tezekkürdür. Allah'la konuşur. Buna dair bir slayt yaparsak iyi olur. 7 tane özellik. Öyleyse her hikmet sahibi kişi Allah'la konuşan kişidir. Ve o sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz vahiy benimle sona ermiştir demiyor. Tam tersi, her devre hitap eden insanlara hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın işlemek üzerinde farz. Yani manası ne? Manası Allah'tan vahiy alanların sohbetinde bulunmak kelamın işlemek üzerinde farz. Çünkü hikmet vahiydir. Açıkça Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Hikmet vahiy olduğuna göre hikmet sahibi alim, Allah'la konuşabilen alimin sohbetinde bulunmak kelamın işlemek üzerinde farz. Şimdi bu konuşan kardeşlerimiz ne Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar, ne de Resulullah'ın bu konudaki hadislerini biliyorlar. Kur'an ayetleriyle size söylüyoruz. Ama 7 ayet-i kerimede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an'ın kendisine indirildiği Peygamber Efendimiz vahiy benimle sona erdi demiyor. Tam tersi, vahiy kıyamete kadar her devirde devam edecektir. İşte 7 tane hadiste müşhide tabiyet. Müşhide tabiyeti açıkladığı zaman benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Şer'i vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Her halife Allah'tan vahiy alıyor. Vahiy ile konuşuyor Allah Teala ile. Her imam Allah'la konuşuyor. Vahiy alıyor. Hiçbir halife, hiçbir imam yoktur ki Allah kendisiyle konuşmasın. O da Allah'la konuşmasın. Yine hadis-i şerifte benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Her halife Allah'la konuşuyor, vahiy alıyor Allah Teala'dan. Alim dediğimizde el ulema verasetin enbiya olduğuna göre hadis-i şerifte, o zaman Resulullah'ın varisleriydi, sava 4 teslimi yaşayan her alim de kesinlikle Allah'tan vahiy alıyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, alimin uykusu cahilin ibadetinden en iyidir. Cahil bir hayır işlediği zaman 1'e 10 kazanıyor. Ama alim uykudayken de zikrettiği için 1'e 700 kazanıyor. İşte kimdir alim? Uykusundan bilirken daimi zikreden, daimi zikrin sahibi. Yani Allah'tan vahiy alan alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Yunus 2'de Allah Teala ekalen nasi aceben en avhayna ila reculun minhum en enzirun nasi ve beşirin lezine amenu enne lehum kademin sıdkın ende rabbim. Kalel kafirun haza sahirun mubin. Onlardan bir adama insanları uyarması, amin olan ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeleri için, müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Allah katında Rabbinin yanında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle dediler, muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir. Şem 8'de ilhamdan bahsediyor. İlham vahiy değildir. Daimi zikre ulaşmayan herkes Allah'tan yardım alabilir. Bu aldıkları yardım vahiy şeklinde, ilham şeklinde ifade edilebilir. Ama vahye geldiği zaman istisnasız vahiy o kişinin Allah'la konuşmasıdır. Kimler konuşabilir? Daimi zikrin sahipleri. Allah insanlardan vahye layık olanlarla konuşur. Onlar daimi zikrin sahipleri. Onlar en aşağı ulul elbab kademesindedirler. İşte Ali İmran suresinin 190-191. Ayet-i kerimesinde لِعُلُوا الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قَعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Onlar ki ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. İşte şeytanın kapısını zikirle kilitleyen hikmet sahibi alemler, daimi zikrin sahibi alemler, onlar Allah'la konuşanlardır. Kim daimi zikrin sahibi olursa o andan itibaren nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı için Allah Teala o kişiyle kendisiyle konuşma yetkisini verir. Tüm devirlerde insanların arasında hep Allah'la konuşabilen birileri var olmuştur. Her kavim Resulü Allah'la konuşan ve hatta vahiy alan kişidir. Ama bu aldığı vahiy şer'i vahiy değildir. Bu aldığı vahiy kendisine tabi olanları hidayete erdirmek üzere Allah Teala'dan aldığı yardımlardır. Şüphe etmekte haklı olabilirler insanlar ama insanlarla, diğer insanlarla konuşmuyor diye Allah Teala'nın hiç kimseyle konuşmayacağı manasına gelmiyor. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtaracaklardır. Fitne ne? Fitne vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir deniyor. Ama Mehdi Aleyhisselam vahiy üzere mücadele verecek. Allah'ın Resulü'dür. Mehdi Resul Allah'tan vahiy alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'tan vahiy alanların başında Allah'ın Resulleri, mürşitleri geliyor. Ve Allah her devirde o mürşitlerin olduğunu açıklıyor bize. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
6: Şimdi tabii ki öncelikle Peygamberimiz, ondan sonra mürşit, hani sahabeler, ondan sonra da mürşitler. Bu da işte insanlara göre değişiyor. Hani benim fikrimi soracak olursanız tabii ki yani onlar benim için çok kutsaldır yani.
4: Allah'ın sevdiği kul herhalde. Bilmiyorum ki yani, öyle midir?
5: Bilmiyorum. O kadar iyi insan olmadığını düşünüyorum.
3: Allah dostu benim için bunu ifade ediyor. Ve insanların günümüzde Allah'ı daha kolay bulabilmesi veya dinini daha kolay yaşayabilmesi için insanın hayatını ve dini öğretilerini yaşayabilmesi için onun hayatına kolaylıklar sağlayan, yardımcı olan insan demektir. Bana göre öyle yani.
4: Yaşayan Allah dostları mutlaka her an her yerde var. Yani sen deli zannedersin o adamı, veri çıkar. Onun kalbini bilemezsin, yaşadıklarını bilemezsin, Allah'la olan iletişimini bilemezsin. Yani gariban birisidir. Herkes iter kakalar onu ama o Allah'ın sevdiği biridir. Bunu kimse bilemez.
1: Peki hakiki Allah dostlarını, günümüzde olan o Allah dostlarını sizce nasıl bulabiliriz?
3: Var zaten. Ben de öyle düşünüyorum yani. Yaşam tarzlarına bakarak bulabilirsiniz yani. O kendini belli eder ya.
4: Onların doğru olduklarını güzel ahlaklarıyla, insanlara davranışlarıyla, Allah'a olan yakınlıklarıyla zaten anlarız yani biz bunu.
0: Mesela mürşidi bulmak konusunda yaşam tarzlarına bakarak bulabilirsiniz. o kendini belli eder dedi. Mürşitler nasıl bir yaşam tarzının sahibidir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi tayin eden Allah'tır diyor. Ve mürşidin seçimi insana verilmemiştir. Mürşidi tayin eden Allah olduğuna göre biz mürşidimizi Allah'tan sormak durumundayız. Âl-i İmrân 104'te sizi Allah'a hayra çağıran, marif emreden münkerden nehyedenleri arayın bulun diyor. Allah-u Teala Fussilet 33, 34, 35'te bir mürşidin, veli mürşidin, 7 sabah 4 teslimi yaşayan bir veli mürşidin özellikleri veriliyor. Allah'ın İslam'dan muradı kılık kıyafet değildir. Allah'ın İslam'dan muradı insanların hem dünya mutluluğunu hem de ahiret mutluluğunu mutlaka yaşamalarıdır. Bunun için Allah-u Teala dünya adı verilen bu gezegene asırlar boyunca peygamberler, resuller, müşrikler göndermiştir. Peygamberler nebi resullerdir, resuller veli ve resullerdir, müşrikler de veli müşriklerdir göndermiştir. Ve insanlar iki yolla hidayet erer, kutb-ı nübüvvet ve kutb-ı velayet. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona erdiğine göre kıyamete kadar devam eden olan veli resuller, veli müşriklerdir. Allah'ın müşrikleri sadece öğretmezler, yaşatırlar. Mürşidin özelliklerinden bir tanesi Allah'a davetittir. Mürşidin en bariz vasıflarından bir tanesi de kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Mürşidin diğer vasfı da Kur'an'ın bütününe tabi olmaktır. Allah'a davet etmek, kitabın bütününe tabi olmak, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Üç temel özelliği vardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve ilahe değerli hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. İzninizle bir soru sormak istiyorum. Bir din görevlisi İncil'in bayi geldikten sonra tam olarak yazılmadığını, bu yüzden insanların kendi zanlarına göre yazıp tarif ettiklerini söyledi. Bu konu hakkındaki değerli açıklamanızı bekliyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve ilahe inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve ilahe. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir din görevlisi İncil'in vahiy geldikten sonra tam olarak yazılmadığını, bu yüzden insanların kendi zanlarına göre yazıp tarif ettiklerini söyledi. Bu konuda değerli, bu konuda bakın Kur'an ne diyor, hemen suali soruluyor. Biz şimdi Kur'an'a müracaat ettik. Acaba Allah Teala İncil konusunda Kur'an'da ne buyuruyor? İşte Maide 46. Maide suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَكَفَيْنَ عَلَى أَسَارٍ بِعِسَى بْنِ مَرْيَمَ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَعَتَيْنَاهُ الْإِنْجِلَ فِي هُدًى وَنُورٍ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًى وَمَوْعِزَةً لِلْمُتَّقِينَ Arapça okuduğum ayet-i kerime mali, onların izleri üzerinde Tevrat'tan ve ellerindeki bulunan tasdik edici olarak Hazreti Meryem oğlu İsa'ya gönderdik. Ona hiçbir hidayet ve nur olan, ona içinde bir hidayet ve nur olan Tevrat bellerinde bulunanı tasdik eden muttakiler için hidayete erdirici, vaiz edici, öğüt verici İncil'i indirdik. Şimdi Allah İncil hakkında böyle buyuruyor. Zaten muhterem de hiçbir ayet-i kerimeye dayanmadan diyor ki hayır, bir İncil din görevlisi İncil'in vahiy geldikten sonra tam olarak yazılmadığını. Allah tam olarak yazılmamıştır İncil'le amel etmeyin demiyor. İncil hakkında Allah'ın söyledikleri burada. Şimdi biz senin zanına mı tabi olacağız yoksa Allah'ın cin hakkında söylediği hakikate mi tabi olacağız? Tabii ki İncil hakkında indirdiği hakikate tabi olacağız. Hicr 9'da Kur'an için Allah Teala inne nahnu enzelna zikre ve inne lehu lhafizun, bu zikri biz indirdik. Yetmez. Şura 13'te Allah Teala Hazreti Nuh'a verdiği şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiği şeriatı, Hazreti Musa'ya verdiği şeriatı, Hazreti İsa'ya verdiği şeriatı, Hazreti Peygamber'e verdiği şeriatı aynı şeriat. Öyleyse şeriatlar değişmiyor. Kimse onu değiştiremiyor. Nasıl Kur'an-ı Kerim için aynı olay varsa belki diğerlerinde de en azından teslimle alakalı olan ayetlerin hiçbirisinde bir değişme yok. Matta, Yuhanna, Markus, Luka. Kur'an vahiy katipleri tarafından kaydedildiği için A'dan Z'ye kadar her kelimesiyle, her harfiyle dizayn edilmiştir. 14 asırda da üzerinde hiçbir değişiklik vücut bulmamıştır. Ama gerçekten de o zaman vahiy katipleri tarafından yazılan bir İncil söz konusu değil. Hz. İsa'nın 4 tane havarisi her biri kendi yazdığı bilgilerle İncil'i meydana getirmişlerdir. Hepsi de Allah'ın o devirdeki evliyaları ama her birinin gözlemleri birbirinden farklı şeyler oluşturmuştur. zaman içerisinde de başka katkılar olmuş. İncil bu hale gelmiş. Aslında bir Barnaba İncil'inden bahsediliyor. İncelemek şerefine erenler Kur'an'la İncil arasında bir fark olmadığını söylüyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanlara vahyettiği dinin temelinde hayattayken Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: İnsanı kendisinin içinde zikir de Allah sevgisi de ben bilmiyorum sonradan kazanılan veya yapılabilecek bir şey değil.
3: Ulaşmak deyince Allah'ın kuralları Kur'an ışığında ve Peygamber Efendimiz'in rehberliği ışığında hayatınızı dizayn etmeyi anlıyorum ben. Yani onun emrettiği, onun hukuku dairesinde yaşamayı anlıyorum ben yani.
1: Yaşarken, hayattayken Allah'a nasıl ulaşabiliriz?
4: Namaz kılarız, kalp kırmayız, insanları incitmeyiz. Bunları yaparak ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
5: Ben kendim panik atak hastasıyım. Ya mesela nefesim bile şey yaptığı zaman durdu, o sıkıntıya girdiğim zaman hemen her şeyde Allah geliyor zaten. Her şeyi Allah'a bırakacaksın.
1: Bir Allah dostu, evliyalık bir dilektir. Dileyene, bilene düğün dernektir buyuruyor. Diğer bir Allah dostu da ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin buyuruyor. Biz de birlikte kalpten Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: Dileyelim tabii ki yani. İnsan Allah'a ulaşmak yani dünya ahiret en büyük kazanımı budur yani.
5: Ey yüce Allah'ım.
4: Seni çok seviyorum.
3: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
5: Beni de dostlarının velilerin arasına al.
4: Bu duayı kalbime indir Allah'ım. Amin.
1: Nasıl hissediyorsunuz?
4: Oh, acayip bir rahatlama geldi. Yemin ederim işim ferahladı, rahatladı. Allah razı olsun.
0: Bir misafirimiz Allah sevgisi insanın içinde olan bir şey, sonradan kazanılan bir şey değil dedi. Allah sevgisi sonradan kazanılmaz mı? Tam tersi. Sonradan kazanılır başlangıç noktasında. Herkesin nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Bu 19 afetten bir tanesi de kin ve nefrettir. 19 haset de ruhta var. Hazretlerin başında da sevgi gelir. Ama ruh bizde bir emanettir. Tek bir dilekle Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin manevi kalbinde evvel Allah'tan hoşlanırız, sonra Allah'ı severiz, sonra Allah'a aşık oluruz, sonra Allah'a hayran oluruz. Öyleyse bunlar hepsi sonradan kazanımlardır. Allah bizlere niçin hayat verdi? Yaşayalım, Allah'ı tanıyalım, onu tanıdıktan sonra emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye ve tasfiye edelim ve mutluluğu en üst boyutta yaşayalım diye yarattı. Onu tanıdıkça hoşlanmanız, sevgiye, sevginiz, aşka, aşkınız daha hayrına dönüşür. Bütün insanlar için Allah'ın bütün kapıları ardına kadar açmış, sevin diyor. Önce Allah sevgisi, sonra da arkadaş sevgisi, bu muhtevada insanları sevmek Allah'ın temel emridir. İnsanları sevemezseniz Allah'ı sevemezsiniz. Aslında sadece nefsinizi seviyorsunuz demektir Allah'ı sevmeyenler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem Cafer hocamız. Bursalı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadeniz olursa sizlere bir sualimiz olacak inşallah. Vahye mahzar olmadan nasıl tövbesi yapmak mümkün müdür? Sizleri tekrar çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü ihtivasınız Cafer hocamız.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, vahye mazhar olmadan nasıl tövbesi yapmak mümkün müdür? Mümkün değil. Çünkü seher vaktinde tövbe-i nasuha davet eden Allah'tır. Allah'ın verdiği kelimelerle o kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Allah'ın verdiği kelimelerle tövbe-i nasuhunu geçirdiğine göre o zaman konuşan Allah'tır. Onun da verdiği emri yerine getiren de Allah'tan vahiy alan, tövbe-i nasuha yapan kişidir. Bir insan vahye mazhar değilse tövbe-i nasuha davet edilmez tabii. Tövbe-i nasuha davet edilenlerin hepsi vahye ulaşmış olanlardır. Allah'ın onlarla karşılıklı konuştuğu insanlardır. Allah ile konuşma nizamı daimi zikre ulaştığı ulelbab olduğu andan itibaren başlar. Diğerleri daimi zikre ulaşmadıkları için ulelbab ve İhlas kademelerini geçemeyeceklerdir. Geçemezlerse hiçbir zaman tövbe-i nasuha davet edilmeyeceklerdir. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Görevlerimizi bazen aksatabiliyoruz. Bu durumda geri toparlanmakta zorluk çekiyoruz. bu şekilde yozlaştığımız durumlarda ne yapmamız lazım buyurursunuz. Muhterem Efendimiz namaz örneğimize veriyor. Sabah namazına kalkmakta tembellik eden ve kalkmayan, sabah namazını vaktinde kılmayan kişilere kalkar kalkmaz sabah namazının sünnetini eda ediyorum, sabah namazının farzını eda ediyorum diyerek onları mutlaka yerine getirdikten sonra da şeytan ve nefsin de devreye girmesiyle o sabah namazına kalkmadığı için, bir emri yerine getirmediği için mücahede standartları içerisinde nefsine o emri katlı oranda yaptırır. Vaktinde kalsaydı iki rekatta bir sabah namazını kılacaktı ama kalkmadığı için o kılamadığı namazın 10 katı, bir daha kalkmasa 20 katını kılmak suretiyle nefsine o emri zorla yaptırmak, mücahede ve riyazet Allah'ın emirlerine yardımcı olarak mutlaka devreye girmeliydi. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir karşı muhterem hocam, şeytanın bizi kendimize kötülediği ve hedeflere ulaşmamızın zor olduğunu bize fısıldadığı zaman ne yapmalıyız? Bu durumda doğru düşünce alışkanlığımızı nasıl açıklayabilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatlerin dışındaki her sesi hemen zikirle takip etmeliyiz. Şeytanın kapısını zikirle, çünkü siz başka türlü onunla mücadele ederseniz zikrin dışında, o binlerce bahaneyi bulup sizi kandırabilir. Ama böylesi bir durum söz konusu olduğu zaman hemen Allah'a sığınmanız, zikre sarılmanız sizi hedefe ulaştırır inşallah. Doğru düşünce alışkanlığımız nasıl olmalı? Her olayda zikre sarılmalıyız. Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima zikir. Bunu da bir kardeşim muhterem hocam, ruh tesliminden sonra fizik vücut teslimi için ne yapmalıyız açıklayabilir misiniz? Tekrar talepte bulunmalıyız. Nasıl başlangıçta ruhun Allah'a teslimi istikametinde talepte bulunduysak, Allah da Kur'an'da verdiği garanti tahtında bizim ruhumuzu kendisine ulaştırdıysa, ermiş evliya olduysak, o zaman koruyucu kalkan kalkıyor. Tekrar fizik vücut teslimi için harekete geçmemiz, talepte bulunmamız lazım. Allah Teala'nın o talebi kalbimizde görmesi lazım. Gerçekten o talebin kalbimizde olup olmadığının işareti sağlaması ne? Zikir artışı. Ben fizik vücudumu Allah Teala'ya teslim etmek istiyorum diyen bir insan zikirden artmıyorsa, o dilden bir söylemin sahibidir, kalpten değildir. Kalpten Allah'ı vekil tayin eden kişi mutlaka Allah'ın yardımını alır. Allah'ın yardımıyla da mutlaka gün be gün anım adım zikri artar inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ın elinde en kıymetli olan insanın bu kıymete layık olması neye bağlıdır? Allah'ın emir ve nehirlerine, emirlerine itaat ya nehirlerine uyarak en üst noktada kitabın bütününü yaşamasına bağlıdır inşallah. Sinop'tan bir kardeş muhterem hocam, kişinin karakter oluşumu nasıl gerçekleşir? Her doğan çocuğun anne babasıyla, çevresindeki insanlarla nefs afetleri benzerlik gösterir mi, açıklar mısınız? Nefsin 19 afeti herkeste dağılımları farklı ama var 19 afet. Dünyanın neresinde, kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın, cin ve insanlarda 19 tane afet var fakat dağılımlar farklı. Bunların kombinasyonları var. Bütün mesele ne? Bütün mesele işten şeytanın telkinlerini, çevre şartlarının negatif koşullarını, aklın nefsin taleplerine uyma durumunu hesaba katmak suretiyle tek bir sese konsantre olmak, Allah'ın söylediklerine. O zaman iblis, şeytanın kulu durumunda olan kişi devamlı şeytanın telkinlerine tabi ise, çevre şartları da onu negatife zorluyorsa, iç ve dış şartlar negatif, buna da yeşil ışık yakan akılsa, böylesi bir ortamda o kişi devamlı şeytana yaklaşan, her gün biraz daha mutsuzluğu artan, cehenneme giden birisidir. Ama Allah Teala bu cehennemlik olan insanları kendi haline bırakmıyor. Allah'ın katından gönderdiği Resullerle, hidayetçilerle devamlı onları takip ediyor, onları Allah'a davet ediyor. İşte davete muhatap olan kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah, akıl ve kişinin fizik vücudunun işleyeceği ağırlar. Böylesi bir noktada mukaddes ittifak gerçekleşiyor. Aklın kararı çok önemli. Ama aklın da ruhun talebine uyması gerekir. İşte akıl ne zaman ruhun talebine uyar da fizik vücuda hayır işletirse, o zaman o Allah'ın kendisine hayır gördüğü birisidir. Allah Teala diyor, Allah'ın kendisine hayır gördüğü kişiye mutlaka işittirir. وَلَوْ عَلِيمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَهُمْ. Diğer müşrikler de insanları hayra davet ederler. Daveti kabul edenler mutlak surette Allah tarafından Rahim esmasının tecellisine mazhar olurlar. Ve Rahim esmasıyla gün be gün o kişi hayırlar işlemek suretiyle şeytandan uzaklaşır, Allah'a yaklaşır. Allah'ın 21. basamağında Allah'ın dostu olur, ermiş evliya olur. Adana'dan bir kardeş muhterem hocam, Müslüman kime denir? Resulullah'ın verdiği tarif, el müslümü selime minel müslümine min lisani ve yedi. Müslüman, başkalarının dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. Allah'a inanan herkes Müslüman mıdır? Hayır, açıkça bir Müslüman, hayır değildir. İşte Hücurat Suresi 14. ayet-i kerimesinde kâletel arabu amennâ. Araplar derler ki biz mümin olduk. Kullem tu'minu ve lakin kullu eslemna. İslam dairesine girdik deyin. وَلَّمَا يَتْغُ الْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Kalbinize iman girmedi. Öyleyse Yunus'un da ifadesiyle içi kafir dışı Müslüman çok. Kimdir içi kafir dışı Müslüman? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen. İşte Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyen küfürde yarışanlar seni üzmesin. Demek ki diliyle Müslüman olduğunu ifade eden ama kalbi küfürdeyse o kişi Müslüman değildir. Müslüman olan başkalarının dilinden ve elinden emin olduğu kimse, yani ruhunu da teslim eden, fizik vücut teslimini yapan bir kişidir Allah'ın izniyle. Ve nefsini de Allah'a teslim eden. Onun için Yunus, uslu değil delidir halka sarılsızlık satan, nefsini Müslüman isim vahişse kerameti. En büyük keramet kişinin nefsini Müslüman etmesidir. İşte eskilerin söylediği şeriat, tarikat, hakikat, marifet, kurbiyet, kutbiyet ve ubudiyet. Kurbiyet, kutbiyet, ubudiyet ve kutbiyet. Bu standart içerisinde hangi seviyedeyse o seviyenin gereğini kişi yaşar. Ama asıl olan tabii mutlaka ruhu, fizik vücudu ve nefsi Allah'a teslim etmektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tek

0: söz konusudur. Ahiret saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu, şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız inşallah. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, kandil günlerinde Mevlid-i Şeriflerde okunan Kur'an ayetleri ve sonrasında etkili ve özel kelimelerle yapılan tövbe dualarının Allah katında kabul olma garantisi var mıdır? Allah katında en garantili tövbe duası var mıdır? Sevgili kardeşlerim, Mevlid-i Şeriflerde okunan ayetler ne kadar tecvidde okunursa ne olursa olsun, bu yapıldığı zaman Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikir olması hasebiyle derecet kazandırıyor. Ama önemli olan kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz dereceden fazla olması. İşte bu noktayı nazardan olayı incelediğimiz an, kişi hayatı boyunca kazandığı dereceler eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse boşa gidiyor. Hemen ayetleri gösterelim. Zümer 65. وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ اَعْمَالُكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yani sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemediysen amelin boşa gider. Şirk koşanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu nereden biliyoruz? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai habidet amaluhum. Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. O zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şu hadisi de çok manidar. Öyle insanlar vardır cennetlik amel işlerle ama cehenneme gidecekler. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyle insanlar var cehennemlik amel işler, hiçbir ameli yok. Ama cennete gidecekler Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Ameller niyete tabi. Yani asıl olan hedefi tespit etmek. İki şey çok önemli. Hedefi tespit etmek de yeterli değil. Hedefe giden yolu bilmek gerekiyor. İşte burada da ikinci safa tabi olmamız gereken mürşit karşımıza çıkıyor. Hedefi tespit etmek. Hedef nedir? Ezeli ve ebedi. Bütün insanlar için tek bir din var. Babamız İbrahim Hanif din, Arap Şadili İslam. Tek bir din var. İşte bu tek dinde dört tane hedef var. Ruhun teslimi birinci hedef. Fizik vücut teslimi ikinci hedef. Nefsin teslimi üçüncü hedef ve iradenin teslimi dördüncü hedef. Dört tane hedef var. Bu dört hedefin dördünde de kesinlikle mürşit farz. Şimdi Kur'an ayetleri sonrasında etkili ve özel kelimelerle yapılan tövbe duaların Allah katında kabul garantisi, eğer kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse o zaman Allah Teala'nın bu talebi kalbinde gördüğü kişiye rahim esmasıyla tecelli eder ve 12 tane ihsanla o kişi mürşit önünde tövbe ederse o tövbenin de geçmiş bütün günahları sevaba çevrilir. Yani geçmişteki yük ondan kaldırılır. Allah katında en garantili tövbe duası var mı? Evet. Allah'ın huzurunda mürşid önünde yapılan tövbe. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek başlayan bu şekilde mürşid önündeki tövbe Allah Teala'nın kesin kabulünü ifade ediyor. Dört çeşit mürşidinle yapılan dört çeşit tövbenin ayetlerine baktığımız zaman bunlardan bir tanesi Nisa 64, Hud 112, Furkan 70 ve Mümtehin 12. Bu tövbelerde bir tövbe eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen mürit var. İkincisinde de tabi olduğu başın üzerinde gelip yerleştiği devri imamının ruhunun onun için af talebi var. Allah-u Teala devri imamının talebi ruh Allah'ın kumandası olması hasebiyle Allah talepte bulunuyor. Dua etmemesi mümkün değil. Kişinin talebi de onunla kabul görüyor. Yani kısacası sırasıyla emanetleri teslim edersek bu bizi hedefimize ulaştırır inşallah. Adıyaman'dan birkaç muhterem hocam. Allah-u Teala babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Bizlere Hanif dinini anlatabilir misiniz? İslam dini farklı bir din midir? Hayır. Babamız İbrahim'in Hanif'ti, Arapça dile İslam'dır. Allah Teala Hac 78'de şöyle buyuruyor. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah'ta hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim'in Hanif dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. Yani babamız İbrahim Hanif, İbrahim Aleyhisselam ne Yahudiydi ne Nasraniydi. Alimran 67'de Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kan hanifen müslime. O Hanif ve Müslim'di. Yani Hanif olmak şirkten beri olma ifade ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual Ağrı'dan bir kardeşimiz. Birinci suali neler hizmet sayılır? Hizmetin bizlere katkıları nelerdir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bizi mutluluğa ulaştıran her şey, Allah için yaptıklarımız, ibadetlerimiz, bizi mutlu kılan bir boyutu ifade ediyor. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, yani Allah'ın bütün bu emirlerine itaat bize derecat kazandırıyor, bizi mutlu kılıyor. Öte yandan dergah hayatımız, dergah hayatımız, yaptığımız, oradaki gelen kardeşlerimize yapılan hizmetlerin hepsi bir hizmettir. Bir de tebliğ, Allah yolunda hizmetlerimiz ki o başkasını mutlu etmek. Bu da Allah yolunda hizmettir. Nitekim diğer insanlara onları mutlu edecek hangi davranışları sergilersek derecat kazanırız, mutlu oluruz. Ama o an o mutluluğu yaşarız. Fakat insanları daimi mutluluğa ulaştırmak, onları Allah'a davetle, Allah yolunda hizmeti daim kılmakla gerçekleşir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufundaydı, Allah içindi. Ama 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabe de ben ve bana tabir olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. İşte bu Allah yolundaki Allah'a davet hizmettir. En büyük hizmet de budur Allah için. İnsanları Allah'a davet etmek, insanların mutluluğuna vesile olmak, Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İkinci sual, insanlara tebliğ yapmaya başladım ama çok utangaçlık yaşıyorum. Bunu nasıl aşabilirim? Utangaçlığı olmayan, tebliğ yapan kardeşlerimizden yardım alarak. Onlar ne olabilir? Bir hafta, 15 gün, bir ay, iki ay onlarla dolaşırsan, onlar sana tebliğ yapma noktasında yanında dururlarsa, sen yaparsan, sana imkan verirlerse, 1-2-1-2 derken sen de tıpkı matematik problemini çözen öğrenci gibi sen de alışırsın ve sen de bu hizmeti en güzel şekilde utangaçlık hissini duymadan yapabilirsin. Çünkü bu mukaddes bir görev ve bütün imkanları Allah-u Teala bize sağlamış vaziyette. Sadece onun ayetlerini tebliğ edeceksin. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, rabıta konusunu açıklar mısınız? Hangi vakitte rabıta kurmaya çalışmalıyız? Sevgili kardeşlerim, ayette gayet açık. Bir, Al-İmran Suresinin 200. ayet-i kerimesi. İki, Al-İmran Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Es-sabirine ve sadikine ve kanitine ve münfikine ve müstağfirine. Bu buradaki tabi rabıtayı ifade etmiyor. Kanitin olmayı ifade ediyor. Ama Al-İmran 200'de ya eyyühellezine amenü sabiru ve sabiru ve rabitu ve takullaha leallekum tuflihun. Ey ameni olanlar, ölmeden önce ruhlarına Allah'a ulaşmayı diyenler, sabredin. Sabrın sahibi olun ve rabıta kuranlar olun. Sevgili kardeşlerim, buradaki ayet-i kerimede sabrın sahibi olun derken rabıta kuranlar olun, burada Allah'tan sorun manasında. Ama daha alt seviyede ne olabilir? Allah'a karşı takva sahibi olun ki umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Rabıta kurmak için hangi zaman müsaitse, bir, hacet namazıyla Allah'tan rabıtayı isteyin. İki, durumunuz müsaitse zikir vaziyetinde durarak o şekilde Allah'tan talepte bulunun ve vaktiniz müsaitse, ister 5 dakika ister 10 dakika, ne kadar rabıtada kalırsanız, huzur namazının imamını ve huzur namazının imamının başının üstünde Allah-u Teala'yı düşünerek, zikrederek rabıta kurmaya çalışın inşallah. Hangi vakitte, ne zaman müsaitseniz yapabilirsiniz. Bir engel yok. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. İnsanlar ölünce geçildiği söylenen Sırat Köprüsü diye bir köprü var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de geçen Sırat-ı Müstakim ile Sırat Köprüsü birbiriyle ilgili midir? Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İnsanlar ölünce geçildiği söylenen Sırat Köprüsü diye bir köprü var mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim 6213 ayetten oluşuyor. Bugüne kadar 40 küsur yıldır yaptığımız bütün araştırmalar, Sırat Köprüsü'nü diye bir ayet söz konusu değil. Ama Sırat-ı Müstakim var. Sualde de Kur'an'da geçen Sırat-ı Müstakim ile Sırat Köprüsü birbiriyle ilgili mi? Olabilir. Sırat-ı Müstakim var. Ve 7 safa Sırat-ı Müstakim'den bahsedebiliriz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala birinci safı Sırat-ı Müstakim'e Mürşide tabi olan ikinci sabah sırat-ı müstakime, ruhunu teslim edip üçüncü sabah sırat-ı müstakim, fizik vücut teslimi dördüncü sabah sırat-ı müstakim, nefs teslim beşinci sabah sırat-ı müstakim ve irşad altıncı sabah sırat-ı müstakim ve iradenin irşadan memnun ve mezun kılmakta yedinci sabah sırat-ı müstakimi ifade ediyor. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir, varıp onun üstüne evler yapasım gelir diyor. Yani burada ruhun sırat-ı müstakimi var, fizik ucun sırat-ı müstakimi var, nefsin sırat-ı müstakimi, iranın sırat-ı müstakimi. Fizik ucudun, nefsin ve iradenin sırat-ı müstakimi imajiner. Fizik olan sadece ruhun sırat-ı müstakimi. Fizik dört bölümden oluşuyor. Tabi olduğunuz mürşidin dergahından, devrin imamının ana dergahında birinci bölümü yatay sebili oluşturuyor. Devrin imamının ana dergahından yedinci gök katına ulaşan tarih-i müstakim ikinci dikey bölümünü oluşturuyor. Yedinci gök katına kadar üzerinden başlayan, yedi alemi içeren varlıkların son noktasına kadar olan kesin, sırat-ı müstakimin üçüncü yatay bölümünü oluşturuyor ve varlıklar aleminin son noktasından Allah'ın zatına ulaşana gelen dikey sırat-ı rabbike müstakim dördüncü bölümünü oluşturuyor. Bu fiziktir. Diğerleri imajiner. Sırat-ı müstakimden üzerinden hidayete ermek, sonra fıska düştükten sonra tekrar, yani cenneti kazanmışken tekrar cehenneme düşmek söz konusu. Ama ölümden sonra herkes cennetlerde ve cehennemliklerde cennete gidecek. Orada cehennemlikler kalacak ve Allah Teala cennetliklere cehennemden çıkma iznini veriyor. Bu sebeple kıyamet gününe izin günü deniyor. Allah razı olsun. Finlandiya'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizin bir sohbetinde Karun'un Allah yoluna girdiğinde bütün hazinelerden vazgeçmesinden bahsediyor. Ankebut 39 ayet-i kerimesinde Karun da, Firavun da, Haman da, Musa Aleyhisselam'ın ikazlarına rağmen sahip oldukları şeylerle kibirlenerek azaba düçar oldular diyor. Karun, Firavun'un maliye, bakın çok zengin. Haman, teknik danışmanı. Karun, Firavun da, Haman da, Musa, Firavun makam sahibi. Karun zenginliğine, Firavun makamına, Haman da teknik bilgisine güvenerek Musa Aleyhisselam'ın ikazına rağmen sahip oldukları şeylerle kibirlenerek azaba düşer oldular diyor. Efendimizin sohbetinde sözünü ettiği Karun ayeti kerimede Karun mu yoksa farklı birisi mi? Açıklayabilir misiniz? Karun, Karun işte yani Efendimizin bahsettiği. Bu şekilde sahip olduklarıyla sevinip de cezaya çarptırılan üçü de. Allah razı olsun. Bilecik'ten bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Rabbimizin Rahim esmasıyla tecelli etmesi ne zamana kadar devam ediyor? Ruhun tesliminden sonra tecelli kalkıyor mu diye bilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim, bütün nurlar Rahim esmasıyla geliyor. İlk gelen rahmet nuru, Rahim esmasının tecellisiyle Fazıl nuru, Rahman esmasının tecellisi, Selavat nuru, Rahim esmasının tecellisi, bu nurlar. Sekinet nuru, Rahim esmasının tecellisi, Feyz ve Salah'ın bütün hepsi bunlar Rahim esmasının tecellisiyle oluşan nurlardır. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, bazen ulaşmayı dilemeyen insanlar için yargılayıcı konuşmalar yapıyorum. Sonra kalbime bir korku hali geliyor. O insanların kalbinde ya Allah'a karşı bir huşu, bir yakınlık varsa diye, başkaları hakkında kalplerde ne olduğunu bilmeden onun ibadeti boş dememiz ne derece doğru bir davranış? Bizlere tavsiyeleriniz nelerdir? İşte sevgili kardeşlerim, hükmün sahibi biz değiliz. Hükmün sahibi Allah, biz sadece Allah'ın ayetlerini konuşabiliriz. Hiç kimseyi suçlama hakkımız yok. Allah Teala Rahat Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اِنَّ عَلَيْنَا الْحِسَابِ. Sizin vazifeniz, bizim vazifemiz tebliğdir. Sizinki tebliğdir, bizim hesaptır diyor Allah Teala. Sadece üzerinize düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim işimiz. Hiç kimseyi yargılama hakkına sahip değiliz. Bu cennetlik, bu cehennemlik. Sadece Allah'ın ayetlerini bilebiliriz. Nedir mesela Yunus 7-8 ayeti bildiriyoruz. Diyoruz ki bak bu ayette ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَةِ Dünya hayatından razıdırlar. Onunla, dünya hayatıyla mutlu olacaklar sanıyor. Onlar ayetlerden gafildirler ve kazançları seviye gidecekleri cehennem. Bu ayeti söyleyebilirsiniz. Ama bu ayeti söylerken yanı başındaki bir arkadaşının davranışlarını beğenmiyorsun, ona da sen cehennemliksin demek hükmü bizde değil. Kimseyi hesaba çekmek, dava etmek bizim işimiz değil. Bizim işimiz tebliğ. Ben gelmedim dava için. Ben insanları hesaba çekmek için gelmedim. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Bizim işimiz sevi ise ve gönüller Allah-u Teala'nın evi ise o zaman onu yapmaya geldik. Onları Allah'a davet etmeye, durumu tebliğ etmeye, onların mutluluğu için çalışmaya, hizmet etmedir bizim işimiz inşallah. Allah razı olsun. Van'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, İncil'in emri sevin, Tevrat'ın emri yaşat, Kur'an'ın emri de oku. Hristiyan sevmedi, Yahudi yaşatmadı, Müslüman da okumadı. Bu durumda insanlar Allah'ın emrini yerine getirmediler. Bunun sebebi Allah'tan uzaklaşmaları mı, açıklayabilir misiniz? İncil'in emri sevin. Tevrat'ın emri yaşat. Kur'an emri de oku. Hristiyan sevmedi, Yahudi yaşatmadı, Müslüman da okumadı. Tabii getirmeyenler çoğunlukta, yani Hristiyanlıkta sevinmeye rağmen %90'ı sevmediği dinde fırkalara ayrıldı. Her fırka yanındakiyle ferahlandı. Tevrat'ta yaşat, onlar da aynı şekilde dinde fırkalara ayrılırlar. Kur'an-ı Kerim'de de durum aynı. Oku. Sene boyunca Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın kalbine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i kalbinden okudu. Öyleyse bize de hidayetle okumak emrediliyor kalpten. Ama kalpten okuyabilmek için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dileyip kalbimize imanın yazılması, mürşitle okumayı emrediyor Allah Teala. Ne yazık ki şeytan devreye girerek insanlara negatif tesir etmek suretiyle insanları asli emirden iblis uzaklaştırmış oluyor. Allah'tan uzaklaşmaları mı? Açıklayabilir misiniz? Tabii. Yani Allah'a ulaşmayı dilememeleri ve mürşide tabi olmamaları. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm. Rahmet ve bereket inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum inşallah hocam. Olayları yaşarken hayır ve şer ayrımını nasıl yapabiliriz? Bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Hürmetle ve hasretlerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah hocam. Esselamun Aleyküm. Rahmet ve bereket.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Nefsimizi devreye koymadığımız takdirde, çünkü hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimizi devreye koymadan ruhun talebi istikametinde olaylar yaşamak bizi hayra ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkes Allah'ın ülkesindedir. O zaman bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı kazandığımız pozitif dereceler devamlı bizi mutluluk üçgeninde Allah'ın ülkesinde tutar. Ama tersi de söz konusu, bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, bir kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu da bizi şeytanın ülkesinde tutar. Yani şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. Olayları yaşarken hayır ve şer ayrımını ruhumuzla olayları yaşıyorsak hayırdır, derecat kazanırız. Nefsimizle olayı yaşıyorsak şerdir, derecat kaybederiz. Ya olay mutsuzluk üçgeni içerisinde olur ya da mutluluk üçgeni içerisinde. Yaşadığımız olay bizi mutlu kılıyorsa mutluluk üçgenindedir. Yaşadığımız olay bir mutsuz kılıyorsa mutsuzluk üçgeni içerisindedir. Onun için Allah-u Teala hedef olarak bize mutluluğu göstermiştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an her an mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah-u Teala veriyor.
0: Fatiha maas-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında birlikteyiz inşallah. Bugünkü konumuz tavukta kul olmamak, Allah'a kul olmak. Birinci sual, tavuk ne demektir? Tağuta kul olanlar kimlerdir? Gerçekten yaratılış gayemize baktığımız zaman Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Kur'an'da her vasıta emri yerine getiren kişi abittir. Namaz kılan abittir, oruç tutan abittir, zekat veren abittir, zikir yapan abittir vesaire. Ama Allah-u Teala'nın gösterdiği hedefler, Allah-u Teala abd olmayı hedef gösteriyor. Ve Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 7 safa kul olmayı Allah-u Teala bize öngörüyor. Öyle olunca yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Kul olmak amaçtır, hedeftir. Ama vasıtalar ise araçtır. Amaç değildir. İşte bu okuduğum ayet-i kerimeyi yanlış şekilde yorumlayanlar çoğu Kur'an meallerinde biz insanlar ve cinleri bize ibadet etsin diye yarattık deniliyor. Hayır. Gaye, hedef Allah'a kul olmak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tağut dediği zaman insan ve cin şeytanları ve onun dışındaki bütün şeytanları kastetmektedir. Yani insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar topuna birden tağut diyor. Tağut insanlığı Allah'ın yolunun dışına taşırmaya çalışan bir şer grubu ifade ediyor. Seçilmeyen herkes aslında tağuttur, tağutun yolundadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman tağutlar fesat çıkaranlardır. Tağutlar idareciler sınıfında kübere ve saadetlardır. Tağutlar hidayeti gizleyenlerdir. Tağutlar Resul ayetlerle alay edenlerdir. Ve tağutlar zulmani ilimlerle amel edenler. Allah'ın kendilerine hayır görmediği, hiçbir zaman ölünceye kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olanlar yetmez. Başkasının dilemesine mani olanlar. İnsanoğlu Allah'ı kendisine hedef kabul etmediği sürece otomatik olarak tağutun tesiri altındadır. Bunlar farkına bile varmadan şeytan tarafından devamlı beyinleri şeytanın terkinleri altındadır. Bu sebeple başlangıçta bütün insanlar Allah Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirler. Bunun kesin ispatı vasıtası da Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَّهِ الْبُشْرَ فَبَشْرِ اِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Gerçekten bu ayet ile Zariyat 50'yi beraber incelediğimiz an başlangıç noktasında bütün insanların tağutun kulu ve dostu olduğu ve tebliğe muhatap olup da daveti kabul edenlerin de tağuta kul olmaktan içtinab eden yetmez. Zariyat 56'dan ziyade zariyat 50. Allah'a kaçan, Allah'a firar edenler olduğunu görüyoruz. Fefru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Şimdi dikkat edin, ayetleri yan yana getirelim. Başlangıçta herkes tağuta, insan ve cin şeytana kullanmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Ama bir yerden kaçıyorlar, bir yere gidiyorlar. Nedir? Kendilerini kurtardılar. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın, Allah'a sığının. Yani tağuta kullanmaktan kaçıyorlar, Allah'a koşuyorlar, Allah'a kaçıyorlar, Allah'a sığınıyorlar. İşte bu iki ayet bize başlangıçta bütün insanlar Allah tarafından şeytanın kulu olarak kabul ediliyor. Allah razı olsun. İkinci sual, tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak nasıl gerçekleşir? Söylemiştim, bir kere daha söyleyelim. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz senede bir iki kere insanları imtihan ediyoruz. Ama onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bir kere davet, Allah'ın katından gelen hidayetçilerle hidayet tebliği herkese yapılıyor. 7 ayet-i kerimede Allah Teala Nisa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı Resuller göndermediğimiz zaman insanların Allah'a karşı bir mazereti olur, bize Resul göndermedin. Biz herkese Resul gönderiyoruz. İbrahim 4'te her Resulü kendi kavmi lisanıyla gönderiyoruz. Nahl 36'da insanlar tağuta kul olmaktan kaçınsın, Allah'a kul olsunlar diye her kavimde Resuller bahsediyoruz. Nahl 36. Resul göndermesen azap etmeyiz. İsra 15. Taha 134. Ya Rabbim bize de Resul gönderseydin, senin anlayetlerine tabi olup müminlerden olsaydık. Kasas 47. Bütün bu ayetler bize şunu gösteriyor. Allah Teala her kavme mutlaka hidayeti tebliğ etmek üzere Resuller vazifeli kılıyor. Resuller daveti kabul edenler için müjdeci, daveti kabul etmeyenler için de uyarıcı. İşte bu olay nasıl gerçekleşir? Davete muhatap olduğu zaman kişi daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse tek bir dilekle o kişi kendisini şeytana kul olmaktan kurtarmış olur. İnsanlar, Allah'ın insanlardan istediği şey de bu. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insanın da mutlu olmasını istiyor. Ve en sevdiği varlığın mutlu olmasının altın anahtarı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Şimdi bakalım beraberce. Allah'ın davetine muhatap olan varlık insandır. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah'ın zatına üfürülen bir ruh, topraktan yaratılan bir fizik beden ve dizayn edilen bir nefs, serbest irade ve akıl, üçlüne sahip olan bir varlık. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği şey Allah'ın zatından üfürülen ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Uslat, yani ruhun hidayeti. Ruh hidayeti ki ezelde Allah-u Teala ruhumuzdan misak almış, dünya hayatında Allah'a ulaşacağına dair. Fizik vücudumuzdan ahd almış, şeytana kul olup Allah'a kul olacağımıza dair, nefsimizden yemin almış, 7 kademede tezki olacağına dair. Ve tasfiye olacağına dair. Ve irademizden de misak almış, Allah'a teslim olacağına dair. Burada üç vücut ve irade ile sadece bizden ayrılan Allah'a teslim olacak olan Allah'ın bizdeki emaneti ruhtur. Ve bu ruhun Allah'a teslimi sadece bir dilektir. Çünkü biz ulaşmayı dileyeceğiz ruhun tesliminde. Geri kalanını tamamen Allah garanti ediyor. Hangi ayet gereğince? Şura 13, Rad 27. Bu iki ayet Allah'ın %100 garantisini bize ulaştırıyor. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak üzere yaratmış. Bunun için insanları bir takım olaylarla imtihan ediyor. Kişinin tağutu inkar ettiği nokta o kişinin etrafındaki olaylar sebebiyle pozitif istikamette bir karara varmasından ibaret. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka tağutu insan ve cin şeytanları inkar etmiştir. Bakara 256. Lakira hafid din, dinde zorlama yok. Kattebeni üstümler gay, irşat yoluyla gay yolu beyan edilmiştir. Yani kim vasıtasıyla? Tabii ki Resuller vasıtasıyla. Tağutu da irşat yolunu beyan edecek olan, gay yolunu beyan edecek olan Allah'ın Resulleridir. Ve men yekfi bi tağutu ve yevmin billah. Ama kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse, yani gay yolunu inkar eder, irşat yolunu seçerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, müşride sarılmıştır. Allah'ı seçmiştir. Allah'ı tercih etmeyenler otomatik olarak şeytana, yani tağutu tercih etmiş olurlar. Dolayısıyla bu ayetler bize kesinlikle asıl hedefin birinci etapta bir dilek, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, geri kalan ruhumuzu Allah kendisine ulaştıracağına göre fizik vücudumuzun şeytana konmaktan kurtulması Allah'ın işi. Nefsimizin yedi kademedeki tezkiyesi Allah'ın işi. Ruhumuzun Allah'ın zatına yedi tane gök katı yükselerek Allah'a ulaşması Allah'ın işi. Sadece biz diliyoruz, geri kalan her şeyi Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve gerçekleştiriyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Tağuttan kurtulup Allah'a kul olmak tek başımıza başarabileceğimiz bir şey midir? Allah Teala ben ulaştıracağım buyurduğuna göre biz sadece diliyoruz. İrademizi devreye alıyoruz. Sana ulaşmayı diliyoruz. Gerisi Allah'a ait olduğuna göre Allah Teala da bunu bir vasıta ile gerçekleştiriyor. Bu vasıta 7 safa 4 teslimle Allah'a teslim olmuş olan Kur'an'da 19 tane isimle adlandırılan mürşittir. Şimdi ayetlere baktığımız zaman Allah Teala 7 safa 4 teslimi yaşayabileceğimiz Allah'ın katından veli mürşitler, veli resuller ve bunların en üstünde devrin imamından bahsediyor. Örneğin Allah Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberler Kur'an'da nebi olarak geçiyor. Her nebi bir mürşittir. Huzur namazının imamı bir mürşittir. Allah'ın ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği mürşittir. Allah Teala'nın risaletle vazifeli kıldığı veli resuller mürşitlerdir. Nezir mürşittir, hidayetçi mürşittir. Veliyün nesir mürşittir, veliyün şefi mürşittir. Veliyün hamim, veliyün mürşide mürşid, veliyün vak, veliyün mumin, veliyün hamid ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim. 19 tane isimle mürşid adı geçiyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde zaten Allah şöyle buyuruyor, ben yapacağım diyor ama Nahl 36'da veli resulleri tayin ettiğini de açıkça buyuruyor ki ben her ümmetin içerisinde ahuta kul olmaktan iştirak etsinler, Allah'a abdolsunlar diye resuller bahsettik. Nahl 36. Öyleyse ruhumuzu Allah kendisine ulaştıracağına göre tağuttan kurtulup Allah'a kul olmak tek başımıza başarabileceğimiz şeydir, değildir. Olmadığını Allah Teala ben resuller vazifeli kıldım diyor. Enbiya 73'te ben nebiler vazifeli kıldım diyor. Secde 24'te ben imamlar vazifeli kıldım diyor. Maide 35'te ben veli mürşitler vazifeli kıldım diyor. Bütün bu ayetlerde Allah-u Teala'nın bizi bir hedefe ulaştırması nedir bu hedef? Ruhumuzun Allah'ın zatına teslimi bir hedeftir. Mürşit gerekli. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi bir hedeftir. Mürşit gerekli. Nefsimizin Allah'a teslimi bir hedeftir. Bir mürşit gerekli. İradenin Allah'a teslimi hedeftir. Mürşit gerekli. Mürşitsiz bu hedeflere ulaşmak mümkün değil. Tağuttan kurtulmak ve Allah'a kul olmak Allah-u Teala'nın Resullerine tabiyetle gerçekleşir. Resulün fonksiyonu nedir? Resul açıklama yapar, tebliğde bulunur, herkesi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ulaşabilenler de sadece onlardır. Allah herkesi sever ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi yardım elini uzatmaz. Hangi yardımı bahsediyoruz? Onları hidayete erdirecek manevi yardım. Bu o insanlarda oluşmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala onu hedefine ulaştırmak üzere mürşit eliyle bu yardımı gerçekleştiriyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifi de buna delalet ediyor. Vallahu yed'u ma'a cemaati. Allah'ın yardımı cemaattedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Bütün bunlar mürşide tabi olmayı reddeden kişiler olar. Kim mürşidine tabi olsa rahmete kavuşmuştur. Kim mürşidine beraberse cemaatin içinde yer almıştır. Kim mürşidle beraberse mürşidin üzerinden Allah'ın yardımını alır. Ama kişi mürşidi reddediyorsa ki 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. Delalette olanların da gideceği yer 10 ayet gereğince cehennem. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasının temel şartı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: En güzel mutluluğu anlıyoruz. En güzel Allah'a yakın olmamız bizim dilediğimiz Allah'tan o yani. Allah'a yakın olmak kadar güzel bir şey olabilir mi?
3: Dualarımızda yakın oluyor. Namaz kıldığımız zamanı, Kur'an'ımızı okuduğumuz zaman Rabbim o kadar yakın hissediyor kendimizi ki hiç dünyayı bile aklımıza gelmiyor. Sanki Rabbimle karşı karşıyasın gibi oluyorsun.
4: Allah'ın dilediklerini yapmak, istemediklerini yapmamak.
1: Şeytana kul olmayı bırakıp Allah'a yönelmek demek oluyor. Allah'a yönelmek de yani aslında Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini yerine getirirsek şeytana kul olmayı bırakmış oluyoruz.
5: İyi bir şekilde ulaşmayı çok nasip ederim yani. Deprem zamanında da zaten tek dilediğim ölürsem mekanına günahsız bir şekilde gidip cennete gitmeyi istemiştim yani. İnşallah da ileriki zamanda tekrar böyle bir şey olursa yani temiz gitmeyi isterim Allah'ın yanına günahsız.
6: Yani ruhunu teslim etmesi, ruhunu Allah'la ibadet etmesi en büyük avantajı da yani dini yayan kişilerle beraber dolaşması, ruhu da yayan kişilerle beraber sohbet etmesi, dile getirmesi.
1: Bir mutluluk duası yapalım mı dilerseniz?
5: Olur. Ey Yüce Allah'ım seni çok seviyorum.
7: Ben en müşahidelerin gibi ben sana ulaşmayı, sana yakın olmayı istiyorum Allah'ım.
1: Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
7: Amin.
1: Amin.
0: Misafirimiz Allah'ın yanına günahsız gitmeyi isterim. Bir insanın günahlardan tamamen arınması mümkün müdür? Evet. Kur'an-ı Kerim bunun yolunu gösteriyor. Resuller bu hedefi tayin ediyor ve açıklıyor. Allah-u Teala davete muhatap olan herkes, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki bu ruhun talebidir. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse mutlaka Rahim esması ile tecelli eder ve o güne kadar işlediği bütün günahları Allah örter. Hangi ayet gereğince? Enfal 29. Yetmez Allah-u Teala peşinden onun kalbine mürşit sevgisini veriyor. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman o günahları bir kere daha sevaba çeviriyor. Ve zikir yapmaya başlıyor. Burada önüne çıkan engel, daha evvel önündeki engel onu o yolundan çeviren şeytan. Ama kişi mürşidine tabi olduktan sonra Allah'ın garantisinde ruhunu Allah'ın zatına Allah ulaştırıyor. Fakat Allah-u Teala'nın verdiği söz garanti buraya kadar. Kim Allah'ın kendisini 3 saatlik zikirle ruhunu kendisine ulaştırmışsa, ulaştıktan sonra ruh Allah'ın zatına ulaştırıp yok olduktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. 3 saatlik zikri o noktadan itibaren Allah'a kendisine vekil tayin ederek arttırması lazım. İşte burada tekrar yine şeytan serbest. Şeytan serbestliği ne kadar? Eskiden %100 bize tesir ediyordu. Şimdi sadece %49'una tesir ediyor. Ruhumuz %100 Allah'ın emriyle devam ediyor. Nefsimiz de %51 oranda nurlanmış. Şeytanın etki alanı %51 oranında sıfır. Geri kalan şeytanın %49'a tesiri var. Ve şeytan bu %49 tesir alanı içerisinde Hicr 39-40'da diyor ki ben yeryüzünü, dünya hayatını onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Orada da yine Allah-u Teala muhlis kulları müstesna diyor. Burada muhlis kul kimdir? Muhlis kul üstata erdikten sonra Allah'ın kendisine vekil tayin eden ve bu vekaletle de zikrini arttıran kişidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi küfürden, cehennemden, delaletten ve bütün 19 negatif özellikten kurtarmıştır kendisini. Neyle? Bir dilekle. Ama bu kişi günah işlemeyecektir diye Allah'ın bir kanunu yok. Kişi nefsindeki bütün afetlerle beraber Allah'ın yoluna girmiştir. Elbette günahları devam edecektir ama zikir onun adım adım azalan bir günahlar silsilesinin içinde yaşatacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşur. Günah işlemez bir noktaya gelirsiniz. Otomatik olarak bütün hayırları işlersiniz, yasakları da çiğnemezsiniz. İşte iblisi tamamen hayatımızdan çıkarttığımız nokta ruhumuzun Allah'a ulaşmasından daimi zikre ulaşana kadarki olan kesim. Burada fizik ucunun Allah'a teslimi, bir de nefsin Allah'a teslimi. Fizik ucunun Allah'a teslimi, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi. Nefsin Allah'a teslimi de artık Allah'ın zatının dışında bir şeyi talep etmemek noktasına geliyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
8: Allah-u Teala kulluk kademelerinden ilerlemek istiyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi ve devamında mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Onun gibi olmak için çok insan her şeyi ister.
6: Allah'ın emirlerini yerine getiren kişi. Yani onlarla birlikte yürümemiz lazım. Onların dilediği şekilde yürümemiz lazım.
1: Allah'a ulaştıran bir yol göstericidir. Bu yol gösterici de zaten hani dediğim gibi Kur'an'dan, Kur'an'ı hedef alaraktan, Kur'an'ın yoluna giderek de bize bir yol gösterir.
4: Mürşit size yol gösterici, irşad eden, yani dini irşad eden kişi anlamına gelir. Yani sizi doğru, mesela sapıklıktan, cahillikten, cahiliye döneminden sizi aydınlığa, cennete ulaştırır. Yani kötü bir şey değil mürşid olmak veya ne bileyim işte insanı yani hayatında atıyorum işte depremler yaşadık. Burada insanların sabırlı olması lazım. Sabretmesi lazım. Burada ölenlerimiz var. Cesetler çıktı mesela. Ölen kişileri bizzat biz tanık olduk. Yani burada insanlara sabrı tavsiye etmesi lazım. Sabır dilemesi lazım. Bu da iyi olur yani.
8: Biz de onlara tabi olmamız gerekiyor mu?
6: Tabii tabi olmamız lazım. Onlarla beraber yol yürümemiz lazım. Zaten en büyük olayları yaşadığımız için daha çok onlara yürümemiz lazım. Herkesin dediğine değil, onların dediğine bakmamız lazım.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda insanlara sabrı tavsiye etmesi lazım dedi. Sabır sahibi olan herkes sabrı tavsiye edebilecek vasıfta mıdır? Hayır, ama gerçekten de söylediği, verdiği cevap da çok doğru. Onun için bir Allah dostu diyor ki Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka vel asr suresini okurlarmış. Bu neden? Çünkü meknundur, gizlidir bu surede esrar-ı felah. Bütün kurtuluşun sırları Kur'an'da ama Kur'an'ın da bütünü vel asr suresinde. Ve diyor ki en başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Görüyorsunuz ki dört tane şey insanda birleşti mi artık insanda hüsran yok. Her devirde en üst noktada irşat kalemesinde olan beş görevle vazifeli ister Nebi Resul ister Veli Resul olsun Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı devrin imamları sabrı tavsiye ederler. Sabrı tavsiye edenlerden Allah-u Teala'nın muradı nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afeti dahil olmak üzere yok ederek daimi zikirler ruhlarının bütün hasletlerini, faziletleri ile kalbine yerleştirmiş olan, nefslerin kalbinde hiç afet bırakmamış olan kişilerdir. Sabrı tavsiye etmenin, sabırı olmanın başlangıç noktası, salah makamının beşinci mertebesidir.

0: arındıkları şey, azabı gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar toplumundan başkası helak olur mu? Yani kısacası sen sadece tebliğ et, geri kalanı Allah-u Teala'ya bırak. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu, Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Tağutu inkar etmekle şeytanın kulluğundan kurtulmak aynı istikametteki olay mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tağutu inkar etmekle şeytanın kulluğundan kurtulmak aynı istikametteki iki olay mıdır? Evet, birisi Allah'a ulaşmayı dilemekle şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Diğeri de kişi mürşidine tabi olduğundan az artık inkar ediyor. Onu hayatından çıkartmış oluyor. Şeytana kul olmamakla şeytanı inkar etmek arasında kesin bir ilişki söz konusu. Burada sadece şeytanı değil, tağutun da inkar var. Yani insan şeytanları ve cin şeytanları da, şeytan şeytanları da, iblisi de devre dışı bırakmak söz konusu. Bu bir adım adım gerçekleşen olgudur. Paralel bir şekilde gerçekleşir. Ruhun Allah'a tesliminde kişi şeytana kul iken Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz %50'den fazla şeytanın kulluğundan kurtuluyor. Fizik vücudumuzun tesliminde fizik vücudumuz %100 kurtuluyor. Daimi zikirle nefsimiz de şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Kısacası ayetler bize kesin bu hedefi bildiriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a olan kulluğumuzu arttıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Allah Allah sıkıştığımız zaman Allah değil ama. Yani Allah evet var ama bazı kullarımız sıkıştığı zaman Allah'ım bu olmasın, Allah'ım şu olmasın, Allah'ım böyle o zaman hatırlıyorlar Allah'ı.
2: Evet.
3: Ama Allah her zaman hatırlanması gereken bir şey bence.
4: Şu an yani mesela çoğu insanlar zikirden uzak. Allah'ı zikretmek mesela gece namazı kılmak Allah'a bir zikirdir. Namaz kılmak Allah'a bir gene zikirdir. Kur'an okumak gene Allah'ı zikretmek. Yani Allah'ı zikretmek derken yani Allah'ı unutmamak.
5: Zikir yapmanın önemi zaten sürekli onu hatırlamak. Hatırladıkça da farklı bir yola girmezsiniz. Sürekli zikir yaparsanız Allah yoluna devam edersiniz. Zikir yapacağımız gruba dikkat etmemiz lazım. Onun dışında zikir yapmanın en faydalı şey olduğunu düşünüyorum zaten.
2: Allah-u Teala zikir yaptıkça şeytan tesirinden kurtulacağımızı, mutluluğumuzun artacağını açıklıyor. Sizce insanlar yeterince zikir yapıyorlar mı?
3: Bence yapmıyorlar. Ki depremden sonra çok insan gördüm. Yani hala ders almamışlar.
5: Yeterince yapmıyoruz demek ki onun için bu kadar şey oluyor.
6: Ben yeterince zikir yaptıklarını düşünmüyorum. Özellikle bu depremden sonra hani bir nevi insanlar önce ibadete yöneldiler. Ondan sonra saptılar. Yani aslında daha fazla dinimize Allah'ı zikretmemiz gereken yerde onu zikretmeyi bıraktık.
0: Misafirimiz depremden sonra insanlar önce ibadete yöneldiler ama sonra saptılar. Daha fazla zikretmemiz gereken yerde onu zikretmeyi bıraktık. İnsanların Allah'tan kolayca uzaklaşmasının sebebi nedir? İnsanların Allah'tan uzaklaşmasının sebebi evvela şeytan var devrede. Bir tarafta şeytan var, öbür tarafta Allah var. Şeytan bizi devamlı şerre davet ediyor. Nefsimizdeki bütün afetleri şeytandan aldıkları tesirlerle Allah ne emrettiyse yapmamak ister. Allah neyi yasak etmişse de onları yapmak ister. Böyle bir standartta içimizde devamlı bir mücadele vardır. İşte bu mücadele bizim için bir imtihandır. Acaba derece kazanacak olan bir şey mi yapacağız yoksa kaybedecek miyiz? Derece kaybedecek bir şey mi yapacağız diye. İşte devamlı bir imtihandayız. Bazen sınıf geçiyoruz, bazen sınıfta kalıyoruz.

0: Ama imtihan devam ediyor. Fakat Allah'ın bizden istediği bu olaylarla bizim kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz. Bütün bunlara rağmen dilemeyenler tövbe 126'da, onlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Ama ders alıp Bakara 155'te olduğu gibi Allah'a ulaşmayı dileyen ve ders çıkartan, ona göre Allah'a yönelen insanlar da var. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Uygun görürseniz bir sorum olacaktı inşallah. Şeytana kul olanlar üzerine zillet damgası vurulduğunu söyleyebilir miyiz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, şeytana kul olanların üzerine zillet damgası vurulduğunu söyleyebilir miyiz? Al-İmran 112'de evet söyleyebiliriz. Mürşitlerine tabi olmayan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların hepsinin üzerine damga var, zillet damgası. Zillet damgasından kurtulabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle ve bunun neticesinde alınan ihsanlarla Allah'ın kişinin için tayin-i mürşide ulaşıp tabi olmasıyla gerçekleşir. Bu tabiyetin neticesidir ki ruh sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'ın ipine sımsıkı tutunur. O ip onu mutlaka Allah'a ulaştırır. Daha evvel o kişi zaten mürşidine tabi olmuş. Yani Resul-i Sukaya ulaşmıştır. Dolayısıyla bir kere daha ifade etmek gerekirse, şeytana kul olanların üzerine zillet damgası vurulduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, Al-İmran 112'ye göre rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.
2: Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bir ve beraber olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bir ve beraber olmak ancak Allah'ın ezeli ve ebedi dini olan İslam'ı babamız İbrahim'in hanim dinini yaşamakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle cehennemliklerin bu dünya hayatını yaşarken neden Allah'ın Resulleriyle birlikte olmadıklarına hayıflanırlar, pişmankarlıklarından ellerini ısırırlar. İşte Furkan suresinin 27. ayet-i kerimesi böyle bir mesajı veriyor. O gün zalimler ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol tutsaydım. Öyleyse bir ve beraber olmanın olmasa şartı, tevhidin olmasa olmaz farzı, Allah'ın Resulü ile birlikte bir yol tutmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizlere farz kıldığı din, Allah'la bütün insanlar arasındaki ilişki, 7 safa ve 4 teslim üzerine bina edilmiştir. Bu 7 safanın 7'si de Allah ve Resulüne itaati, Allah ve Resulüyle beraber bir olmayı gerektiriyor. İşte Allah ve Resulüne itaat. 1. safa, bir insanın Resul'le birlikte olması mutlak surette Resul'ün davetine icabet etmekle gerçekleşir. Allah Teala risalette vazifeli kıldığı her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'a davet edilen her kim varsa daveti kabul etmesi halinde o mutlaka kurtuluştadır. Hem ahiret saadetinin sahibidir, hem de ömür sermayesi yeterse mutlaka dünya mutluluğuna da ulaşır. Çünkü Allah'ın bütün insanlar için tayin ettiği hedef ahiret ve dünya saadeti. Ahiret saadeti sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kimler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir? Allah'ın davetine icabet edenler. Davete icabet etmek, bir olmak, beraber olmakla ilişkisi ne? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Nebi Resul'dür, Hatemül Enbiya'dır ve bir hadisinde şöyle buyuruyor: benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Benim ümmetim hidayet üzere birleşir. O zaman bir olmak, beraber olmak mutlak surette hidayeti yaşamakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 2 ayet-i kerimede hidayetin tarifi veriliyor. Bakara 120 ve Al-İmran 73. قُلْ اُنْ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın bize farz kıldığı babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, Allah'ın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplarda, sayfelerde Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Allah tektir. Çünkü hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve üç asıl ve üç lakaşt olmak üzere varlıklar alemini, kainatı yaratan Allah'tır. Hiçbir şey yokken Allah vardı diyoruz. Neredeydi? Yokluktaydı. İşte yoklukta olan Allah tektir. Bu Allah'ın bizlere farz kıldığı dinin yaşanmasında vahdet akidesini oluşturuyor. Ama insanlar, dünya hayatına gelen insanlar, nefslerinin ve şeytanın tesiri altında açık ve gizli şirke girerler. Eski kavimlere baktığımız zaman bu kadiye insanlar açık şirkle zedelemişlerdir. Kimisi güneşe tapmıştır, kimisi aya tapmıştır. Kimisi yıldızlara, kimisi elleriyle yonttukları putlara tapmıştır ama hamd eder şükrederiz Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirk yok. Artık hiç kimse güneşe, aya, yıldızlara, putlara tapmaz. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin nefsini, hevasını ilah edinmesidir. Bunun ne demek olduğunu anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah Teala en üst noktada yarattığı eşrefi mahlukat olarak Kur'an'da zikrettiği insan üç vücut serbest iradenin sahibidir. Dizayn edilen bir nefsin, halk edilen bir fizik vücudun ve nefüfürülen bir ruhun sahibiyiz. Bu üç vücut ve serbest iradeye baktığımız zaman bizi birbirimize düşüren iblis, dinde fırkalara ayrılmamıza, bir ve beraber olmamıza mani oluyor. İşte kimlerdir dinin ikinci kaidesi olan tevhidde birleşenler? Tevhidde birleşenler onlar hidayeti yaşayanlardır. Eğer Allah Resulü benim ümmetim delalet üzere birleşmez, o zaman kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Birleşmenin adresi, bir ve beraber olmanın adresi hidayettir. Hidayet de insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o hidayettedir. O Allah'ın Resulü ile birlikte bir yol tutmuştur. O eğer fıska düşmezse 7 safa itibariyle Allah'ın Resulü ile bir ve beraber olan birisidir. İşte Allah'a giden yolun giriş kapısı hidayettir. Bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. İster Adem babamıza verilen sayfeler, ister Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, ister İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, ister Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, ister İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberin 25'i de kavimlerini ve bütün insanları hidayete davet etmişler. Allah'ın zatına davet etmişler. Sevgili kardeşlerim, kainatı yaratmadan evvel de Allah yokluktaydı. 6 tane alemi yarattı yine Allah yoklukta. Bugün de baktığınız zaman Allah yoklukta ve tek. İşte ulul azm Nebilerin şeriatına baktığımız zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar gizli şirktedirler. Eğer Allah Resulü benim ümmetim için artık şirk yok, güneşe tapma, aya tapma, putlara tapma bunlar yoksa geride kalan sadece gizli şirk. Şimdi gizli şirkin ne menen bir şey olduğunu hemen slaytımızda görelim. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi, Ademoğlunun kalbinden dünyevi arzulara ulaşan yollar var. Ama kişi bu afetlerden hangisine tabi olur da şey ederse Allah-u Teala onun üzerine helak eder. Bakın Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine, yani dünya yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi hangisinde helak ettiğini önsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzuların keşmekeşinden, afetlerden kurtarır. Öyleyse nefsin afetlerinden kurtuluş Allah'a vekil tayin etmektedir. Kim Allah'a güvenirse. Kimdir Allah'a güvenenler? Tasavvufu yaşayan Allah dostları şöyle diyorlar. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Üç vücudumuza baktığımız zaman bana Allah'ım gerek. Allah'a güvenirseniz, Allah'a tevekkül ederseniz diye ifade varsa kimdir Allah'a tevekkül edenler? Allah'a güvenenler hayattayken Allah'ın zatından bize öfürlen ruh emanetini sahibi olan Allah'a iade edenlerdir. Allah Teala insanı sevmiş. Çok sevmiş. Bütün varlıkların üstünde hiç kimseye vermediği ruhunu zatından insana üfürmüş. Bu ne demektir? Bu Allah Teala bütün mahlukatın içinde en çok insana güvenen, insanı sevendir. Ama insanın da Allah'ın bu sevgisine layık olabilmesi Allah'a olan güvenine tabidir. Ve kim de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah Teala mutlaka bu talebi onun kalbinde gördüğü zaman dikkat ederseniz başlangıç noktasında nefste 19 afet, ruhta 19 tane haset var. Ama şeytan devamlı bu afetleri besliyor. Hac 53'te kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlananların şeytanın karanlıkları tarafından beslendiğini görüyoruz. Ama bu kalbi hasta, kalbi kasiyet bağlayan o durumdan kurtulmak isteyen kişi kimdir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen. Zaten ruhun ne dünyayla ne cennetle hiçbir ilgisi yok. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve tekrar Allah'ın zatını diliyor. İşte Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği birleşmenin adresi olarak gösterdiği faktör ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması. Ruh Allah'ın emanetidir. Nefs berzah alemine aittir. Nefs ölümü tadar, ruh da Allah'a ait. Ölen sadece fizik vücuttur. Ve Allah Teala ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. İşte sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın hadiste zikrettiği Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsin ihlasa ulaşması, nefsin ikinci bir ruh olması ile gerçekleşir. Bütün afetlerin temizlendiği, yerine sadece 19 faziletin gerçekleştiği bir slaytımız var. İşte şu anda görüyorsunuz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Başlangıç noktasında Yusuf 53'te zikredildiği gibi Allah Teala nefsin şerri emrettiğini buyuruyor. Ve ma uberru nefse inne nefse le emaretin bisuy. Nefsimizdeki 19 afet sebebiyle ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefs müstesna. Allah Teala kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün ki Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırsın, teslim etsin. Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Öyleyse dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın ve müşriklere senin davetin ağır geldi. Kimdir müşrikler? Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyenlerdir. Kur'an'da Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemenin ifadesidir. 7 ayet-i kerimede enap, münip, yünip olarak ifade edilen kavramlar Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Ve bunlardan bir tanesi de Rum 31. Münibine ileyhi ve takkuhu. Baki musalla ve la takkuhu minel müşrikin. Öyleyse bir taraftan Şura 13'te müşriklere senin davetin ağır geldi. Kimdir müşrikler? Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir şirkten kurtulanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bütün kutsal kitapların giriş kapısı, anahtarı bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten ulaşmayı dilemek ahiret saadetinin garantisidir. İşte bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayet, ölmeden evvel ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Kim kalben bu talebin sahibi ise o mutlak surette Allah'ın cennetine girmiştir. Allah'ın cennetini kazanmıştır. Ahiret saadeti. Sevgili kardeşlerim, ahiret saadeti bize ne sağlar? Kimdir ahiret saadetinin sahibi olanlar? Ahiret saadetinin sahibi olanlara baktığımız zaman bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama bunlar Allah'ın katından gelen mürşidi mürşit olarak kabul edenlerdir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki bir sözünde Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse Allah rızasını itaatte Allah'ın kendisinden razı olduğu insanlar kimlerdir? 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah'ın emaneti olan ruhu hayattayken Allah'a ulaştıranlar, hidayeti dileyenlerdir. Allah Teala bunu üzerimize 12 defa farz kılmıştır. Evet, 12 defa farz kılmış ve kim bu farzı yerine getirirse ki örneğin fefirru ilallahi, Allah'a firar edin, Allah'a kaçın, Allah'a dönün, Allah'ın davetini icabet edin, bunun gibi tam 12 kere farz. Nisa 58, emaneti sahibine iade edin. Emanetin çoğul, sahibi tekil. Yani Allah'ın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırın. Nasıl Allah insanı sevmiş, ruhundan üfürmüşse, biz de Allah'ı sevip emanet olan ruhu sahibine iade etmeliyiz. O zaman hidayet üzere oluruz. Delaletten kurtuluruz, hidayet üzere oluruz. İşte benim ümmetim delalet üzere birleşmez, hidayette birleşir. Şimdi sevgili kardeşlerim, İslam alemine baktığımız zaman ne yazık ki Resulullah'ın da ifade buyurduğu gibi Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalmış. İnsanlar İslami ismini anılıyorlar ama İslam'dan en uzak kişiler. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani içindekiler hidayetten mahrumsa camileri dolduranlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an-ı Kerim'deki Rum 31'e göre şirktedirler. Şirkte olanlar Rum 32'ye göre minellezine feraku dinehum ve kanu şia. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerden fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular ve bütün gruplar kendilerinde olanlarla ferahlanıyor. Şimdi insanların dinde fırkalara ayrılmasıyla İslam ülkelerinin bir araya gelmemesi, bölük pörçük olması arasında kesinlikle bir ilişki var. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbini sevgide birleştiriyor. O zaman Allah Teala İslam ülkelerinin bir araya gelip ayrı ayrı düşmemelerinin anahtarının yine hidayet olduğunu buyuruyor. Şu anda dünya haline baktığımız zaman en çok insanların bir ve beraber olması gerektiği bir zamanda yaşıyoruz. Gerçekten herkes bölük pörçük olmuş durumda. Tabii bu fırkalar da birbirlerine düşman, habire birbirlerine saldırıyorlar. Allah Teala herkesin birbirine düşman olsun, birbiriyle savaşsın diye değil. Birbirine dost olsun, birbirine yardım etsin, birbiriyle her şeyi paylaşsın ve bu dünyadayken en üst seviyedeki huzuru mutluluğu yaşasın. Kimdir bunlar? Bunlar Allah'ın katından gelen Resulü Resul olarak görenler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlara ve şeytana diyor ki siz birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Nasıl şeytan nefsi besliyorsa nasıl besliyor? Hicr 39:40'ta buyuruyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Tekrar o Adem onunun kalbinden dünyevi vadilere, dünyevi taleplere uzanan yollar var. Ve Allah Teala bunların hangisini Adem onun helak edeceğini önemsemez. Ancak bu keşmeşlikten Allah'ın kurtardığı kişiler Allah'a güvenen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte bu ayet-i kerime beni azdırmana yeminle kim bunu söylüyor? İblis. Mutlaka yeryüzündeki azgınlığı süsleyeceğim. Onların hepsini saptıracağım. Neyle saptırıyor İblis? Dünya hayatıyla. Ama kimler hariç? Muhlis kullar hariç. Kimdir muhlis kul? Allah Resulü hadisinde helekel nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Demek ki kutsal kitapların ilmini almayanların hepsi helak olur. Kutsal kitaplardaki ilmi alanlar da helak olur. Onunla amel edenler müstesna. Kutsal kitaplardaki ilmi bilip de onunla amel edenler de helak olur. Sadece muhlisler müstesna. Kimdir muhlisler? Muhlisler ruhun talebine uyan, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek kesinlikle ruhun talebidir. Ve ruhta 19 tane hasret vardır. Bir gün nefsimizde 19 afet tamamen temizlenirse, 19 faziletin sahibi olursa o muhlislerdendir. Ve muhlislerdeki bir nefs de sadece Allah'a diliyor. Yani muhlis olan bir kula dünyanın hepsini tapulayın. Asla asla asla ona tevessül etmez. İşte bir Allah dostu, ihlasa ulaşmış bir Allah dostu diyor ki ya Rabbim bugüne kadar ben senden hiçbir şey talep etmedim. Ama şimdi senden bir jilet parasını istiyorum. Allah Teala dön diyor arkandaki ağaca bak. Allah Teala o ağacı tamamen altın yapmış ama Allah dostu hiçbir zaman tevessül etmiyor ve şöyle diyor. Ya Rabbim seninle de şaka yapılmaz ki ve yoluna devam ediyor. Yani muhlis kul artık kalbinden dünyayı tamamen çıkartmış olan bir insan, 19 faziletin sahibi, sadece Allah'ı dileyen. İşte sevgili kardeşlerim, bizler de günahı işlettiren nefsimizdir. Ve kim ihlasa ulaşırsa seher vaktinde tövbe-i nasuha, Allah'ın davet ettiği bu 19 faziletin sahibi muhlis kullardır. Yani nefsini bütünüyle Allah'a teslim edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar? Başlarının üzerinde Allah Teala'nın irşat ve vazifeli kıldığı mürşitler. Öncelikle insanla Allah arasında Allah Teala devrin imamlarını vazifeli kılıyor. Ve bu vazifeli kıldığı devrin imamı mutlaka onun için bir koruyucudur. Devrin imamın ruhu kimin başının üzerine gelirse ona Allah Teala onu 7 kalp şartının sahibi kılar. Onu 7 nimetin sahibi kılar. Bir nefsin 19 faziletin sahibi olabilmesi ancak bu devrin imamının ruhunun başının üzerinde devamlı olmasıyla gerçekleşir. İşte insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman nereden bakarsanız bakın 7 safanın 7'si de Allah ve Resulüne itaati görüyoruz. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah ve Resulüne itaat eden, daveti kabul edenler. Kimdir Allah'a mürşidine tabi olanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Kimdir ruhu Allah'a teslim edenler? Allah ve Resulüne itaat edenler. Kimdir fizik vücut teslimini yapanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Kimdir nefs teslimini ihlasa, daha doğrusu daim zikrin sahibi olanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Kimdir ihlasa ulaşanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Salaha ulaşanlar, Allah ve Resulüne itaat edenler. Öyleyse görüyorsunuz ki dinin her noktasında Allah ve Resulüne itaat, Resulle bir olmak, beraber olmayı gerektiriyor. İşte bizler de bu dünya hayatını yaşarken bir ve beraber olursak, kimle beraber olursak, Allah'ın Resulü ile beraber olursak, o zaman sahabe gibi, havariler gibi, Rabbani'nin gibi, Allah'ın dostları gibi biz de dünya hayatını yaşamamıza karşılık bu dünya hepimize cennet olur. Allah Teala bütün insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor ve bunu kutsal kitaplara formül olarak yerleştirmiş. Ahiret saadetinin anahtarı kutsal kitaplardır. Kim kutsal kitaplara göre kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka ona cennetini garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Zümer 17'ye göre Allah Teala onlar için müjdeler vardır. Ama Allah Teala insanları sadece ölüm sonrası hayata, cennete gitsinler, bu dünyada huzursuz mutsuz olsunlar diye değil, bu dünyayı da mutluluk içerisinde geçirsinler diye yaratmış. Bu dünyada mutluluğu yaşayabilmek nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle gerçekleşir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın garantisinde Allah onu mutlaka mürşide ulaştırır. Ve mürşide tabi olan kişi, 12 tane insanla tabi olduğu noktada, 7 kalp şartının sahibidir ve 7 nimetin de sahibidir. 7 kalp şartının sahibi olması demek, artık o kişinin nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapması demektir. 7 kalp şartından birincisi, Allah Teala onun kalbindeki ekineti alıyor. İhbatı koyuyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Kalbe giden nüronunu açıyor. Kalbindeki mühürü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. Şimdi dikkat edin, başlangıç noktasında herkesin kalbinde ekinet var. Onların kalpleri var, fıkıh etmezler. Kalbi olup fıkıh etmeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala baş gözündeki icabın müstüreyi alıyor. Ve mürşidi mürşit olarak o kişi görmeye başlıyor. Mürşidin sözlerinin de diğer insanların sözleri gibi alale sözler değil. Allah'ın kendisine söylettiği sözler olduğunu idrak ediyor. İşte Hac 54'te Allah Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Kendilerine ilim verilenler. İlim ne? İlim, Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi ilim, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İlim bu ise, o ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması kendisine verilen kişi, bu sözü kendisine söyleyen irşat makamının veli Resulü'nün, nevi Resulü'nün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu, yani Allah'ın ona söylettirdiğini inanıyorlar, biliyorlar ve ona iman ediyorlar. Öyle olunca Allah Teala da kalplerindeki ekineti alıyor ve ihbatı koyuyor. İşte kimdir Müslüman? Hac 34'te İlahukum ilahun vahid. İlahınız tek bir ilahtır. Fellehu eslimu ve beşiril muhbitin. Ona teslim olun ve muhbitleri Allah'ın kalbine ihbat koyduğu kişileri müjdele. Neyle müjdele muhbitler? Muhbitler birinci kat cennetin sahipleridir. Hac 54'te de kalbindeki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Hac 34'te de ihbatı koyan kişileri müjdele diye. Onlar birinci kat cennet müjdesinin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insanın 8'inin de cennette ahiret saadetini kazanmak istiyorsa sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kalpten. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Allah size Müslümanlar ismini koydu. Kimdir Müslüman? Allah'ın ayetlerine iman eden, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah size mümin ismini koydu. Kimdir mümin? Mümin olan kişi kesinlikle 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olan kişidir. Çünkü ancak mümin nefs tezkiyesine başlayabilir. 7 kalp şartının sahibi olan kişi nefs tezkiyesine başlayabilir. İşte kimdir 12 tane insanla mürşidine tabi olan? Allah Teala devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderiyor. Birinci nimet. Kalbine Allah imanı yazıyor. İkinci nimet. Ruh vücutta o güne kadar işlenen bütün günahları Allah sevaba çeviriyor. Şefaat olayı geçiriyor. Üçüncü nimet. Ruh vücudu terk ediyor. Dördüncü nimet. Fizik vücut kul olmaya başlıyor. Beşinci nimet. Nefs tezkiye olmaya başlıyor. Altıncı nimet ve irade güçleniyor. Yedinci nimet. Yedi nimetle o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor hadisinde? Size itaat, size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyeceğiz? Allah'ın katından gelen hidayetçi Resulü. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz kim cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaatle tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse o cehennemliklerdendir. Ey Allah'ın Resulü, kim bir kimse namaz kılsa oruç tutsa da mı? Evet diyor. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Evet, bütün insan Allah'ın davet edenler. Allah size Müslümanlar. Kimdir al Müslüman? Allah'a ulaşmayı dileyen. Müminler, kimdir müminler? Kalbine iman yazılanlar. Ve size Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Fizik vücut açısından Allah'ın kulları, nefs açısından müminler, kalbine iman yazılanlar ve ruh açısından Allah'a teslim olanlar. İşte اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى هَلْيَا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Öyleyse insanların bir ve beraber olması ancak hidayetledir. Kalpten ulaşmayı dilediği an 12 tane insanla Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olanların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu var ve onlar fırkalara ayrılmaktan kurtulurlar. Resulullah'ın beyanıyla buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, birisi hariç 70'i cehenneme. Hristiyanlar 72 fırkaya. Birisi hariç 71'i cehenneme. Müslümanlar 73 fırkaya, birisi hariç, diğerleri cehenneme. Öyleyse her devirde sadece kurtuluş fırkası var. Fırka-i Naciye. O fırka-i Naciye, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilmin insanlardan alındığı zamandır diyor. Biz Kur'an'ı okuyor, çocuklarımıza öğretiyor. Buna rağmen Allah gelip Kur'an'ları toplatacak mı? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların de İncil var. Onların ne işine yarıyor? Çünkü Kur'an onlara kapalı. Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemek, kutsal kitapların anahtarı. Ama hidayetin de hedefi mutluluk. Ahiret ve dünya saadetine ulaşmak. Kişi ne yapabilir? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da. Evet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına, Allah'a inanabilir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanabilir. Farz olduğuna da inanabilir. Bunlar tamam. Ama kendisi dilemediği takdirde ondan faydalanamaz. İşte kutsal kitaplar insanların elinde ama onunla amel etmiyorlar. O zaman onların işine yaramıyor. Önemli olan o kutsal kitaplardaki muhteva ile amel edebilmek. Bir ve beraber olmak kimdir bir ve beraber olanlar? Kutsal kitaplardaki Allah'ın emirlerine itaat edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü bu konuda çok hadisler söylemiş. Aynı zamanda cehennemin kapılarına davet eden davetçiler olacak. Kimdir bunlar? Fesat çıkaranlar, Kübera ve Sadatlar, hidayeti gizleyenler, ayet ve Resullerle alay edenler ve zulmani ilmelerle amel edenler. Sahabe, ya Resulullah, ben buna erişirsem, özellikle bu ateşe davet edenler karşısında ne yapmam lazım? Ne emredersiniz? Müslümanların imamına ve cemaatine yapış diyor. Eğer Müslümanların bir cemaati ve imamı yoksa, bütün fırkalardan uzaklaş, bir ağacın kökünü ısırma derecesine gelsen dahi onların içine girme, ölüm gelinceye kadar devam et. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Kimdir cemaat eden kişi? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalanla beraberdir. Yani cemaatten ayrılan kişilerle beraberdir şeytan. Kim cemaatin ortasını istiyorsa cemaatle birlikte olsun. İyilik yaptığında ona sevinen, kendisinden bir kötülük meydana geldiğinde ise ona üzülen kimsedir mümin. Size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum söylemiştik. Mutlak surette cemaatle beraber olun. Ve Allah Resulü başka bir hadisinde ne buyuruyor? Cemaatten ayrılan, bir karış dışarı çıkan, İslam bağını boynundan çıkartmıştır. Bugün fıska düşenler cemaatten ayrılanlardır. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa ve ölürse o cahiliye ölümüyle ölür. Cemaat rahmettir ve tefrika, ayrılık azaptır. Allah Resulü, birbirinizden ayrılmayınız. Sürüsünden ayrılan koyun kurtlara lokma olduğu gibi cemaatten ayrılan da şeytana lokma olur. Evet, sürüsünden ayrılan koyun. Mevlana ne diyor? Mevlana diyor ki akıl bir kuzu, nefs de bir kurt ve ruh da çoban. Eğer çoban güçlü olmazsa kurt mutlaka kuzuyu yer. Yani ruh devrede değilse kesinlikle daima kazanan kurttur. Kurt aklı yer ve devamlı nefsin talebine uyar. Ama eğer ayrılmak istemiyorsan, yani birbirinizden ayrılmayınız, sürüsünden ayrılan koyun. Kurtlara lokma olduğu gibi. Eğer akıl bir koyunsa, o sürüsünden ayrılırsa, yani istişareyi terk ederse, cemaatle beraber olmazsa, o zaman kurt olan nefse yenilir. Lokma olduğu gibi cemaatten ayrılan kişi de şeytana lokma olur. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha bir ve beraber olmak konulu konferansımızın sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de bir ve beraber olmak istiyorsanız bunun 10 şartı mutlaka kalpten ulaşmayı dilemek. Arkasında mürşide tabiyet. Bugün İslam ülkeleri eğer bu hakikati bilir de Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın kendileri için taat ettiği mürşide tabi olurlarsa o zaman nizaya düştükleri her noktada Allah'ın Resulüne soracaklardır. Hangi ayet gereğince? Enfal 46. Hangi ayet gereğince? Nisa 59. Ne diyor Enfal 46 Nisa 59'da? Allah ve Resulüne itaat edin. Kimdir Allah ve Resulüne itaat edenler? Bir ve beraber olanlar. Nizâ etmeyin. Zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elden gider. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah ve Resulüne itaat edin. Nizâ düşmeyin. Bir konuda nizâ düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Öyleyse eğer bugün İslam ülkeleri bir ve beraber olmak istiyorlarsa hepsinin içinde mutlaka Allah'ın bir temsilcisi vardır, Resulü vardır. Eğer onlar Resul'den sorup da Resul'e itaat ederlerse çok kısa süre içerisinde bir ve beraber olurlar ve en kuvvetli olan İslam cemaati olur. Sevgili kardeşlerim, kim siz de hidayeti dilediyseniz, Allah'ın sayıyla birlikte bir yol tutmak istiyorsanız, ahiret ve dünya saadetin sahibi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah eylesin mübarek olsun. Tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlasın kardeşlerimiz ve bulundukları yerlerde de fiziki tövbelerini vekil kardeşlerimizden alsınlar. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: insan Allah Allah Allah deyip de veya la ilahe illallah la ilahe illallah deyip de bunun anlamını ne için söylediğini bilmiyorsa hiçbir şey sağlamaz.
1: Zikrettiği zaman temiz bir kalpten olmadıktan sonra ne kadar zikrederse hiç fayda etmez. Önemli olan temizse. İnsanın içi temiz olacak.
2: Küfürle zikir bir arada olması yani. Ben başka bir şey demiyorum yani. Küfürün yeri yok zikirin olduğu yerde.
3: Seyircilerimiz bu programımızda zikrin kimlere fayda sağladığını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte konuyu tezekkür edelim, inceleyelim. Her şeyden evvel Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Rabbimiz 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti ama irşatla vazifeli olan Nebi'nin, Resul'ün, Veli Mürşid'in ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Ama üçüncü çeşit zikir, Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Allah Teala insanları çok seviyor ve insanların daimi mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğun yegane vasıtası zikir olduğunu buyuruyor. Çünkü bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Afetleri kalpten temizlemenin yegane vasıtası Allah isminin tekrarıdır. Evvela Müzzemmil 8 ara sıra zikir buyuruyor. Vazkur ismi Rabbike fetebetile tebile. Ahzab 41 çok zikirden bahsediyor. En az 13 saat zikir ve Nisa 103 daimi zikir. Otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken Allah'ı zikredin. Ama bu zikrin bize fayda sağlayabilmesi şarta bağlı. Yani 4 tane kalp şartına bağlıdır. Evvela kesinlikle o kalp şartını sağlayabilmek için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'ın zikirden muradı zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmet, fazıl ve selavat isimli nurlardır. Zikir nefsin kalbinde Allah'ın nurlarını topladığı için zikirle kalp arasında yakından bir ilişki var. Kalbin Allah'ın nuru ile nurlanması Allah'ın zikredilmesine bağlıdır. Kim isterse her gün zikir yapabilir, bundan derecat kazanabilir. Ama zikrin insana faydalı bir unsur hale gelmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi kasiyet bağlamıştır. O kişiler zikir yapsa da netice değişmez. İşte Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi اَفَمَنْ شَرَ اللّٰهُ سَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَهُوَ عَلَى نُورٌ مِنْ رَبِّهِ Allah kimin göğsünü İslam için açmışsa o Rabbinde minnur üzeredir. Allah'ın zikrinden kalbi kasiyet bağlayanın van haline. Yani kalbi kasiyet bağlayan bir kişi zikretse dahi zikir ona bir fayda sağlamaz. Ama eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse Allah kalbindeki ekineti almış, kalbine ihbat koymuş, kalbinisini kaf

Kalyan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşit gösterecektir ve mürşitle ancak nefs tezkiyesi gerçekleşir. Önce Allah'ın nurunun ulaşabilmesi için kişinin kalbini Allah kendisine çeviriyor. Sonra kişi zikirle huşu sahibi oluyor. Kişinin gerçek anlamda hedefe ulaşabilmesi mutlaka mürşidine tabiyeti gerektiriyor. Mürşitsiz bir nefs tezkiyesi mümkün değildir. Ama mürşidin tayini Allah'a aittir. Biz hacet namazı kılarak mürşidi Allah'tan istediğimiz an Allah'ın huşu sahiplerine mürşit gösterdiğini biliyoruz. Mürşidimize tabi olduğumuzdan itibaren zikrin faydasını görmeye başlıyoruz. Nefsimizin kalbinden nurlar doldukça nefsimizin kalbindeki afetler azalır. Azaldıkça fizik vücudumuzun davranış biçimleri daha güzele dönüşür. Daimi zikre ulaştığımız zamansa bütün davranışlarımız en düzgün forma ulaşmıştır. Artık biz etrafımızdaki herkes için bir sevgili kişi olmuşuzdur. Onlara zarar veren değil, her zaman yarar sağlayan birisi hüviyetine gireriz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Hayrun nas tenfe'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. En hayırlı kimdir? Nefsin manevi kalbindeki afetleri tamamen temizleyen 19 faziletin sahibi olan kişidir. Yani daimi zikirle 19 faziletin sahibi olan kişi bu noktadan itibaren hayırlarda yarışmaya başlar ve o hayırlarda yarışan kişi hep etrafındaki insanlara mutluluk veren, onlara fayda sağlayan kişidir. Nefsimizin kalbinde nurların artışı bizim mutluluğumuzun artışına paralel bir seyir takip eder. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz en nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman, kalbe iman yazıldığı zaman zikretmeye başlarsa bir çift nur değil, iki çift nur gelir ve iki çift nurla o kişi nefs tezkiyesine başlar. İşte iki çift nurun sahibi olan insanlar faydalı insanlardır. Öyleyse zikrin fayda sağladığı yer kalbimize de imanın yazıldığı yerdir. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında
çok büyük zarar.

Bunlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme, komşunun karısına kötü gözle bakma, komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun. Fatiha maas-salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a güvenmek. Birinci soru, Allah'a güvenme önemi nedir? Şüphesiz ki bu kainatta Allah'ı en, daha doğrusu insanı en çok seven hepimiz sahibi Allah'tır. Ve kuvvetin tek sahibi O'dur. Öyleyse Allah Teala'nın kendisine serbest irade verdiği iki varlık var. Birisi cinler, diğeri insanlar. Cinler ve insanların sorumlulukları açısından olaya baktığımız zaman adeta kainatta Allah'ı temsil eden en üst seviyedeki varlık insandır. En üst seviyedeki görev sahibi olması hasebiyle de en çok Allah'a ihtiyaç duyan insandır. Ve görevin bir hakkın yapabilmesi ancak Allah'a teslimiyetiyle mümkündür. Ne kadar Allah'a teslim olabilirse insan, o kadar Allah-u Teala'yı kendisine en üst seviyede vekil tayin etmiştir. Hiç şüphesiz ki Allah'a mütevekkil olanlar, Allah'a güvenenler, Allah onları sever. Allahu yuhibbul mütevekkilin. İnsanların Allah'a güven duyması, Allah'ı tanımaları, ondan hoşlanmalarına, ona sevgi duymalarına, Allah'a aşık olmalarına ve hayran olmalarına bağlıdır. İnanmak, güven duymanın birinci aşamasıdır. Ama Allah'a güvenmeyen insan, kendisine güvendiğini zannediyorsa, aslında bu güven o kişinin kendisine olan güveni değildir. Onunla beraber nefsinin bir ortağı vardır, şeytan. Kendisine güven duygusunu telkin edenler aslında şeytanın elinde sadece bir oyuncaktırlar. Kaldı ki insan zayıf bir varlıktır. Çözüm merci değildir. Daima çözüm merci Allah'tır. Ve Allah Teala insanı yaratandır. En üst noktada insanı seven, onun mutlu olmasını isteyendir. Biz hangi oranda Allah'a itaat edersek o oranda Allah-u Teala'yı kendimize vekil tayin etmişizdir. Nisa 80'de men yutur Resul'e fakat Allah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. İtaat ederseniz Allah'ın yardımını alırsınız. Muhammed suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنْ تَنْسُرُنْ لَا يَنْسُرَكُمْ وَيُسَوْ بِتَقْدَامَكُمْ. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Ama Allah Teala Ali İmran 160'ta buyuruyor ki Elman suresinin 160. ayet-i kerimesinde eğer Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Ne zaman Allah bize yardım ederse bizi yenecek yoktur. Biz Allah'ı vekil tayin ettiğimiz zaman. O noktada da Allah Teala bize yardım ediyor. Ama eğer sizi yardımsız yüzüstü bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. O zaman şu sonuca ulaşıyoruz. Allah'a kendisine vekil tayin edenlere Allah-u Teala mutlaka yardım ediyor. Kişinin Allah'a vekil tayin etmediğini nereden anlıyoruz? Allah'ın yeryüzünü tayin ettiği vekili devrin en üst noktada devrin imamıdır. İster kişi doğrudan doğruya devrin imamına tabi olsun, itaat etsin, ister onu temsil eden bir vesileye tabi olsun, itaat etsin, her halükarda o yardımı Allah'tan alır. O zaman Muhammed 7'de siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'a yardım devrin imamının üstlendiği görevi istikametinde bir aktivitenin içinde olmaktır. Al-İmran suresinin 52. ayet-i kerimesinde Hz. İsa aleyhisselam etrafındaki kişilerden küfür yesedince diyor ki قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ Allah yolunda yardımcıların kimlerdir? قَالَ الْحَوَرِنَا اَنْهَا اَنْسَارِ اللّٰهِ Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Havariler nasıl Allah'a yardımcı olmuşlar? Hz. İsa'ya yardım ederek Hz. İsa'nın görevi ne? Görevi insanlara daveti ulaştırmak, tebliğ etmek. İşte havariler de öyle başlamışlar Allah'a davet etmeye. Neyse bütün peygamberler yaptıkları aktivite Allah'a davettir. Bu davette ona yardım edenler, ona tabi olanlar Allah'ın yardımcılarıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a güven duygusu nasıl artar? Allah'a güven duygusu kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Allah Teala ruhumuzu, vecimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. İrademizi de. Ruhun Allah'a teslimi Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Bizim Allah'a karşı duyduğumuz güvenle Allah'ın bize karşı duyduğu güven paralel bir seyir takip eder. Biz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da bize daha çok ihsanda bulunur. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin yaptığı zikirdir. Bu zikir yükseldikçe, daimi zikre yaklaştıkça kişinin Allah'a olan tevekkülü en üst seviyede artar. Hakkıyla Allah'a tevekkül etmek daimi zikirle gerçekleşir. Üçüncü sual, irşad makamı olan güvenle Allah'a güven arasında nasıl bir ilişki var? Her devirde devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki vekilidir ve Allah-u Teala ona itaat etmemizi istiyor. Nisa 80. En yutur Resul'e fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yani Resul Allah'ı temsil ediyor. Nisa 64'te o biz Resul'lerimize insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, onların bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirirdi. Tövbelerini kabul ederdi. Ama o nefsine zulmedenlerin, başkasına da zulmedenlerin genellikle bundan kaçındıklarını görüyoruz. İşte eğer Resulullah'ı temsil ediyorsa gidip tabi olmamız ve onun duasını almamız söz konusu. Onun irşad makamına olan güvenli Allah'a gün arasında irşad makamı Allah'a güvenin bir sebebidir. Hangi oranda irşad makamına güveniyorsanız o oranda da Allah-u Teala'ya güvenmiş oluyorsunuz. İnsanın güvenmesi lazım gelen temel kendisi değildir. Çünkü kendisi sadece bir kuldur. Güven duyulması lazım gelen makam Allah'tır. Güven duyulması lazım gelen makam irşad makamıdır. Allah-u Teala'nın yolculuğu muhafaza altında gerçekleşen bir yolculuktur. Bu yolculuğu tahakkuk ettiren, muhafaza eden Allah-u Teala'nın yakın dostlarıdır. Onlar Allah'ın mürşitleridir. Eğer koruma altında değilse bu yolda sapıtması her zaman mümkündür. Devrin imamı Allah'ın bizim için tayin ettiği vekildir. Bizim vekilimizdir. Çünkü biz ona Allah'a emanet etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yeryüzündeki vekili devrin imamı, hangi oranda devrin imamına güveniyorsak o oranda da Allah'a teslimiz. Allah'a güven duymak, devrin imamına güven duymak asıldır. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm insanların Allah'a güvenmesini istiyor. Ve Kur'an'a baktığımızda Allah'a güvenenlerin başında Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Haram yemeyeceksin. Kul hakkına girmeyeceksin. Tamamen kendini unutup Allah'a yakın olmaktır bu.
1: Ne yaparsak Allah'a ulaşırız?
3: Yani Allah'ı hissettiğine inanmak gerekiyor. Yani yanında olduğuna, seni her an koruyup kollayabileceğine.
2: Adaletli, vicdanlı davranıyorsanız zaten başka bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Aslında bu bir müjde. Dediğiniz gibi çok kolay bir dileğe bağlamış. Hiç böyle manevi talepleriniz oldu?
3: Ben de evet, zorlandığımda, düştüğümde yardım dilediğim tek varlık o. Bana çok büyük bir sorumlulukmuş gibi geliyor. Belki yaşımın verdiği cehalet diyebilirim. Kendinden bir şeyler vermelisin bunun için. Yapabilenler de bu hayattaki en şanslı insanlardır.
2: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum. Senin ermiş evliyaların nasıl sana ulaşmışsa ben de sana ulaşmak istiyorum.
3: Erenler, evliyalar sana nasıl ulaşmışsa ben de sana öyle ulaşmak istiyorum.
2: Gelirken, yola çıkarken de çok sıkıntılıydım. Bugün kızıma dedim ki içimde bir sıkıntı var. Hadi dedim yürüyelim. Allah da sizi karşımıza çıkardı. Bunda da bir vesile vardır.
0: Allah'a ulaşmak konusunda bir misafirimiz bana çok büyük bir sorumluluk gibi geliyor. Allah'a ulaşmak insana büyük bir sorumluluk mu? Aslında Allah'a ulaşmak kainatta Allah'ın en büyük lütfu. Çünkü biz sadece diliyoruz ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Yani liyakat ederseniz bu hayatı bize nasıl bedava vermişse ne demek istiyorum? Bizi halk etmiş, bizi vücut vermiş, bizi bir nefse dizayn etmiş, bize ruhumuzdan üfürmüş, ruhundan üfürmüş, bize serbest irade vermiş, akıl vermiş, bütün bunların hepsi bize veren Allah. Ama bizden aldığı hiçbir şey yok. İhtiyaçla münezzeh olan Allah Teala bunların hepsini bize vermiş, yetmez. Biz bunların arttırılmasını istiyorsak ki Allah ihtiyaçla münezzehtir. Ama bizim Allah'a, Rabbimize çok ihtiyacımız var. İşte bu verdiklerin daha ötesini istiyorsak, örneğin bu dünyadaki fizik bedenimiz zamanla yaşlanıyor. Ama yaşlanmayan bir fizik bedenin sahip olmak istiyorsak bedel ödememiz lazım, Allah'a teslim etmemiz lazım. Çünkü biz bu fizik vücudu Allah'a teslim edersek yaşlanmayan bir bedenin de sahibi oluruz cennette. Bizi bir nefse dizayn etmiş. O nefsi Allah'a teslim edersek bu dünyada cenneti yaşıyoruz. Bize irade vermiş, irademizi Allah'a teslim edersek Allah'ın külli iradesi veya ilahi iradeyle teslimde oluyoruz. Ruhumuzu Allah'a teslim edersek Allah-u Teala katından bizi bir ruhun sahibi. Yani bize verdiklerini onun emrettiği biçimde hakkıyla kullanabilirsek çok daha kıymetlisini bize veriyor. Şura 13. Allah-u Teala olan ilişkilerimize müftahaya baktığımız zaman ancak insanın kendisine düşeni yapması halinde Allah'ın yardımını eline uzattığını görüyoruz. Kulvara bütün insanlar eşit şartlarda giriyorlar. Böyle bir dizaynda bizim üzerimize düşense Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse insanın kendisine ait olan kesimi var. Allah'la olan ilişkilerinde Allah'ın kendisine ait olan kesimi var. İnsanoğlu kendisine düşeni yaparsa Allah'ın yardımını almaya başlamak söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ondan sonraki hedeflerin hiçbirisine ulaşamaz. Zatından bize ruhu fürmüş. Biz bu ruhu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah-u Teala bizi bekadaki bir ruha sahip kılıyor. Fizik vücudu vermiş. Fizik vücudu Allah'a teslim ettiğimiz zaman yaşlanmayan bir bedenin nefsi bize vermiş. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman bu dünyada en güzeline bizi ulaştırıyor. İradeyi verdiğimiz zaman keza öyle. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a güven duygumuzu artırıp Allah'ın da güvenini kazanmamıza vesile olacak en önemli ibadet zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Huzur, huzur ben de düşünüyorum.
4: Huzur yani maneviyat, Allah'a tefekkür. Onun olmadığı yerde zaten hiçbir şey olmaz ki.
3: Allah'ın varlığına daha çok inanmak, Allah'ı dediğim gibi en başta her şeyde hissetmek. Yani yolda yürürken Allah'ı hissetmek, uyurken Allah'ı hissetmek. Ya Allah zaten etrafımızdaki tüm varlıklarda, tüm olaylarda. Bunların Allah'la olan bağlantısını sen hissettiğinde, çözdüğünde bu benim için Allah'ı zikretmek olur.
2: Aa, onu bazen ben sıkıntı olduğum zaman dururum evde böyle Allah Allah bir de sallandırırım şöyle şey yaparım. Evet. Aslında şunu söylemek gerekirse ben eşimden önce 5 vakit namazımı kılıyordum. Ama vefatından sonra ben namazı bıraktım. Ve bunun da vicdan azabını çekiyorum ama bir türlü o secdeyi yapamıyorum. Ziyaretlere giderim, dualarımı ederim. Namaza duramıyorum. Neden öyle oldu bilmiyorum. Bir şeytan, bir vesvese var. Sürekli giderim ve derim ki Allah'ım bana öyle bir ver ki 5 vakit namazımı tam anlamıyla kılın. Bak kapanmayı düşünmüyorum. Bak kapanmayı asla. Eşim de çok istedi ama yapamıyorum. Ama namazımı 5 vakit tekrar kılmayı Allah bana nasip etsin tez vakitte.
0: Eşimin, bir misafirin eşimin vefatından sonra namazı bıraktım. Bunun vicdan azabını duyuyorum ama bir türlü secdeyi yapamıyorum. İbadete olan sevgimizi nasıl diri tutabiliriz? İbadetleri bize sevdirecek olan Allah'tır. Yani neye ihtiyacımız varsa onun sağlanabileceği mercinin Allah olduğunu bilmemiz lazım. Kardeşimiz diyor ki bak şu anda diyor ibadetlere olan sevgimizi nasıl arttırabiliriz yani. İbadetlere, ibadetleri sevmeyi ihtiyaç duyuyor. Ama bunun sanacağı tek merci Allah, o zaman ibadetleri bize sevdiren Allah'sa onun öncesinde bizim ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşide tabi olmamız lazım. Mürşide tabi olduğumuz zaman Allah bize ibadetleri sevdiriyor mu? Evet. Mantık ölçülerine göre bir düşünün bakalım. Allah Teala sizden ne istiyor? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Bu kadar. Geri kalanını siz yapmıyorsunuz, Allah yapıyor. Sizin mürşide o ulaştırıyor. Zikri o size sevdiriyor, namazı o sevdiriyor, orucu size kolaylaştırıyor, zekatı keza öyle. Bütün bunları yapacak olan Allah. Sadece size düşen Allah'a ulaşmayı dilemeniz ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep etmeniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir sualim vardı. Arz ediyorum Muhterem Hocam. Allah'a olan güvenimizle Allah'ı imtihan etmek arasındaki fark nedir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok ama çok kalbimden seviyorum. Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Sevgili kardeşim, Allah'a olan güvenimizle biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'a imtihan etmek arasında fark var. Nedir? Kimse Allah'ı imtihan edemez. Allah kulları imtihan eder ama kimse Allah-u Teala'yı imtihan edemez. Ve bu imtihanları geçmek ancak Allah'a olan güvenimizle. Çünkü bizim imtihan varsa bilmediğimiz sorular da var. Ama Allah-u Teala'nın bilmediği bir şey yok. Bu her şeyi bilendir. Öyleyse Allah'a güven duyduğumuz zaman içimizdeki her şeyi boşaltmış olarak Allah-u Teala'ya müracaat edersek o zaman Allah mutlaka doğruyu söyleyecektir. Ama güven duygusunun sarsıntı olduğu noktalarda Allah'a imtihan etmek söz konusu olacaksın. Mesele sonucu mutlaka belli olacak olan bir hususu önceden sorup onun cevabını o olaya mukayeseye ulaştırırsanız o zaman Allah'ı imtihan etmiş olursunuz. Allah sonunda böyle bir konuda size cevap vermemeyi tercih edecektir. Örneğin sınıfı geçecek miyim diye bir sual soruyor kişi. Ya da diyelim ki babanız rahatsız ve doktora gitmek istemiyor. Siz de içinizden babanızın doktora gitmesini istiyorsunuz. Ve soruyorsunuz bize, babam doktora gitsin mi? Siz kalbinizden babanızın doktora götürmeyi istediğiniz için Allah'tan size gelen cevap gitsin tarzında tecelli edecektir. Ama siz kendinizden sıyrılabilirseniz bir niyetin sahibi olmaksızın onun doktora gidip gitmemesinin hangisinin gerçek olduğunu sorarsanız o zaman doğru cevabı alırsınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre güven duyulması lazım gelen bir makam da irşat makamıdır. Yani Allah'ın vazifeli kıldığı resuller mürşitlerdir. Mürşit konusunda ne düşünüyorsunuz?
3: Paradan ya da işte bu somut kavramlarla bu nefsi doyurmaktan ziyade aslında insanın belki öteki dünyayla, belki bu dünyada gönlüne ferahlık verecek şeylere ihtiyacı var. Ben de tabii ki isterdim.
4: Eskisi gibi değil artık. Dejenere oldu tamamen.
1: Allah Teala diyor ki her dönemde Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları her dönemde gönderdim diyor.
3: Nasıl bulacağız bir soru işareti? Hem de yani biraz gündeme de değinmek gerekirse etraf kötülükle dolu. Bu kötülüklerin arasında o iyiliğe denk gelmek gerçekten çok zor gözüküyor.
4: Şimdiki ortam çok kötü. Şu anda yok. Bence yok.
6: Yani döndüğüne inanıyorum ben.
4: Ben valla ben televizyonda gördüğüm için o kadar. Ben zaten öyle dergiye falan beni birkaç kere şeylere böyle davet ettiler. Ben inanmıyorum. Ben ibadetimi yapacaksam açarım Kur'an-ı Kerim'i. Orada okurum çünkü bana anneannemin öğrettiğiyle şimdiki yani çok kötü bir devirdeyiz.
1: Maide 35'te diyor ki sizi bana ulaştıracak olan vesileyi, mürşidi Allah'tan hacet namazı kılıp sorun diyor Allah-u Teala. hacet namazı. Bakara 45'te de karşımıza çıkmaz tabii yani.
0: Misafirimiz mevcut konusunda bana annemin, anneannemin öğrettiği şimdikiler çok farklı, çok kötü bir devirdeyiz. Dindeki doğrular zaman içerisinde bozulmuş mudur? Kişi kendisine düşeni yapmasa zaman içinde yozlaşıyor. Hicr 9'da Allah Teala bu kitabı ben indirdim, onu ben koruyacağım. Enne nahmine zenne zikre ve ne illa hafizun. Eğer din konusunda insanlar Kur'an'dan beslenmiyorsa ki Kur'an'dan bir insanın beslenebilmesi ancak mürşide tabiyetledir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın konuşmasıdır. Allah'ın vahyidir. Ama herkes Allah'la konuşamaz. Allah'la konuşabilenler, vahiy alanlar, onlar Allah'ın tayin ettiği müşriklerdir. Öyleyse herkes Kur'an okuyabilir ama Kur'an'dan bilmediklerini öğrenmek istiyorsa o zaman ehli zikre, yani Allah'la konuşabilen zikir eline sormak durumunda. Eğer zikirine sormak yerine onun bunun kendi kafasından yazdıkları zanlardan öğrenmeye kalkarsa o zaman Kur'an'ı arkasına atmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki Kur'an'ı önüne alanlar Kur'an onlara şefaat edecektir. Kur'an'ı arkasına alanlar ise onun aracıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil, mücadeleci olacaktır. Kendisiyle amel etmeyen, onu koruma yolunda gayreti olmayanın da cezalandırması için müdahale ve mücadele edecektir. Öyleyse Kur'an'ın yerini dindeki hürafeler almışsa elbette Kur'an'daki din yedi sabah dört teslimden oluşuyor, o kişi onun dini yaşamayacaktır. Kendi kafasındakini yaşayacaktır. Her peygamber Allah-u Teala aynı asırlar emretmiş. Yetmez yaşatmış. Her bir peygamber onlara tabi olanlarla birlikte hem toplum olarak devleti oluşturmuşlar hem de tek Allah'ın etrafında ona teslim olmuşlar. Bütün dinler ona tabi olanları mutlaka kurtuluşa ulaştırmıştır. Ama aradan zaman, geçen zaman parçası içinde iblis nefsin afetlerini dediklerini kabul ettirmiş. Bir süre sonra yozlaşma adım adım hedefe doğru yürümeye başlamış ve bir bakmışız ki insanlar kutsal kitaplardaki dini değil kendi kafalarındaki zanları din edinmişler. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Allah'a olan güven duygusunun Allah yolunda yapacağımız hizmetlere etkisinden bahseder misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a olan güven duygusunun, biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a olan güven duygusunun Allah yolunda yapacağımız hizmetler etkisinden bahseder misiniz? Allah yolunda hizmet edene Allah mutlak olarak da yardım eder. Allah-u Teala biz Allah yolunda hizmet etmediğimiz, istediğimiz zaman evvela zamanı genişletir, yetmez. Sizi güçlü kılar, yetmez. Yaptığınız hizmetin sizin için bir zevk olmasını temin eder. Demek ki biz Allah'ın yolunda hizmet ettiğimiz zaman zamanı genişletiyor, bizi güçlü kılıyor ve hizmeti bir zevk haline getiriyor. Kişi ne kadar iştiyak sahibi olursa kendisini ne kadar defterden silerse o kadar defterin tamamlandığını görecektir. Allah'ın mükafatları o kendisini sildiği bütün o yerleri dolduracaktır. Bu noktadan itibaren hayatınız adım adım daimi zikre ve onun ötesine ulaşacaktır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Aran Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maseraba. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha maselavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hidayete ermek istiyorum. İnternete hidayet nedir diye sordum. Aldığım cevap, hidayet hakkı batıl, hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek. Doğru yola gitmek, delaletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici, Kur'an, tevhid gibi anlamlara geliyor diye yazıyordu. Böyle yaparak hidayete erebilir miyim? Hayır sevgili kardeşlerim. Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Bu tip insanların zanlarına dayalı olarak hidayet tarifleri hiç kimseyi hidayete erdirmez, hiç kimseyi de mutlu edemez. O zaman hidayete Kur'an muhtevası içerisinde bakalım. Allah-u Teala iki ayet-i kerimede Bakara 120 قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَلَيْدَا Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve Ali İmran 73 قُلْ اُنَّهُ دَ هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Yaratılışımıza baktığımız zaman insan 126'da belirtildiği gibi Allah bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde açıklandığı gibi Allah bizi bir nefse dizayn etmiş ve nefsimiz 19 afetle malum. Ve secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zatından bize ruh vermiş. Üç vücut ve serbestliğiyle de aklın kumandasında şeytanın dış tesiriyle böyle bir hayatı yaşıyoruz. İnsanların iki düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Burada suale konu olan hidayet, dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Öyleyse öncelikle hidayete ermek istiyorsak ruhun talebine uymamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek fizik vücudun konuşmasıyla olabilir. Bu kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek nefsin mani kalbinden bir taleple olabilir. Nefsin manevi kalbinden bir taleple olması her şeyden evvel şeytanın boyunduruğundan kurtulmamız lazım. Allah-u Teala Araf 16'da İblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı müstakim ruhu Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim fizik vücudu Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim nefsi Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim iradeyi Allah'a teslim eden yol. Ama öncelikle bidayette sırat-ı müstakim ruhu Allah'a teslim eden yol ve İblis, dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a teslimine engel oluyor. İşte kim kalben ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisiyle şeytanı artık hayatından çıkartıyor. Şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Böyle olunca ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması ve ikinci safhada nefsin afetlerinin ilacı, reçetesi zikir. İşte kim ki dinin temeli olan Allah'a ulaşmayı diler, nefs seskesiyle Allah'ın kendisi için taneti mürşide tabi olursa ancak o yolla kişi hidayet erebilir. Yoksa kişinin kendi zannıyla hidayet ermesi mümkün değil. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde dünyada bütün insanlar manevi terbiye almadıkları için şeytanın ve nefsin tesirinde hayatı yaşıyorlar buyurdu. Dünyada bütün insanların manevi terbiye almaları için nasıl bir adım atmaları lazım? Evet, bir kere daha üç vücut serbest irade ve dıştan şeytanın tesiri sırayımıza bakacak olursak, başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emmarede ve nefsi emmarede olan bütün insanlar şeytandan vahiy alıyorlar. Allah-u Teala bunu En'am suresinin 112-113. ayet-i kerimesinde belirtiyor. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. Onlar birbirlerini aldatarak süslü sözler vahyediyorlar. Peygamberin birinci görevine baktığımız zaman ayetleri tilavet ederek Allah'a davet ediyor. Ama Allah'a davette de iblis de tam tersi dünya hayatına davet ediyor. Yani nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle dünya hayatına davet ediyor. İşte Enam 113'te kimin kalbi iblise meylediyor? Ahirete iman etmeyenlerin, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri iblise meylediyor. En'am suresinin 121. ayet-i kerimesinde de yine Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Üzerlerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Yani Allah-u Teala'nın bir emri var. Allah'ın ismiyle kurban edilmeyen etlerden yemeyin. O Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Şeytanlar mutlaka sizinle mücadele ederler. Mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Şayet onlara itaat ederseniz o zaman mutlaka siz de müşriklerden olursunuz. İşte müşrik kimdir? Sahibi olan Allah'ın emrine karşı şeytanın emrini yerine getiren kişidir. Mümin suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Mümin suresinin 34. ayet-i kerimesi. وَلَئِنْ اَتَعْتُمْ بَشَرًا مِسْلُكُمْ اَنَّكُمْ لَخَاسِرُونَ. Bakın iblis diyor ki Allah'ın mürşidine, eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz o zaman hüsrana düşenler cehenneme gidenlerden olsun. Halbuki itaat kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Evet, mürşid bizim gibi bir beşer ama Allah kendisine vahy ediyor. Allah Teala Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesinde Kul ene beşerin müslüküm, diye ki ben de sizin gibi beşerim. Ama yuha ile Allah bana vahy ediyor. Öyleyse iblis Allah'tan vahiy alana itaat etmememiz için devamlı telkinlerde bulunuyor. Eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, evet ben de sizin gibi beşerim ama Allah bana vahy ediyor. O zaman hüsrana düşenlerden olursunuz. Halbuki kurtuluşa ulaşanlardan. Yani şeytan ne diyorsa onun tam tersini yapmamız gerekir. İşte iblis de böyle diyor. Eğer sizin gibi kendiniz gibi beşere, ama o beşer Allah Teala Kehf 110'da vahy ediyor ona. Ve o beşerden Allah'ın vahyettiğine mürşide tabi olursak kurtuluşa erebiliriz. Aksi takdirde insanların o mürşide tabi olmamaları halinde manevi terbiyeleri almaları mümkün değil. Öyleyse o zaman insanların manevi terbiye almaları için nasıl bir adım atmaları lazım? Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmaları gerekir. Azerbaycan'dan bir kardeşim, 63 yaşındayım. 20 senedir namaz kılıyorum. Lakin kendimi iyi hissetmiyorum. Birkaç gün önce tanıştığım biri beni Allah'a davet etti. İki perşembe gecesi hacet namazlarını kıldım. Hala bu zamanın mürşidini göremedim. Mürşidi görmeden de bunu yapabilir miyim? Nasıl başlamalıyım? Sevgili kardeşlerim, her devirde devrin imamı kainatta yaşayan cin ve insanların hepsinin mürşididir. Evet. Her devirde mutlaka insanlardan Allah'ın tayin ettiği vekaleten veya asaleten devrin imamı. Asaleten devrin imamı peygamberlerdir. Bunların olmadığı devirlerde veli resullerden bir tanesini vekaleten devrin imamı tayin ediyor ki o devrin imamı irşat yolunun sahibidir ve o devrin imamı bütün insanların mürşididir. Diğer mürşitler sadece devrin imamını temsil ediyor. Veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi devrin imamını temsil ediyor. O zaman öncelikle mürşidi görmeden de ben tövbemi alabilir mi? Evet. Kimden tövbe alabilir? Devrin imamından tövbe alabilir veya devrin imamına bağlı olan birisinden tövbe alabilir. Hacet namazının kılması halinde eğer devrin mürşid gösterilmiyorsa o zaman tövbesini devrin imamından kesinlikle alabilir ve zikrine başlayabilir. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin her duası kabul olur mu, açıklayabilir misiniz? Tabii ki liyakat ve mükafat kanunu her şeyden Allah'ın katında en büyük kanun odur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşma dileği bir duadır, kabul olunur mutlaka. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ondan sonra fizik vücut tesliminde istisnasız vasıta emirler var. Bu vasıta emirlerin içerisinde Allah'a olan taleplerimiz duada vardır. Duanın kabulü liyakatimize bağlıdır. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Ya duayı kabul eder, ahiret saadetinin sebebidir. Ya duayı kabul eder, derecat kazandırır. Veya duayı kabul eder, mutlaka günahlara kefaret söz konusudur. Ama mutlaka duayı kabul eder Allah'ın izniyle. Tekrar ediyorum. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet için olan duasını kabul etmez. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra yaptığınız her dua mutlaka hedefine ulaşır. Ya bu dünyada karşını size verir, ya derecat arttırımında bulunur veya günahlarınızın kefareti olarak hedefe ulaştırır sizi Allah-u Teala. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci sual zikri, devamlı arttıran faktörler nelerdir? Bütün diğer ibadet, zikrin dışındaki bütün diğer ibadetler zikre yardımcıdır. Tövbe zikri arttırmaya sebeptir. Namazlar zikri arttırmaya sebeptir. Oruçlar, her şey zikrin bir yardımcısıdır. Onları yaptığımız zaman Allah'ın yardımını alıyoruz ve Allah'ın yardımıyla Allah-u Teala zikri artırıyor. Kişi şeytana, nefsine rağmen nasıl fizik vücut teslimi yapabilir? Evet, Allah'a tevekkül ederek. Sevgili kardeşlerim, kişi kendisine Allah-u Teala'nın tevekkül kanunu Bakara 186'da açıklıyor. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala her duaya mutlaka icabet ediyor. Ama hangi kişinin duasına? Onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar. Yani tabiyetini gerçekleştirsinler ve böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaşan insan, Allah Teala seher vaktinde onu tövbe-i nasuha davet ediyor. Öyleyse mürşid önünde yapılan bir tövbe var. Bir de Allah Teala'nın davetiyle yapılan tövbe-i nasuha. İşte o tövbe-i nasuha gelene kadar istisnasız devrin imamının himmetiyle bütün duaları Allah-u Teala kabul buyuruyor. Dediğim gibi kişinin ihtiyacı neyse Allah-u Teala onun liyakatine paralel o şekilde yardımda bulunuyor. Ve şeytana ve nefse rağmen nasıl fizik vücut teslim yapabilir? Evet, kullar için imkansız ama Allah için çok kolay. Allah Teala her şeye kadirdir. Allah'ın yardım ettiği kişiyi hiç kimse saptıramaz. İkinci suali, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Fizik vücut teslimi için isteğim oluşmasına rağmen kendimi yetersiz görüyor, üzülüyor ve korkuyorum. Burada kolaylığı nasıl elde edebiliriz? Evet, buradaki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır olayı. Kolaylık Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyuruyor. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse her konuda ne yapmak lazım? Ancak Allah'ın yardım etmesi söz konusu olduğu zaman Allah Teala işimizi kolaylaştırıyor. Bu da ancak Allah'tan talepte bulunmakla gerçekleşir. Allah'a tevekkül ederek işimiz kolaylaşır. Allah Teala Bakara 185'te Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Hangi konuda Allah'ın yardımını alıyorsak Allah mutlaka o yardımla bizim işimizi kolaylaştırıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili hocam. Hasretle, hürmetle Gülkokan ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, izniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Zikir pratiği sırasında odaklama zorlukları ile başa çıkmak için kullandığınız stratejiler nelerdir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Sevgili kardeşlerim, ani yaşamak Allah'ın huzurunda zikrettiğimize göre devamlı Allah'ı düşünerek zikredebilmek. Huzur namazını düşünün. Huzur namazının imamını düşünün. Huzur namazının imamının başının üzerinden boşlukta Allah'ın oğlunu düşünün. Her ne kadar görünüyorsanız da o sizi görüyor. Ve bu şekildeki zikrinizi yaparsanız güzel sonuçlara ulaşırsınız. İkinci olarak da Efendimizin sohbetini dinleyerek huzur zikir yapabilirsiniz. Üçüncü olarak da tekrar ederek, zikrinizi arttırarak her gün biraz daha Allah'ın kalbinize ulaştırdığı nurlarla hedefe ulaşabilirsiniz. Ama en güzeli et-tekrarul ahsen ve levkana 180. Ahsene ulaşmak 180 kere tekrar olsa dahi mutlaka gerçekleşir. Yeter ki siz azim sahibi olun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Enfal 33 ayetinde Allah Teala aranda sen varken azaplandırmayız buyuruyor. Allah burada niye azap etmem diyor buyuruyor. Bu azap ahiret manasında mı, açıklar mısınız? Şimdi muhterem efendimizin tefsirine bakacak olursak ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların içindeyken Allah'ın vereceği bir azabın ona da isabet etmesi söz konusu olabilir. Ayrıca onun varlığı her an onlardan birilerinin hak dine dönüşünü sağlayabileceği için böyle bir şey Allah-u Teala uygun görmüyor. Onları azaplandırmıyor. Ama daha evvel birçok kavme bu azabı vermiştir. Yani bir sen onların içindeyken Allah-u Teala azap etmez ve onlar Allah'tan mağfiret diliyorken azap etmez. Ne diyordu Allah Teala İsra 15'te? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul gönderir, fesik azap etmeyiz. Her an o kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir ve dilediği an Allah Teala'nın Rahman ismasının tecellisiyle Resul de onun önünde tövbe ederse bütün günahlarını Allah sevaba çevirebilir. Dolayısıyla Allah Teala vaaz ettiği kanunları hep kulun lehine işletiyor. Onlar Allah'tan mağfiret diliyorken, yani bir sen onların içindeyken, iki onlar mağfiret diliyorken. Öyleyse Allah onları azap edecek değildir. Çünkü her iki halde de o günahlar sevaba çevriliyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Her gün Fatiha, Felak, Nas, İhlas, İnşirah ve Ayet-el Kürsi okuyarak tüm yaşayan insanlara ve bazı adını zikrettiğimiz insanlara hediye ediyoruz. Bu bize ne kazandırır ve insanlara tesiri nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an okursanız derecet kazanırsınız. Fatiha okursanız derecet kazanırsınız. Felak, Nas okursanız derecet kazanırsınız vesaire, Ayet-el Kürsi. Ama insanlara ve bazı adını zikrettiğimiz insanlara hediye ediyoruz. Bu bize ne kazandırır? Derecet kazandırır. Ama ondan daha ötesi bizim için elzem olan şeytanın boyunduruğundan kendimizi kurtarmak ve nefs tezkiyesi tasfiyesi yarabbik.

0: şeytanın boyunduruğundan kurtulabilmek, Allah'ın kendisine vahyettiği mürşide tabiyetle gerçekleşir. Tabi olduğumuz an devrin imamının ruhu başımız üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla artık o noktada şeytandan daha güçlü bir cereyan sahip olan kişiye bağlıyız ve iblisin ona rağmen bize negatif tesirde bulunması mümkün değil. Öyle olunca o zaman her halükarda teslimlerimizi gerçekleştirebilmek, 7 sabah 4 teslimi yaşayabilmek mutlaka Allah'ın vahyine mesar olan, Allah'ın hüşata ve maimir ve mezun kıldığı bir kişiye tabiyetle, itaatle gerçekleşiyor. Hem Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadislerinde bunu farz kıldığını söylüyor, hem de Kur'an ayetleri bize bunu söylüyor. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, kadın erkek her Müslümanın ilk bilmesi ve inanması lazım olan şey nedir, açıklar mısınız? Kadın erkek her Müslümanın ilk bilmesi, inanması lazım olan şey ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar bay ve bayan hangi insan olursa olsun bu talebin sahibi olmadıkça hak müminlerden olamaz. Hak müminlerden olmayan kişinin de ameli boşa gider. Öyleyse öncelikle Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin giriş kapısı olan ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Kadın erkek her Müslümanın ilk bilmesi gereken dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması ve bu talebin sahibi olması gerekir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde görürse Rahim esması ile tecelli ederek mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar Allah'ın kesin koruması altında şeytanın ona negatif tesirde bulunması mümkün değil. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra %100 Allah'ın emrinden olan ruh ve şeytanın tesiri alanı nefsimizin de %51 nurlanması, %49 karanlık sebebiyle artık nefsimiz de akla pozitif taleplerde bulunur ve böylece nefsimizin talebiyle ruhun talebi çakıştığı an kişi o davranış biçimini sergilerse her gün biraz daha şeytandan uzaklaşan, Allah'a yaklaşan Allah'ın bir sevgili kulu olur inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Kıymetli Cafer hocam, hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. Namaz Müslümanların Allah ile iletişim kurmalarının bir yolu olarak görülebilir mi inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Eğer kalbin ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan birisiyseniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi Es-salatu miracil müminin, namaz mümini miracıdır. O zaman mümini miracı olan namaz, fizik vücut ve nefs yeryüzündeki seccadede namaz kılarken ruhunuz da huzur namazına iştirak ederek Allah'ın huzurunda namaz kılar. O zaman Allah'ın huzurunda namaz kılmak, namaz o kişi için Allah'la iletişim kurmanın bir vasıtası olabilir mi? Evet. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, mürşide tabi değil ve namaz kılıyor. O zaman Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde o kişi namazından sehv içindedir. O kişiye gök kapıları açılmaz. O sadece şeklen bir namaz kılıyor. Böylesi bir namaz o kişi için, namaz o kişiyle Allah arasında bir iletişim vasıtası asla olamaz. İşte bu gördüğünüz gibi Maun 4 ve 5'te ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanların namazı gaflet içinde bir namazdır. Ama ulaşmayı kalben dileyen, mürşidine tabi olan, kalbine iman yazılan namazı huşu içinde bir namaz olup o kişinin ruhu vücuttan ayrılır ve huzur namazına iştirak eden, huzur namazına ruhu iştirak eden kişi için namaz o kişiyle Allah arasında bir iletişim vasıtası olabilir. Allah'a

0: Sonsuz hamd şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim, de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Fırka-i Naciye konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hamd eder, şükrederiz. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayındayız. Bu vesileyle hepinizin Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Daha nice mübarek Ramazan aylarında Allah-u Teala'nın bizleri el ele gönül gönüle beraber kılmasını Efendimiz nimetine Yüce Rabbimizden diliyorum. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ister mübarek üç aylar olsun, ister mukaddes geceler olsun, ister mübarek günler, bütün bunların hepsi Allah'ın en sevgili mahluku olan insanın mutluluğu içindir. Allah biz insanları çok seviyor. Gerçekten milyarlarca mahlukatın içerisinde Allah insanı seçmiş. Yeryüzünün halifesi olarak insanı tayin etmiş. Halife olmak ne demek? Halife olmak demek, Allah'ı yeryüzünde temsil etmek demektir. Öyleyse insanoğlu alelade bir varlık değil, yeryüzünde en üst noktada Allah'ı temsil eden Allah'ın en sevgili mahlukudur. Böyle olunca Allah insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Allah'ın, biz insanların hiçbir şeyine ihtiyacı yok. İhtiyaç içinde olan biz insanlarız. Bunu da en iyi bilen Rabbimizdir. Bizi yaratan O'dur, sahibimiz O'dur. Ve Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in beyan ettiği gibi, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağı ne demektir? Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Hidayet ve nur olan Kur'an-ı Kerim'in unutulduğu bir zaman diliminde Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'le geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'ın vazifeye tayin edildiği bir çağ. Evet, hidayet çağı alelade bir zaman dilimi değil. Hidayet neden bu kadar önemli? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek olan bay ve bayanlar için vaaz ettiği, farz kıldığı tek bir din var. Bu din üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Ama bugünkü konferansımın konusuyla alakalı olan hidayet. Hidayet yoksa aslında din yoktur. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir, hidayet kılavuzudur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. La teşlemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. O zaman mefhumu muhalifinden hareket edersek, birleşmenin adresi hidayettir. Evet, birleşmenin adresi hidayettir. Birleşme önemli mi? Evet. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sohbetlerinde sahabeye hitap ederken, seslenirken diyor ki, buyuruyor ki, size susmayı emrediyorum, size dinlemeyi emrediyorum, size cihadı emrediyorum, size hicreti emrediyorum, size kul olmayı emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Öyleyse
Allah'ın biz insanlar için dilediği şey, hidayeti yaşayan tek cemaati oluşturmak. Evet, neydi? Vahdet, tevhid ve teslim. Tevhid, hidayette birleşmektir. Yani bütün insanların cem olduğu bir adres varsa, o hidayettir. O zaman hidayetin dışındakiler nedir? Hidayetin dışındakiler dinde fırkalara ayrılanlardır. İşte 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Setefriku min ümmeti 73 fırkaten kullaha fin nari ila vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. Gerçekten de bugün Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün dünyada yaşayan insanlar arasında inanç açısından yaptığı envanter araştırmasında insanlar arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Ama Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim ümmetim 72 değil 73 fırka diyor. O zaman bu 73. fırka nerede? Yani Fırka-i Niyace bugünkü konferansımızın konusu. İşte şu anda birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türünün içerisinde Fırka-i Niyace'ye hidayeti dileyen, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olanlardan oluşuyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 72 fırka cehenneme gidecek, bir tanesi hariç diyor. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, bu fırka-i niyaciye, kurtuluşa ulaşan fırka kimlerdir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cevabı şu, ümmetimden kitaba ve sünnete sarılan fırka-i niyaciyedir. Ve diye ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar deyince aklımıza hemen Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet gelmesi lazım. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Dürbet aleyhim zilletu eynema sıkufu hablin minallahi hablin minennas. İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Bu Allah'tan ip nedir? Allah'tan bir ip cevabı Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde veriliyor. وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا وَاَذْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Dinde fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. Allah kalplerinizi sevgide telif etti. Yani hidayette sizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Kardeş olmak çok mu önemli? Evet. Allah Teala hepimizi kardeş kılıyor. Burada Hazreti Ali'nin ifadesiyle ya din kardeşiyiz ya insan kardeşiyiz. Kimler din kardeşidir? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirenler. Kimler insan kardeşidir? Daimi zikrin sahibi olan insanlar. Evet, ya insan kardeşiz ya din kardeşiyiz. Gerçekten de insan kardeşi, din kardeşi noktasından olaya baktığımız zaman bunun Kur'an-ı Kerim'deki kökleri nedir diye sual akla gelebilir. Hemen söyleyebiliriz. İster din kardeşi açısından bakalım, ister insan kardeşi açısından bakalım. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesini bize hatırlatıyor. Evet, dinin tamamı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle siz
ihlasa ulaşabilirsiniz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsi ihlasa ulaşanlar onlar nefslerine arif olanlardır. Yani Resulullah'ın şu beyanı da devreye giriyor. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbu. Nefsine arif olan Rabbine de arif olur. Evet sevgili kardeşlerim, kim ihlasa ulaşırsa, ihlasa ulaşan kişi mutlak surette Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha asa rabbukum en yukeffir ansukum seyyiatikum ve yedhulukum cennatin tecri min tahtiha en-nâru halidina fiha يَوْمَ لَا يُسُ اللّٰهُ النَّب۪ينَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعُهُ يَسْحَى نُورُهُمْ مِنْ بَيْنَ اَدِيهُمْ بِاَيْمَانِهُمْ وَيَاقُلُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاَغْفِرْ لَنَا اَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Okuduğum bu ayeti kerimede Türkçe mealen şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ey iman edenler, tövbe-i nasuhla tövbe edin. Umundur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edenler kimlerdir? Allah'ın muhlis kullarıdır. Üç çeşit tövbeden bahsedebiliriz. İnsanın kendi kendine yaptığı tövbe, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi mürşit önünde yapılan tövbe, biri de Allah'ın huzurunda gerçekleşen tövbe. İşte tövbe-i Nasuh, Allah'ın huzurunda gerçekleşen, seher vaktinde yapılan bir tövbe. Es-sabirine ve sadikine vel kanitine vel munfikine vel mustagfirine bil asar. Seher vaktinde tövbe edenler. İşte bu seher vaktinde tövbe edenler, mağfiret talebinde bulunanlar, onlar Allah'ın muhlis kullarıdır. Kim bu tövbeyi gerçekleştirirse, salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örter. Salahın ikinci kademesinde Allah ona salah nurunu verir. Salahın üçüncü kademesi Allah Teala günahlarını sevaba çevirir. Salahın dördüncü kademesinde Allah o kişinin iradesini teslim alır. İşte bu noktaya gelene kadar o kişi nefsini tamamen tasfiye etmiştir. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi o kişinin aynı zamanda 19 kademede kalbinin müzeyyen olmasını ifade eder. İşte kim nefsini 18 kademede müzeyyen kılmış, irşada ulaşmışsa, Allah Teala 19 kademede müzeyyen olma noktasında zatını ona göstermek suretiyle onu irşada memur ve mezun kılıyor. İşte bu irşada memur ve mezun kılınanlar, onlar fırka-i naciyeyi teşkil ediyorlar. Evet, fırka-i naciye. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdi irademizin misakine eşdeğerdir. İradenin misaki iradenin Allah'a teslimini ihtiva ediyor. İşte وَبِعَهْتِ اللّٰهِ اَوْفُ Allah'la olan ahdınızı ifa edin demekle iradenizi de Allah'a teslim edin olmuş oluyor. Gerçekten de Allah'ın Kur'an'daki emri böyle midir? Evet. İster Bakara 132'ye bakalım, ister Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesine bakalım. Her ikisinde de Allah Teala siz iradenizi teslim etmeden ölmeyin. وَوَسَى بِهَا اِبْرَٰهِمُ بِبَنِيَّ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَى لَكُمُ الد۪ينَ وَلَا تَمُتُونَ اِلَّا وَاَنْتِ مُسْلِمُونَ Bakara 132'de İbrahim aleyhisselam, oğlu Yakup aleyhisselam evlatlarına şu vasiyette bulundular. Allah sizin için bu dini seçti. Yani İslam'ı seçti. وَلَا تَمُتُونَ اِلَّا وَاَنْتِ مُسْلِمُونَ Siz iradenizi de teslim etmeden ölmeyin. Öyleyse Allah Teala'nın bize bahşettiği bu dünya hayatında bizden istediği şey nedir? 7 safa 4 teslimi yaşamaktır. Bu 7 safa 4 teslimin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhasında Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak,
Üçüncü safhasında ruhun teslimi, dördüncü safha fizik vücut teslimi, beşinci safha nefsin teslimi, altıncı safha ihlas ve yedinci safha iradenin teslimini ihtiva ediyor. Tüm insanlar için hedef bu. Tüm insanlar için hedef Allah'ın zatını görmek. Bugün insanlar bu konuda tartışma içindeler. Kimisi şöyle diyor, kimisi böyle diyor, kimisi Allah görülmez diyor, kimisi biz kim, Allah'a ulaşmak kim vesaire. Birçok düşüncenin sahibi insanlar var. Ama Allah Teala insanı serbest iradeyle yaratmış ve akil ve bali olan herkese bir hedef tayin etmiş. Tek hedef. Allah'ın zatını görmek. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın zatını görebilir mi? Hayır. Mürşidine tabi olan Allah'ın zatını görebilir mi? Hayır. Fizik ruh teslim yapan görebilir mi? Hayır. Nefsini teslim eden görebilir mi? Hayır. İrşada ulaşan görebilir mi? Hayır. Ancak iradesini teslim eden kişi Allah'ın zatını görebilir. İşte her şeyin bir bedeli var. Şu kainatta en üst seviyedeki sır Allah'ın zatını görmektir. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Ankara'dan bir kardeşimiz. Terim hocam, her dönemde şeytan insanlara bu hastaları hedeflerin önüne geçirerek dinden uzaklaştırmış. Bu durumda hedefe yönelik gayret etmek, çalışmak nasıl olur, açıklar mısınız? Evet, geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman şu anda 7 tane hedef emrin yer almadığını görüyoruz. 7 tane hedef emir unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, tek başına Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa zaten hiçbir zaman o kişi hedefe ulaşamaz. Ondan sonrası mümkün değil. Vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan, kurtuluşa müteallik olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir de din tatbikatından çıkartılmıştır. Geriye kalan sadece İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartı hedef emirlerin yerine konulmuştur. İblis, şeytan diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İslam'ın 5 şartıyla meşgul olsunlar. Bu ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler. Ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İlimsiz amel hiçliktir. Amelsiz ilim deliliktir. Eğer kişi İslam'ın 5 şartını yerine geçiyorsa ve Allah'a ulaşma dilemiyorsa, ki Allah'a ulaşmayı dilemek ilimdir. Dilemiyorsa Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi gereğince amelleri boşa gidiyor. اُلَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَفِرُ بَيَاتِ رَبِّمْ وَالْلِكَاءِ حَبِدَ الْعَمَالُمْ. Evet. Kişi cennetlik amel işliyor. Ama bu cennetlik amel işleyen kişi ilimden yoksun. İlimsiz amel hiçlik. Amel boşa gidiyor. Ama amelsiz ilim de delilik. Bakara suresi 44. ayet-i kerimesinde تَعْمُنْ اَنَّاسَ بِالْبِرِرِ وَتَنْسَيْنَ اَنْفُسَكُمْ اَنْتِمْ تَتَّمْ وَكِتَابُ فَلَا تَعْقِرُونَ. Siz insanlara biri tezkiye olmayı emrediyor da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Kişi onun ilmini veriyor ama kendisi yaşamıyor, tatbik etmiyor. Hala akletmiyor musunuz? Amelsiz ilim.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk Kur'an'da bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeriat nedir? Birinci sual, şeriat kavramının İslam içindeki yeri nedir? Şeriatın İslam içindeki yeri nedir? Sualin cevabı, şeriatın geçtiği Kur'an ayetlerine yakından bakmamız lazım. Şeriat kavramı hangi ayetlerde geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de şeriat ayetleri. Allah-u Teala Maide 2'de ey amin olan Allah'ın şeriat hükümlerine uyun. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir takım emirleri var. Ona uymamızı Allah-u Teala istiyor. Öyleyse şeriat Allah'ın emrettiği uymamız gereken muhtevayı ifade ediyor. Maide 48. Sizden hepiniz için tek bir şeriat, açık bir yol belirlemiştik. Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Öyleyse tek ümmet olma olayı kişinin serbest iradesinin bir dileğidir. Allah Teala hepimiz için bir şeriat, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü bir şeriat kitabıdır. Ve açık bir yol, bu yolu da, şeriatı da bize açıklayan Allah'ın Resulü'dür. Yani dinin iki kaynağı. Kehf 74. Hızır Aleyhisselam onu çocuğu öldürdü. Musa Aleyhisselam sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın öldürdün. Yani davranış biçimleri açısından kısas tatbik ettin. Andolsun ki sen kötü şeriata uymayan bir şey yaptın. Şeriata uygun olan şey nedir? Kısastır. Kısasa kısas. Ama böyle bir masum çocuğu öldürmek şeriata uymamaktır. Haç 67. Biz bütün ümmetler için mensek tek bir şeriat tayin ettik. Bütün ümmetler için. Onlar onunla, o şeriatla amel ederler, etsinler. İşte Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber Efendimiz'in şeriatı aynı şeriat. Tek bir şeriat. İkinci bir şeriat yok. Vallahi Teala hangi zaman parçasında olursak olalım, o tek şeriatla amel etmemizi istiyor. Şura 13. Şura 13'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah dinde Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği şeyi, şeriatı, şeriatın muhtevasına da baktığımız zaman 3 esas görüyoruz. Dini ikame edin. Dinde fırkalara ayrılmayın. Kebûr-ü al-müşrikîne mâ tedûm ileyh. Burada vahdet, tevhid ve teslimi görüyoruz. Yani dinin tamamı vahdet akidesi, Allah'ın tekliğine iman etmek, açık ve gizli şirkten beri olmayı, tevhid, tek cemaati oluşturmayı ve teslim, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. İşte şeriat bu. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı da vahdet, tevhid ve teslimi ihtiva ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı da vahdet, tevhid ve teslimi ifade ediyor. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı da vahdet, tevhid ve teslimi. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı da vahdet, tevhid ve teslimi. Peygamber Efendimiz'in şeriatı da vahdet, tevhid ve teslimi. Vahdet akidesi Allah'a ulaşmayı dilemekle, tevhid akidesi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmakla ve teslim de ruhu, beşi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek zikirle gerçekleşir. İşte Allah'ın katında tek din, tek şeriat var. Tevrat'taki şeriat, İncil'deki şeriat, Kur'an-ı Kerim'deki şeriat, aynı şeriat. Şura 13'te zaten bunu ifade ediyor. Allah razı olsun. İslam ve şeriat bir bütündür. İslam, konunun bütünüdür. Şeriat temel direklerdir. Allah'a nasıl ibadet edeceğiz? İslam'ı nasıl yaşayacağız? Bunların kaideleri, şartları, farzları nelerdir? İşte bunlar Allah-u Teala'nın şeriatını içerir. Yani şeriat insanların dinlerini yaşayabilmesi için vaaz edilen kaidelerin toplamıdır, bütünüdür. Bu şeriatın görünen kesimidir. Görünmeyen kesimi tasavvufta yaşanandır. Tasavvuf aslında şeriatın ta kendisidir. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'dır. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslim içerir. Allah'ın şeriat asıl muradı İslam'ın bu 7 safasını yaşamaktır. Tüm şeriat kitapları aynı esasa mütebidir. İkinci sual, şeriata uymadan Allah dostu olunabilir mi? Câsiye 18'i de ifade edelim. Câsiye 18'de Allah Teala sizi uymanız için şimdi cehennem ana şeriatan min el emri, Allah'ın emirlerinden oluşan sizi bir şeriat sahibi kıldı. Fetebi'u ona tabi olun ve la tettebi'u ehvallezine la ya'lemun. Bilmeyenlerin hevalarına tabi olmayın. İşte Kur'an dışı bütün zanlar bilmeyenlerin hevasını oluşturuyor. Şeriata uymadan Allah dostu olunabilir mi? Hayır. Şeriatın birinci özelliği dini ikame edilmesi, ayakta tutulmasıdır. Bu şeriatın temel ilkesidir. İkinci ilkesi fırkalara ayrılmamaktır. Tabiatıyla dinin ayakta tutulması fırkalara ayrılmamakla mümkündür. Üçüncüsü de Allah'ın insanların seçtiği ve bunlardan Allah'ın yönenleri Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani şeriatın temelinde Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması vardır. Bugünkü İslam dünyasında tatbik edilmekte olan şeriat üzerinde bu hedeflere hiç kimsenin ulaşması mümkün değil. İslam'ın büyük bir kısmı bu sebepten büyük bir tehlike içerisindedir. Evet, insanlar Câsiye 18'de belirtildiği gibi sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Kur'an'da Allah'ın emir ve nehileri var. Kur'an'da bu emirler ve nehilere uyanların, yerine getiren nehilere uyanların mükafatı cennet, bu dünyada mutluluk. Uymayanların cezası cehennem, bu dünyada mutsuzluk. Ve sahabenin hepsi bunları yerine getirmişler. Öyleyse sümme canına kana şeriaten millel emri. Yedi hedef emir. Bu şeriatın bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemek yedi hedef emir. Mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iraden teslimi. Buna tabi olacağız. Câsiye 18'de. وَلَا تَتَّبِيهَا وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ama bilmeyenlerin hevasına tabi olmayacağız. İşte o bilmeyenler kimler? Yedi safa yanlışlar. Yanlışların hepsi hevadan kaynaklanıyor. Yedi tane hedef emir ve doğrular ve yanlışlar. Yedi safa yanlış. Bu yanlışlara uymayın. Doğrular hedef emirleri içeriyor. Yanlışlar da bunların zıtları. Yanlışlar, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememek, yanlışlar, mürşide tabi olmamak, yanlışlar, ustatı kesmek, yanlışlar vesaire. Öyleyse Allah-u Teala bunu dikkate alıyor. Doğrular emirlerdir, bunları yerine getireceğiz. Yanlışlar da bunların zıtları, onlara uymayacağız. Üçüncü sual, toplumun şeriat hakkında yanlış algılarını düzeltmek için ne yapılmalıdır? Sevgili kardeşlerim, din Kur'an'ın bütünüdür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman Kur'an onlara kapalıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Ötesi göreneksel din tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. O zaman Kur'an onlara kapalı ve sadece kendi zanlarına tabidirler. Halbuki Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hadis 25'te biz Resullerimizi beyinlerle gönderdik. Onlarla mizanı indirdik. Mizanı ve kitabı indirdik. İnsanlar arasında adaleti yerine getirsinler diye. Vel mizan eliikum nasi bil kıst. Bütün Resullerin iki temel görevi var. Adalet toplumsaldır ve hidayet kişiseldir. İşte Hazreti Musa'nın döneminde ona tabi olup da 50 sefa yaşayanlar Araf 159'da ve min kavmi Musa ummetin yahtuna bil hakki ve biha yadilun. Onlar hakka ulaştırırlar, hidayet ederler ve adalet hükmederler. Hidayet kişisel enfüsidir. Adalet toplumsaldır. Allah'ın bir ismi el-Hak'tır, Allah'ın bir ismi el-Ad'dır. İnsanla Allah arasındaki ilişki el-Hak esmasının bir sonucudur. İnsanın insanla olan ilişkisi de adaletin bir tezahürüdür. Dolayısıyla ilk temel değer var. Ölün ölmeden evvel, ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhlarla ulaştırmak değil, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvel mutlaka ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak, teslim etmektir. İşte o zaman kişi Allah için hizmete girebilir. Hesaba çekilmeden evvel. Dolayısıyla hesaba çekilmeden evvel bizim Allah için olmamız lazım. Bugün Allah için ne yaptın? Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarına hizmet ettir. İşte toplumun şeriat hakkındaki yanlış algılarını düzeltmek için neler yapılmalıdır? Bu ayetlerde gizli. Alimler 81'de ve izâ hazallâhâ mîsâken nebîne lemâ ateytun kitâbin hikmetin. Size kitap ve hikmet verdim. Sümâ câkûmûn resûlû musaddikân limâ me'akûm. Sizden sonra sizi tasdik eden bir Resul geldiğinde sizdekini tasdik edecek. Ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Ne yazık ki insanlar bugün şeriat deyince hanımların örtüsünü düşünüyorlar, hırsızların ellerinin kelimesini düşünüyorlar. Şeriat deyince akıllara bu geliyor. Hırsızlık etmemek, zina etmemek, katil olmamak gibi muhtevaların da devreye girdiğini görüyoruz. Oysa ki şeriatın hedefi kişinin Allah'a teslim olmasını sağlamaktır. Allah'a teslim olduğunuz zaman en güzeli yaşamış olacaksınız. Bütün dinlerde Allah'a teslim olma keyfiyeti açık, kesin bir dille defalarca tekrarlanmıştır. Her devirde öğrenen ve öğretenler vardır. Öğrenenler ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Öğretenler de ruhlarını Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdıklarıdır. Öğrenenler ve öğretenler. Öğrenenler ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'la teslim edenlerdir. Öğretenler de ruh teslimini gerçekleştiren başkalarının Allah yolunda hizmetinde olanlar. Konumuzla ilgili bir videomuzu birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre şeriat, insanları iki cihan saadetine ulaştıracak kaidelerin bütünüdür. Ve bu kaidelerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek vardı. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Cennete gitmek.
3: Allah'ın emirlerini yerine getirin. Allah'a bağlılık.
2: Ben Allah'ı çok sevip onun yanına varmak.
1: Sizce Allah'a neyi ulaşır?
2: Amellerimiz, ruhumuz, bedenimiz, yaptığımız her şey ulaşır. İyilik, kötülük. Allah sonuç olarak hepsini görüyor ve biliyor. Yaptığımız ibadetler, yaptığımız şeyler ulaştı.
3: Yaptığımız ibadetler, sevaplar.
1: Hayattayken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Tabii ki. Günde 5 defa ulaşabiliriz.
2: Tabii ki. Onun verdiği ibadetler, kurallar, onları gerçekleştirirsek ne mutlu bize ulaşırız.
3: Tabii ulaşabiliriz.
1: Yunuslar, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister misiniz?
4: Benim amellerim kötü yok. Aynı kefeye sokamam.
2: Tabii ki olmak isterdim ama yani nasıl olacak onu da bilmiyorum. İbadet de olsun, şey olsun. İsterim tabii ki. Allah'ın sevdiğin kulu olmak isterim onlar gibi. Ne mutlu onlara.
1: Sizce biz de onlar gibi olabilir miyiz?
4: Pek sanmıyorum. Bu devir nedir?
3: Çok isterdim. Ama onlar gibi olamayız.
0: Bir misafirimiz evi almak konusunda benim amellerim kötü. Kendimi onlara aynı kefeye sokağım dedi. Evliya olan insanlar hiçbir kötü ameli olmayan kişiler midir? Hayır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak. Yaratılış gayemiz mutlu olmak. Şimdi beraberce bunun bir yaratılış gayemiz başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir ve şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değil. O zaman şeytanın kulu olan bu insanların Allah'a kul olabilmesi neye bağlı? Tek bir dileğe, kalbi dilek. Kalben ulaşmayı dilemelerine bağlı. Allah'a dost olmak. Hamele-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Ona dost olanlar Allah'ın dostudur. Öyleyse Allah'a dost olmak için ne lazım? Allah'a dost olmak için yine bir dilek, kalben ulaşmayı dilemek. Kalben ulaşmayı dileyen Allah-u Teala mürşit gösterir mi? %100 evet. O zaman mürşide tabi olanlar Allah'ın dostlarıdır. Çünkü öyle buyuruyor. Ve yaratılış gayemiz Allah'a mutlu olmak. Allah'a ulaşmayı mutlu olmak bir dilektir. Kim kalben ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu şeytana kul olmaktan kurtulup kendisine kul eder. Kim kalben ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır, kendisine dost eder. Kim kalpten ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki bunu yapmış gibi 3 tane cennet dünya saadetin yarısına sahip kılacaktır. İşte Enfal 29. Ya eyyühellezine aminu tettekullah. Kimdir şeytanın kulları? Kimdir Allah'ın kulları? Şeytanın kulları takva sahibi olmayanlardır. Allah'ın kulu ise takva sahibi işidir. İşte Enfal 29, eğer siz takva sahibi olursanız bütün günahlarınızı örter ve birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Şura 13'te de Allah Teala bir bütünü veriyor. Amellerin kabulünde belirleyici en temel husus onları gerçekleştirirken kulun sahip olduğu niyettir. Ameller niyete tabi. Çünkü amellerin neticesi niyete göre şekillenmektedir. Niyet ilmi gerektiriyor. İlim ibadetin imamıdır. İbadetler vasıtalardır. Amellerdir. Ama niyet mutlaka ilim. Onun için ilimsiz sofu şeytanın maskarası. Yani sofular amel eden kişilerdir ama ilim yoksa, niyet yoksa bir karşılığı yok. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir. Ama amelden üstündür. Kim böyle bir niyetin sahibi ise o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hadis-i şerifte Allah sizin soyunuza, mallarınıza, şeklinize bakmaz. Devamlı olarak kalbinize ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. Allah razı olsun. Bir başka hadis, yani insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler günahları örtülmeyenlerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip de amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler amelleri boşa gidenlerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Cennetlik amel, hiçbir cennetlik ameli yok ama cennete gidiyor. Onlar da günahları örtülenlerdir. Enfal 29. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın aslında aynı şeriata sahip olduğu ve her devirde bu şeriatı insanlara açıklayan resimlerin, mürşitlerin geldiğini söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Peygamber'i ifade
3: ediyor. Bir Allah'ın evliyası, Allah'ın emirlerini yerine getiren, doğru çalışan, Allah yolunda olan kişi mi?
2: Allah dostları, Allah'ın yolunda gidenler.
1: Sizce bu zamanda da Allah'ın dostları, mürşitler var mı?
3: Vardır ama bilemiyoruz şimdi. Biz ancak vefat edenleri biliyoruz.
4: Yok, bu zamanda zor. Vardır ama tek belki köylerde var. Onlar parayla yapmamalı, canı gönülden yapmamalı. Şeyhleri bolluk bereketlik için ne diyor ki, cennet fakirlerin.
2: Ya vardır, inşallah biz de onlar gibi oluruz. İlla ki Rabbin nasip edecek.
1: Sizce onları bulabilir miyiz?
3: Gibi bulabiliriz. Belki Allah'ın dostları karşımıza çıkar.
4: Kur'an'ı anlayarak okursa kendilerine müşrik olabilir.
1: Rabbimiz bu konuda hacet namazıyla Allah'tan sorarak bize rüyamızda göstereceğini söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Çok güzel bir namaz. Allah nasip ederse gösterir.
2: Allah onu bilemiyorum.
4: Tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum. Neyi düşlemek istersek rüyamızda da onu görürüz.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
4: Kur'an'a tabi olmayı tercih ederim. Çünkü yazılan tek bir. O yüzden beni çok şey kazandırmaz. O şekilde okuyarak. Türksen Türkçe, Arapsan Arapça.
0: Bir misafirin mürşit konusunda insanlar bunu parayla yapmamalı. Canı gününden yapmalı. Şeyleri bolluk bereket içinde ama diyorlar ki cennet fakirlerin dedi. Mürşitlerin ilmi parayla öğrettiği doğru mudur? Hayır. Zaten parayla öğreten kişi mürşit değildir. Allah Teala mürşitlerden bahsederken Al-İmran 31, Al-İmran 164, Meryem suresinin 43. ayet-i kerimesi, Yasin 21, Mümin 38 ve diğer ayetler. Yasin 21'de İttebül mürselin, ittebü men la yeselikum ecren ve muhtedun. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Peygamber Efendimiz Furkan 57'de ma sekü aleyhin ecren illa men şahit tehazeyle Rabbi sebebiyle. Sadece ben sizden ücret istemiyorum, Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Öyleyse mürşitlerin parayla ilimde öğretmesi asla doğru değil. Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açıktır. Gönderdiği bütün peygamberler, bütün resuller bizim üzerimizde açıkça tebliğden başka bir şey sorumluluk yoktur. Bu tebliğ için yiyen kesimin Rabbine ulaştıran bir yol edilmesinden başka bir ecir istemiyoruz demişlerdir. Yani kimsenin ücret istemediklerini, ücretlerinin Allah'a ait olduğunu söylerler. Allah'ın dizaynı bu. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok seviyorum. Eğer izniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Herkes şeriat hükmü çıkarabilir mi? Kimler fetva verebilir? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Rahmetullah ve Berekatü. Bir kere din adına her şey Kur'an-ı Kerim'de var. 7 tane ayet var. Her şeyin Kur'an'da mevcut olduğuna dair. İşte birinci ayet Zümer suresinin 27. ayet-i kerimesi. Bütün misaller Kur'an'da açıklamış. Enam 38, biz bu Kur'an'dan hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için zaten biz bu Kur'an'ı indirdik. Enam 67'de her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır. Bakara 269'da Allah Teala hikmeti dilediğine verir. Kime hikmetmemişse ona çok büyük hayır vermiştir. Ve Rabbimiz en ahsen tefsiri Kur'an'da açıklamıştır. İşte şeriat hükmü çıkarabilir mi? Kimler fetva verebilir? Fetvaya gerek yok. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7. O zaman bilmeyenlerin hepsi enbiyayı diye göre kime sormak durumundalar? Fetva vermek durumunda değiller. Ehli zikre sormak durumundalar. Fetvanın sorulma standartları içerisinde konu değişik bir hüviyet alır. Eğer fakir bir konuda fetva verecekse bunu fakirler yapacaktır. Örneğin namaz, oruç, buna benzer konulara müteallik fetvayı Diyanet İşleri Müftüleri verecektir. Onlar bu konunun fetva vericileri olacaktır. Ama eğer Kur'an-ı Kerim'in ruhu hakkında bilgi verilecekse o zamanki olayı ancak Allah'ın kendisiyle vahiy yoluyla verdiği birisi yapabilir. Bu devirde bütün kavimlerde Allah'ın Resullerinin hepsi Allah'tan vahiy almaktadırlar. Bu fetva onların Allah'tan alarak sundukları şeyin adıdır. Fetvanın gerçek sahibi tabiatıyla Allah'tır. Yani hükmü Allah verir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala insanlara dünya ve cennet mutluluğuna ulaştıracak en önemli şeriat hükmünün Allah'ı zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Zikirden önce namaz var, Kur'an okumak var, Allah'ı zikretmek var. Onlarla Allah'a ulaşabiliriz.
4: Rahatlama, ferahlama.
2: Ama şekilde de dua ediyorum. İbadetimizi yapıyoruz, namazı kılıyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz. Ben kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. Dua şekilse olabilir.
1: Devamlı zikir yapan bir insan mutlu olur mu?
4: Olur. Kafası bir yere odaklanır. İnancına bağlı. Neden olmasın?
3: Zikirle mutlu olabilir ama diğer dertlerle üzülebilir.
2: Allah'ın ismini sürekli tam biz zikretmek mutlu eder. Yani etmekle zorundayız. Yoksa yalnız kalırız.
1: Zikreden bir kişinin çevresiyle ilişkileri nasıl olur?
3: Çok iyi olur. Onlara en azından doğru yolu gösteriyor, iyi oluyor. Zikrediniz yani. Zikredenleri de çok severim evliyaları da.
4: Zikredim aranır benim. Çünkü 3 tane iyi arkadaşım takılırsan devamlı olsun. 3 sene olsun. 4 tane kötü arkadaşı devam edersen 4 sene
2: olur. İyi olur, anlayışlı olur, sevgi dolu olur. Yani kimseyi kırmaz. Düzgün bir hayatı olur. Yaşıyorsa şeyse her şeyin iyisini yapar. İçinde kötü niyet olmaz.
0: Misafirimiz insan zikirle mutlu olabilir ama diğer dertlerle üzülebilir. Zikir yapmadığımız her noktada yaşadığımız dertleri bizi kusura sürükleyebilir mi? Evet. Başlangıçta nefsimizin kalbinin iç dünyasında hepimiz için bir karanlıklar furyası söz konusu. Bu karanlıklar bize hakim olduğu sürece mutsuz ve huzursuz bir insan oluruz. Bizler için söz konusu olan şey nefsimizin afetlerini yok edebilmek, zikre başlamak. Bu da ancak nefs tezkiyesiyle mümkündür. Şimdi öyle bir kişinin bir saat zikir yaptığını düşünün. Zikir Allah'ın katından rahmet, fazl-ı selavat o kişiye 3 tane ruh getirecektir. Zikir boyunca kalp tertemiz olacaktır ama zikir baktığın zaman karanlıkların tekrar nefsinizin kalbine dolması söz konusu. Hepimiz için nefsimizi tezkiye etmek, arkadan da tasfiye etmek Allah'ın temel emridir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Hocam izniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Muhterem Hocam, şeriat hükümlerinin içinde bulunduğumuz çağa uygun olmadığı söylentisi doğru mudur? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Allah'a bereket, insanı yaratan Allah'tır. Ve Allah-u Teala herkesin kendisine kul olmasını, herkesin kendisine dost olmasını, herkesin mutlu olmasını istiyor. Bu da ancak Allah'ın şeriatıyla mümkündür. Şeriat hükmünün içinde bulunmuş çağa uygun olmadığı söylentisi tamamen insanların zannıdır. Şeriat ezeli ve ebedidir. Allah-u Teala ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'a kaideleri indirmiştir. Her peygamberle aynı kaideleri bir defa daha indirmiştir. Böyle bir dizayn insanların kendilerine verilen kitabı sanki hiç bir olmuş gibi, halbuki kendi kitaplarında da aynı şeyler var. Arkalarına atıveriyorlar. İslam'ın yeniden yorumu mümkün değildir. Her kişi kendi aklının standardı seviyesi içerisinde, ilminin gereği içerisinde yeni bir yorum getirecek. Bu tartışılacak. Kim kimi ikna ederse sonuç olarak olacak. Allah'ın söyledikleri, Allah'ın emirleri dikkate alınmayacak. Böyle şey olmaz. Allah'ın hükümleri Kur'an-ı Kerim'de, kutsal kitaplarda bu emirlere itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mutluluk, huzur ve ahiret saadeti kazanılabilir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an-ı Kerim programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

da delil. Öyleyse bu durumda hedefe yönelmek için gayret etmek, çalışmak nasıl olmalı? Kişi evvela ilmin sahibi olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemeli. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede ilim verilenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Hac 54'te ve li ya'lemen lezine util ilme ennev hakkum min rabbike. O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki. İşte bu 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. Allah'a yönelmişler, ilim verilenlerden olmuşlar. O zaman bu ilim verilenler Allah'ın kalplerinde oluşturduğu mürşit sevgisiyle 12 tane insanla mürşitlerine ulaşacaklardır. Ve mürşitlerine ulaştıkça da Allah Teala bütün vasıta emirleri onlara sevdirecektir. Zikri, namazı, orucu vesaire. Ve o gayet içerisinde hedeflerine bir bir ulaşacaklardır. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali: Zümer 53 ve Ankebut 23 arasında ileri tabusu var mıdır? Ankebut 23'te vellezine keferu bi ayati rabbim ve nikah habid bedelini ödemek kaydıyla. Allah'ın en üst seviyede bir kanunu var. O liyakat ve mükafat kanunu. Siz eğer mükafat olarak Allah'ın zatını görmeyi istiyorsanız, o zaman bedeli nedir? Sizdeki iradeyi teslim edeceksiniz. Evet, bedel iradenizi Allah'a teslim etmektir. İşte sevgili kardeşlerim, ifade ettik. İnsanlar iki gruba ayrılıyor. Üzerine zillet damgası vurulanlar, bir de Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunanlar hariç.

Kendinden ayıran sebillere tabi olmayın. Öyleyse sırat-ı müstakim ne menen bir yoldur. Allah Teala En'am 87-88'de ve min avahum ve zürriyetum ve ahvanum ve iştebeynahum ve hedeynahum ila sırat-ı müstakim. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. Zalike hudallahi yeti bin yemin yaşa min ibadi. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediğini bu yolla hidayete erdirir. Hidayet neydi? Birleşmenin adresi hidayetti. Allah, tek Allah'a inanmamızı, o tek Allah'a iman edenlerin Allah'a teslim olmasını ve Allah'a teslim olanların ulaştıracağı tek cemaati vücuda getirmek istiyor. İşte her devirde o fırka-i naciye o tek cemaati oluşturanları ifade ediyor. 14 asıl evvel sahabe birbirinin can düşmanı iken onlar ashab-ı meşemeyi oluşturuyorlardı. Ama ne zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah tarafından vazifeli kılındı, Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'le 23 sene boyunca Allah Resulü insanları, sahabeyi Allah'a davet etti. Sahabe dediğimiz fırka-i naciyeyi teşkil eden insanlar hepsi Resulullah'ın davetini kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Resulullah'a hepsi 12 tane insanla tabi oldular. Ondan sonra mı? Ondan sonra ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Ondan sonra fizik vücut teslimi yaptılar. Ondan sonra nefs teslimi, ondan sonra ihlas. En sonunda da irade teslimini gerçekleştirdiler. Şu anda ekranda görüyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin muhacir ve ensarın yaşadığı 7 safa İslam. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide tabiyet. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa ihlas. Ve yedinci safa iradenin teslimini muhtevasına alıyor. Bunlar Allah'ın ipine ve insanlardan ipe sarılanlar. Kim Allah'ın ipine sarılmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek akabinde mutlaka onu Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olanlar hidayette birleşenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olanlardır. Ama mürşitlerine 12 tane insanla tabi olanlar onlar hidayette olanlardır ve birleşmenin adresi hidayettir. La teştemi ümmeti han delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Cem olmaz. Allah'ın yardımı neyledir? Allah'ın yardımı cemaatledir. Vallahu yed'u ma'a cemaati. Allah'ın yardımı cemaatledir. İşte sevgili kardeşlerim, eğer gerçekten biz insanlar tek cemaati oluşturmak, fırka-i naciye içerisinden yer almak istiyorsak, bunun mutlak surette adresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah kimin kalbinde bu dileği görürse, mutlaka onu mürşide ulaştırır. Yani dilemek, irademizi kullanmak, o bizim vazifemiz. Ama birleşme adresini bize nasip ettiren de o istisnasız kesinlikle Allah'tır. Şüphesiz ki Allah-u Teala ümmetimi sapık bir fikir ve fitne üzerinde bir araya getirmez. Yani delalet üzere getirmez. Allah'ın rahmeti ve desteği cemaat üzerindedir. Kim cemaatten ayrılırsa ateşe düşer. Öyleyse ne demiş oluyor kim cemaatten ayrılırsa? Yani kim kalben ulaşmayı dilemezse kesinlikle o cehenneme girecektir. Ateşe düşecektir. İşte 72 tane fırka bunlar cehenneme gideceklerdir. Yani delalete kalanlar. La teslimi ümmeti han delaleti. Ümmetim delalet üzere birleşmez. Benim ümmetim hidayet adresinde birleşir. Yani hidayet birleşmenin adresi oluyor. Üzerine zillat damgası vurulanlar kimlerdir? Üzerine zillat damgası vurulanlar, onlar şeytanın tesiri altında kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Sevgili kardeşlerim, doğmadan evvel Allah'ın seçtiği kullar vardır. Bunlar Allah'ın veli resulleridir.
Kasas 66.

0: 8'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtar ve mâ kâne lehum gayre. Allah dilediğini yaratır seçer, yaratır sermiş olan değil. Doğmadan Allah kavim resullerini seçiyor. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz kendi kavminin resulü yüzü. Allah tarafından doğmadan evvel seçilmişti. Ve dünya hayatına gelirken yaşadığı Allah'ın kontrolündeki olaylar. Resul olarak seçilenlerin Allah'ın yolundan sapma gibi bir riske girmeleri mümkün değil. Onlar risalet vehbidir. Allah'ın kontrolündedir. Ve onlar sadece Allah'ın kontrolünde, iradesi Allah'a teslim olmuş olan bir dizayn içerisinde dini yaşarlar. Onlar Allah tarafından seçilenlerdir doğmadan evvel. Bir de dünya hayatına gelirken seçilmeyenler var. Allah'ın kendisine hayır görmediği. Yani bir nevi Allah'ın kendisine hayır görmediği kişilerle doğmadan evvel seçilen veli resuller birbirinin zıttı. Birisi negatif kutup, diğeri pozitif kutup. İşte bu negatif kutupta kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Bu kalbi hasta olanlar Allah tarafından seçilmeyenler. Onlar kimler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İster Allah kalbi hasta desin, ister kalbinde zey olsun desin. Fark etmiyor. Kalbinde zey olanlar da, kalbi hasta olanlar da aynı kişiler. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde onlar müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumluyorlar. Bakın tekrar bir zıttıkla karşı karşıya geldik. Kalbi hasta olanlar kendi kafalarına göre müteşabih ayetleri yorumluyorlar ve fitne sebebi oluyorlar. Ama kavim resulleri onlar doğrudan doğruya Allah'la tezekkür ediyorlar. Ve müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan alıyorlar. Çünkü Allah-u Teala diyor ki müteşabih ayetin manasını Allah bilir. Rasihun hepsi Allah'tandır derler ama onlar da tezekkür edemez. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fırka-i niyaciye kimlerden oluşuyor? Fırka-i niyaciye ehli zikir ve Allah'a ulaşmayı dileyip ehli zikre ulaşan tabi olanlar onlardan oluşuyor. Ama bir de üzerine zillet damgası vurulanlar. Onlar da kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlardan oluşuyor. Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar onlar cehenneme gideceklerdir. Bu insanlar Arap suresinin 146-147. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Seyasrifu anna hayatil lezine ellezine tekebrine filerdi bi gayri hakkın. Ve in yere kulli ayetin la yuminu biha. Ve in yere sebile rüşlü la yetekuzu sebile. Ve in yere sebile gayri tekuzu sebile. Ayetlerimizin gerçek manasından onları alırız ki onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler tabi olmazlar. Onlar gay yolunu görseler tabi olurlar. İşte üzerine zillet damgası vurulanlar, onlar gay yolunda olanlardır. Üzerine zillet damgası vurulanlar, onlar Allah'ın kendine hayır görmedik kalbi hasta olanlardır. Kalbi kasiyet bağlayanlar da dünya hayatında seçilmesine rağmen ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmişlerdir ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onların üzerine delalet hak oluyor. Diğerleri de delalin ba'id içindedirler. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde şöyle ifade ediyor. İnnellezine keferu ve saddu an sabilillahi kattalu delalen ba'ide. Onlar kafirdirler. İnsanları Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak dalalettedir. İnnellezine keferu ve zelemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunullahu liyaghfir lehum. Onlar Allah asla mağfiret etmez. Ve la yatim tarika ila tariki cehenneme. Onları tariki müstakime ulaştırmaz. Cehennem tarikine ulaştırır. İşte iki grup insan. İster kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar deyin. İster uzak delalette olanla açık delalette olanlar deyin. İster zalimler onlara kalbi meyledenler deyin. ne dersen deyin, bunların hepsinin ortak özelliği üzerine zillet damgası vurulmaları ve bunların hepsinin cehenneme gitmesi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 73 fırka, ümmetim 73 fırkaya yarılacak. Fırka-i Naci hariç 72'si cehenneme gidecek. O zaman bu 72 fırka kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlardan oluşuyor. Yani sevgili kardeşlerim, cehennemin yükü cennetin yükünden çok çok daha fazla. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var fıkıh etmezler, gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. Sevgili kardeşlerim, kalbi var ama fıkıh etmiyor. Sebep? Kulakları var, gözleri var görmüyor. Sebep? Kulakları var işitmiyor. Sebep? İşte sebep şu. Onlar irşat makamını alenede bir insan olarak görüyorlar. Yani sen de diyor insansın, ben de insanım. Senin benden ne farkın var? Sen de havasın, ben de hiç olmaz diyor. Halbuki Şahin Akşemend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, mevvelleri de halkın içinde saklar. Öyleyse iki grup insan var. Allah'ın velileri ve şeytanın dostları. İkisi de bir arada yaşıyor. O zaman ikisi de bir arada yaşıyorsa, kişi kurtuluşa ulaşmak istiyorsa ne yapması lazım? Kurtuluşa ulaşmak istiyorsa mutlaka Allah'ın velisine ulaşması lazım. Veli de halkın içinde gizli. Evet, veli de halkın içinde gizli, saklı. Veli de halkın içinde. O zaman o veliyi tanıyabilecek bir özellik olması lazım. İşte Allah Teala onu söylüyor. Resuller davette bulunuyorlar Allah Teala'ya. Daveti kabul edenler Allah Teala onlardaki engelleri kaldırarak Allah'ın dostunu Allah'ın dostu olarak görmeye başlıyorlar. Yani onların mürşidi görme gözleri açılıyor, kulakları açılıyor, kalpleri açılıyor. Veliyi yani. Allah onlara Allah'a ulaşma dileğiyle veliyi tanıtıyor. Yani nasıl bilgisayarda bir programı çalışmak istersen evvela tanıtıyorsunuz. İşte aynı şekilde Allah Teala insanların iki gruba ayırıyor. Bir şeytanın velileri, bir de Allah'ın velileri. Şeytanın velilerin Kur'an'daki adı ne? Tağut. Allah'ın velilerin Kur'an'daki adı ne? Veli. Öyleyse yine iki grup insanla karşılaşıyoruz. Tağutlar var ve Allah'ın velileri var. Ve eğer kişi ben bu dünyada huzurlu mutlu bir hayat yaşamak istiyorum diyorsa adresi nedir? Adresi Allah'ın velisidir. Allah'ın velisine gidecek. Allah Resulüne soruyorlar. Resulullah şöyle cevap veriyor. Veliye tabi olan şakilerden olmaz diyor. Gerçekten de kimdir Allah'ın velisine tabi olan? Dünyada seçilmiş ve daveti kabul eden. Evet, dünyada seçilmiştir. Daveti kabul eden kişi o şakilerden olmaz. Ama şakiler kimlerdir? Şakiler de kesinlikle seçilmiştir ama Allah'a ulaşmayı dilemez, daveti kabul etmez. Diğeri zaten doğmadan evvel seçilenler var, veli resuller. Dünyadayken seçilmeyenler var, tağutlar. O zaman sevgili kardeşlerim, fırka-i naciyeden olmak, Allah'tan bir ipe, sirat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe, mürşide tutunan müstesna bulunduğuna göre yapmanız gereken şey ne? Bu dünya hayatında bütün insanlar için en önemli özellik ne? Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın dostunu tağutun dostundan ayırmak, onu tanımak. Evet, kalbi var fıkıh etmeyen, gözleri var görmeyen, kulaklar işitmeyen kişi daveti kabul etmediği için o Allah'ın dostunu alelade bir insan olarak görüyor, görmüyor yani. Onu görmüyor. Görebilmesi için ne lazım? Mutlaka daveti kabul etmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bütün veli resuller de insanları ne yapıyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler derhal Allah Teala Rahim esması ile üzerine tecelli ederek kapalı olan kalplerdeki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor, gözlerindeki cam-ı müsteriyi alıyor, basar hassasıyla görmeyi sağlıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor, engelleri alıyor. Ve o noktada daveti kabul eden bu engelleri rahim esmasıyla Allah'ın aldığı kişi, Allah'ın dostuna, velisine baktığı zaman onu alenedev insan olarak değil, veli olarak görüyor. Ebu Cehil, Ebu Bekir Sıddık. Ebu Bekir Sıddık Allah'a ulaşmayı dileği daveti kabul ettiği için Allah'ın Resulü ve Allah'ın Resulü olarak görüyordu. Ebu Cehil de daveti kabul etmediği için hiçbir zaman Allah'ın Resulü'nün Resul olarak görmedi ve hep ona Ebu Talim yetimi dedi. İşte ikisinin arasındaki fark bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünya hayatında Allah'ın üzerine zillem damgası vurmadı, kalbi hasta, kalbi kasiyet bağlayanlardan olmak istemiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Ne kaybedersiniz bir dilek? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor ve Enfal 29'a göre peş peşe size 7 Furkan veriyor. O halde bırakmıyor, kalbinizi kendisine çeviriyor. Kalbinize giden nur yolunu açıyor. 12 tane ihsanla sizi mürşide ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğunuz an Allah'ın nimeti devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhunu başının üzerine görmek suretiyle sizi tağutlardan koruyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve tezke kademesi bir bir gerçekleşiyor ve siz ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor diliyorsunuz ama ulaştıran Allah. Böylece ermiş evliya oluyorsunuz. Yani dinde kardeşler oluyorsunuz. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kesinlikle din kardeşi olmuştur. İnsan kardeşi olmak istiyorsa yapması gereken şey ne? Mutlak surete daimi zikir. Daimi zikir, daimi zikir. İşte o noktadan itibaren Allah'a vekil tayin edecek, zikrini arttıracak ve fena kademesi, beka kademesi, züht kademesinde öyle bir zikir seviyesine ulaşacak ki 13 saat ve daha fazla zikir zahitlerden olma ifade ediyor. O zaman Allah Teala onu evvela küfürden kurtardı. Şimdi fısktan kurtarıyor. İsyandan kurtulabilmesi için mutlaka daimi zikir. Çünkü Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Eğer Kur'an-ı Kerim'de daimi zikir farzsa buna itaat etmesi gereken nefsimizdir. Nefsimiz bu daimi zikir emrini yerine getirirse o zaman insan kardeşi oluyor. İşte siz de Hazreti Ali'nin ifade ettiği gibi din kardeşi ve insan kardeşi olmak istiyorsanız mutlaka Fırka-i Naciye'nin içerisinde yer alacaksınız. Herkes Fırka-i Naciye sanki bugünün adına Müslüman dediği toplum içerisinde olduğunu zannediyor. Hayır. Dünya üzerinde insanlar arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Her inanç türünün içerisinde kalben ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taneti mürşide tabi olan, hidayete birleşen bir topluluk var. Onlar cennetliklerdir. Cehennemlikler sadece bu dünyada zillet damgası üzerine vurulanlardır. Zillet damgası, alçalık damgası. Yani Allah'ın velileri, onlar irşat yolunun müntesipleridir. Ama diğeri de gay yolu müntesipleri. Gay yolu cehenneme, şeytana götürür. İrşat yolu Allah'a, cennete götürür. Evet, böylece bir konferansın daha sonuna geldik. Siz de bu dünya hayatını yaşayan, sonsuz huzur ve mutluluğu yaşamak isteyen kişiler olmak istiyorsanız, kalpten ulaşmayı dilediyseniz, diledim diyor musunuz, ne diyorsunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Eğer siz de kalpten diliyorsanız ve tövbe için hazırsanız, o zaman tövbeyi de gerçekleştirmek suretiyle bu konferansımızı inşallah buradan noktalıyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: Kitap sancakta, nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi olduk. La ilahe illallah
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Allah kabul etsin, hayırlı olsun. Yeni tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır ve bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimize ulaşıp fiziki tövbelerini de gerçekleştirmeyi ihmal etmesinler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah müsrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 olan İslam merdivenin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını artsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in hürmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinde kardeşlik. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ya insan kardeşiyiz ya din kardeşiyiz. Öyleyse kardeşiz. Birinci sual, insanların dinde kardeş olmaları nasıl gerçekleşir? Sahabe bu konuda dünyadaki en büyük örneklerden birisini oluşturuyor. Allah kalplerini telif edene kadar sahabe birbirinin can düşmanıydı. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferaku. Dinde fırkalara ayrılmayın. Veskür nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Evvela Allah Teala herkesin Allah'ın ipine sarılmasını istiyor ki bu Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Dinde fırkalara ayrılmayın. İşte ama sonra can dostları oldular. Kalplerinin telif edilmesi mutlaka tabiyette bağlı bir husustur. Kalplerinin telif edilmesi, kardeş olmak tabiyetle gerçekleşir. Böyle bir dizaynda devrin imamının ruhu bir sebeptir. Ama bütün bunları gerçekleştiren muhakkak ki Allah'tır. Sahabenin arasındaki o dostluk Allah'ın kalplerini birleştirmesinde vücuda geldi. Dinde kardeşler oldular. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Gerçekten tabiyette gerçekleşen bu kardeşliği Allah Teala Hücurat Suresi'nin 9 ve 10. ayet-i kerimelere baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnnemel mu'mine uhvetin. Müminler kardeştir. فَاَسْلُخُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Öyleyse birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öte yandan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranıza selamı yayın. O halde Allah Teala açıkça dinde kardeşler olmamızı buyuruyor ki dinde kardeşlik tabiyette gerçekleşir. Allah Teala Enfal suresinin 63. ayet-i kerimesinde diyor ki yeryüzünün tamamını infak etseydin onların kardeş olmasını bunu başaramazdın. Lakin Allah alefe beyne kulubukun. Lakin Allah dilediğinin kalbini telif eder. Öyleyse bir dünyayı harcasan iki kişinin kalbini telif etmek mümkün değil. Ama Allah Teala dilediğin kalbi, dilediği kişi kim? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbini telif ediyor. İşte kişi kalpten ulaşmayı diliyor. Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Öbür tarafta kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor. Onu da mürşide ulaştırıyor ve mürşide tabi olanların başlarının üzerinde aynı ruh var. Devrin imamının ruhu. İşte Allah'ın da devrin imamının ruhu var. Kalplerinde de Allah-u Teala imanı yazmış ve böylece müminler olarak kardeşler olmuşlar. Ve Allah-u Teala bizi uyarıyor, diyor ki müminler kardeştir. Müminlerin arasını, kardeşlerinizin arasını ıslah edin diyor. Görev veriyor. Allah razı olsun. İkinci sual, insanlar kardeşlik duygusunu sahabe gibi neden yaşamıyorlar? Allah'ın yolu sevmeyi kardeşliği ifade eder. Ama bütün insanlar hayatta nefsinin kalbinde %100 afetlerle başlarlar. Ve sık sık yanlış davranışlarda bulunurlar. Böylece kardeş olamazlar. Ruhta 19 tane haset, nefste 19 tane afet. Akıl ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur, Allah'a dost olur. Akıl nefsin talebine uyarsa şeytana kul olur, şeytana dost olur. Başlangıç noktasında şeytan nefsin afetlerini %100 tesir ettiği için denge nefs ve şeytanın lehine bozulmuş durumda. Ne zaman ki Allah'ın katından Allah-u Teala mürşit gönderir de hidayetçi gelir, o hidayetçi Allah'a davet ettiğinde iblis devreye girerek insanların daveti kabul etmelerine mani oluyor. Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım demekle insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Allah da hepiniz toptan Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime sarın. Allah sırat-ı müstakimde olmamızı, Allah'a ulaşmayı dilememizi, iblis de bu dileğe mani olarak dilemememizi söylüyor. Sonuçta serbest irade sahibi kişi tercihini yapacak. Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Hidayetçiyle Allah onu kendisine davet ediyor. Daveti kabul etmiyor, isyan ediyor. Şaşarım o insanı ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytan kendisinin düşmanı olmasına rağmen farkında olmadan şeytan o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Ve o kişi kendi düşüncesi zannediyor. Diyor ki tamam, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkacak kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Yani iblis onu kendinin söylediğine inandırıyor. Ve şaşırır o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Her kötülüğün başı dünya sevgisi olmasına rağmen iblis allem ediyor, kallem ediyor ve dünyayı cazip gösteriyor. Sahabenin bu kadar başarılı olması, bu zamanda insanların hedefe bir türlü ulaşamamaları, onların iman bütünlüğünden, bizlerin ise henüz imanda eksik olmamızdan kaynaklanıyor. Allah'ın emri buysa ve buna muhalefet ediyorsanız, o zaman fırkalara ayrılmanız emrine isyan etmiş olursunuz. Bunun ağır bir cezası vardır. Bunun vebali bütün insanların, inananların üzerindedir. Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Ha antum haulai tuhubbuna ve la yuhubbunakum tu'minu kitabi kulli. Sizler öylesi kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Ve Sebe 20'de iblisin onlar üzerindeki zanı doğrulandı. Müminlere oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. En'am 153'te ise işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Dinde fırkalara ayrılan yollara tabi olmayın. Dinde insanları fırkalara ayıran iblis ve avanesidir. Nisa 167, 168, 169'da kafirler insanları Allah yolundan ayırırlar. Bunlar uzak delalettedir. Kafirler hem zalimdirler hem uzak delalettedirler. Allah onları mağfiret etmez ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme. İşte yaratılışta Allah-u Teala emanet olan ruhu hayattayken sahibini Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Ve bu yönde mürşitlerini gönderiyor, güzelçileri gönderiyor. Hidayetçiler de yedi safa davetle hep insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler sırat-ı müstakimde yerlerini alıyor. Daveti kabul etmeyenler, onlar gay yolunun üzerinde şeytanın kul ve şeytanın dostu oluyorlar. Üçüncü sual, tüm dünyada insanların birbirine kardeş olması mümkün müdür? Elbette. Kardeşlik kapısı herkese açıktır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in dönemine asr-ı saadet deniyor. Ama içinde bulunmuş çağda asr-ı hidayettir. Hidayet çağıdır. Allah Teala diyor ki bütün müminler kardeştir. Hangi grupta olursa olsun, kim Allah'a inanıyorsa, müminse, o başka grupları kendisine en büyük dostlar edinmelidir. Allah Teala'nın şu sözünü hatırlamamız lazım. Ümmetler söz konusu değil, bir tek ümmet vardır. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman, müşterek olan Allah'a teslim çatısı altında tüm dinlerin mensuplarının birleşmeleridir. Başka dini yaşadıklarını düşünen o dinlerdeki kardeşlerimiz, eğer Kur'an'ın temel esaslarına farklı bir gözlükle bakıyorlarsa, buradaki farklılığı insanları ayrıcı bir faktör olmaktan çıkarmamız gerekir. Evet, gerçekten de tek bir ümmet var. Bakara 213'te اِكَانَ النَّاسِ اُمَّتًا وَحِدَةً İnsanlar tek bir ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler bahsetti, gönderdi. Onlarla birlikte insanlar arasında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyinler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düştüler. Kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple ameni olan Allah'a ulaşmayı diyen o kimsenin haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayeti açıklamaları için Allah kendi izniyle onlara hidayeti erdirdi. Allah dilediği kimseyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bütün insanların birbirine kardeş olduğu bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yakınlaşmamız, dua edersek duamızın kabul olmasını biliyoruz yani, çok şükür. Allah inancımız sonsuz.
3: Dua çok önemli. Hani kabul olmayan dua yoktur, vakti gelmeyen dua vardır deniliyor ya. Yani dualar illa Rabbime yetişir, ulaşır.
4: Dua etmek demek, ibadet etmek demek. İnanmak demek. En başta zaten inanmak geliyor.
2: Benim geliyor. Yaptığım iyilik, kötülük, yaşadıklarımız hepsi geliyor. Yani nasıl, yani Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağımızı hep şey yapıyorum. Allah'a yani ulaşmak deyince aklıma geliyor. Hani ben kulum senden razıyım demesini Allah-u Teala'nın istiyorum.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Dualarımız ulaşır, zikirlerimiz ulaşır, inanmamız ulaşır, her şeyimiz ulaşır Allah'a.
4: İbadet ettiğimiz zaman zaten duamız, dileklerimiz, isteklerimiz ulaşır.
1: Allah Teala bize ruhundan üfürmüş. Bu dünya hayatında da yaşarken bana onu geri ulaştırın diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Veya böyle bir manevi dualarınız var mı? Talepleriniz?
5: Var tabii ki. Yani böyle çok güzel dualar öğrenmek isteriz, gitmek isteriz.
2: Çocuklarım da aynı, sevdiklerim, keşke hepsi de aynı olsa Allah'a ulaşabilmek için bazı Allah'ın emrettiklerini yapsalar, onlara daha da çok sevineceğim ama işte çoğu zaman şey olmuyor. Bazen sevdiklerimize onu aşılayamıyoruz.
0: Misafirimiz, keşke herkes Allah'a ulaşabilmek için Allah'ın emrettiklerini yapabilse ama çoğu zaman sevdiklerimize onu aşılayamıyoruz. İnsanların Allah'a yaklaşmaları için nasıl bir yol izlemeleri lazım? Allah Teala bütün insanlardan tek bir dilek istiyor. Çünkü geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Bakara 256'da Lakira Habibdin dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu kesinlikle birbirinden ayrılmış vaziyette. İrşad yolunun davetçisi mürşitlerdir. Gay yolunun davetçisi de şeytan ve avanesidir. İbrahim 22'de her iki davet de insanlara ulaşıyor. Lema kudiyel emru işi olup bittikten sonra kâle şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size hep yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. İnni davetüküm. Ben sizi davet ettim. Feseceptüm. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Tebliği kabul edenler, tebliğe duyarsız kalanlar ve karşı çıkanlar. Dinde zorlama yok. Hiç kimse kimseyi ne rüşt yoluna zor ulaştırabilir ne de gay yoluna zorla ulaştırabilir. Her ikisinde de zorlayan kişi değil, zorlanan kişinin kendi iradesi hüküm verecektir. Hangi konuda olursa olsun başkalarını ikna etmeniz hedef değildir. Ama başkalarını doğruya söylemeniz hedeftir. Evet, demek ki konu ne olursa olsun başkalarını ikna etmeniz hedef değildir ama başkalarına doğruyu söylememiz hedeftir. Tebliğ. Diyelim ki diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Ama kişi dilemiyor. Sizin tebliğinize rağmen bunu yapmıyorsa bu sizi üzmemeli. Onu unutmayın. O ikna ettiğiniz veya edemeyeceğiniz kişiler kendi hesaplarını Allah'a kendileri ödeyeceklerdir. Öyleyse tebliğe muhatap olan insanlar dediğim gibi bir daveti kabul edenler, tebliği kabul edenler, duyarsız kalanlar ve karşı çıkanlar. Üç gruba ayrılıyor. Tabii duyarsız kalanlar hasarlarına engeller koyuyor. Karşı çıkanlar huzurlarına engeller koyuyor. İrşad makamı ile mücadele edenler o zaman kalplerini Allah-u Teala tabi ediyor. Ama bir de tebliğe muhatap olduğu zaman tebliği kabul edenler var. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala sahabe devrindeki gibi başlangıçta birbirine düşman olan insanların kalplerini telif etmek, birleştirmek için mürşid tabiyeti farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
6: Mürşid Allah'ın iyi dostlarına mürşid denilir. Daha yakın olanlar, daha çok bilenlere mürşid denir.
4: Mürşidin kelamları her zaman önemlidir. Onlar bilimdir. Yani onları dinlemek gerekir. Önemli cümleler kurarlar. Her insanın da bir mürşidi dinlemesi lazım. Zikir edebilmesi için.
3: Büyük zatlar zaten ilmi çok yüksek mertebede olan insanlar.
2: Mürşid dediğin zaman hep Allah'la ilgili. Onlara aşılamalı yani kendini değil. Allah'a aşılamalı onlara bence.
6: Önce Allah'a sonra onlara dayanarak bir dua ettiğimiz zaman mürşitlerin adını da anarsak daha yakın oluyor.
1: Günümüzde de Allah dostları var mıdır?
5: Vardır tabii ki. Allah eksik etmesin.
6: Vardır. Olmasa zaten daha çok helak olurduk. O Allah'ın yakın dostları olduğu için bu afetler daha yani bizi kolay kurtardı.
3: Biz evet bu depremi yaşadık ama emin olun çoğu mürşitlerimiz buraya ulaştığından ben eminim. Yetiştiler. Gerçekten de. Mesela komşum da anlattı. Hani mesela kız kardeşi enkaz altında kalmış 3 gün boyunca. Orada aynı şekilde hani mesela tok olarak çıktığını söyledi. Hani birisinin ona su içirdiğini, yardım ettiğini söyledi. Yani bunlar zaten hani böyle insan kafadan atacağı bir şey değildir.
0: Misafirimiz mürşidin kelamı önemlidir. Önemli cümleler kurar. Her insanın da bir mürşidi dinlemesi lazım. Mürşidlerin söyledikleri sözler kendilerine ait fikirler midir? Hayır. Mürşidin sözlerini Allah sözleridir. Mürşid söylediği sözler Allah-u Teala'nın ektiği bir tohumdur. Kalplere ektiği bir tohumdur. Necm 3.4'te Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala diyor ki o kendisinden söz söylemez. Ona ne vahiy ediyorsak onu söyler. وَمَا يَنْتِقُ عَنَا الْهَوَا اِنْهُ اِنَّ وَحْنْ يُحَا Enbiya 73'te asaleten devrin imamı peygamberden bahsediyor. Peygamberin söylediği her söz Allah'ın kendisine söyletilir ve yaptırdığı her fiil de yine Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Secde 24'te peygamberden olmadığı dönemlerde veli Resulü arasında seçilen bir tasarrufa giren vekaleten devrin imamından bahsediyor. Ve Enfal 24'te ise Allah-u Teala Ya eyvellezine amin istecibu lillahi Resulü izade hakim limayi hüküm. Ey amin olanlar Allah ve Resulü hayat veren şeylere davet etsin ama daveti kabul edin. Daveti kabul edenler işitenlerdir. İşittiren de Allah'tır, işittirmeyen de Allah'tır. Ama kişinin kalbi talebine bağlı olarak. Eğer kalbi talebi dünya istiyorsa Allah ona işittirmiyor. Kalbi talebi Allah'a diliyorsa Allah ona işittiriyor. Allah Teala diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Sadece ona vahyetimizi söyler. Yani konuştuğu her şeyi biz konuştururuz diyor. Orada kişi sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Allah'ın söylediklerini söyleyebilir. Görevi kendisine ulaşan vahyi aynen aktarmaktır. Hadis-i şerifte hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak keramet işlemek üzerimize farz kılındı. Muhakkak ki Allah mecliste ölü kalpleri hikmet doğruya diriltir. Gerçekten de Allah Teala'nın kalpleri hikmet nuruyla dirilttiğini görüyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam kardeşlerimizle aramızda olan sevgi ve mutluluğu nasıl bir üst boyutlara ulaştırabiliriz. Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kardeşlerimiz aramızda olan sevgiyi ve mutluluğu nasıl daha üst boyutlara ulaştırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde diyor ki eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kaz yandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Yani Allah yolunda hizmet, insanların mutluluğu için bir ve beraber olmak aramızdaki sevgiyi de arttırıyor. Allah'a yaklaşımın iki kanadından bir tanesi enfüsü zikirdir. Diğeri de afakı başkaları insanlar için yaşamaktır. İşte başka insanlar için yaşamada onları mutlu etmede sevgi anahtardır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır ve bu hadiste de size birbirinizi seveceğiniz bir şey haberi verir mi? Selamı yayın. Yani Allah yolunda tebliğ edin ama karşılıksız. 7 ayet-i kerimede tebliğde sizden ücret istemiyoruz. Sizin Allah'a giden bir yol tutmanızı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyoruz. Herkes başkasını kendisine üstün tutarak onu öne geçirerek onu gerçekleştirebilir. Her davranışımızda dikkat edin, kendimizi mi üstün kılmak istiyoruz yoksa bir başkasını mı? Sahabe hayatı boyunca arkadaşlarını kendinden önde tutmuş. Son anında da bunu yapmayı başarmış. Öyleyse kardeşlerimizle aramızda sevgiyi en güzel standartlarda pekiştirebilir ve üst boyutlara ulaştırabiliriz. Başkaları için fedakarlık ederek, bizden üstün oldukları onlara hissettirerek, onları sevdiğimizi en güzel şekilde ifade ederek onlardan yana olarak bunu gerçekleştirebiliriz. Hazreti Ömer'in savaş meydanında matarasındaki suyu kardeşlerine dağıtmak üzereyken birisi su diyor, yerde yatıyor. Hazreti Ömer matarasındaki suyu tam ona uzatmak üzere kimi başkası su diyor. Birinci kardeşi ya Ömer bana değil ona ver. Tam ikinciye uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. İkinci de ya Ömer bana değil ona ver. Ve geriye döndüğünde üçüne yetişiyor. Üçüncüsüne yetişmiyor. Şehit oluyor. İkinciye döndüğünde o da şehit oluyor ve üçüncü de birinci de şehit oluyor. Bu da sahabenin birbirine karşı gösterdikleri fedakarlığı gösteriyor ki onlar için adeta kendisini feda ediyor. İşte bütün mesele bizim de bu noktaya ulaşmamız, aramızdaki sevgiyi en üst noktaya taşımamız. Ancak Allah yolunda hizmetle gerçekleşir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre düşmanlıkların yok olması, dostluğun, kardeşliğin hüküm sürmesi için yapacağımız en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah'a yönelmek işte kalben, ruhen, vücuden, her şeyden, yani Allah'a yöneldiğin zaman zaten Allah-u Teala her şeyi gerçek zamana bıraktığın zaman, Allah-u Teala'ya bıraktığın zaman her şey oluruna gidiyor yani. Kulundan hiçbir beklentimiz olmasın yani. Kulu çünkü hiç beklentilerimizi karşılamıyor.
6: Zikir yapmak Allah'a daha çok yakın olmaktır. böyle kendi kendini teslim ediyorsun. Allah seni böyle yani birebir böyle kendi içindekini anlatıyor. Hiçbir şeyi takmıyorsun kafana. Sadece Allah'la beraber böyle olduğunu görüyorsun yani.
3: Hani diyor ya, şah damarınızdan daha yakınım. Onu zikrederek hani böyle biraz daha hissetmek daha güzel olur diye düşünüyorum.
4: Zikir yapan insanın yolu rast gider. Allah-u Teala onunla birlikte olur.
5: Sürekli zikir yapan, Allah'a tapan insan yüzlerine nur yağar.
1: Zikir yapan kişinin başka insanlarla ilişkileri nasıl olur?
2: O kendi yaşadığını o insanlara aşılaması lazım bana göre yani. Hani ben eğer o zikri yaşıyorsam o karşımdaki insana da ona da yaşatmalıyım yani. Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberimizin hani ondan çünkü ona gideceğimizi hatırlatmalı bence.
4: Zikir yapan bir kişi her zaman gülümser. Olumlu olur, mutlu olur. Hiçbir zaman da çok üzgünlüğünü belli etmez. Çünkü her zaman mutlu olur. Zikir etmek çok önemlidir.
0: Bir misafirimiz zikir yapmak Allah'a daha çok yakın olmak demektir. Kendini teslim eder Allah-u Teala'ya. Zikir olmadan Allah'a teslim olmak mümkün mü? Hayır. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi mümkün değil. Nefs eksisi yoksa ruhun Allah'a ulaşması, teslimi de mümkün değil. Zikirsiz teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikir konunun temelinin esasını teşkil eder. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir şiarınız olmalıdır. Zikirsiz tasavvufu yaşamak mümkün değil. Başkalarından hiçbir farkımız olmaz zikir yapmazsak. Her şeyi kendimize problem ediniriz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarız. Eğer zikir yapmıyorsak, kendimize yazık ederiz. Zikir yapmıyorsak, zikri ön plana alın ve karşı yapacağımız mücadelenin, şeytana karşı ve nefsime karşı yaptığımız mücadelenin yegane sadehani zikirdir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Ve bu 3 çeşit zikirden en büyük olanın Allah ismini tekrar olan zikrullah olduğunu buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hürmetle, hasretle, gül kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Saygıdeğer hocam, bir sorum var. Cevaplamanızı rica ediyorum. Sorumu arz ediyorum. Sorum, dindeki kardeşliğin bozulmasının sebebi nedir? Allah razı olsun. Tekrar gül kokulu ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dindeki kardeşin bozulmasının sebebi nedir? Şeytanın hedefi hepimizi birbirimize düşman kılmaktır. Her fırsatı değerlendirir. Nefret ve kin şeytanın en büyük iki tane silahıdır. Kıskançlık, haset bunların yardımcılarıdır. İnsanların çoğu şeytanı tercih ederler. Çünkü şeytan onların düşünceleri gibi gösterir, kötülükleri ettirir onlara. Nefsleri de zaten aynı şeyi yapmak istediği için onlar onu yaparlar. Dostluğun oluştuğu yerde tek bir fırka vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen, kırmayan insanlar. Allah-u Teala herkesten bunu istiyor. Öyleyse dindeki kardeşlerin bozulmasının arkasında şeytan ve şeytanın etki ettiği, peşinden sürüklediği nefsin afetleridir. Bayde 91'de inneme yürüdü şeytanı ve en yuka beynekum el adavete vel bağda ve yüseddüküm an zikrillahi ve aneselat. Şeytan daima bir taşla iki kuş vuruyor. Bir, birbirimize kendimizi düşman ettirerek aramıza kini sokuyor ve Allah'ın zikrine ve namaza mani oluyor. Zikir ve namaz yoksa Allah Resulü şöyle buyuruyor. Zikir ve namazdan gafil olun ki kalpleriniz katılaşmasın. Zikir ve namaz kalplerin yumuşamasını, kalplerin huşu içerisinde sevgiyle bağlanmasını ifade ediyor ama iblis onu da engelliyor ve insanları birbirine düşman ediyor. Öyleyse mutluluğun iki kanadından bir tanesi, en büyüsü Allah'la ilişkilerimiz zikir ve namaz. Buna engelliyor mutluluğun afaki kanadı da başka insanlara mutlu ederek onları sevmemiz ve mutluluğu en üst seviyede yaşamamız. İblis hedefinde sadece insanların mutsuzluğu var. şeriat, kısası af tarikatı ve hakikat ise kötülüğe hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizikülü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş, iradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal, kutsal iradeye karşıma değil, kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de

Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sualimiz Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Dualarımızda kendimizi devreden çıkarıp kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için istesek Allah Teala bizi o hedefe ulaştırır mı? Sevgili kardeşim, Efendimiz'den öğrendiğimiz şu: kendimiz için ne istiyorsak kardeşimiz için istememiz halinde daha çok Allah Teala'nın bize vereceğini hiç unutmamalıyız. Ama dua kısmı biliyorsunuz şöyle: Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onu bize veriyor. Zamanı Allah tayin ediyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Ya kulun istediği şekilde veya derecatını arttırarak veya ahiret hayatına taalluk eden cinsten, ama mutlaka Allah Teala verir. Çünkü Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. İnsanların hem dünyevi istekleri hem uhrevi istekleri olabilir. Dünyevi isteklerini istemeleri halinde Allah Teala'nın vereceğini ama ahirette bir nasipleri olmayacağını ayetlerde beyan ediyor. 7 tane ayet-i kerime bu konuda bize ışık tutuyor. Kim bizden dünyayı talep ederse veririz ama ahirette nasibi yok. Ama Allah Teala kim bizden dünyada da ahirette hasene isterse biz ona herkesine birden veririz. Öyleyse Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı veriyor. Ama sadece niyeti dünya olana ahirette nasibi yok buyuruyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, hacet namazıyla mürşidi Allah'a sorun dediğimiz insanlara, rüya ile amel olmaz diyenlere hangi ayetleri söylemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, rüya ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen rüya ile ilgili ayetler. O size rüya ile amel olmaz diyen insanlar dolaylı olarak şunu söylemiş oluyor: bu ayetlerle amel olmaz. Halbuki bunlar Kur'an'ın ayetleri. Özellikle Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya, salih rüya. Yusuf Aleyhisselam babasına şöyle demişti: babacığım, gerçekten ben onu bir yıldız, güneş, ay ve gördüm, onlara bana seyreder vaziyette durumda gördüm. Ve devam ediyor: Yusuf 2, Yusuf 3, Yusuf 4, Yusuf 5, 6, 7. Devam ediyoruz inşallah. İlgili rüya ile ilgili ikinci bölüme. 8, 9, 10, 11, 12 ve hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor hadisinde: benden sonra peygamberlikten sadece mübeşşirat var. Nübüvvet yok, mübeşşirat var. Sahabe sual soruyor: mübeşşirat nedir ya Resulullah? O salih rüyadır. Öyleyse mümin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesi, yani salih rüyadır. Eğer Allah Resulü şöyle buyuruyorsa: Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri de hacet namazı. İstihare namazında bir bilinmeyeni Allah'tan sormak istiyorsak mutlaka başvurmamız gereken bir vasıtadır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kul ya eyyuhel kafirun, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunur. Ve kimseyle dünya kelamı konuşulmaz. Usul abdestiyle

0: namaz yerine getirilir ve yatağı kıbleye göre dizayn edilir, zikirle yatılır, niyetini Allah-u Teala'yı bildirerek bu şekilde yatar. Zikirle yatarsa niyetinin beyaz bir ışığın göstermesi halinde rüyada uygun olduğunu, siyah Kur'an üzerinden göstermesi halinde uygun olmadığını Allah-u Teala göstermek suretiyle o kişiye o konudaki gaybi bilgiyi vermiş oluyor. Ama kişinin bir dileği varsa, işte mürşide ulaşmak bir hacettir, dilektir, o zaman dört erkek hacet namazıyla başvurulması lazım ki ister istihare namazı olsun, ister hacet namazı olsun, Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesine uygun düşüyor. Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiurresule ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ulul emre itaat edin. Ama bir konuda nizaa düşerseniz onu Allah'a ve Resul'üne arz ediniz. Allah'a arz etmenin yolu işte istihare namazı ve hacet namazı ile gerçekleşir. Resul'e arz etmek de doğrudan doğruya sormakla. O zaman bu ayet-i kerimeyi onlara gösterebilirsiniz ve hadis-i şerifi. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Resulullah benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Mübeşşirat salih rüyadır. Ve Allah-u Teala Bakara 45-46'da وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَبِيرَةٍ اِلَا رَخَاشَيْنِ. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Mürşidinizi haccet namazıyla Allah'tan isteyin. Dolayısıyla bu ayetler bize kesinlikle haccet namazının Allah-u Teala'nın bize verdiği hedef istikametinde başvurulması gereken Rabbani bir vasıta olduğu açıkça ortaya koyuyor. Siz bunları söyleyin. İnsanlarla tartışmayın. İnanmıyorlarsa onlarla Allah arasında. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeş muhterem hocam, fizik vücudumuzda bir arıza belirdiği zaman görme engelli veya işitme kaybı gibi bu nefsimizin vücudunda da gerçekleşiyor mu? Hayır sevgili kardeşim, yani fizik vücudun hastalıkları ile nefsin hastalıkları farklı. Fizik vücut görüyor, işitiyor, biliyor ama Allah'a göre ölü vaziyette. Çünkü kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde Allah Rahim esması ile tecelli etmiyor ve engelleri kaldırmıyor. Dolayısıyla ikisi birbirinden farklı. Ancak belli oranda fiziksel vücut kaybı nefsinde devreden çıkmasını sağlıyor. Bu tabi oranı bilemiyoruz ama Rusların yüksek frekans altında çektiği bir fotoğraf çekme tekniği var. Yüksek frekans altında yaprağın dörtte biri kesildiği zaman, çekildiği zaman yaprak tam görünüyor. Belli oranda üçte ikisi gittiği zaman artık fotoğrafın tam görünmediğini görüyoruz. O zaman o oran ne kadarsa o zaman nefse de o şekildeki bir devreden çıkma söz konusu olabiliyor. Kumanda etme söz konusu olabiliyor inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, bizlere kabz ve bas halleri açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, kabz hali ve bas hali genişletme ve daraltma olarak ifade edilebilir. Birçok ayet-i kerimelerde örneğin Ra'd suresinin yanılmıyorsam 26-27. Ayetlerinde Allah dilediğin rızkını genişletir, dilediğin rızkını daraltır. Allahu yebsutur rızka limen yasha ve yaktir. Allah dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Bunlar dünya hayatı ile sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı ahiret hayatının yanında geçici metadan başka bir şey değil. Ve tabii bunun gibi birçok şeyde. Dolayısıyla bu şekilde idrak etmek lazım. Ama her iki halde de biz Allah-u Teala'nın emirlerine itaat havuz ettiysek mutlaka hedefe ulaştırır. İşte Bakara 145'te kim Allah'a güzel bir borç verirse o takdirde o kendisine kat kat çoğaltılır. Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ona döndürüleceksiniz buyuruyor. İşte birçok ayetlerde bu olay bu şekilde ifade ediliyor. İsra suresinin 30. ayet-i kerimesinde اِنَّ رَبَّكَ يُبْسُتُ الرُّزْكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَخْتِرُ اِنَّهُ كَانُوا بِعِبَادِ يَخْفُورَ. Yani yukarıda Bakara 245'te Allah için olanların rızkını genişletiyor. Diğerinde daraltmada vazifeli kılıyor ama her ikisi de Allah'ın elinde. Allah razı olsun. 5. Sure Kayseri'den birkaç muhterem hocam, cin 14, 15, 16 ayetlerine göre kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar kimlerdir açıklar mısınız? Kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar seçilmişler ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yani üzerine delalet hak olanlar. Şeytanın ilkaları kalpleri kasiyet bağlayanlarla kalpleri hasta olanların tesir ediyor. Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُوا الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ. Allah Teala buyuruyor ki kalplerinde hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış etmiş olanlara şeyini ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne kılmak için. Kalpleri hasta olanlar kimler? Kalpleri hasta olanlar Bakara 8-9-10'da kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar olduğunu, yani yeryüzüne fesat çıkaranlar olduğunu görüyoruz. Fî kulubun meredin fezâdâhumullâhu mered ve lehum azâbin azîm mimâ kânû yeksibûn. Yalanlanmaları sebebiyle onlara büyük bir azap söz konusu. İşte bu azabın sahibi, kalpleri hasta olanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, engel olan Allah ve müminleri aldatanlar. Ama kalpleri hasta olanlar seçilmiş olmalarına rağmen delalet üzerine hak olanlar. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulen liyabudullaha ve yestenebu tawuta. Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a hamdolsunlar diye resuller bahsettik. Ve minhum men adallah, bir kısmı hidayet erdi, Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidlerine tabi olarak hidayet erdiler. Ve minhum men qad alayhim dalale. Bir kısmı da seçilmiş olmalarına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için delalet üzerlerine hak oldu. İşte ayet-i kerime zaten bunu söylüyor. Dolayısıyla zikirsizlikten kalbi kasiyet bağlayanlar onlardır. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde اَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُمْ لِذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ. O amen olanların kalplerine Allah'ın zikri ve haktan yiyen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? وَلَا تَكُنُكَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. kendilerine kitap verilen ehli kitap gibi olmasınlar. Fetale aleyhim amet. Üzerlerinden zaman geçti. Fekaset kulubum. Bu süre içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemediler. Zikirsizlik sebebiyle kalpleri kasiyet bağladı. Onların en kısayısı fasıktır buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Cappar hocam, hasretli hürmetle ellerinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Cappar hocam, sizlere bir soru arz etmek istiyorum. Kabul buyurursanız inşallah. Herkes evliya olabilir mi? Evliya olmanın koşulları nelerdir inşallah? Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Cappar hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere Muhterem Efendimizin de bize öğrettiği şekliyle veli Arapça bir kelime, tekil Allah dostu demek, evliya bunun çoğuludur. Ama dilimize çoğul olarak kullanılıyor. Hacı Bayram Veli bir veli evliyadır diyor. Halbuki veli dememiz lazım. Tekil, tek kişi. Mevlana bir evliyadır. Aslında yine veli dememiz lazım. Ama dilimize çoğulu tekil olarak kullandığı için artık öyle kullanıyoruz. O zaman herkes veli, yani dilimizde kullandığı şekliyle evliya olabilir mi? Evet. Kapı herkese açıktır. Nitekim yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaktır. Veli Allah'ın dostu demektir. Öyle olunca yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaksa kapı herkese açıktır ve bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an, kalpten dileyen kişiyi Allah rahim esmasıyla tecelli eder ve o kişi Allah'ın dostudur ama ermiş evliya olmak 7-8 aylık bir süreyi ifade ediyor. Onun bitiminde mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ve o kişi Allah'a ermiş velilerinden, kullarından olur. Dolayısıyla kapı herkese açıktır ve Kur'an-ı Kerim zaten herkesi kendisine dost olmaya, kul olmaya davet ediyor. Allah'a dost olmakla Allah'a kul olmak arası, ya kul olmak mutlulukla ilişkisine mutlu olanlar Allah'ın kulları, Allah'ın dostlarıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in daveti insanları Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaktır. Başlangıçta bütün insanlar şeytanın kulu ve dostudurlar. Nereden biliyoruz? Zümer 17'den. Allah-u Teala bütün insanları kendisine kul olmaya ve dost olmaya çağırıyor. İşte وَالَّذ۪ينَ اَنَجْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَهَمِ الْبُشَفَ بَشْرِ اِبَادِ Onlar ki tağuta kul olmaktan iştirak ettiler. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştirak ettiler, kaçındılar. Kime kul oldular? Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar Allah'a kul oldular. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz şöyle buyuruyor. Tren hocam, İslamiyet insanı temiz bir ahlaka davet eder ve ben kalben böyleyim. Buna herkes şahit, fazlasına lüzum yok demek. Doğru mudur? Sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Senin söylemen, kendi hakkındaki hüküm vermen önemli değil. Allah Teala herkesi bir fizik bedenle yaratmış, herkesi bir nefse dizayn etmiş, herkese zatından ruh üfürmüş. Ve bakıyoruz Kur'an ayetlerinde bu şekilde söylediğini söyleyenler var. Mesela ne diyor? Nisa 48, 49'da, Nisa 49'da أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُنْ اَنْفُسَكُمْ Kendi nefslerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Allah Teala'nın nefsini tezkiye ettiği kişi kim? Necm 32'de takva sahibi olduğunu görüyoruz. Nereden biliyoruz? İşte yine Necm 32'ye bakacak olursak فَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ Nisa 49'daki gibi nefsinizi tezkiye etmeyin. Takva sahiplerini Allah bilir diyor. Öyleyse her şeyden evvel kalbin temizlenmesinin kişinin takva sahibi olmasına bağlı olduğunu ayetler bize bunu içeriyor. Bunlar Allah'ın sözleri. Biz Allah'ın sözlerine kesin itaat etmek ve iman etmek durumundayız. Evet. Takvanın da 7 safhadan teşekkül ettiğini görüyoruz. 1. safha takva, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safha takva, müşride tabiyet. O zaman bu 2 safhayı kendi üzerinde test et. Eğer sen kalbine ulaşmayı diliyorsan, sen hacet namazıyla alan gösterdiğin müşride tabiysen, tamam, problem yok, ama bu 2 safha sende yoksa benim kalbim tertemizdir demek Allah katında bir şey ifade etmiyor. İşte ayetler, biz de zaten neyi konuşuyoruz? Efendimiz'den ölmüş olduğumuz ayetleri konuşuyoruz. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim, muhterem hocam, 2 iş arkadaşımla girdiğim konuşmada ilk insanın Hazreti Adem olmadığını, ondan önce insan fosil kalıntılarının olduğunu örnek olarak Göbekli Tepe vesaire gibi internetten bilgiler verdiler. Adem Aleyhisselam milattan önce 4000'li yıllarda yaşadıysa bulunan fosillerin milattan önce 2000 sene olduğunu ve Kur'an'ın uydurma bir kitap olduğunu söylediler. Bu konuda onlara nasıl cevap vermeliyiz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, yani bu konuda Kur'an'a uydurma kitap diyenlerle bizim söyleyeceğimiz şey onlarla Allah arasında. Biz herkesi Allah'a davet ediyoruz ve İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin söylediği kısayı belki de onlara anlatmak lazım. Bir ateist Allah'a inanmadığını söylüyor ve o zamanın bilgilerine olan İmam Ebu Hanife Hazretleri ile de tartışıyor. Bir yerde karar kılıyorlar, halkın önünde konuşacaklar bu konuyu. İmam Ebu Hanife Hazretleri randevusuna geç geliyor. Ateist atıp tutmaya başlıyor, korktu onun için gelmedi diye. Ama sonunda Hazreti İmam Ebu Hanife Hazretleri geliyor. Geldiği zaman diyor, korkudan geç geldin değil mi diyor. Hayır diyor, öyle bir şey yok. Ya sebebi ne o zaman, niye geç vaktinde randevuna gelmedin? Diyor ki, geldiğim yolda çok yağmur yağdı. Geçmem gereken köprüyü sel aldı götürdü. Bekledim. İşte ağaçlar kesildi. Köprünün inşa edebileceği şekilde ağaçlar kesildi. Çiviler çakıldı onlara. Köprü oluştu. Ben de onun üzerinden geçtim. 2-3 saatlik bir ertelemeyle geldim. Ateist diyor ki, ya söylediğin şey hiç akla mantığa geliyor mu? Hem ağaçlar kendi kendine kesilecek, hem köprü şekilde çiviler çakılacak, köprü olacak ve sen de öyle, buna kim inanır diyor. O zaman Ebu Hanife Hazretleri, bey gafil diyor, bir köprü bile kendi kendine yapılmazken sen şu koskoca kainatı yoktan var eden Allah-u Teala'ya inanmadığını söylüyorsun. Senin söylediğin ne alemde? Tabii böyle tip insanlar her zaman istisnalar çıkacaktır. Ama siz onlarla vakit harcamak yerine bu misali, bu kısayı verirsiniz ve ayetleri konuşunuz. Biz insanları ayetlerle Allah'a davet ediyoruz, iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Hatemül Enbiya, Resulullah da son nebidir. Bunun üzerinden biz insanları davet ediyoruz ve sahabenin yaşadığı İslam'ın günümüzde de kesinlikle yaşanması gerektiğine, huzur ve mutluluğu arayan herkesin ancak bununla mutlu olacağına inanıyoruz. Allah razı olsun. Burdur'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah yolunda en güzel biçimde nasıl hizmette bulunabiliriz, hizmetin nasıl olması gerektiğini anlatır mısınız? Sevgili kardeşim, Allah yolunda hizmet mukaddes bir görev. Bütün peygamberlerin görevi bu mukaddes görevin yerine getirilmesi. Onların mirasını devralan bütün veli rasuller bu mukaddes görevi en üst seviyede yerine getirenlerdir. Onların yetiştirdiği 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli müşrikler bu hizmete en ön safta olanlardır. Ve vekil müşrikler vesaire. Yani kısacası Hazreti Ömer'in misali bugün Allah için ne yaptın diye sualin cevabını pozitif manada verebilmek bizim Allah yolunda hizmetimizde mümkün olabilir. Dolayısıyla en zirve noktada mutlulukları yaşamak istiyorsak Allah yolunda hizmet bunun vazgeçilmez vasıtasıdır. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel, Allah yolunda hizmette hep kendimizi hesaba çekilmeliyiz. Bugün Allah için ne yaptın? İşte bu sualın cevabını verebilmek, bu mukaddes görevi en üst seviyede yerine getirmekle mümkündür. Hizmet edenlere bakın, en üst seviyede mutluluk yaşıyorlar. Bunun arkasında Allah yolunda hizmetleri geliyor inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Müslüman Hocam, İsa suresi 103'te namazı bitirdiğimizde otururken, yani üstü yatarken Allah'ı zikretmemiz emrediliyor Rabbimiz. Namaz kılarken rükuya gittiğimizde Sübhaneke Rabbiyel Azim diyoruz ve secdeye gittiğimizde Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Burada daimi zikrimi istiyoruz. Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, bunlar namazın tesbih bölümüdür. Bu tesbihat her zaman yapılması lazımdır. Ve mutlaka kişi bunun gereğine de ulaşabilir. Ama zikir ayrı bir olaydır. Serbest irademizle yerine getirdiğimiz bir olaydır. Tesbihat da yapılır namazda ama zikir ayrı bir görev olarak Kur'an'da yer alıyor. Serbest irade sahibi insanın Allah'a ulaşmak, Allah'a mutlu olmak, Allah'a yakın olmak, Allah'a köle olmak mutlaka bu zikrin en üst seviyede yapılmasını gerektiğine inanıyoruz inşallah. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, sünnetullah nedir açıklar mısınız diye bir sual soruyor. Sünnetullah sevgili kardeşlerim, ilahi irade kainatı yoktan var eden Allah'ın iradesidir. Sünnetullah külli irade 3 asır ve 3'te karşı olmak üzere 6 alemi kontrol altında tutan sistemin bütünüdür. Cüz'ü iradede en üst noktada yaratılan insanın Allah'ın kendisine verdiği serbest iradedir. Dilediğini yapabilme yetkisi. Sünnetullah dediğim gibi bütün kainatı kontrol altında tutan sonsuz sistemin adı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Selamünaleyküm ve mutluluklar berekatü muhterem hocam. Sizi çok okuma çok severim kalbimden inşallah. Hocam izniniz olursa bir sualim var idi. Sevgi fedakarlıktır. Fedakarlıksa bir insanın kendisini hiçe saymasıdır. Sözündeki fedakarlıktan kasıt nedir? Açıklar mısınız? Selamünaleyküm ve mutluluklar berekatü.
0: Aleykümselam ve mutluluklar berekatü. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi sevgi fedakarlıktır. Ve fedakarın ölçüsü de zikirdir. Bir insanın kendisini hiçe saymasıdır. Evet, yani başkaları için yaşamak. Her zaman Muhterem Efendimiz buyuruyor ki siz varsınız, Allah var ve başka insanlar var. Ama bir gün iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz an artık siz yoksunuz, Allah var ve başka insanlar var. Çünkü artık siz Allah içinsiniz. İşte ne zaman 7 sabah 4 teslimi yaşar da o noktaya gelirsek, o zaman Allah'ın izniyle kendimizi hiçe almış olmuş oluruz. Allah dostlarının Biz Allah'a zekatız, Allah'a kendimizi adadık demesinin arkasındaki sır da bunu ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'asarabat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsan o serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer Şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız, hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki: "Atiullah ve atiur Resul." Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعْمَلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icra-i kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icra-i kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhassara var. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ihsan ve nimet. Birinci sual, ihsan ve nimetin muhtevası nedir? Allah-u Teala'nın bize ihsanları nedir diye bir sual sorulursa şu cevabı rahatlıkla verebiliriz. Hava, su, akıl, hafıza, fizik vücut hepsi birer ihsandır. Bir insan müşrine ulaşmadan evvel Allah'tan gelen her türlü güzellik o kişiye yapılan Allah'ın ihsanlarıdır. İhsan doğumumuzda beraber başlar. Allah insanın yaşamasına imkan verecek her şeyi onun hizmetine sunmuştur. Bir ihsan olarak ona vermiştir. Ne zaman ki mürşidimize ulaşırız, bu noktadan itibaren Allah-u Teala'dan alınacak her hediye ihsan, nimet adını alır. Mürşidimize ulaşana kadar Allah'ın bize verdikleri hepsi ihsandır. Mürşide tabi olduktan sonra Allah'tan aldığımız her şey birer nimettir. Ve Allah'ın nimetleri bizim Allah'a teslimimiz için baz teşkil eder. Nimet nefs tezkiyesini en yukarı çıkacak olan bütün imkanları bize hazırlayan birer güzellikler demetidir. Örneğin Allah Teala biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala'nın verdiği 7 furkan peşinden Allah'ın kalbimize hidayetle ulaşması, Kaf 33'e göre kalbimizin Allah'a dönmesi, Enam 125'e göre göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılması, arkasından Zümer 22'ye göre kalbimize nurun ulaşması, Hadis 16'ya göre huşu sahibi olmamız ve huşu sahibi olan kişinin Allah'tan aldığı 12 tane ihsan. Peşinden huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eder. Allah'ın mürşidi bizler için bir nimettir. Çünkü Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَّ الْمُؤْمِنَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Anın olsun ki Allah müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhunu bir nimet olarak onların aralarında kendi kavmin içinde kendilerinden bir Resul bahseder. Onlara onun ayetlerini tilavet eder. Onları tezkiye eder. Onlara kitab-ı hikmeti öğretir. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, onlar gerçekten açık bir delalet içindeydiler. Görüyorsunuz ki, mürşid, bize Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Ama mürşitten önce Allah-u Teala'nın bize verdikleri 12 tane ihsan, hepsi ihsan hüviyetindedir. Mürşide tabi olduktan sonra her şey, ihsanlar Allah'tan bize verdilenler hepsi nimete dönüşüyor. İkinci sual, Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanlar için Allah'ın insanlarında fark var mıdır? Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَمَا اُبَرَوْ نَفْسَ اَنَا نَفْسَنَا اَمَارَتِمْ بِسُوْ اِلَى مَا رَحْمِ يَا رَبِّي. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs suyu olan şerri emreder. Öyleyse şer bizim nefsimizdendir. Hayır Allah'tandır. 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. Ama ne zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli ederse işte şu ayette görüyorsunuz ki وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Yani şerrin insan nefsinden olduğunu, hayrın da Allah'tan olduğunu Allah Teala açıkça ifade ediyor. Nefs başlangıçta muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle devamlı şerri talep eder. Ama Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi nefsen müstesna. Çünkü o noktadan itibaren nefs tezkiye olmaya başlıyor. İman kelimesine etrafında biriken fazıllar kalbin nurlanmasını sağlıyor. Şeytanın nurlara tesiri yoktur. Öyleyse her iman kelimesi etrafında biriken fazıl miktarı o oranda şeytana kul olmaktan kurtulduğumuzu, o oranda nefsimizin tezkiye olduğunu ve o oranda da ruhumuzun gök katlarında yükseldiğini söyleyebiliriz. Manevi tekamülün başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu noktaya kadar herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama bu değerlendirmede eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, bundan sonraki Allah'ın ihsanlarını alamazsınız. Nimeti de hiçbir şekilde almanız mümkün değildir. Biz Allah'a doğru Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım attığımızda Allah Teala da hemen harekete geçer ve ihsanları birer birer vücuda getirir. Kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebi varsa bundan sonraki ihsanları da aldık demektir. %2'lik huşu sahibiysek ondan sonraki nimete de ulaştık demektir. Onun için Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi uyarıyor. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutut şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Tabi olmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. 7 ayet-i kerimede Allah Teala bizi uyarıyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O sahpaşı bir düşmandır. Şeytanın adımlarına tabi olmayın sahpaşı bir düşmandır. Başlangıç noktasında herkes şeytanın adımlarına tabi bir durumda ve şeytan da nefsimizin manevi kalbinde %119 afete tesir eder ve nefsimizin manevi kalbindeki her afetin talebi şeytanın emrini oluşturuyor. Aslında biz talep ediyoruz. Nefsimizin talebine uyuyoruz. Ama şeytan da burada o talebi daha da güçlendirerek bize emir haline getiriyor. Bize yaptırtıyor. Ama ne zaman şeytanın boyunduruğundan kurtuluruz? Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. İşte 7 tane ayet-i kerime. Her devirde şeytan insanlara kötülüğü öğretiyor. Her devirde de Allah Teala insanlara iyiliği öğretiyor. Hayır bize derecat kazandırıyor. Sevap bize derecat kazandırıyor. Hasenat bize derecat kazandırıyor. Salihat da bize derecat kazandırıyor. Bunun zıttı olan şer derecat kaybettiriyor, günah derecat kaybettiriyor, seyyiat derecat kaybettiriyor. Ama salihatın karşılığı yok. Ancak ıslah edici amellerle amel-i salihat işleyebiliriz. Üçüncü sual, nimetlere kavuşmakla kurtuluşumuz arasında ilişki nedir? İşte Al-İmran Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde Bütün nimetler bizi mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına götürmek içindir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten kurtuluşu hak etmiştir. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbini bozmadığı takdirde safhaları birer birer geçecektir. Mürşidine ulaşacaktır. Mürşid bir nimettir. O kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmayan insanlar kurtuluşa ulaşamazlar. Hadis-i şerifte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Allah nimetini kulunun üzerinde görmek istiyor. Allah'ın kulunun üzerinde görmek istediği nimet devrin imamının ruhu. İkinci hadis, onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Gerçekten de ister Al-İmran 164 olsun, ister Al-İmran 103 olsun. Al-İmran 103'te ne diyor Allah Teala? وَحْتَسَمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarın. وَلَا تَفَرَقُوا فَرَقَلَرَ ayrılmayın. وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا O nimetiyle kardeşler oldunuz. Kalplerin sevgide birleşmesi, evrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesiyle gerçekleşiyor. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Bu sırat-ı müstakimdir. Fırkalara ayrılmayın. Yine Bilal Sultanı Peygamber Hadis-i Şerif'inde yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağlığına soluna başka çizgiler, bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar vardır. İşte bu Allah'ın ipine sırat-ı müstakime sarılın. Ama sırat-ı müstakimden ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki üzerimizdeki nimet devrin imamının ruhu. Tabii ki Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala'nın bize bir nimeti. Maide 3'te el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve radeytu lekum l-islam dine. Yani buradaki nimetimi tamamladım olayı tamamlanan Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi manevi açıdan diriltecek ihsanlarda bulunacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ona ibadet yaparak, onu anarak, ona şükrederek.
3: Allah alacak o illahı yani. Bizim elimizden gelen bir şey yok.
1: Ölmeden önce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
3: İbadeti bolca ibadet yapacağız, Allah'a ulaşacağız, şey yapacağız.
4: İbadet, iyi insan olmak, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak diyelim yani.
1: Allah'ım ben de Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş Veli gibi sana ulaşmak, senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Yani ulaşmak isteriz de bize imkansız yani.
4: Var ama onu yapmak için de bazı şeyleri yapmam gerekiyor. Öyle durup dururken hani ben evliya olayım, alim olayım yani o tip şeyler değil. Belli bir yol kat etmem gerekiyor ki ondan sonra o dileklere ulaşabileyim.
1: Allah'ı dileyerek Allah'la birlikte kat etseniz o yolu daha güzel olmaz mı? Kolaylaştırmaz mı Allah-u Teala?
4: Tabii ama yani ne yapıp ne yapmadığımı biliyor musunuz? Sonuçta emir ve yasaklar onlara uyduğumuz müddetçe o yolda ilerlemez miyiz?
1: Bu duayı edin diyor sadece. Beklentisi bu bizden. Geri kalan her şeyi ben yaptıracağım.
4: Tamam biz de o duayı edelim o zaman. Yani o kadar kolaysa dediğiniz gibi o duayı edelim.
3: Allah'ım seni çok seviyoruz. Senin yeri evliyaların gibi olmayı istiyoruz.
2: Ölmeden önce sana ulaşmak istiyoruz. Yaşarken sana yaklaşmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda beni bir mesafe kat etmem gerekiyor ki ondan sonra bu tip dileklere ulaşabileyim dedi. Allah'a ulaşmayı dilemek için kişinin belli bir din bilgisine sahip olması gerekir mi? Adı üzerinde mürşide tabi olmadan evvel Allah'ın bize verdiği her şey bir ihsan hüviyetindedir. İhsan da Allah-u Teala'nın karşılıksız verdiği bir güzelliktir. Sadece Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir. Çünkü ihsanlar ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın şartı olan nefs tezkiyesinin temelini teşkil eder. Onlar olmayınca biz kalbimize iman yazılmaz. Derin imamın ruhu başımızın üzerine gelmez. Kısaca yedi nimeti alamayız. Yedi nimetin bize verilebilmesi mürşide tabi olduğumuzdan öncesinde ihsanlara sahibi olmamız lazım. O ihsanlar da bir dilektir ve karşılıksızdır. Yani biz bir şeyler yapıp da Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor, peş peşe edip furkan veriyor, onun karşılığı değil. Sadece biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Bize ait olan bir dilek, geri kalan kalbinde bu dileği Allah'ın gördüğü kim olursa olsun mutlaka peş peşe ona 12 tane ihsan verir. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek için kişinin belli bir din bilgisine sahip olması gerekmiyor. Sadece bütün devrin imamları, bütün kavim resulleri, bütün veli mürşitler, bekir mürşitler hepsi Allah'a davet ediyorlar. Davetin kabulü yeterlidir. Hazreti Ömer onun için şaşırır bu insanı ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşırır bu insanı ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşırır bu insanı ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İşte bütün mesele Allah'ı bilip itaat etmek, şeytanı bilip ondan kaçınmak, dünyayı bilip ona meyletmemek. Bu da neyle mümkündür? Bu da ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kim Allah'ın davetine icabet ederse, o Allah ve Resulüne itaat edendir. Kim de Allah'ın davetine icabet etmese, o Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Davete icabet etmeyen Allah'ın Resulüne isyan eden, şeytana itaat edendir. Ve şeytana itaat eden de dünyaya meyledendir. Çünkü şeytan Hicr 39'da beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü ona süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Şeytan bize dünyayı güzel gösteriyor. Dünyayı süslüyor, pisliyor. Ama şeytana İtaat Allah'a isyan ifade ediyor. Biz Allah'a itaat edersek o zaman şeytanın bize tesiri sıfır. Allah Teala istiyor ki herkes kurtulsun. O kadar kolaya indirmiş ki sadece tek bir dilek. Ya Rabbim ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deyip kalpten bir dilekle bunu diye ölen kişi hiçbir amel olmasa bile cennete girecektir. Kişi yaşarsa Allah-u Teala ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi tabi olacaktır ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Devam eder 5-6 ay içerisinde ruhu Allah'a Allah tarafından ulaştırılacak. O kişi kendi ulaştırmış gibi de bunun mükafatını yaşayacaktır. O sebeple Şura 13 ve 27'de Allah yudili men yeşâ ve Allah dilini delalete bırakır. Zaten başlangıçta herkes delalette. Ve yehdi ile imen enâb. Ve kendisine yönelik ulaşmayı dileyeni de kendisine ulaştırır. Şura 13'te Allah yeşte bile imen yeşâ ve yehdi ile men yünüb. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'tan özel ihsan alan kişi mürşidine tabi olduğu anda da manevi nimetler almaya başlayacaktır. Mürşid sizin için ne ifade?
2: Allah'ın dostu, Allah'a yakın olan, Allah için ibadet edenin
4: yol gösteren yani alimler diyelim.
3: Ben de hiç öğrenmedik, şimdi gitmedik. Varmadık, şimdi vardık desek yalan olur.
1: Bundan sonrası için düşünür müsünüz? Allah Teala istiyor ki ben diyor kimi tayin ettiysem o rehberden
3: gidemiyoruz yani şimdi. Gidiyoruz desek yalan olur. Şimdi
1: engel olan şey ne?
3: Engin ol, ben gideyim desem yeri geliyor, eşim göndermiyor.
1: Ne faydası var? Neler yaşarız?
2: Allah'a daha yakın.
3: Daha iyi oluruz, daha iyi yaşarız. Ahiretimize, dünyamızı daha güzel öğreniriz.
4: Doğru yola gitmemizi sağlar. Yani çok daha huzurlu olur. Yani bedenen de ruhen de o huzuru hissederiz diye düşünüyorum.
1: Allah bizim için bir rehber göndermiş. Nasıl bulacağız?
2: Ancak ibadet yaparak.
4: Yani şu anki teknolojiyle istediğimiz zaman istediğimiz şekilde bulabiliriz. Yeter ki isteyelim. Yani her yerde var sonuçta. Cemaatler, yani bir camiye gittiğiniz zaman bile orada illaki birileri var.
1: Allah Teala diyor ki hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz. Ben size rüyanızda göstereceğim diyor. Kılmak ister misiniz, merak ediyor musunuz?
3: Kılmayayım, illa kılarım yani.
4: İsterim tabii ki.
0: Misafirin müşide ulaşmak konusunda ben gideyim desem eşim izin vermiyor dedi. Allah'ın yoluna girmek isteyen kişilere engel olunması doğru mudur? Hayır tabii ki. Ankebut suresinin 8. ayet-i kerimesi ve Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme. Bana ulaşanın yoluna tabi ol diyor Allah-u Teala. Yetmez bir ikinci emir talimatında ey iman edenler, yakıtı insan ve taşlar olan ateşten evvela kendinizi daha sonra evladı yanınızı koruyun. Öyleyse olay buysa Allah-u Teala diyor ki anneniz babanız bile olsa kim sizi Allah'ın dininden, emirlerinden vazgeçirmeye çalışıyorsa onlara dinlemeyeceksin, itaat etmeyeceksin. Bize yapılan bir davranış Allah-u Teala'nın emri olursa biz ondan üzülmeyeceğiz. Ama o davranış eğer Allah'ın emretmediği bir tarz davranışsa hayır, buna hakkı yok. Çünkü yalnız Allah'ın emrettiği hudutlar içerisinde huzur vardır, mutluluk vardır. Öyleyse fesat çıkaranlardan olmayacağız. Kim ki kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa o fesat çıkarandır. O insanlar Allah yolundan men edendir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: ulaştırmasıdır. Allah'ın kendisine verdiği manevi değerleri başkalarına ulaştıranlar da aynı şekilde ihsan sahipleridir. Kul her zaman ihsanda bulunabilir. İhsan için bir zaman söz konusu değildir. Ama insanın gerçek sahibi sadece Allah'tır. Allah kişiyi ihsanla donatır, o da başkalarına ihsan eder. İnsanın verdiği sadece ihsan hudutları içerisinde kalır. Nimetin sahibi sadece Allah'tır. Rahman suresi 60. ayet-i kerimesinde Hel cezaul ihsan yalel ihsan. İhsanın ihsandan başka mükafatı var mı ki, olabilir mi? Evet. Yani ihsan edene ihsan etmek. Allah-u Teala Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde Karun'a, Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste ve dünyadan nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Yeryüzünde fesat çıkartma. Muhakkak ki müfsitleri Allah-u Teala sevmez. Yani Allah Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Allah nasıl karşılıksız bize veriyorsa bizim de aynı şekilde karşılıksız etrafımızdakilere vermemiz gerekiyor. Ahsin kema ahsanallahu ileyke. Yani ihsan et, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Kasas 70'te Firavun'a söylüyor, Karun'a söylüyor. Ama Karun'un cevabına Kasas 78'de Karun diyor ki hayır diyor, bu bana ilmimden dolayı verdi. قَالَ اَنَّمَا اُتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ اِنْدِي Ben ilmimden dolayı bunların sahibi oldum. وَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْنَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقَرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْ هُوَ قُوَّةٍ Ondan evvelki, ondan daha kuvvetli, ondan daha üst seviyede zengin sahip olan insanları yerle bir ettiğini bilmiyorum. La yesulu an zunubuhumul mücrimin. Evet, Rahman suresinin 60. ayet-i kerimesi Kasas 77'de bunu söylüyor. İnfak etmek her zaman Allah-u Teala'nın temel emridir ve vermemiz gerekir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: İnsan olmak Allah'ın büyük bir nimetidir ve yarattığı bütün insanların mutlu olmasını isteyen Allah-u Teala onlara zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Önemi Allah'a yaklaşmak, iyi bir Müslüman olmak.
3: Allah'ı çokça zikredersek illahı inşallah kavuşuruz Rabbime inşallah.
4: Ben her sabah çıkarken duamı ediyorum, yolda giderken dua ediyorum, sürekli bazı şeyleri tekrarlıyorum, sürekli tövbe ediyorum. Hani gün içinde zaten bunları ben sürekli yapıyorum. Oradan yana kendimi biraz huzurlu hissediyorum. Yani o dediğim gibi maneviyen bana bir ruh veriyor. Yani
3: Allah'a ibadet edeceksin, bolca zikredeceksin.
1: Sürekli zikir yapan, Allah'la beraber olan bir insan sürekli mutlu olur mu?
2: Mutlu olur.
3: İbadeti çok yaptıkça insan daha kötülüklerin daha geri kalıyorsun. Ha yapmıyoruz inşallah. İlla insanız, kuluz, hatamız, günahımız vardır. Ama insan ibadet yaptıkça vücut daha dinç oluyor.
4: Yani bilemiyorum. Çünkü sürekli onu yapacak bir şeyimiz olmuyor. Günümüz yaşam şartları maalesef, yani ibadete bile harcayacak vaktimiz olmuyor maalesef. Acı bir gerçek. Bir de nesil değiştikçe, ilerledikçe biz de zor öğreniyoruz. Neredeyse çok az bir şey biliyoruz. Kendi çocuklarımıza onun yarısı kadar öğretebiliyoruz. Belki de çok az öğretiyoruz. Ondan sonrakiler hiç öğretemeyecek diye düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz nesil ilerledikçe biz de zor öğreniyoruz. Kendi çocuklarımıza da yarısı kadar öğretebiliyoruz. Ondan sonrakiler belki hiç öğretemeyecek diye düşünüyorum. Allah'ın doğruları zaman geçtikçe unutulacak mıdır? Her devirde kesinlikle öğrenenler vardır ve öğretenler vardır. Her devirde öğretenler Allah'tan öğrenen en ön sırada devrin imamı var. Her devirde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Ve onların etrafında 7 sabıdır tesmih yaşayan veli mürşitler var ki Allah Teala tarafından bunlar

0: irşada memur ve mezun kurulanlardır. Ama her devirde öğrenenler de var. İnsanlar hafızayı beşer nisyanla maludur, unutmakla hastadır. Sözünün gereği olarak unuturlar. Asırlar geçince Allah'ın söylediklerini unuturlar. İşte onun için Allah-u Teala Resullerini biz onları sadece uyarıcılar ve müjdeciler göndeririz diyor. Resuller insanlara unutulanları yapılması lazım gelenlerin nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. Resuller insanlara unutulanları yapılması lazım gelenleri nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar ve devrimizde de bu açıklama yapılıyor. Kim o Resul'e inanırsa, tabi olursa ve böylece ıslaha ulaşırsa onlar için korku yoktur, onlar mazlum olmazlar diyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِينَ مُرْسَلِينَ اِلَّا وَمُشْرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderiyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasretliyorum ve öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimizin imtili inşallah. Uygun görürsünüz. Sualimi sormak istiyorum. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini arttırmasıyla şükür kavramı arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerin arttırmasıyla şükür kavramı arasında bir ilişki var mıdır? Vardır. Daha evvel herkes için bir hayra karşılık Allah bire 10 veriyor. Ama ne zaman mürşidimize tabi olursak, o zaman Allah-u Teala şükrederseniz nimetimi arttırırım diyor. İbrahim 7 وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ Bu derecat arttırımı 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 700'e kadar ulaşıyor. Bakara 261'de mürşide tabiyetle birlikte Allah'ın üzerimizdeki nimetini arttırmasıyla şükür kavramı devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderiyor. Ve bu nokta itibaren üst seviyede bir şükrün sahibi oluyoruz. Değer 3'te biz sizi yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dinleyen küfreder kafirlerden. Allah-u Teala ile kullar arasındaki ilişkiler şükre veya küfre dayalıdır. Kişi hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmayı dilerse şükredenlerden olacaktır. Şükredenlerin nimeti artırılacaktır. Allah-u Teala nimetlerini 1'e 10 verirken mürşide tabi olduğu zaman kuluna 1'e 100 vermeye başlar. Nimetlerin kadrini bilmeye çalışın. Kadrini bilirseniz nimet artar. Kadrini bilmezseniz nimet azalır. Her şey sizin düşünce standartlarınıza göre tayin eder. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Mersin'den bir kardeşim muhterem hocam, tövbe istiğfar nedir? Nasıl yapılır? Tövbe kişinin günahlarını bir daha işlememek üzere Allah'tan af ve mağfiret talep etmesidir. Nefsine uyduğu her noktada şeytanın da devrede olması hasebiyle kişi hevasına uyuyor ve günah işliyor, derecat kaybediyor. Ama eğer bunun kendisine verdiği huzursuzluğu, mutsuzluğu idrak eder de ben bu halden nasıl kurtulabilirim diye Resullerin davetine icabet ederse, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala'nın peş peşe o kişiye 12 tane ihsan verdiğini ve onun mürşidine ulaştırdığını görüyoruz. Tövbe kapısı mürşidle açılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Hicret ruhun gök katlarındaki seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması. Ama güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Bir güneşin batıdan doğması ölümle, iki daimi zikre ulaştığımız zaman gerçekleşiyor. can boğaza gelince o kişi için güneş batıdan doğmuştur. Ama daimi zikre ulaştığımız zaman da artık o kişinin kalp gözü açılmıştır ve o olay tahakkuk etmiştir. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, insandan daha üstün varlıklar var mıdır, açıklayabilir misiniz? Hayır, en üstün varlık insandır. Çünkü şu kainatta Allah'ın zatından kendisine üfürülen ruh sadece insanda mevcuttur. Ne meleklerde ne cinlerde. Kısacası şu anda ekranınızda slaytı görüyorsunuz. İnsan diğer yaratılanlardan 19 özellik itibariyle üstün yaratılmıştır. Evet, görüyorsunuz 19 tane özellik. Ayetleriyle birlikte sizlere veriyorsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, hocam efendimiz bir sohbetinde Allah yolunda bir kişi Allah'a tevekkül etmezse o kişinin kuvveti gider diye buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Allah'a nasıl tevekkül edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Atiullah ve atiur Resul'e. Allah'a ve Resul'e itaat edin. İzah etmeyin. Anlaşmazlığa düşmeyin. İhtilafa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Allah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir. Yani daima tevhidde olmak, sırat-ı müstakimde olmak, bir ve beraber olmak, etrafımızdaki insanlarla ihtilafa düşmemek asıldır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'tan başkasına secde edilmediğine göre Allah Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini niçin emretmiştir? Açıklayabilir misiniz? Çünkü Allah'ın ruhunu varlıklar alemine taşıyabilen tek varlık o insandır. Varlıklar aleminde, meleklerde Allah'ın ruhu yoktur. Cinlerde Allah'ın ruhu yoktur. Hayvanlarda yoktur. Bitkilerde yoktur. Cansızlarda yoktur. Hiç kimsede yoktur. Sadece insanda vardır. Ve Allah-u Teala Hazreti Adem'e melekler ve cinler secde edin dediği zaman ona üfürdüğü ruh sebebiyle aslında o secde Allah'a secdedir. Allah'ın zatından ruh üfürmesi sebebiyledir. Sakarya'dan bir kardeş muhterem hocam, Tövbe 97 ayetini açıklar mısınız? Tövbe 97 ayette muhterem efendim tefsirinde şöyle, bu ayet-i kerimede Bedevi Arapların Allah'ı ve Resulü inkar açısından durumları işaret edilmektedir. Onlar Allah'ı inkar ve nifak sadedinde diğer Araplardan daha şiddetlidirler. Bedevi Araplar, Arap soyundan olup yerleşik olarak şehirlerde oturmayanlardır. Göçebe Araplar. Allah'ın Resulüne indirdiği helallerin, haramların yapılması ve yapılmamasını lazım gelen Allah'ın farzlarının sınırlarını vardır. Bedevi Araplar ise bu sınırlara riayette daha çok kusur edenlerdir. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, bütün güzellikler, iyilikler, insanlara faydalı olan şeylerin hepsi İslam dininin içinde var mıdır? Evet. Hiçbir güzellik yoktur ki İslam dininde yer almasın. Hepsi de insanoğlu, Allah'ın en sevdiği varlık olan insan için vücuda getirilmiş Allah tarafından. Düzce'den bir kardeşim muhterem hocam, tövbe edince çok büyük de olsa günahımız affoluyor. Tekrar günah işleme ihtimalinden dolayı tövbe etmemek daha iyi olmaz mı? Hayır. Tam tersi, bu şeytanın bir tuzağı. Tövbe edince çok büyük günah da, büyük de olsa günahımız affoluyor. Tekrar günah işleme ihtimalinden dolayı tövbe etmemek daha iyi olmaz mı? Sevgili kardeşlerim, hayatımız Allah'ın elindedir. Hiç kimse saniye sonrasını garanti edemez. Ama Allah Teala Tövbe suresinin Nisa suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki Onlardan birine, ölüm gelinceye kadar sayat işleyenlerden, kötülük yapanlardan gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap vardır. Öyleyse olay buysa o sonsuz azabı yaşamak mı yoksa tövbe edip Allah'ın affı mağfiretine nail olmak mı? Hangisi geçerli? Geçerli olan Allah'ın affı ve mağfiretine nail olmak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Programı'nın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında birinden her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالَّذَ كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekût alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676'da karşıt elektron 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maasalavad. Amin.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kalp temizliği. Hani Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, vücutta bir et parçası var. O salahtaysa vücudun bütün huzurları salata, o ifsattaysa vücudun bütün huzurları ifsatta. İşte o kalp. Öyleyse bu kalbin temizliği, nefsimizin ıslahı ve afetlerin yerine faziletlerin yerleştirilmesiyle gerçekleşir. Böyle bir olay kalp temizliği olarak geçer. Birinci sual, insanların başlangıçta kalbinin temiz olduğu sonradan karardığı doğru mudur? Hayır. Bir insanın benim kalbim temiz demesi Allah'ın kanunlarının karşısında hiçbir şey ifade etmiyor. Aslında hiçbirinin kalbi de temiz değildir. Çünkü doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi kapkaranlıktır ve bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi vardır. Kalbin temizliği evvela yedi kalp şartına bağlıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. En nezafetu minel iman. Kalbin temizliği imandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça kapkaranlık olan kalbimizin temizlenebilmesi mümkün değil. Sonra ne zaman ki Allah'ın nuruna gireriz, nefs seskesine başlarız. Zikir yaptıkça Allah'ın nurları gelip kalbimizin içine yerleşmeye başlar. Ancak bu standartlar nefsimizin kalbini zulmetten nura çıkartır. İşte hadis-i şerifte de temizlik en nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir buyuruluyor. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman genellikle birçok insan hep yaptıkları yanlış söylemlerle, davranışlarla hep kendisini temize çıkartır. Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde Elem terelellezine yüzekkün enfusekum Belillahi yüzekki men yeşâhu. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettikleri söylenenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil, ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Gerçekten de öyle mi? Evet. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan fuhuştan içtinab ederler. Yani bu küçük günah büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Tekrar ediyoruz. Şeytan Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan. Ey amen olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebihutu şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, şeytan onlara fuhşiyatı ve münkeri emreder. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa şeytanın adımlarına tabi olmuştur. O gay yolu üzerindedir ve öyle bir hayatı yaşar. Şeytan da onlara fuhşiyatı münkeri emreder. Şimdi Necm 32'ye baktığımız zaman eğer siz küçük günahlar hariç büyük günahlardan vazgeçerseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala vakki Rabbiniz mağfireti bol olandır. Sizi topraktan yaratmıştı. Siz annelerinizin karnında cenindiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkartmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. Allah kimin takva sahibi olduğunu bilir. Öyleyse başlangıç noktasında herkes annesinin karnında hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala böyle buyuruyor. Öyleyse cehalet standartında وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بِتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ Allah-u Teala sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkarttı. Sizi işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassasının sahibi kıldı. Hiçbir şey bilmiyor halde, yani cehalet içinde dünyaya geliyoruz. Nitekim Allah-u Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesine de şöyle buyuruyor. İnne aretne emanete ale semavati vel ardi vel cibali ve abeyne an yahmilna ve eşrakna minâ ve hamelel insan innehu kâne zelûmen cehûle. Zelûmen cehûle. Yani o zulmedendir ve o kesinlikle cahildir. Cehalet içindedir işte. Annelerimizin karnından cehalet standartları içerisinde dünyaya geliyoruz. Ama Allah Teala katından Resuller gönderiyor, bizi Allah'a davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde Nahl 78'de belirtildiği gibi bizi işitici, görücü ve idrak edici kılıyor. Ve bizim müşkülümüze ulaşıyoruz. Oradan zulmetten nura çıkıyoruz. İkinci sual, kalbi temizleyecek en güzel amel nedir? Kalbi temizleyecek en güzel amel zikirdir tabi. Maide 105'te Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izah tedeytum. Ey iman edenler, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü kalü bela günde nefsimiz yemin vermiş. Yeminimizi yerine getirmek üzerimize farzdır, borçtur. Siz hidayetteyseniz, yani nefsinizin yeminini yerine getirirseniz, delalette olanlar size zarar veremezler. Evet, delalette olanlar bize zarar veremez. Mümin 40'ta men amile seyyeten fela yüzâ ilâ mislihâ men amile sâlihan min zekerin ve unsa ve huve mu'minun fe ulâike rukhuna cennete yerzukuna bi gayri hisâb. Men amile sâlihan min zekerin ve unsa ve huve mu'minun. Kim, kadın erkek, salih amel işlerse ve mümin olursa. Öyleyse salih ameli diğer insanlar da söyleyebilir. Ama nefsimizi ihsan edebilmesi şartı mümin olmamıza bağlı. Başlangıçta da herkesin kalbinde küfür kelimesi var. Ankebut 45'te Allah Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Bunların en büyüğünün Allah isminin tekrarı olduğu zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Öyle bir amel düşünün ki nefsin kalbini tezkiye ettiği için, daha sonra da tasfiye ettiği için derecat kazandırır ama aynı zamanda nefsin kalbini de temizler. Onun adı salihattır. Emlü salihat, nefsi ıslah edici amel demektir. Şimdi hayır var, derecat kazandıran, bunun zıttı şer var. Sevap, derecat kazandıran, bunun zıttı günah var. Hasenat, derecat kazandıran, bunun zıttı seyyiat var. Bir de derecat kazandıran salihat var. Ve bu amel-i salihat belki de bunun zıttı gaflet. Salihatın zıttı gaflet. Amel-i salihat nefsi ıslah edici amel demektir. Zehirlenmiş olan kalplerin, düşmanlıklarla dolu kalplerin panzehiri zikirdir. Manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerinizin en iyisini, öyle ki birçok amel var, bunlar arasında en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini altın gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşılaşıp şehit olmaktan daha kıymetlisini söyleyeyim mi? Bu Allah'ı zikretmektir. Belki bu hadis-i şerifi numaralandırmak doğrusu bir, amellerin en iyisi. İki, en temizi. Üç, dereceleri en fazla yükselten. Dört, altın gümüş infak etmekten daha hayırlı. Beş, düşmanla karşı karşı gelip şehit olmaktan daha üst seviyede bir amel söyleyeyim mi? İşte o Allah'ı zikretmektir. Evet, demek ki Allah'ı zikretmek Allah-u Teala ibadetlerin sultanı olarak ifade ediyor. Üçüncü sual, kalbi hiç temizlenmeyecek insanlar da var mıdır? Evet. Onlar kıyamete kadar kalplerinde hep küfür kelimesi yazılı olarak kalacak olan ve düzelmeyecek olanlardır. Tövbe suresinin 125. ayet-i kerimesi bu konunun açık bir ifadesini taşıyor. Gönüllerinde, kalplerinde maraz bulunanlar, yani tabi olmayanlar. فَمَنْ لَزِينَ فِي قُلُوبٍ مَرَدٌ فَزَادَهُمْ رُشْسًا اِلَى رُشْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ. Evet, yani kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدْ, yani hastalıklarını arttırıyor. رُشْسًا اِلَى رُشْسِهِمْ. Ve bu şekilde ölenler, onlar hiçbir zaman kalbi temizlenecek olan insanlardı. Onlar aslında insan şeytanlar. Her geçen günde şeytanın karanlıkları nefsin kalbine girdiği için sadece karanlıklarla dolu olan bu kalbi adım adım sertleştirir ve daha da çok karartır. Kasvet içine bırakır. İşte böyle olan insanların küfürleri küfür katılarak arttırılır. Onlar kafir olarak ölürler. Evet, gerçekten hem Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesi hem Tövbe suresinin 25. ayet-i kerimesi hiçbir zaman kalbi temizlenemeyecek olan insanlardan bahsediyor. فِي قُلُوبٍ مَرَدٍ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدْ وَلَمْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ayetleri, Allah'a ulaşmayı yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap var. Evet. Onlar Allah'a ulaşmayı yalan, hayattayken Rabbine ulaşmasını yalanlamaları sebebiyle ve kalplerindeki küfür sebebiyle onlar kalpleri hiçbir zaman temizlenemeyecek olan insanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini zikirle tezkiye etmiş bir insandan bahsediyor. Sizce zikirle kalbi temizlenen insanda neler değişir?
2: Öncelikle kimseye zarar vermez bence. İnsanlara iyi gözle bakar, yardım etmeye bakar. İnsanlara ve tüm mahlukata şefkatle bakar.
3: Huyu güzel olur, merhametli olur, iyiliksever olur. Orucunu tutar, namazını kılar, her şeyi yapar.
4: Allah'ı anmakla kalpler mutmain olur. O yüzden de Allah'ı anmadığımız zaman biz her şeyden soğuyoruz. Yani her şeyden ve dünyaya daha yaklaşıyoruz. Fakat Allah'ı andıkça biz ahirete, dünyaya, çocuklarımıza, herkese, yani bir çiçeğe bile şefkatle yaklaşıyoruz.
1: Sizce zikrin insana yaptığı etki başka şeyler de sağlanabilir mi?
3: Sağlanır. İyilikle, iyilik yaparsın, zikir olur.
2: Doğuda yoga yapıyorlar. Yoga diye bir şey var ama bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok bence. Müslüman olarak biz 5 vakit namazımızı kılsak, abdestimizi alsak onları yapmamıza gerek yok bence.
4: Aslında bütün hepsi yoga, meditasyon, bunların hepsinin özü ve anası aslında bir yere ulaşmaya çalışmak. Ve insanların yapmaya çalıştığı şey bu. Ama bizim direkt, yani Müslümanlar olarak, ona ihtiyacımızın olmamasının sebebi, ben öyle düşünüyorum. Yani namaz kıldığımız için, işte bir Ramazan'da itikafa girdiğimiz için, bunların hepsi zikir ve şükür olduğu için biz o tarz şeylere ihtiyaç duymuyoruz. Yani ben mesela hiç işte yoga yapayım, ben de işte meditasyon yapayım demedim. Çünkü buna ihtiyacım yok.
0: Evet. Bir misafirimiz zikir konusunda doğuda yoga yapıyorlar ama biz Müslüman olarak 5 vakit namazı klasik olarak da ihtiyacımız yok dedi. Yoga gibi uygulamalar zikrin yaptığı etkiyi yapar mı? Hayır. Yoga, transandantal meditasyon, reenkarnasyon, astral seyahat, hipnotizma, ilmi nücum, bütün bunlar hepsi şeytanın zulmani ilimleri, zikir sahtekarlığı, hepsi tamamen şeytanın uşaklarının insanlara kabul ettirdiği batıl şeylerdir. İnsanın mutluluğa ulaşmasında hiçbirinin bir zerre kadar dahli yoktur. İnsanoğlu yaratılan mahlukatın içerisinde en üst noktada yaratılmıştır. Eşrefi mahlukattır. En şerefli varlık olan insan, Allah'ın en sevdiği varlık olan insan için dilediği tek şey hele mutluluktur. Ve mutluluk da öyle insanların zannettiği gibi zevkler, hoşlanmalar, sevinmelerle değil, üç alemde kavganın tamamen bittiği, sulh ve sükun halinin daimi yaşandığı bir olaydır. Dolayısıyla yoga gibi uygulamalar zikrin yaptığı etkiyi, yani mutluluğu asla sağlayamaz. Yoga, transandan meditasyon, okült kültürün, yani şeytani kültürün bir eseridir. Yogada iletişim Allah ile değil, şeytanla kurulur. Evet, yogada, transandan meditasyonda da ilişki şeytanladır. Bu ilişkinin neticesinde o kişinin kalbine yoga boyunca hep karanlıklar dolmaktadır. Zikrin en büyük olmasının arkasında nefsin kalbindeki afetleri yok etme özelliği vardır. Stresten kurtulacağız diye yoga, meditasyon yapan insanlar çözüm yolları olmayan bu dönemeçten kaybolmuş olabiliyorlar. İblis onları kontrolü altına alıyor ve devamlı iblisin sahtekarlığıyla kendilerini mutlu zannediyorlar, öyle gösteriyor ama aslında asla böyle bir olay söz konusu değil. Bir Allah'a giden yolda aydınlığa gidiş her zaman biraz daha Allah'ın nurlarla bezenme var. İki karanlığa gidiş, ulaşmayı dilemeyenlerin, şeytanın adımlarına tabi olanların her gün biraz daha kalplerinin kararması, kalplerin kalsitun olması ve maraz sahibi kalplerin bu standartta olması. Kalplerinde maraz olanlar, şeytanın negatif etkisi bu kalpleri hasta olanlarla kalpleri kasiyet bağlayanların üzerindedir. Haç 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Yani şeytanın ilka ettiği fitneler kimler içindir? Kalbi hasta olanlar ve kalbi kasiyet bağlayanlar içindir. Ama Haç 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمَ, o kendilerine ilim verilenler bilsinler ki اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ, Resulün, Veli Resulün, Nebi Resulün söylediği Allah'tan gelen haktır. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, ona iman ederler. Allah da onların kalbine ihbatı koyar. Evvela onun söylediklerine iman etmek manasına varmak, daha sonra kalplerine ifatı koymak, ekineti alıp fıkıh hasasını açıp ifatı koymak. Ve tubitu lehu kulubuhum innallaha lehadiyellezine aminu ila siratil mustakim, Allah-u Teala amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de nefsin kalbini temizleyip Allah yolunda ilerleyebilmenin ön şartının Allah'a ulaşmayı dilememiz olduğu açıklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsun?
4: Dua. İslam'ın 5 şartını yapabiliyor muyum? Zaten 5 şartını yaptığım zaman ben Müslümanlığa giriş yapmış oluyorum.
1: Yaşarken ruhunuzun Allah'a ulaşmasını, geri dönmesini ister miydin?
3: Tabii ki. Öyle olsaydık her yönden, her şeyden çok mutlu olurduk.
4: Evliya Allah'lar ya, ulaşmıştır. Konya'ya gittiğim zaman mesela orada çok etkilenmiştim Mevlana'dan. Binlik bir tesbihi vardı. Çilehanelere insanlar gidip kendilerini kabz etmişler. Orada tabii ki de Allah-u Teala'ya ruhları, hatta belki bedenleri bilmiyoruz ama ulaşmıştır. Öyle düşünüyorum yani. Kendini tamamen ona adamak, rabıta derler. Bir saatte olsa rabıtada durun yani. Rabıta ne demektir? Allah-u Teala'yı düşündüğün saat dilimi. Her şeyden, dünyadan uzaklaşıp hani bunu yapanlar ulaşıyordur muhakkak.
3: Allah'ın veli kulları, onların yaptıklarını, şu kadarını yapsam bana ne mutlu ne mutlu.
1: Ona ulaşmayı dilememizi bekliyor. Kalbi taleplerinizin arasında bu var mı?
4: Kalbi dileklerimiz arasında tabii ki de bu var. Ama mesela şöyle düşünüyorum, işte deminden beri buraları gezerken biz uzaktan geldik. Bakıyoruz, aa arabalara bak, aa evlere bak, aa yıllara bak derken baktığınız zaman ne oluyor? Kalp dünyaya daha çok meylediyor. Ama bir camiye gittiğimiz zaman, ama bir Yuşa Hazretlerine gittiğiniz zaman ne oluyor? Kalp ahirete ve Allah-u Teala'ya daha çok yakınlaşmış oluyor.
3: Allah'ım yaşarken sana çok böyle yakınlaşmayı, ulaşmayı isterim.
4: Allah'ım seni çok ama çok seviyoruz. Yaşarken sana ulaşmak istiyoruz.
0: Misafirimiz İslam'ın 5 şartını yaptığım zaman ben Müslümanlığa giriş yapmış oluyorum dedi. Müslümanlığın göstergesi İslam'ın 5 şartını yerine getirmek midir? Hayır. Samiyetle Müslüman olduklarına inanan, bu Müslümanlığı İslam'ın 5 şartıyla yaşadıklarını zanneden büyük bir kitle var. İslam'ın 5 şartı değil, İslam 7 şarttan, 7 farz emirden ibarettir. Bu 5 şarta bir altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemek, 7.'si de zikir mutlaka eklenmelidir. Müslüman olmak, Allah'a teslim olmak demektir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam olamaz. Her şey bunun üzerine bina edilir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Allah-u Teala konuyu en veciz şekilde Zümer 54'te açıklıyor. وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِيَتِكُمْ الْعَزَابِ. Kabir azabı gelmeden evvel Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Allah'a yönelmeden Allah'a teslim olmak hiç kimse için mümkün değil. Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde ve cahidu fillahi hakka cihadihi huve iştebakum, bir hakkın cihatla Allah için cihad edin, o sizi seçti. Ve ma ceala fil dini min haraç, dinde size bir zorluk kılmadı. Millete ebiküm İbrahim'e, babanız İbrahim'in milleti. Huve semâkel müslümîne min kabliye fiyâza, bundan önce de ve bu Kur'an-ı Kerim'de de size Müslüman ismini o verdi. Liyekûnû Resûle aleyküm şehîden, Resul sizin üzerinize şahit olsun. Ve tekûnû şuhâdeyi alennâz, siz de insanlar üzerine şahit olasınız. Ve akimüsselâte ve âtü zekâte, Resulün üzerimize şahit olması tövbe sırasında gerçekleşir. Şahitlerin birincisi Allah, şahitlerin ikincisi Resul olan devrin imamı, şahitlerin üçüncüsü Resul olan devrin imamının ruhu, şahitlerin dördüncüsü mürşidin kalp gözü, şahitlerin beşincisi amel defteri, şahitlerin altıncısı kiramın katibe melekleri. İşte Allah Teala diyor ki Resul sizin üzerinize şahit olsun. Bu Resul devrin imamıdır. Siz de insanlar üzerine şahit olun. Yani mürşidin kalp gözü. Yusuf 108'de kul hazi sebili ed'u ilallahi ala vesiretin ene ve men ettebani. Öyleyse kişinin hedefine ulaşabilmesi, bir kere daha Haç 71'de bakalım. Liyekun Resulü şeyden aleyküm ve tekun şuhadeyi alennaz. Fakimüsselate, namaz kılın. Vaatü zekate, zikredin. Vahtesemu billahi, ve Allah'a sarılın. Yani akimüsselate, vaatü zekate, vahtesemu billah, Allah'a sarılın. Allah'a sarılmak ruhu dünya hayatında Allah'a ulaştırmaktır. Yani Allah'a sarılın. Huve mevlakum, o sizin Mevlanızdır. Ve ni'mel mevla ne güzel mevladır ve ni'mel nesir ne güzel yardımcıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sualim olacaktı. Allah yolundaki hizmetin kalp temizliği için önemli bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolundaki hizmetin kalp temizliği için önemini bizlere açıklar mısınız? Hizmet tasavvufun ruhudur. Allah'ın yolunda olmanın temelinde bu vardır. O hizmet Allah için yapılır ve kişinin kalbini temizler. Hele bu hizmet zikir ile yapıyorsa hem hizmetten derecat kazanacaktır hem de zikirden derecat kazanacaktır. Daimi zikir yapan kişi nasıl bir her saniye derecat kazanıyorsa, hizmet yapan kişi de hizmeti boyunca devamlı derecat kazanır. Öyleyse Allah'ın yolunda hizmet, zikirle benzer bir hüviyet taşır. Tabi eğer Allah'ın yolunda hizmet size bir angarya gibi gelmiyorsa sözlerim geçerlidir. Eğer başkalarına gösteriş yapmak için hizmet ediyorsanız bu gerçekleşemez. Hizmetin sizin için bir tutku olması söz konusu olmalıdır. İnsanlara gösteriş için yapanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yani Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz kıyamet gününde, ey kulum ben sana mal verdim, ne yaptın? Ben Allah senin yolunda harcadım. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. Evvela adam şehit olmuş olarak bilmiyor. Huzura getirilir. Adam şehit olmuş olarak biliniyor. Huzura getirilir. Yani şehit olmuş birisi huzura getirilir. Allah ona nimetlerini hatırlatır. O da ulaşacağı nimetleri tanır. Ve Allah ona şu nimetlere karşı ne amel işledin diye sorar. Adam, senin yolunda cihat ettim, nihayet şehit oldum. Yalan söyledin, bilakis sen kahramandır desinler diye için savaştın. Nitekim hakkında şu söylenmiştir, buyurur, sana emir verirken de bu kimse cehenneme atılır. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. Yine bir adam daha getirilir. İlim öğrenmiştir. Öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur'an okumuştur. Ne amel işledin diye sorar. Senin rızan için ilim öğrendim ve başkalarına öğrettim. Kur'an okudum der. Yalan söyledin. Sen alim desinler diye yaptın. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Gerçekten de bunları söyledi, buyuruyor. Emir verilir, adam cehennemin atılır. Bir başkasına, sana mal verdim. Bir başkası daha getirilir, Allah'ın kendisine bol nimet verdiği, çeşitli maldan bolca sevdiği kişi. O da aynı şekilde. Öyleyse insanlara gösteriş yapanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gereksel din tatbikatı içerisinde dini yaşayanlar. Bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala nefsimizin kalbini tek başımıza temizleyemeyeceğimizi, mutlaka Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Son peygamber Efendimiz'den sonra her yüzyılda bir Allah Teala bir evliya gönderir. Yön gösteren, insanlara başlık yapan diyeyim ben size.
2: İslamiyet olan tavrıyla, yaşayışıyla insanlara örnek olan insan anlamına ifade ediyor bende.
3: Mürşit benim huyumu değişir, suyumu değişir, beni dine daha çok yaklaştırır, Allah'a daha çok yaklaştırır. Dualı olurum, daha imanlı olurum. Ona göre her şeyimi kat kat kat kat fazla fazla yaparım.
4: Kur'an-ı Kerim
1: Ve her devirde kesintisiz olarak mutlaka irşat makamının olduğunu söylüyor. Nasıl bulabilir?
2: Çalışırken ticari kaygılar sebebiyle, yani geçim kaygıları sebebiyle çok yaklaşamıyor ona, ama onlar farklı bir seviyelerde, farklı bir mertebelerde insanlarmış. Onlar gibi ben bu dünyada şu an yaşayanların o seviyeye geleceğine inanmıyorum şahsen.
4: Tefsir okumak gerekiyor, Kur'an-ı Kerim'in mealini okumak gerekiyor. Önce öğrenmek gerekiyor. Bulmak için aramak gerekiyor gerçekten. Beslenmek gerekiyor. Yani kendi ruhunu önce beslemek gerekiyor.
1: Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hacet namazını kılıp Allah'a bana mürşidimi göster diye dua ederse Allah-u Teala ona göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misin?
3: Hiç bilmiyordum, aklıma da gelmezdi yani. Ama o çok iyi kullar olursa, yani çok böyle mümin, çok ihlaslı namazını yapacak, orucunu, her şeyini böyle çok içten, candan ihlaslı yaparsa Allah belki bildirir.
0: Bir misafirimiz mürşidi bulmak konusunda çok iyi kullar olursa, her şeyi çok içten ihlaslı yaparsa, yani çok mümin olursa Allah belki bildirir. Allah kimlere mürşit gösterir? Allah Teala huşu sahibi olan herkese mürşidini göstereceğini garanti ediyor. Bakara 45-46 ve estaînü bis-sabr ve's-salâti en âle kebîretin illâ alel-hâşîn. Sabır ve namazla istaneyi, mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahiplerine Allah Teala mürşit göstereceğini garanti ediyor. Huşu sahibi olmak için ne gerekli? Huşu sahibi olmak için de ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olması lazım. Ölümle herkes ruhun Allah'a ulaşacağından emin. Şu anda ölen bir insanın taziyesine gidenlerin hepsine herkes Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, geride kalanlara sabır olsun, Allah emanetini aldı götürdü derler. Öyleyse herkes ruhun ölümle Allah'a ulaşacağından emin. Ama hayattayken de ruhun Allah'a ulaşacağından emin olması lazım. Emin olanlar kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü Allah Teala iki ayet-i kerimede kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Eğer Allah söz vermişse verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. İşte o huşu sahipleri, onlar hayattayken de ruhun Allah'a ulaşacağından ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a ulaşacağından, yani ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Eğer bir insan hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa o kişinin İslam'ı yaşaması mümkün değil. İnanan insanlar Allah-u Teala mürşid gösterir. Onlar da yedi kalp şartına sahip olurlar. Allah'tan mürşidi istemek büyük bir iştir. Henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de huşuya ulaşana kadar Allah-u Teala'dan bu konuda cevap alamaz. Sadece huşuya ulaşan kişilere Allah mürşidini gösterir. Bakara 45-46. Bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Bazı insanlar benim kalbim temiz, kimse zararım dokunmaz diyorlar. Kalbi temizleyecek amel işlemeden güzel davranışlara sahip olmak mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bazı insanlar benim kalbim temiz, kimseye zararım dokunmaz diyorlar. Kalbi temizleyecek amel işlemeden güzel davranışların sahibi olmak mümkün müdür? Hayır. Bir insan benim kalbim temiz demekle nefsinin kalbi temiz olmaz. Kaldı ki nefs tezkiyesinde Allah'ın nurları nefsindeki %100 afetin %50'den daha fazlasını temizleyebilmiştir. Daha kalbin öbür yarısı kapkaranlıktır. Bundan sonra kişi zikrini daha çok arttırıp 21. basamakta ihlas makamının sahibi olursa, işte bu makamda bir insan ancak benim kalbim temiz diyebilir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani bu dini nefsinizin manevi kalbini temizlemek için var etti. Ama kişi bu olaylardan hiçbirini yaşamamış, nefsinde en ufak bir nur, aydınlığa yok. Kişi diyor ki benim kalbim temiz, benim kimseye bir zararım dokunmaz. Bu bir safsatadır, bu bir hürafedir. İslam insanı temiz ahlaka davet eder. Ben kalben böyleyim, fazlasına lüzum yok diyen çok batıl bir inancın içerisinde olduğunu bilsin. Allah razı olsun. Kalbi temizlemek dini farzların başında geliyor. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytani cezbe diye bir şey var mıdır? Yoksa cezbe yalnız Allah'tan mıdır? Cezbe yalnız Allah'tandır. Şeytani cezbe yoktur. Bazı insanlarda tikler olur. O tik cezbe değildir. Cezbe sadece Allah'tandır. Dıştan bir tesirin sizi hasan yaprağı gibi titrettiğini Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i söylüyor Enfal 2. Ennemel mu'minellezine izâ zikrallâhu vecilet kulûbuhum. Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Öyleyse cezbe sadece Allah'tandır. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın bazı insanları çok sevmesi ve sevdikleriyle birlikte kılması kader midir? O hedefe ulaşmasında kaderin de kazanın da rolü vardır. Ama sevdikleriyle birlikte onu kılması, o kişinin evvel emirde Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişinin kendi iradesiyle verdiği bir karardır ve gerçekleştirdiği bir fiildir. Kader, irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylardır. Ama kişi kendi iradesini kullanmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, hiç kimse amenü olamaz. Öyleyse mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, o zaman kader tahtında mürşide ulaştırılır. Kader tahtında Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bunların hepsini Allah yapar. Sanki o yapmış gibi ona 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı mükafat olarak verir. Ruhun Allah'a teslimi kaderdir. Ama fizik vücudun Allah'a teslimi kader değil, kazadır. Dolayısıyla o noktadan itibaren tekrar ne yapması lazım ruhun tesliminden sonra? Fizik vücut teslimi için harekete geçmesi ve Allah-u Teala'yı vekil tayin etmesi gerekir. Allah-u Teala'yı vekil tayin ettiğinin göstergesi nedir? Göstergesi zikir artışıdır. Zikrini artırır, fizik vücut teslimi zikrini artırır, nefsin teslimi ve böylece Allah'ın bazı insanları sevmesi noktasına sevdikleriyle birlikte kılar inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Peygamber Efendimiz'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Peygamber Efendimiz'in mürşidiye tabi olduğundan başının üzerine gelen ruh olayını açıklayabilir misiniz? Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in mürşidi.

Babadan anke uzreke allazi enkada zarek. Ve senin üzerindeki günah yükünü, ağır günah yükünü kaldırmadık mı? Yani sevaba çevirmedik mi? Ve refana leke zikrek. Ve senin zikrini raf etmedik mi? Fennema le usri yusren. Bil ki her güçlükle bir kolaylık vardır. Ennema le usri yusren. Her güçlükte yine bir kolaylık vardır. Feyza ferakta fensab. Ve ilâ rabbike ferakab. Bir işi bitirdiğin zaman yeni bir işe başla. Öyleyse o Allah'ın tasarrufundadır. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, şeytan aklımıza vesveseler veriyor. Daimi zikre ulaştıktan sonra da Allah-u Teala onun iradesini alıyor. İrade bağlanması değil, tasarrufunu alıyor artık. Şeytan aklımıza vesveseler veriyor. Zikir yaptığımızda da zarar verir mi, açıklar mısınız? Hayır. Zikir yaptığınız zaman zikirle birlikte kalbiniz nurla dolar. Ama iblis düşüncelerinize tesir edebilir. Sağa sola sizi saptırabilir. Geçmişe götürür, geleceğe götürür ve vesveseleri bu şekilde verir. Şeytan diyor ki sırat-ı müstakime oturacağım. Araf 17'de Sumalaten min beyni edeyim. وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْسَرْ مُشَاكِرِينَ Onların önlerinden ve arkalarından, sağlarından, sollarından Nasreddin Hoca şeye ters binmiş. Demişler ki hoca niye şeye ters bindin? Diyor ki arkadan gelen düşmanımı görmek için. Diyor öndekiler de yani normal olan eşeğe binersen de o şekilde görürsün. Onu diyor benim bindiğim eşek de görür. Öyleyse marifet arkadan gelen düşmanı görebilmek. Bu da ancak daimi zikre ulaştığımız zaman gerçekleşebiliyor. Hayatımız yaptığımız zikre göre mi şekilleniyor? Evet, mutluluğumuz yaptığımız zikre göre şekilleniyor. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, birinci suali bizim bilinçaltımız tam olarak nedir? Her insan kendi bilinçaltında yaşadıklarını mı hisseder yoksa Allah'ın tecellisiyle mi hisseder? Mutluluklar hepsi Allah-u Teala'nın bize olan tecellisidir. Bilinçaltı olayı bizim tasavvuf muhtevasında doğru düşünme alışkanlığı pozitif şuurlanmayı ifade eder. Yanlış düşünce tamamen şeytani yolda bir negatifiteyi ifade eder. İkinci suali zikir bilinçaltına mı dönüştürür Allah'ın düzeni böyle midir? Yoksa bir zikir ilerlediğimizde gerçekleri mi görürüz? Zikir nefsinizin manevi kalbindeki bütün afetleri faziletlere dönüştürür. Faziletli insan kalbi 19 kademede müzeyyen olan insandır. Daimi zikre ulaşıldığı zaman ulelbab kalp gözü kalp kulağı açık. Başkalarının görmediğini de görmeye başlar. O Allah'a da işitmeye başlar vesaire. Üçüncü sual, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek tam olarak nasıl oluyor? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, su içmek, hava almak kadar kolay. Yani kesin bileceksiniz ki, hiçbir şey yokken Allah vardı, neredeydi? Yokluktaydı. Allah kainatı yarattı. Üç asıl ve üç takaşlı olmak üzere altı tane alem. Ve biz bu kainatın, altı alemden oluşan kainatın tam merkezinde, dünya gezeninde, kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinden yedi tane gök katı yükselerek başımızın üzerindeki arşta yokluğa ruhumuzun ulaşması veya ulaştırmamak diye iki yol söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz

İnsan bileceksiniz ki Allah'a ulaşan sadece ruhunuzdur. Fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Nefsiniz de Allah'a ulaşmaz. Sadece irade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşan ruhunuzdur. Ve ruhunuzun vücuttan ayrılabilmesi sizin 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olmanıza bağlı. Tabi olduğunuz zaman ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Fatiha suresinde İyyâke nabdu iyyâke nestaîn istiğfâri mürşidimizi senden isteriz. Niçin? Ehdine sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakim ulaştırman için. Öyleyse mürşide tabiyetle sırat-ı müstakim ulaşır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. O sırat ki üzerine nimet verdiklerinin yolu. Kim sırat-ı müstakime ulaşmışsa, Allah'ın yoluna ulaşmışsa onun başının üzerinde devrin imamın ruhu bir nimet olarak yer almıştır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst olan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asal seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan arkası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok.
Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah dostlarından bir tanesi, insanoğlu önce diyor günah işler, tövbe eder diyor, tekrar aynı günaha dönebilir. Çünkü nefis taşıyor. Allah Teala da burada buyuruyor ki eğer diyor kullarım diyor böyle olmasaydı diyor, ben o kavmi yok edip tekrar yeniden günah işleyip tekrar yeniden tövbe eden kullarımı halk ederdim diye buyuruyor.
1: Her zaman dilimizden tövbe estağfurullah'ı bırakmamak lazım ki Rabbim günahlarımızı affetsin.
2: Ne kadar günah işlesek de tövbe etmemiz gerekiyor. Ama biz tövbeyi dahi unutuyoruz.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere tövbe etmenin öneminden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? İnşallah tövbe ile ilgili ayetleri ekrana yansıtırsak net olarak bunu ne kadar önemli olduğunu Allah Teala bize ayetlerde ifade ediyor. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ey nefslerine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman bütün peygamberlerin kendi kavimlerini affu mağfirete davet ettiğini görüyoruz. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz Adem Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Nuh Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Hud Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Salih Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. İbrahim Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Neyse ne kadar Allah'ın Resulü peygamber geçmişse hep kavimlerini tövbeye davet etmişlerdir. Mutluluğun temel vasıtası tövbedir. Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit tövbe vardır. Bir kişinin günah işledikten sonra tövbe etmesi halinde Allah'ın bir garantisi söz konusu değil. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilediyse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü günahları varsa da Enfal 29'a göre Allah Teala onun günahlarını örtüyor ve günahların mağfireti sebebiyle hiçbir ameli yoksa da mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Bir insanı cehennemin karanlıklardan cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe, mürşit önünde yapılan bir tövbedir. Bu tövbeyi gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. İşte mürşit önünde yapılan bir tövbe. Evet, mürşit önünde yapılan bir tövbe, mağfiret, tövbe ve geçtiği 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Nasıl Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi cennetine almak konusunda Allah'ın garantisi varsa, kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan aldığı 12 tane ihsanla mürşidine ulaşın önünde tövbe ederse, Allah onun bütün günahlarını mutlak surette sevaba çevireceğini garantisini vermiştir. Nefsin afetleri devrede olduğu sürece o tövbelerden dönüş her zaman mümkündür. Çünkü nefsin afetleri var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık vesaire. Ve şeytan dediğimiz insanların baş düşmanı da bu afetlere tesir ediyor. Allah'a mürşidin önünde tövbe eden kişi o işlediği günahların bir daha işlemeyeceğine dair söz veriyor. Ama tağut, insan ve cin şeytanlar tekrar onun tövbesini bozarak geriye dönüşünü oluşturabiliyorlar. Fakat üçüncü tövbe, Kur'an-ı Kerim'de adı tövbe-i nasuh olarak geçiyor. Nasuh tövbesinin vazgeçilmesi, bozulması mümkün olmayan tövbedir. Tövbe-i nasuh'a ulaşan kişinin nefsinin kalbinde artık afet, hastalıklar yok. Hepsi daimi zikirle birlikte %100 yok olmuş. Nasuh tövbesinden hemen günahların örtülmesi ve hem de günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Evet, gerçekten demek ki 3 çeşit tövbe, mürşid önünde yapılan tövbe mutlaka Allah'a ulaşma dileğiyle kişi yaptığı zaman Allah'tan 7 tane nimet alır ve bu Allah'tan aldığı 7 nimet o kişinin ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşacağının da garantisidir. Ama tövbe-i nasuhla tövbe edebilmek nefsin %100 temizlenmesini gerektiriyor. Bütün kutsal kitaplarda Allah Teala temiz kalpten bahsediyor. Kur'an'da da, İncil'de de kalbi temiz olanlara ne mutlu, çünkü onlar Allah'ı göreceklerdir. Öyleyse her insan hata yapar ama hata işleyenlerin en hayırlı olanları tövbe edenlerdir. İşte Allah dostu Mevlana Celaleddin Rumi bu hakikati bildiği için gel ne olursan ol, gel. İster Yahudi, ister putperest, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Bu kapı ümitsizlerin kapısı değildir. Ümitli olan kimdir? Ümitsiz olan kimdir? Ümitli olan Allah'a ulaşmayı kalben dileyendir. Ümitsiz olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şimdi ekrana Allah'ın rahmetinden ümit kesenler ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler diye iki grup söz konusu. Cehennemliklerin hepsi Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. İşte Hicr 56. Delalette olanlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Allah'ın delalette bıraktığı kişi Allah'ın rahmetinden ümit kesendir. Mülaki olmayı inkar eden kişi Allah'ın rahmetinden ümit kesendir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi ne manaya geliyor? Kişinin amelinin boşa gitmesi manasına geliyor. Ameli ne olursa olsun Kehf 105'te boşa gidiyor. O sebeple Allah Resulü öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gitmesinin arkasında o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'ın rahmetinden ümit kesmişlerdir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ikinci grup daha var. Davet kendilerine ulaştığı zaman onlar daveti kabul eden Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenlerdir. Onlar kimlerdir? Onlar Zümer 53'te buyurulduğu gibi rahmetten ümit kesmeyen, Zümer 54'e göre Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler onlar mürşidi işleyenlerdir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler onlar gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler mutlak surette günahları örtülenlerdir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler 7 Furkan'ın sahipleridir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler Allah'ın mutlaka cennetine garanti ettiği kişilerdir. 14 asırlar Zümer 17'ye göre sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve cennetle müjdelendiler. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği müşriklerine tövbe etmenizi Rabbimizin size nasip kılmasını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımı ile mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Müzümlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte karından anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vahiy. Birinci sual, günümüzde vahiy sona ermiş midir? Vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Ama geleneksel din tatbikatına giren 19 bidatten bir tanesi, vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. O slaytı gösterecek olursak, Kur'an-ı Kerim'e muhalif, şeytanın da tesiriyle iblisin insanlara yazdırdığı ve din tatbikatına koyduğu 19 tane bidatten bir tanesi, vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sona ermiştir. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman vahiy kıyamete kadar devam edecektir. O zaman günümüzde vahiy sona ermiş midir? Hayır, vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Allah-u Teala kiminle konuşursa, neyle konuşursa onun adı vahiydir. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Allah-u Teala Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. Allah-u Teala beşerle, vahiy ile konuşur, perde arkasından veya Resul göndererek Resul'e dilediğini vahyetmesiyle konuşur. Vahiy sadece peygamberleri kapsamaz. Daimi zikre ulaşan herkes Allah ile vahiy ile konuşur. Dört vasıf şartı ve üç sonun şartından bir tanesi o kişinin ehli tezekkür olmasıdır. Ehli tezekkür olmak Allah'la vahiy yoluyla konuşmaktır. Ayetlere baktığımız zaman vahiy mevsim sadece peygamberlerle sınırlı olmadı. Onun dışındaki herhangi bir insanla konuşması, Üzeyr Aleyhisselam'la konuşması, havarilerle konuşması, herhangi bir adama vahyetmesi, arina konuşması, vahyetmesi, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyetmesi, göklere vahyetmesi, beşere vahyetmesi, yere vahyetmesi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahyetmesi. Burada 10 tane ayet söz konusu. Yani peygamberlerin dışında Allah-u Teala'nın kendisiyle konuştuğu 10 ayet. Öyleyse Allah'ın konuşması olan vahiy sadece peygamberlerle sınırlı değil, onun dışındaki Hazreti İsa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, yere vahiy ediyor, herhangi bir beşere vahiy ediyor, göklere vahiy ediyor, Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, Arya vahiy ediyor ve bütün bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in vahiy ile ilgili ayetlerini ihtiva ediyor. Allah-u Teala'nın dağlara, göklere, yerlere arıya vahiy ettiğini kutsal kitaplarda bildiriyor. Bütün devirlerde insanların arasında hep Allah'la konuşabilen birileri var olmuştur. Her devirde de Allah insanlara vahyetmiştir. Kıyamete kadar da vahyini göndermeye devam edecektir. İşte iblisin uydurduğu hürafelerden bir tanesi, peygamberlerden başkasına vahiy gelmez. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğuna göre vahiy onunla kesilmiştir olayı ve bir hürafedir. Bu bir bidattir. İkinci sual, Allah'tan vahiy alan kişilerin özellikleri nelerdir? Allah'tan en az seviyede vahiy alanların özellikleri daimi zikrin sahibi olmaları. Ali İmran 190-191'de li ulul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubim. Ulul elbab olan kullar, onlar ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'a zikrederler. Daimi zikrin sahipleri 4 vasıf şartı ve 3 tane sonuç şartının sahibi. Daimi zikrin sahipleri daimi Allah'ı zikrediyorlar. 19 faziletin sahibidirler. Kalp gözleri, kalp kulakları açık. Ehli hüküm ve hikmettirler. Ehli hayırdırlar. Ve ehli tezekkürdürler. Ehli tezekkür olmaları onların Allah'tan devamlı sormaları ve cevap almalarıyla neticelenir. Vahyin bir müktesep hak olarak başlangıç noktası daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp kulağı ve kalp gözü açılmıştır. Böylece Allah o kişiyle kendi arasında bir köprü kurmuştur. O insanlar sadece Allah'ın vahyini işitmezler. O vahye dayalı olarak gösterdiği şeyleri de görürler. Hepsi Allah-u Teala ile konuşur, sualler sorarlar, cevaplar alırlar. Bu nokta Allah-u Teala'nın vahiy meclisinin kesin olarak başladığı noktadır. Üçüncü sual, şeytan da insanlara vahiy eder mi? Evet. İşte şeytanın da vahiy ettiğini Allah-u Teala hem Enam 112-113 hem de 121'de Allah-u Teala zikrediyor. Enam 112'de kezalike cehennâ li kulli nebiyin aduven şeyyâtin insi vel cinni. Biz nebilere insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Bazıları bazılarına süslü olan sözleri vahiy derler. Lev şa'a rabbuke, ey Rabbin dileseydi, ma fealuhu. Onu yapamazlardı. Fezerhum ve ma yefterun. Onları bırak, onlar iftira etmeye devam etsinler. Şeytan acaba insanlara ne vahiy ediyor? Enam 113'te Litezga ileyhi efidetellezine la yümne bil ahireti. Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri şeytanın vahyine bağlansın. Ahirete inmenin gönülleri ona bağlanarak onlara insan ve cin şeytanlar meylesin ve ondan razı olsunlar. Onlara kazandıkları şeyi kazanmaya devam etsinler. Enam 121'de üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Demek ki üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve bu fasıklar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahiy ederler. Şayet onlara itaat ederseniz mutlaka siz de müşrik olursunuz. Enam 121'de. Araf 175'te ise وَتُوا النَّبَا الَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُ اَيَاتِنَا فَاَنْسَلَخُوا مِنْهَا فَعَدْبَوْ شَيْطَانِ وَكَانُوا مِنَ الْغَاوِينَ. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Sonra ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı ve böylece zarar görenlerden oldu. Ayetler tilavet ediliyor. Ayetlerin kendine tilavet edildiği insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Bunların başında da ayeti bilmeyenler. Ama ayetler tilavet edildiği zaman ondan yüz çevirenler, onlar şeytana tabi oluyorlar. Ve gavinlerden, azgınlardan oluyorlar. Hicr 39-40'da ise Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ مِرُّ شَيْءٍ قَالَ فَبِمَا وَيْتَنِي beni azdırmanı yedin levzenle lefenerdi. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. İlla ibadekel muhlisin. Ama muhlis kullarım hariç. O halde vahiy ile ilham farkı nedir? Vahiy beşerin Allah'la konuşmasıdır. İlham herhangi bir noktada ufkunun bittiği yerde Allah-u Teala'nın ona en uygun bilgiyi ulaştırmasıdır ama daimi zikirde olmayanlar Allah'tan ilham alanlardır ama daimi zikrin sahibi Allah'la tezekkür edebilen vahiy alanlardır. Allah-u Teala şeytanın da insanlara vahiyetinden bahsediyor. Başlangıçta nefsimizin kalbi afetlerle doluyken insan şeytanın emrindedir. Nefsimizin kalbini Allah-u Teala tamamen nurlarıyla kapladığı zamansa şeytan insanın emrindedir. Demek ki 19 afetin sahibi olduğu bir noktada insan şeytanın emrindedir. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane afet. Ama daimi zikre ulaştığı zaman artık şeytan insanın emrindedir ve şeytan insana bir gazı ağacı olur. Bu sebeple iblis bir insanın ihlasa ulaşmaması için her şeyi yapar. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın bir insanla konuşması Kur'an-ı Kerim'de vahiy adını alıyor. Sizce günümüzde vahiy alan kişiler var mıdır?
2: Yok, hayır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla vahiy kanalı kapandı yani şu anda. Sanmam.
3: Vardır tabii ki Allah'la beraber. Çünkü içinden kalben inanacaksın bir kere.
1: Sizce bir insan vahiy alsa, Allah'la konuşsa neler olur?
4: Bütün dünya değişir. Ama bahsettiğiniz Kur'an'a göre bu imkansız.
2: Tabii şu an öyle bir kişi çıksa herhalde yalanlarız yani ilk başta.
1: Ama Allah havarilere bile vahyettiğini söylüyor. Hatta Allah'a inanmayan, Müslüman olmayan birine de konuşmuş Allah-u Teala. Yani bu kadar insanla konuşabiliyor da biz niye konuşamıyoruz?
2: Konuşma derken illa karşılıklı diyalog gelmesine gerekmiyor. Bir dua ederken de sen aslında ya da şöyle secdede de belki Allah'la konuşuyormuş gibi hissedebilirsin ya.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikre ulaşan, yani kesintisiz şekilde Allah'ın ismini zikreden herkesin vahiy alabileceğini söylüyor. Sizce zikir yapmak insanda neler değiştirir?
4: Kur'an-ı Kerim neresinde söylüyor bunu? Tam tevekkül edeceğini ama vahiy olacağını söylemiyor.
2: Yani yapılabilir tabii, yapsak keşke, aynen dediğiniz gibi. Sonuçta bir yoga yapan bir insan da aslında kendini nasıl mutlu hissediyorsa zikir yapıp çeken bir insan da o manevi doygunluğa ulaşıp kendini mutlu hissedebilir.
1: Daimi zikirde olanlar Allah'la konuşabiliyor. Bunu yaşamak istemez miyim?
3: İsterim ve konuşuyorum da.
0: Bir misafirimiz sadece de Allah'la konuşuyor gibi hissedebilirsin. İlla karşılıklı bir diyalog gelmesi gerekmiyor. Kalbimizden geçenleri Allah'a aktarıyor olmamız yeterli midir? Hepimizin nefsinin kalbi gözün, kulağın ve konuşabilme hassasının sahibidir. Evet, hepimizin nefsinin kalbi, kalp gözünün, kalp kulağının ve konuşabilme hassasının sahibidir. Ama kalpler konuşmuyorsa, kalpler işitmiyorsa, kalpler görmüyorsa o insanlara Allah-u Teala kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler diyor. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insanla karşılaşıyoruz. Kör, sağır, dilsiz ölüler olanlar, kör sağır dilsiz olmayanlar. Kör sağır dilsiz olanların ortak parantezi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kör sağır dilsiz olmayanların ortak parantezi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan iç dünyasında kör sağır ve dilsiz olmaktan kurtulacaktır. Daimi zikre ulaşması halinde ise körlükten, sağırlıktan ve dilsizlikten eser kalmaz. Allah'a duyan, onun gösterdiklerini gören ve Allah ile konuşan bir kalbin sahibi oluruz. Burada bizler için önemli olan Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hedefine sahip çıkmak söz konusudur. Gerçekten ayetlere baktığımız zaman Arap 179'da وَلَقَدْ زَرَنَا لِجَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا kördürler. لَهَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا sağırdırlar. لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا onlar dilsizdirler. Hepimizin işte bu Allah'a ulaşma dileğiyle bunların baş gözümüzün, baş kulağımızın ve kalbimizin dirilmesi gerekiyor Allah'a ulaşma dileğiyle. Bu dünyaya dönük Allah'ın hakikatlerinin ifadesi söz konusu ama bunun psikotesi olayı bunların konuşmaya başlaması. Kör sağır dilsiz olmaktan kurtulup konuşmaya başlamasıyla ancak hedefe ulaşabiliriz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'tan vahiy alanların başında Allah'ın Resulleri, mürşitleri geliyor. Ve Allah her devirde o mürşitlerin olduğunu açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Güzel düşünüyorum, iyi düşünüyorum.
1: Yani onlardan ilim alırsak nasıl bir hayatımız olur?
3: Ah, onlardan ilim aldığımız zaman keşke hepsi ilim alsa da o zaman her şey değişik olur.
2: Belki vardır, belki yoktur bilemiyorum ama sonuçta kötüye kullanan insan çok. Dolayısıyla ben dinin biraz daha bireysel olduğunu ve herkesin imanının da toplu bir cennete gitme nasıl olmayacaksa herkes kendi yaptığından sorumlu. Bunun için aslında çok mürşide de gerek yok. Peygamber var, Kur'an var. Yani burada mürşidin sana katacak çok da bir şey yok yani.
4: Ben bir tane vahiy biliyorum. Ötekilerin hepsi din olabilir. Ben de bir yere kapanıp günlerce yapabilirim. Hacı Bektaş gibi ben. Onları başka o. Ama bunların hiçbiri vahiy.
1: Onlar işte Allah'ın...
4: Biraz tarikat işine giriyor, benden uzak. Ben sadece yaratıcıyı biliyorum.
1: Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara biat ederse bana biat etmiştir, hidayete erer buyuruyor.
2: Biat etmekten kasıt ne? Yani biz sahabeyi kabulleniyoruz zaten, karşısında da değiliz. Ama burada biattan kasıt ne? Şimdi mürşit diyorsunuz, adam mürşidin yürüdüğü yoldan yürüyor. Bu mu yani biat etmek? Yoksa ne bileyim, mürşidin aslında söylediği şeyler, doğru şeyleri alacaksın işte. Yani bu yani ekstra yapacak bir şey yok yani. Bir kişi şu an çıkıp ben Allah'la görüşüyorum, vahiy alıyorum, Allah'ın görevlendirdiği kişiyim dediği zaman siz buna nasıl ikna alacaksınız? Sizin sorumu o zaman.
0: Bir misafirimiz zihnin bireysel olduğunu düşünün. Herkes kendi yaptığından sorumlu. Bunun için mürşide de gerek yok. Mürşidin insana katacağı bir şey yok dedi. Allah ile aramıza bir mürşidin girmesine gerek yok mudur? Tabii ki vardır, farzdır. Şimdi insanlar dikkat ederseniz ben peygambere inanıyorum. Ben kitaba da inanıyorum diyor. Ama şeytan öyle bir tuzağa düşürmüş ki o peygamber de bir insan. O peygamber de geldiği zaman onun döneminde bugün şu anda mürşidi inkar edenlerle aynı safa düştüklerini görüyoruz. Onu da inkar etmişlerdir. Allah-u Teala Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala peygamberlerle konuşmuştur. Ama Bakara 118'de قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ yani o bilmeyenler, cahiller Levla yükelim Allah Allah bizimle de konuşmalı. Bize de ayet vermeli. Kezalike kalelezinin kabli misle kavlim. Onların kalpleri evvelkilerin kalplerine teşabet kulubu. Kalpleri birbirine benzedi. Ya bugün mürşidi inkar edenler, Resulullah'ın döneminde Resulullah'ı inkar edenler aynı kalbin sahibi. Aynı sözler. Dolayısıyla mürşidi yalanlamak peygamberi yalanlamakla eşdeğerdir. Çünkü mürşid dediğimiz 14 asıl evvel Resulullah'ın döneminde 7 sabah 4 teslim yaşayan sahabe hepsi birer mürşid olmuşlar. Ve Yusuf 108'de Allah-u Teala kul hazi sebili ed'u ilallahi ala besireten ene ve men ettebani ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Neyse Allah Resulü Allah'a davet ediyor. Sahabe de Allah'a davet ediyor. Resulullah'ı inkar edenler sahabeyi de inkar edenlerdir. Sahabe birer mürşid, Resulullah da Allah-u Teala'nın peygamberi. Allah'ın peygamberi diyorsa ki bana itaat eden benim sahabeme de itaat eder. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse Allah Resulü nasıl Allah'ın peygamberi sadece ben varım dememişse benim yetiştirdiğim sahabe de ben gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yani bu sözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşitleri tasdik etmiş midir? Evet. Öyleyse her devirde devrin imamı var ve onu temsil eden vesile olanlar var. Alimran 112'de Allah-u Teala Dürübet aleyhim zilletü eynema sirkufu hablim minallahi ve hablim minennaz. İnsanların üzerine zillet damgası vururdu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip tutma müstesna. Allah'tan bir ip Kur'an-ı Kerim sırat-ı müstakim insanlardan bir ip Allah'ın mürşidi. Ve Nisa 80'de Resul'e itaat Allah'a itaattir. Maide 35'te ise Allah-u Teala açıkça vesileyi Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdiren asaleten veya vekaleten devrin imamı vardır. Ama onun dışındakiler hepsi vesiledirler. Allah-u Teala onları ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayeti kerime mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Başlangıç noktasında herkes delalette. Ama Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde Maliyyec ala mayyuku şeytanin fitnetinle midevi bizim kurum maradil. İnne cealne şeyyatine evliya alellezine la yuminun. Biz aminu olmayanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere şeytanı dost kılarız. Allah ile kul arasında insanlar zaten girmezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisi arasına koyar. Tekrar ediyoruz. Allah ile kul arasına insanlar zaten girmezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisinin arasına koyar. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya da Veli Resullerdir. Tüm Resullerin görevi insanları hidayete erdirmek. Yani Allah'a ulaştırmaktır. Mürşid de insanı Allah'a ulaştırmak için Allah'la kul arasına girer. Allah'la kul arasında bu mutlaka zaruridir, farzdır. Allah öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, mürşitlerine tabi olmadan, herhangi bir vahiy almadan, Kur'an-ı Kerim hakkında açıklama yapan din adamları, Mü'min Suresi 56. ayetinin muhtevasına girer mi? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuh. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mürşitlerine tabi olmadan, herhangi bir vahiy almadan, Kur'an-ı Kerim hakkında açıklama yapan din adamları Mümin Suresinin 56. ayet muhtevasına girer mi? Girer. Allah Teala Haç 8'de şöyle buyuruyor. Minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. Yani bir ilmi yok. Ve la huden, mürşide de tabi değil. Mürşidine tabi olmadan, herhangi bir vahiy de almadan ilmi de yok. Kur'an-ı Kerim'e de dayanmıyor. Dayanmıyor. Ve la kitab-ül münir. Onlar Allah hakkında insanlarla mücadele ederler ve bunların inatçı şeytan olduğu zikrediliyor. Haç suresinin 4. ayet-i kerimesi veya 3. ayet-i kerimesi baktığımız zaman 3. Minen nasi men yucadu billahi bi gayri amin yetebeyne kulli şeytanin marid. Onlar inatçı şeytana tabi oluyorlar. Burada Allah-u Teala'nın söylediği sultan kelimesi o devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temsil ediyor. Yani bir tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var, bir tarafta da Allah'ın ayetlerini onunla ellerinde hiçbir delil olmaksızın tartışanlar var. Eğer tartışma yapanlar kendi kavimlerindeki Resulü ile beraber olsalardı, o zaman bir sultanla beraber olacaklardı. Tartışmaya mahal kalmayacaktı. Çünkü aynı şeyi söylemiş olacaklardı. Ama diğerleri babalarından, dedelerinden öğrendikleri yanlışlarla geliyorlar ve bu insanlar kalplerinde hiçbir zaman ulaşamayacakları bir yerin, kibirin taşınıyorlar. Böyle insanlar her devirde var olmuştur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanlara vahyettiği dinin temelinde hayattayken Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
3: Allah'a nasıl ulaşırız? Ancak öteki tarafa gittiğimiz zaman ulaşırız.
4: Yaşadığınız kısa zaman içinde eğer size gösterilen şekillerde ya da Kur'an-ı Kerim'de yaşadıysanız bu dünyada öldükten sonra gideceğiniz yerdeki yerde ulaşabilirsiniz. Başka türlü bir Rabbe ulaşılacağınızı düşünmüyorum.
2: Allah'a ulaşma imanın iyi bir seviyesini anlıyorum yani. O manevi hazzı yaşamak bence yani Allah'a ulaşmak. Yoksa tabii ki de fiziksel anlamda değil.
1: Allah-u Teala istiyor ki Şura suresi 13. ayet-i kerimede kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya hayatında ve ermiş evliya mı yaparım diyor. Bunu yaşamak istemem.
3: İsterim. Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum. Ben yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum.
1: Ne hissettin?
3: Çok güzel bir şey hissettim. İçimi rahatlattı, kalbimi rahatlattı. Huzur verdi.
2: Arapçaya hakim olmayınca da farklı anlamlar çıkartıyor. Şimdi aynı ayetten 3 tane meal çıkıyor. Bu ne, nasıl oluyor peki? Bir arkadaşla konuşmuştuk. O da bunu Kur'an'ı sadece Furkan sahibi olan insanlar anlar gibisinden bir şey çıkıyor da bu durumda şöyle de bir mantık çıkıyor. O zaman yine aslında araya aracı koyuyoruz. Allah bize
1: Furkan vermedi mi?
2: Ya yok, olamıyorum demiyorum. Şunu demek istiyorum. Ben Furkan sahibi olmadan bu Kur'an'ı anlayamaz mıyım peki? Yani neden aramıza illa sürekli bir aracı koyuyoruz?
0: Mesela benim Arapça hakim olmayınca aynı ayetten 3 tane farklı mana çıkıyor. Farklı Kur'an-ı Kerim meallerinin olmasının sebebi Arapça yeterince bilinmemesi sebebiyle midir? Hayır. Allah'ın reçetesine uyulmaması sebebiyledir. Başlangıç noktasında herkes hasta. 19 negatif özellikten bir tanesi kalplerinin 19 tane hastalıkla dolu olması. 19 hastalıktan bir tanesi zulümdür. İnsanda var, cehalettir, insanda var, isyandır, insanda var. Ve bunun gibi 19 tane şirk. Bunlar hepsi hastalıklardır. Peygamberler de nefs hastalıklarının doktorudur. Allah Teala hasta olan insanların doktora ulaşabilmesi için sebepler halketmiş. Bu sebeplerin başında da Allah'a ulaşma dileği geliyor. Allah-u Teala kalben Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendi doktoruna ulaştırıyor ki Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde ya eyyühen nasu kad câkum mu'izeten min rabbikum ve şifan limâ fî sudûrî. Size öğüt geldi ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa. İşte ister Âl-i İmrân 7 olsun, ister Enbiya 7 olsun, ister Fussilet 44 olsun, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in âmeni olanlar için hidayet ve şifa olduğunu buyuruyor. Âmeni olanlar kimlerdir? Âmeni olanlar öğüt alan, kalben Allah'a ulaşmayı diyenler. Âmeni olanların öğüt aldığını nereden biliyoruz? Allah Teala iki ayet-i kerimede hem Müzzemmil 19'da kul hazi sebili nazi teskire femen şahatta kazayla rabbi sebila. İşte bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştıran bir yol ihtaz eder. Yani öğüt alan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a giden bir yol tutan kişidir. Değer 29'da da aynı şeyi söylüyor. O zaman Fussilet 44 âmeli olanlar onlar için hidayet ve şifadır. Onlar âmeli olanlar. Onlar öğüt alan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Eğer kimler Kur'an-ı Kerim ayetlerini izah edebilir sualini sorsanız ne cevaplarsınız? Arapçayı ana dil gibi bilecek, Arapça grameri bilecek, bilmem kaç tane hadisi ezbere bilecek, hayatını bilecek, kahit bilecek, kelam bilecek veya birçok şeyler. Ama şimdiye kadar yapılan tefsirlere ve maallere dikkatle, ibretle bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i öyle bir manaya ulaştırmışlar ki hiç kimsenin oradan öğrendikleriyle bir hedefe ulaşması mümkün değil. Allah-u Teala hepsini birden ortadan kaldırıyor ve müteşabi ayetlerin farkına varanlar tezekkür ilminin sahipleridir. Yani zamanın imamı ehli tezekkürdür ve Kur'an-ı Kerim'in mealini aradaki altın zincire dayalı olarak Allah'tan aldığı ilimle müteşabi ayetleri de çözebilendir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Müsaadenizle inşallah bir sorum olacaktı. Vahiy kavramının dinin bidatlerden temizlenmesi açısından önemi nedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden ve vahiy kavramının dinin bidatlerden temizlenmesi açısından önemi nedir? Farzdır. Yusuf 108'de kul hazi sebili edu ila Allah ala basiretin ene ve men tebani. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol budur. Her devirde devrin imamı var. Onu temsil eden vesile olanlar var. Hepsi Allah'a davet ediyorlar. Ve ancak daveti kabul edenler dini yaşayanlardır. Daveti kabul etmeyenler hürafelerle din yaşayanlardır. İnsanlar öyle devirler geçiriyorlar ki din unutuluyor. Allah Teala ne halleri varsa görsün demeyeceği için vahiy müessesini bitirmiyor. Her devirde insanlara vahiy ediyor. Her 100 senede bir müceddit yani zamanın standartlarına göre Kur'an-ı Kerim açıklayıcı hükümleri icra edici birisi geliyor. Böylece Kur'an'ın ayrılıklara medar olan kesimleri tatbikattan çıkarılarak Kur'an'ın asli standartlarına geri döndürülmesi söz konusu. Asırlar boyunca insanlar tarafından tatbikata sokulan birçok hürafe devre dışı kalmaya mahkumdur. Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerinden bir tanesi dini bidatlerden temizlemek. Yani sadece Müslümanlar için değil, Yahudiler için dini bidatlerden temizlemek, Hristiyanlar için dini bidatlerden temizlemek, Müslümanlar için dini bidatlerden temizlemek. Aynı zamanda dinde fırkalara ayrılmamak. Bu da ancak bir dilekle söz konusu olur. Kalben ulaşmayı dileyen herkes tek dinin sahibi olduğunu zaten yaşayacaktır, öğrenecektir. Mehdi Aleyhisselam

0: kalbimizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha mazhara. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Siz hiç Allah'a, Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
2: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
3: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
4: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
3: Uzanamam. Hakkım değil.
5: İsterdin ama imkanların yok ki.
6: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
7: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
2: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Resullerin hidayetle gelmesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman olduğu gibi konferanslarımızın merkezinde ezeli ve ebedi tek dinin yegane kaynağı son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde Resullere baktığımız zaman karşımıza hemen bir slaytımız çıkıyor. Varlıklar aleminde, evet, şu anda ekranda gördüğünüz gibi melek resuller emr aleminde Allah'ın yarattığı kullarıdır. Cin resuller gayb aleminde ve insan resulleri de zahiri alemde görevlidirler. Allah Teala 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Bu 6 alemin 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alemin içerisinde Allah Teala nebi resuller ve ayetlerde veli resullerden bahsediyor. Nebi resullerle veli resuller arasında

0: arasındaki 10 tane birbirinden farklı özelliğe baktığımız zaman ayetlerde karşımıza bir hakikat çıkıyor ki Allah Teala Nebi Resullere şeriat kitabı veriyor ve Nebi Resul arasında fetret dönemi var. Yani Nebi Resul'ün olmadığı dönem geçtiği ayetleri de görüyoruz. Al-İmran 81, Maide 19. Nebi Resullerin olduğu zaman dilim içerisinde birden fazla Nebi Resul yoktur. Bütün Nebi Resuller aynı soydan gelirler. Ve sadece Nebi Resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller insanlardan seçilir. Nebi Resullerin beş görevine karşılık, Veli Resullerin dört görevi, Nebi Resuller asaleten devrin imamı, Veli Resuller vekaleten, Nebi Resuller asaleten şefaat yetisine sahip, Veli Resuller vekaleten ve son Nebi, Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son Nebi ama kıyamete kadar da Resuller hep ardı arkası kesilmeksizin devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hiçbir kavim yoktur ki o kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala Resul tayin etmesin. Veli Resuller arasında bir fetret dönemi, bir boşluk dönemi yok. Veli Resulleri Allah Teala ard arda gönderiyor. Fetret dönemi yok. Muminin 44'te biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Veli Resuller, Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Ve Veli Resullerin Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi dört görevi var. Ama bu Veli Resullerden bir tanesi vekaleten devrin imamı seçilecekse Allah Teala o beşinci görevi de ona veriyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah Teala hidayete erdiren bir devrin imamı olmasın. İşte Resuller slaytımıza baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala ister Nebi Resul olsun ister Veli Resul olsun Nebi Resullerin yaşadığı dönemde de her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan Veli Resuller var. Bu dört, bu değil. Nisa 165'te başlayan slaytımıza baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Onları müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra uyaran ve müjdeleyen Resul gelmedi diye mazerette bulunmasınlar. Hiçbir Resulümüz yoktur ki onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Ve Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün ümmetlerden, kavimlerden Resuller tayin ettik. Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller vazifeli kıldık. Evet tekrar ediyoruz. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın tayin ettiği Veli Resuller tağuta kul olmaktan içtinab etsinler ve Allah'a kul olsunlar diye. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Ve Taha 134'te Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan senin ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Böylece biz senin ayetlerine tabi olur müminlerden olurduk. Sevgili kardeşlerim, bu ayetlerin mülahasasına baktığımız zaman Allah Teala'nın Nebi Resullere verdiği 5 görev Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti. Her zaman muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın size 7 katlık bir sarayı vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. İşte bu misale benzer şekilde bodrum katı ayetlerin tilavetiyle gerçekleşiyor, başlıyor. Ve ayetlerin tilavet görevini Allah Teala Nebi Resullere, Veli Resullere veriyor. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, onların birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bir slaytımız var, ayetlerin tilavetini, görevini Resuller yapar. Ona da bakacak olursak, o zaman, evet şu anda gördüğünüz gibi ekranda, Bakara 129'da ayetleri tilavet edecek, açıklayacak olan Allah'ın Resulüdür. Bakara 121'de ayetlerimizi size tilavet etsin, açıklasın diye. Ali İmran 164'te ayetleri tilavet eder, tilavet eder. Cuma 2'de onun ayetlerini, Allah'ın ayetlerini okur. Ve İbrahim 4'te biz onu kendi kavmin lisanıyla gönderdi ki ayetleri tilavet etsin, açıklasın diye. Yunus 47'de her ümmetin bir resulü vardır. Yani her kavmin bir resulü vardır. Ve li kulli ümmetin resul fe izâ câe resûlüm kudiye beynehumul kıstı. Onlar arasında adaletle hükmolunur. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki bütün zaman parçalarında Allah'ın dinini insanlara öğretmekle vazifeli olan Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller, onların olmadığı dönemlerde de kavimlerin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri tilavet eden, açıklayan Veli Resuller vardır. Ve bütün bu Veli Resuller hidayetle vazifeli kılınıyor. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi kesinlikle mutluluktur. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakacak olursak, bütün kutsal kitaplardaki şeriat tektir. Nuh aleyhisselamın şeriatı, İbrahim aleyhisselamın şeriatı, Musa aleyhisselamın şeriatı, İsa aleyhisselamın şeriatı ve Nebiyye Sultanı Peygamber'in şeriatı aynı şeriat. Bu şeriat muhtevasına 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Bu 7 safa 4 teslimden oluşan ezeli ve ebedi din 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, Allah'ın tekliğidir. Tevhid, dini yaşayan insanların tek cemaati oluşturmasıdır. Ve teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Şura 13'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın emri ve akimü dine, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun. Dinde fırkalara ayrılmayın. İşte Yahudiler 71 fırkaya, fırka-i naci hariç 70'i cehenneme gidiyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, fırka-i naci hariç 71'i cehenneme gidiyor. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme gidiyor, bir tanesi hariç. Yani her devirde Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardaki dini yaşayan tek fırka fırka-i naciyedir. Onlar kurtuluştadır. Geri kalanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yani şirkte olanlardır. Allah-u Teala Rum 30'da ezeli ve ebedi tek dinin olduğunu buyuruyor. Ve bu tek dinin yaşanabilmesi Rum 31'de Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Münibineyliği ona yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Namaz kılın, sakın müşriklerden olmayın. Kimdir o müşrikler? Rum 32'de onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse dinin esası üç esas üzerine Allah tektir, vahdet akidesi, tevhid tek cemaati oluşturmaktır ve teslim ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi diye, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi ve bütün Resuller, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her kavmin içerisinde Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı elçilerin hepsi bu tek dini insanlara öğretiyor. Evvela onlar öğreniyorlar Allah'tan ve daha sonra Allah'ın emriyle öğretiyorlar. Evet, Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Bu halde sevgili kardeşlerim, her devirde mutlak surette Allah'ın Resulleri hidayette geliyor mu? Evet. Nitekim insanlar, bu dünya hayatını yaşayan insanlar sonunda ya cehenneme ya cennete gideceklerdir. İşte cehenneme giden insanlar, ki ağırlıkta her dönemdeki insanlar ağırlıkta cehenneme gidecek olanlardır. Yani dinde fırkalara ayrılanlardır. Özellikle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine bakacak olursak, لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِيلًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْسُرُنَ بِهَا لَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا Cehennemi insan ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. İşte sevgili kardeşlerim, Resullerin getirdiği hidayete muhatap olduktan sonra hidayeti dilemeyenler. Demek ki bütün Resuller hidayetle geliyor ve hidayeti kutsal kitaplardaki 7 safa hidayeti açıklıyorlar. Adem Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. Nuh Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. Musa Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İbrahim Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İsa Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış ve Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz 7 safa hidayeti açıklamış. Bu 7 safa hidayetin muhtevasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte elimizde mevcut olan 4 kutsal kitaba göre bakacak olursak 7 safayı şöyle açıklayabiliriz. Resullerin açıkladığı 7 safa. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatına bakıyoruz. İbrahim, Davud Aleyhisselam'ın şeriatında, Zebur'da. Evet, Zebur'da ve İsa Aleyhisselam'ın şeriatında ve Peygamber Efendimiz'in şeriatında 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek ayetler. Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayeti. 2. safa mürşide tabiyet, Tevrat ayeti, İncil, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. 3. safa ruhun Allah'a teslimi. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. 4. safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Tevrat ayetleri, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Nefsin Allah'a teslimi 5. safa, Tevrat ayeti, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an-ı Kerim. 6. safa İhlas İrşad, Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün peygamberler kavimlerine bu 7 safa hidayeti açıklamışlardır. Adem Aleyhisselam'ın diniyle Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini aynı din. Allah Teala Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne buyuruyor. İnnallâh istafâ Âdem'e. Allah Adem'i seçti. Ve Nuh'an, Nuh'u seçti. Ve Allah İbrahim'i, İbrahim'i seçti. İşte Allah Teala Nuh Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'ın dininden. İbrahim Aleyhisselam da Nuh Aleyhisselam'ın dininden olduğunu Saffat Suresinin 83. ayet-i kerimesi söylüyor. Öyleyse Resullerin zinciri aynı zincir. Zincirin halkaları arasında bir boşluk yok. Ve enne min şe'at ile İbrahim. Muhakkak ki onun dininden, onun dininde bahsettiği Hazreti Nuh'un dininden. Bahsettiği Hazreti İbrahim'in dini. Yani Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, bütün peygamberlerin dini aynı din ve bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. O slaytımıza da bakacak olursak, din aynı din, hepsi hidayetle gelmiş. İşte Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi, ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Delalet, hidayetin zıttı. 7 ayet-i kerimede başlangıç noktasında insanlar, şu hadis kalsın, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse bütün Resuller hidayetle geliyor. Başlangıçta herkes delalette ve delalette olan insanları Allah Teala Resulünü hidayetle gönderiyor. Evet, Resulünü hidayetle gönderiyor. Her kavmin içerisinde o Resulü hidayetle gönderiyor. Hidayet ne? Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Evet. Ve ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah'ın bizi hidayete erdirmesi, bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz, hidayeti dilememiz lazım. İşte bütün Resuller kavimlerine hidayete davet ediyorlar, hidayete çağırıyorlar ve ruhun hidayetinin de dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olduğunu buyuruyor. İkinci safa, ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Evet, bütün insanlar Allah'a muhtaç. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ne zaman biz başımız üzerine devrin imamın ruhu bir nimet olarak gelip yerleşiyor, 12 tane insanla mürşidimize tabi olduğumuz an. Ve insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte Allah-u Teala'nın 3 esas üzerine bina ettiği muhteva. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, hidayetin dilenmesiyle şirkten kurtulmaktır. Tevhid, Allah'ın bizi nimetlendirmesiyle Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabiyettir, tabi olmaktır. Ve teslim, ruhu, veçi ve nefsi Allah'a teslim edip kendimize zulmetmekten kurtulmaktır. Dinin tamamı budur. Ve bütün Resuller hidayetle gelmişlerdir. Hidayeti insanlara açıklamak üzere gelmişlerdir. Ama sevgili kardeşlerim, her dönemde insanların çoğunun gideceği yer cehennem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Zümer 71. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَبِرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Ve oraya geldikleri zaman cehennem bekçileri cehennem kaplarına girenlere soruyorlar. Ayetleri sizler telavet eden Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Lakin azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Resuller hidayetle geldiği zaman Resullerin davetini dikkate almayan, dünya hayatına dalanlar, onlar daveti kabul etmiyorlar. Ve bu daveti kabul etmeyenler Kur'an ayetleriyle sağır, dilsiz ve kör olarak Allah onları değerlendiriyor. İşte bir slaytımız var. Sağır, dilsiz ve körler. Evet, başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Ama onu sağır, dilsiz ve körlükten kurtarmak üzere Resul hidayetle geliyor. Hidayeti dilerse Allah Teala onların kör olan gözlerini açacak, sağır olan kulaklarını açacak, dilsiz olan dillerini açıp konuşacak ama dilemiyorlar. İşte kör, sağır ve dilsiz olmayanlar, onlar hidayeti dileyenlerdir. Kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlar da hidayet karşında delaleti seçenlerdir. Zaten başlangıç noktası herkes delalette ve bu delalette olanlar eğer hidayeti dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor. O delalette kalanlar bu slaytta gösterilen ayetler mücibince onlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Cehennemliklerin bir özelliği de nedir? Cehennemliklerin bir özelliği hepsi kör, sağır ve dilsizlerden oluşuyor. Allah Teala Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde size nezir gelmedi mi? Her Resul bir nezirdir. Onlar da itiraf ediyor geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve eğer onları işitseydik ve akletseydik. İşte bir insanın işitip akledebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı, hidayeti dilemesine bağlı. İşte hidayetle Resul geliyor. Ya hidayeti diliyorlar, gören işten ve idrak edenlerden oluyorlar ve ya hidayeti dilemiyorlar, o zaman sağır, dilsiz ve kör olarak hayatlarına devam ediyorlar ve onların üzerine azap sözü hak oluyor, cehennem hak oluyor. Evet, o halde sevgili kardeşlerim, bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerdeki Allah Teala Hac 75'te Allahu yestefi minel melaiketi resulü ve minel nas. İnsanlardan da ve meleklerden de resuller seçer. Bu ayet-i kerimede konu olan melekler ve resuller insanlar olması hasebiyle seçilen resuller veli resullerdir. Çünkü tekrar o birbirinden farklı 10 özelliğe bakacak olursak resullerde nebi resulleri sadece Allah insanlardan seçiyor. Evet, ne meleklerden nebi resul var, ne cinlerden bir nebi resul var. Nebi resuller sadece ve sadece insanlardan seçiliyor. Evet, burada da görüldüğü gibi Allah razı olsun, insanlardan seçiyor, sadece insanlardan seçilir. Ama veli resuller hem insanlardan seçiliyor, hem meleklerden seçiliyor, hem de cinlerden seçiliyor. Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah Teala onlardan bir tanesini seçiyor, vekaleten devre imamı tayin ediyor ve bütün kavimlerde Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi gereğince ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor ve veli resuller gönderilmesine rağmen onlar ne yazık ki hedefe ulaşmıyorlar. O halde sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün zaman parçalarında ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor. O veli resuller hidayette geliyorlar ve hidayetin olmadığı bir dönemde dinin yaşanması mümkün değil. Bu açıdan resullerin hidayetle gelmesi konusu konferansımız çok manidar. Zaten Kur'an-ı Kerim'in şifresi Ahzab 40'ta da bu muhtevayı açıklıyoruz. Allah Teala İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Ve görüyorsunuz ki cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Allah Resulleri niçin gönderiyor? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat kime itaattir? Resule itaat Allah'a itaattir. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi. Öyleyse eğer Resule itaat Allah'a itaatse Allah Teala Resullerin lisanıyla dini açıklıyor. Ama günümüzde Kur'an-ı Kerim var ve çoğu insan Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Halbuki bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeriat kitaplarını nebilere veriyor ve ulul azm nebilerin ardından bir resulün geleceğini Allah Teala bize müjdeliyor. İşte 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin geleceğini bize müjdeledi ümmetiminden hayırlısı diye buyurduğu Resul Mehdi Aleyhisselam'dır. Al-İmran 81'de bahsi geçen bütün ulul azm evlerin arkasından gelecek olan Resul o Mehdi Resul'dür ki Allah Teala onu 7 grup ayet-i kerimede Kur'an'da açıklıyor. Evet. Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeleyen Kur'an-ı Kerim'deki 7 grup ayet. Al-İmran 81. Bütün ulul azm nebilerin arkasından Allah'ın bize geleceğini müjdelediği Resul o Mehdi Resul'dür. Tövbe 32 ve Tövbe 33'te bahsi geçen Resul de Mehdi Resul'dür. Furkan 27, 28, 29, Furkan 30'da da bahsi geçen Resul de Mehdi Resul'dür. Ve Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde de size Allah'ın ayetlerine yakın hasıl edemediniz diyen de Resul Mehdi Resul'dür. Semanın bir dumanla, fitneyle kaplandığı günlerde de bahsi geçen Allah'ın geleceğini bize müjdelediği Resul yine o Mesih Resul'dür. Ve Saf 8-9'da da bahsi geçen Resul Mehdi Resul'dür. Beyne 2'li ve 3'te de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman parçasında, bütün kavimlerde, insan topluluklarının içerisinde mutlak surette Allah-u Teala'nın ayetlerini tilavet eden, açıklayan ve tabi olanların nefsini tezkiye ve tasfiye eden ve onlara kitabı hikmeti öğreten Allah'ın Resulleri hep vardır. Bütün Resuller vehbi olarak Allah tarafından Risalete vazifeli kılınıyor. Kasas 68'de Rabbuke yahliku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Doğuştan doğmadan evvel seçilen Allah'ın Nebi Resulleridir. Allah Teala onları seçiyor, iradesini teslim alıyor ve onlara şeriat kitabı veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde geçen Nebi Resullere baktığımız zaman Nebi Resuller ve onların arkasından onların şeriatıyla amel eden belli Resullerin hepsi kendi kavimlerini af ve mağfirete davet ediyor. Yani hidayete davet ediyorlar. İşte Adem Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam, işte Hud Aleyhisselam, işte Salih Aleyhisselam, işte İbrahim Aleyhisselam, ister Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, eğer af ve mağfiret varsa hidayet vardır. Hidayet varsa af ve mağfiret vardır. Eğer hidayet yoksa af ve mağfiret söz konusu değil. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bir zamanlar gelecek. Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Bakın onlar alimdir diyor. O günkü alimler hidayeti bilmiyorlar. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmıştır ve tekrar onlara dönecek. Öyleyse hidayeti bilmeyen alimler fitne sebebi. Ama hidayeti yaşayan alimler onlar aslında ıslah edici Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse her devirde istisnasız Allah'ın dostları, Allah'a davet eden, ıslah edici amel işleyenler, her devirde tağut şeytanın dostları, şeytanı ateşe davet eden ve insanların delalete kalmasına sebep olan iki grup. Birisi fitne sebebi, diğeri de ıslah sebebi. Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Hudini benimle Allah nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. Benimle ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla fitneden kurtulacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Mehdi eğer Resulse, Mehdi Aleyhisselam Resulse o zaman görüyorsunuz ki kesinlikle fitneden kurtulmak, şirkten kurtulmak, delaletten kurtulmak ancak Resul'ün öğretisiyledir. Bir kere daha söyleyelim. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele veriyor. Yani Mehdi Aleyhisselam da vahiy üzere mücadele verecek. Kur'an'ı Allah'tan aldığı vahiy ile öğreniyor. Vahiy ile Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı öğretiyor. Ve Allah Teala nasıl bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam sona erdirecek. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Fitneyi oluşturan, hidayeti bilmeyen alimler, o gün yaşayan alimler, gök ben altında yaşayan insanların yaşayanları, fitne onlardan çıkmıştı, tekrar onlara dönecek. Öyleyse fitneyi oluşturan alimlerden, fitneden insanları kurtarmak, Allah'ın 14 asır evvel geleceğini bize müjdeledi. Mehdi Aleyhisselam'la bu gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay, çok basit. Vahdet, tevhid ve teslim. Yani Allah'a ulaşmayı dilek bir dilektir. Şirkten kurtulmak vahdet akidesini oluşturuyor. Tevhid 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği müşride sahibi olmak tevhidde olmaktır. Ve teslim, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi, ruhun dünya hayatında, fizik vücut ölmeden evvel dünya hayatında Allah'a ulaşması. 7 kademede gerçekleşiyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teski kademelerini bir bir geçerek 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh da 7 tane gök katı yükseliyor ve sonuçta Allah'ın zatına ulaşıyor. O slaytımızı da gösterecek olursak 7 kademedeki nefs tezkiyesi ama ruhun da gök katlarına birer birer yükselmesi. Nefsi emmarede ruh birinci gök katında, nefsi levvamede ruh ikinci gök katında, nefsi mülhemde ruh üçüncü gök katında, nefsi mutmainede ruh dördüncü gök katında, nefsi raziyede ruh beşinci gök katında, nefsi marziyede ruh altıncı gök katında ve nefsi tezkiyede ruh yedinci gök katında. 7 tane gök katı yükseltikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına sığınması ruhun hidayetidir ve ruhun Allah'a teslimi. Ama fizik vücudun bizden ayrılması söz konusu değil. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Allah-u Teala bunu Al-İmran 20'de zikrediyor. Nefsin hidayeti ise nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmamız. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimidir. Ve nefsin Allah'a teslimine baktığımız zaman, nefs 19 faziletin sahibi olduğu zaman ruh gibi 19 tane haslet, 19 tane fazilet, o slaytımıza bakacak olursak göreceğiz ki kesinlikle olay bu şekilde cereyan ediyor. Evet, başlangıç noktasında 19 afetin sahibi olan nefsimiz, daimi zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 19 faziletin sahibi oluyoruz ve şeytan artık bize tesir edemez. Evvelden biz şeytanın kuluyken şimdi şeytan bizim kölemizdir. Bizim uşağımızdır. 19 tane hasretin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan istediği bu. Hepimiz iblisle imtihan oluyoruz ama sonuçta imtihanı başararak o bizim kölemiz. Başlangıç noktasına biz onun emrindeyken daimi zikre ulaştığımız zaman artık Allah-u Teala onu bize veriyor. Ateş ehline verilir. Ehli olmayana verseniz onunla kendisini yakar. Öyleyse olay bu. Şimdi bir kere daha 4 tane hidayete bakacak olursak, ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşması Nisa 175, fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi Nal 36 ve Yasin 60-61, nefsin hidayeti Hicr 41 ve iradenin hidayeti Enam 153'te Sırat-ı Müstakim üzerinden gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her dönemde insanların 7 sabah hidayeti yaşayarak sahabe gibi ermiş evliyadan kamil insan olmaları ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Nefs tezkiyesi 3 safhada gerçekleşiyor ama nefsin tasfiyesi ise 5 safhada, 6 safhada gerçekleşiyor. Nefsimiz ihlasta tamamıyla Allah'a teslim olur. İblis ben herkesi saptıracağım dediği zaman Allah Teala iblise diyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. Kimdir ihlas sahibi kul? İhlas sahibi kul nefsini tamamen tasfiye eden kişidir. Evet, nefsini tasfiye eden kişidir. Sevgili kardeşlerim, bir kez daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının konferanslarının birisinin sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Ama bizim bu anlatımlarımızdan siz de hidayeti dilediyseniz, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de sahabe gibi, ben de havariler gibi, ben de Rabbaniler gibi Allah'ın dostları onlar olmak, nefsi tezkiye etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız ve ben de tövbemi almak, çok kısa süre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman ayakta sözlerimizi tekrar etmeniz lazım. Hazır mısınız?
1: Biliyorum.
0: O zaman başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap sancakta
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet. Tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansın birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan ilişkileri. Birinci sual, insanlarla olan ilişkilerimizde Allah'ın bizden beklentisi nedir? Biz insanlar sosyal mahluklar olarak cemaat halinde, topluluk halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Sosyal mahluklarız. Başka insanlarla bir arada olmak mecburiyetindeyiz. Bunun tabii gereği olarak da beşeri münasebetler, yani davranış biçimleri, insan ilişkileri hayatımızda önemli bir yer tutuyor. İhtiyaçlar açısından olaya baktığımız zaman bizim tükettiğimizin %1'ini biz üretmemize karşılık ihtiyaçlarımızın geri kalan %99'unu dışarıdan bir başkasının ürettiğiyle elde edebiliyoruz. Yani beraber yaşamak durumundayız. Hiç kimse tek başına bütün ihtiyaçlarını karşılayamaz. Beşeri münasebetlerde bütün insanlar bir tek şeyle görevlidir. Başka insanların mutluluğunu dizayn etmek. Yani başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Bileceğiz ki insanlarla bizim aramızda bir bileşik kaplar paraleli vardır. Topluma ne verirseniz onu geriye alırsınız. Yani bir başka ifadeyle ne ekersek onu biçeriz. Mutsuzluk ekersek mutsuzluk biçeriz. Mutluluk ekersek mutluluk biçeriz. O zaman bu perspektiften insan ilişkilerine bakmamız lazım. Bu dizayn içerisinde bütün insanlar için Allah Teala mutluluk hedefi vermiştir. Herkesin hedefi mutluluk. Kanun mutlu edin ve mutlu olun şeklindedir. Evet, mutlu et ve mutlu ol. Yani Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Bütün insanlar için durum bu. O zaman bu bütün insanlar içerisinde bir fert olarak biz varız. Yani biz, diğer insanlar ve Allah Teala. İşte her şey hükmeden Allah Teala, biz topluma ne veriyorsak toplum bize onu iade ediyor. Aynı kişi olmasa dahi. Örneğin biz toplum herhangi bir bireyine mutluluk verdik. Ama o kişiden gelmeyebilir. Başkasından da gelmeyebilir ama vakti zamanı ve kişiyi Allah tayin eder. Mutlaka Allah Teala onu iyiliği bize bir başkası vasıtasıyla yansıtır. Aynı şey kötülük için de geçerli. İyilik için şöyle ifade ediliyor. İyilik yap, denize at. Balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Öyleyse her halükarda karşı taraf bilmeyebilir vesaire, bizim ona o güzelliği yaptığımızı hiç önemli değil. Önemli olan devamlı olarak insanlara mutluluk vermek. Başka bir deyimle hiç kimseye dilimizden, elimizden zararının gitmemesi, onları huzursuz, sıkıntıya sokacak olan bir şeyin ulaşmamasıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, insanlarla olan ilişkilerimize dostlukları nasıl pekiştirebiliriz? İnsanlar iki dizanda bulunabilirler. Ya birbirlerine düşmandırlar, ya birbirlerine dostturlar. Başlangıç noktasında herkes birbirine düşman. Kur'an-ı Kerim'in tespitiyle konuşuyoruz tabi. 19 afetle mağlup olan bütün insanların afetlerden bir tanesi birbirine düşmandırlar. Tekrar 19 afeti çıkartırım inşallah. O slaytımızı. Evet. Birbirine düşmandırlar. Al-İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde ayetin bütününe baktığımız zaman hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini zikredin. Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. İşte Allah-u Teala kalpleri sevgide birleştiriyor. فَاسْبَعْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا ve devrin imamın ruhuyla, o nimetle biz candan dost oluyoruz. İşte şeytan düşmanlıkları, Allah dostlukları körükler. Hepimiz etrafımıza dikkatle bakın, etrafımızdaki insanlar bizi seviyor mu? Bu hareket noktamızın başlangıcıdır. Eğer bizi seviyorlarsa o zaman asr-ı saadeti yaşamaya ciddi bir namzet etseniz demektir. Ama eğer sevmiyorlarsa siz onları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sevmiyorsunuz demektir. Onları sevin. Sevmeye başlayın. Bu başlangıç sizi mutlaka daha ötelere ulaştıracaktır. En güzeli ulaştıracaktır. Muhterem Efendimiz buyuruyorlar ki bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Eğer normal standartlarda hayatın her noktasına sevgiyle bakacak olursak, o zaman kusur görmemiz mümkün değil. O zaman mutsuz olmamız da mümkün değil. Öyleyse o zaman pencere açıp her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye herkes aynı şarkıyı söylemeye başlar. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlarla olan ilişkilerimiz Allah yolunda ilerlememizin de bir göstergesi midir? Evet. Al-İmrân suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah Teala fizik vücut teslimini yapanlardan bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ اُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِمَا عَيْسَ وَعْفَانَ النَّاسِ Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İşte onlar muhsinlerdir. Allah muhsinleri sever. Bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra gelince ben muhsin kul oldum ya Resulullah, komşuna söyle diyor. İşte bizim komşumuza olan insanlara, herkese karşı davranış biçimimiz nasıl olmalı? Bir sene sonra gelince komşuna söyle diyor. İnsan ilişkilerinde Allah'ın hedefi bizim mutluluğumuzdur ama bu mutluluk hedefine bir mücadele ile gidebiliriz. İnsan ilişkilerinde mutluluk gene Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamazsınız. Etrafınızdaki herkesin kendinizden üstün olduğunu kabul edebilmek çok üst seviyede bir kalp temizliğini ifade eder. O sebeple daimi zikrin sahipleri nefslerindeki afet kalmadığı cihette hep başka insanları mutlu etmek için hayatlarını izah ederler. Hadis-i Şerif'te sahabeden birisi Peygamber Efendimiz'e gelip ey Allah'ın Resulü bana öyle bir amel göster ki onu yaptığım zaman cennete gideyim diye sorunca Peygamber Efendimiz kendisine kısaca muhsin kul ol buyurmuştu. Sahabe ya Resulullah muhsin kul olduğumu nasıl bileceğim? Deyince Peygamber Efendimiz sana komşularına da sor demişti. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Çerlan'ın insan ilişkilerinde hepimize verdiği görev, etrafımızda ne kadar insan varsa her birini mutlu etmemiz. Sizce bu görevi yeterince başarabiliyor muyuz?
2: Başardığımızı hiç düşünmüyorum. Öfke kontrolü var, şiddet var. İyimserlikten çok uzaklaşmış bir toplum olduk.
3: Daha çok birbirimizi kızdırmayı seviyoruz gibi geliyor bana çoğu zaman. Birbirimizi mutlu etmekten ziyade.
1: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamayacağımızı açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'in hadislerine dayalı bir yaşantı anlıyorum. Ama bundan da çok uzaklaştığımız için zaten bu dengesizlikler meydana geliyor.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Öldükten sonra bedenimiz, ruhumuz ulaşır.
1: Yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Bir bağlantı içinde olduğumuza inanıyorum ben sürekli.
1: Sana ulaşmak istiyorum. Dostlarından olmak istiyorum. Böyle şeyler talep ediyorum.
4: Onu kalben bağlı değilsen sözel istediğin kadar söyle. Boştur. Herhangi bir şeye inanabilirsin yani. Bir ağaca da inansa samimi değilsin. Sahtekarlıktır.
2: Ara ara evet. Bunlar aklıma geliyor ve taleplerim oluyor.
1: Allah'tan Allah'ı istiyor musun?
2: O aklıma gelmemiş.
1: Allah'tan istenebilecek en güzel şey ne?
2: Herhalde cennete olsa gerek. Cemali.
3: Allah'ım ben seni çok ama çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Senin dostlarından, ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Benim en büyük duam Allah'ım seni sevenlerle, senin sevdiklerinle beni dost eyle, yoldaş eyle.
0: Bir misafirimiz, herhangi bir şeye inanabilirsin. Kalben bağlı değilsen, sözle istediğin kadar söyle, boştur. Samimi değilsen, o sahtekarlıktır dedi. Allah ile olan ilişkilerimizde samimi olmanın önemi nedir? İki tür insan var gerçekten. Bir, kalbinde olanı diliyle söyleyenler, iki, kalbinde olmayanı söyleyenler. Kur'an-ı Kerim'e göre kalbinde olmayanı söyleyenler, onlar yalan söyleyenlerdir. İki, kalbinde olanı söyleyenler, onlar tasdik edenlerdir. İşte ayet-i kerimeler. Kalbinde olanı dilin söylediği, Allah Teala kalbe bakarak cevap veriyor. Onların kalbinin taleplerini kabul ediyor. Ayet-i kerimeler bu şekilde. Ama dilin söylediği kalbinde olmayan kişi Allah Teala onların talepleri Allah katında geçerli olmuyor. Hem ayetler hem hadisler bu hakikati bize gösteriyor. Samimiyetimizle ulaştığımız merhaleler arasında kesin bir ilişki vardır. Yani ihlasımızla alakalı. Burada dikkat etmemiz lazım gelen şey Allah'ın kanunu diyor ki benden samimiyetle istediğiniz her şeyi eğer ruhunuzun istikametindeyse mutlaka yerine getiririm. Yani Allah'tan istiyoruz. Ama ruhumuzun talebi istikametinde ise bu talep Allah Teala onu mutlaka yerine getiriyor. Öyleyse değişmek için, daha güzel şartlara ulaşmak için Allah'tan samimi taleplerde bulunmak gerekiyor. Bir Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz her şeyden evvel. O bu ruhun talebi istikametinde mi? Evet. İki mürşidin sizi sadece Allah'a ulaşmaya vesile olduğunu düşüneceksiniz. Samimiyseniz bunun mükafatını Allah'tan alırsınız. Talebiniz kabul edilmiyorsa samimi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Yani herkes acet namazı kılıyor, bir de ben kılayım, dosya arşiverçte görsün olayı, sonuca ulaşamazsınız. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız ve bu talebi Allah kalbinize görürse, huşu sahibiyseniz o zaman kesinlikle Allah Teala size ait olan müşriliği gösterecektir. Evet, Allah'a ne kadar hamd etsek şükür etsek az, kalben ulaşmayı diledikten sonra ondan sonraki taleplerimizi Allah Teala kabul ediyor. İslam'da niyet amelden üstün. Ruhun talebi niyettir. O sebeple duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Allah Resulü bir hadisinde faydasız ilimden. Faydasız ilim Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan ilim. Yükseltmeyen amelden. Yükseltmeyen amel, boşa giden amel. Kabul olmayan duadan. Kabul olmayan dua, ruhun talebi istikametinde olmayan dua. Sana sığınırım. Talebiniz kabul edilmiyorsa, samimi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Bir de tabi, Allah'ın katında en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu, bu talebimizin liyakatinde de olmamız lazım. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara 269'da yutul hikmete men yeşâ'u ve men yutul hikmete. Allah dilediğine hikmet verir. Şimdi dilediğine hikmet verir. O hikmet verdiği kişi ona layık olan kişidir. Ve men yutul hikmete, kime hikmet verilmişse fakat utiye hayren kesire. Ona çok büyük hayır vermiştir. Ve ma yezekkere illa ul elbab. Bunu ancak ul elbab tezekkür edebilir. Hani kısacası hikmet sahibi alimin, daimi zikrin sahibi alimin, hikmet sahibi alimin bu yolla hayra ulaştığını görüyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlar arasındaki ilişkilerin en güzele ulaşabilmesi için Allah'ın doğrularını, doğru davranış biçimlerini insanlara öğreten Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Bir Mürşide tabi olmak size ne ifade ediyor?
2: Onu kendi içimde bulabileceğimi ya da Mürşide tabi olmayı ben şu dönemde bu ortamlarda çok sağlıklı bulmuyorum.
4: Allah'ın bir başkasına benim tapmam gibi bir şey söz konusu olamaz. Bir Allah'ı bilirim, bir de peygamberini bilirim. Başka mürşitmiş, bilmem şeyhmiş, bilmem ne. Ben onlara karşıyım.
3: Peygamber Efendimiz geldi ilk başta. Ona benzer şekilde de yani gündelik hayatta en iyiye yakın, yani mükemmel diye biri yoktur zaten bana göre, ama en iyiye yakın olan kişileri örnek almak belki olabilir.
1: Kim dalalette kalırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Maide 35'te sizi...
4: Mürşit öyle bir şey yok. Allah takva kişiyi bağlar. Kişiseldir yani. Ben takva sayayım diye benim el eteğime yapışacak zorunda değilsiniz yani.
2: Doğru, fakat buna ulaşmak...

Günümüzde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ayak izini takip edenler var mıdır? Elbette. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in son nebi olduğu buyuruluyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olmasına karşılık Risalet kıyamete kadar devam edecektir. İşte bu her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın gönderdiği veli Resuller arasından Allah-u Teala bir tanesini seçiyor. O seçtiği kişi her devirde nübüvvet makamının mirasçısı, bir vekaleten devrin imamıdır. Nübüvvet sona ermiştir ama imamet de kıyamete kadar devam edecektir. Tıpkı Risalet gibi. Her kavimde Resul var ama her zamanda sadece bir imam var. Herhangi bir zaman diliminde iki imamın birden olması mümkün değil. İşte nübüvvet sona erdiğine göre kıyamete kadar her devirde devrin imamlarının o veli Resul arasından seçilen bir kişi olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala onu Âl-i İmran 179'a göre seçiyor. Ve Cin 26-27'ye göre gaybı ona bildiriyor. Ve 80'e göre de, Nisa 80'e göre de ona itaat etmemizi farz kılıyor. Men yutur Resulü fakat atallah. Resule itaat Allah'a itaattir. O zaman yapılması gereken şey ne? Yapılması gereken şey hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği Resul'e, mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi olduğumuz zaman her devirde devrin imamı var. Devrin imamının ruhu Allah tarafından başımızın üzerine gönderiliyor. Her devirde Resulullah'ın 7 safa varisi var. El-ülema verasetü'l-enbiya. Alimler Resulullah'ın varisidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona erdiğine göre kıyamete kadar bu varisler hep olacaktır. Resulullah'ın bu dönemdeki varisi en üst seviyedeki devrin, vekaleten devrin imamıdır. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ama ondan sonra veli Resuller var. Mağfireden, münkerden, nehyeden, tebliğ edenler var. Hikmetin ötesini öğrenenler var. Hikmeti öğrenen ve öğretenler var. Kur'an ruhunu öğretenler, tebliğ edenler var ve Kur'an lafzını, yani alimler olarak zikrediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu slaytımız kalsın. Bir başka slayta 7 hadiste mürşide tabiyeti açıklıyor. Bu 7 hadisten bir tanesi, benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. İşte alimler ve halifeler. Her devirde halife tektir ama alimler çoktur ve bu alimlerin en üst seviyesinde devrin imamı vardır. Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra benden sonra nebi gelmeyecek. Ben son nebiyim diyor ama her devirde zamanın imamları gene olacak diyor. Kim o imamlara tabi olursa onlar cahiliye adetleri üzerine ölmezler. Allah-u Teala biz yeryüzünü dilediğimizde varis kılarız diyor. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَارِسُهَا فِي اِبَادِ صَالِحِينَ İbadi salihin. İşte yeryüzünü salih kullarımıza miras bırakız. Bu veraset 7 ayrı kademede gerçekleşiyor. Asıl varis devrin imamıdır. Huzur namazın imamıdır. Her devirde devrin imamı Allah'ı temsil eder. O Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ondan sonra sırasıyla veli Resuller geliyor, veli mürşitler geliyor,

0: Öyleyse gördüğümüz gibi Allah'a davet eden varislerin en üst noktasında devrin imamı, veli resuller, veli mürşitler ve sırasıyla Kur'an'ın lafzını öğrene öğreten, tebliğ eden zahitlere kadar Allah'ın Resulünün varisleri var. O Resul'e itaat Allah'a itaattir diyor. O itaat Allah'a itaattir. O devrin imamıdır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et buyuruyor. Bu hadiste bizlere verilmek istenen mesaj nedir? Sizleri kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et buyuruyor. Bu hadiste bizlere vermek istenen mesaj, herkesin kurtuluşuna vesile ol. Zulmeden kişiye davranışının bir zulüm olduğunu, böyle yapılması gerektiğini uygun şekilde söyleyebilirseniz, o da buna uyarsa o zaman zulümden men edilmiş olur. Bu da ona elbette yardım olur. Mazluma yardım nedir? Zalimi zulüm yapmaktan alıkoymak. Eğer zulüm gördüyseniz, ona mani olduysanız, bu da mazluma yardımdır. Ama zalime de yardımdır. Çünkü o zalim ona zulmettiği an derecat kaybedecek, kendisine de zulmedecek. Zulme mani olduğumuz zaman kendisine zulmetmemesine de mani olursunuz. Evet, başkasına zulmeden kişi zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Bunun üzerine sahabe, ey Allah'ın Resulü, eğer mazlum ise yardım ederim. Ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim diye soruyor. Onu zulümden uzaklaştırırsın. Veya onun zulmüne engel olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah Teala mutlu olmanın en kolay yolunun başkalarını mutlu etmek olduğunu açıklıyor. Ancak bu mutluluğun devamlı olabilmesi için Allah'ı çok zikretmemizi de emrediyor. Sizce Allah'ı devamlı zikretmenin önemi nedir?
3: Her anında onun çizdiği yolda ilerlemek.
4: Onu inandığımız, onu sevdiğimiz, ona saygı duyduğumuzu daha açık bir göstergesi olarak belki olabilir.
2: Başta dediniz ya, öfke kontrolü yapamıyoruz. İşte bir takım sorunlarımız var ülkece dediniz. Allah Allah diye zikredersek nefsimizdeki o öfke, kin, nefret gibi hastalıkları Allah'ın iyileştirmesi ve bunları yapabiliyor olmamız mümkün mü sizce?
3: Mümkün, şifadır.
5: Temizlenmez yani. Allah demekle ben bir türlü sahtekarlık, insanları kandırırım, bilmem ne yaparım, üç şahsilik yaparım. Allah Allah diyeyim, kalbim temizlenir, öyle bir şey yok yani. Kalbin başta temiz olur, samimiyette. Yani her bütün ilişkilerine, insanlara karşı olur, hayvana karşı bile, bir kediye karşı bile samimi değil. O sahtekarlıktır.
4: Ben temizleneceğini düşünüyorum. Başkalarıyla ilişkilerimiz karşıdaki kişiye bağlı bence biraz da. Bize de bağlı tabii ama biz de herkesle sonuçta aynı şekilde iletişim kuramayabiliriz. Aynı anlaşamayabiliriz.
2: Kötülüğe karşı bile iyilikle mukabele edersek karşımızdaki insanın dost olacağını söylüyor. Bu konuda ne düşünürsün?
4: O kişinin de içinde böyle bir şey varsa tabii ki biz deneyebiliriz. Ama o kişinin böyle bir niyeti yoksa bilemiyorum ne kadar geçerli olur.
0: Bir misafirimiz, başkalarıyla ilişkilerimiz biraz da karşımızdaki kişiye bağlı. Bize de bağlı ama biz de herkeste aynı iletişim kurmayabiliriz dedi. Sanlara bize davrandıkları şekilde mi karşılık vermeliyiz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üç tür davranış biçimini koymuş. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Ama bu insanla Allah arasındaki 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14 basamağında Allah Teala kısası söylüyor. Yani şeriat kısası ilk 14 basamak. Ondan sonra tarikat başlıyor. Tarikat 21. basamakta tarikat da affı devreye koyuyor. Ondan sonra insan ilişkilerinin söz konusu olduğu yerde de 21'den 28. basamağa kadar olan kesimde kötülüğe karşı hainle mukabele etmek asıldır. O da hakikati. Yani kısas, af ve kötülüğe karşı hainle mukabele etmek. Şeriat kısası, tarikat afı, kötülüğe karşı hainle mukabele etmekte hakikati bize bildiriyor. İnsanların bize karşı olan davranışlarında bizi okşayıcı olmaları gerekmiyor. Biz onlara en güzel şekilde davranın gerisini Allah halleder. Onlar bize karşı nasıl davranırsa davransın. Mesela bizim davranışlarımızda hep düşüncelerimiz halis olsun. Hep başkalarına hizmet etmek için yaşayalım. Bırakın bize düşmanca davransın davrananlar ama onları da sevin. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Al-İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Sahabeden bahsediyor. Ha entum ha'ulâi tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullihi. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sevdiğimiz zaman onların pişmanlık duyduğu görebileceğimiz günlerin geleceğini göreceksiniz. Hiç unutmayın. Biz mutluluğumuzu başka insanın elinde değildir. Bizim mutluluğumuz. Bizim mutluluğumuz bizim elimizdedir. Bizim davranış biçimlerimiz önemlidir. Ne ekersek onu biçiyoruz. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inanmayan ve kötü davranan insanlar için Allah'a şöyle dua etmişti. Ya Rabbim onları bilmiyorlar. Bir şeyler de yapmazlar da onları affet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim bir sualim var inşallah. İnsan ilişkileri açısından hasret etmek ve gıpta etmek arasında fark var mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. İnsan ilişkileri açısından haset etmek ve gıpta etmek arasında fark var mı? Elbette. Hırs ve haset nefsimizin afetleridir. Ama gıpta ruhumuzun bir hasretidir. Eğer bir başkasına Allah güzel bir şeyler ihsan etmişse, Ya Rabbim diyorsak o güzelliklerden bize de nasibini ver. Bunun adı gıptadır. Ama ya kişi Ya Rabbim sen falancayı bizden daha üstün biri olmadığı halde bunları vermişsin. Ona verdiğin şeyleri geri al. Hepsini bana ver diyorsa işte o burada haset devreye giriyor. Bir kısa anlatılır. Padişah huzuruna çıkan iki kişiye diyor ki hanginiz benden bir şey isterse yanındakini onun iki katını vereceğim. Birinci talebini söylüyor. Benim bir gözümü çıkartın diyor. Hasetin, kinin, hırsın, nefretin insanlara neler yaptırdığını söylemek için bu misali veriyorum. Başkalarını kıskanmayın. Onlarda var, sizde yok diye haset etmeyin, gıpta edin. Siz de isteyin Allah'tan. Ona verdiği gibi size de verir Allah Teala. Allah'ın hazinesi sonsuzdur. Evet, gerçekten de haset çok fena. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ve size birbirinizi sevdiğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selam yayın. Yani toplumları mahveden şey haset. Ateşin odunu bitirdiği gibi amelli sirep süpüren hasetten sakının diyor. Öyleyse haset nefsimizin afeti, kin nefsimizin afeti ama gıpta ruhumuzun bir hasetidir. Başkalarındaki bir güzelliği Allah-u Teala'dan talep etmek, onu kendimiz istemek, gıpta etmektir. Ama bu padişah kıssasında olduğu gibi huzuruna çıkan iki kişiye diyor, hanginiz benden bir şey isterse yanındakine onun iki katını vereceğim diyor ve birincinin talebi benim bir gözümü çıkart manası yanındaki kişinin de iki gözünü çıkart demek. Haset ateşin odunu bitirdiği gibi iyi amelleri siler süpürür inşallah. Hasetten beri bir günlerin sahibi olmanızı Efendimiz Hizmeti Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Bir başka Erhan Kur'an, Erhan Mutluluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Seni çok seviyorum.
9: Allah'ım seni çok seviyorum.
10: Ben seni çok seviyorum.
11: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
12: Çok seviyorum, çok seviyorum.
11: Her an için, her gün, her gece gündüz.
13: Allah'ım seni çok seviyorum.
14: Seni çok seviyorum.
15: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
16: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
17: Ölmeden önce
18: emanet olarak verdiğin ruhumu
19: yaşarken
20: bu hayatı yaşarken
18: dünya hayatını yaşarken
20: sana ulaştırmayı diliyorum.
21: Sana ulaşmak istiyorum.
22: Çok istiyorum. Sana ulaşmayı diliyorum.
23: Kalpten diliyorum.
24: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
25: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
26: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
27: Dost olmak istiyorum.
28: Dostlarından olmak istiyorum.
29: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
30: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
31: Kabul et inşallah, amin.
32: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil sen benim dua edincik yani.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, günümüzde Kur'an kurslarında, imam hatip liselerinde, din fakültelerinde insanlara dini eğitim veriliyor. Ama sahabe gibi kardeş bir toplum yetişmiyor. Bugünkü dini temel eğitim sisteminin Allah'ın temel eğitim sistemine uymadığını söyleyebilir miyiz? Evet. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah'ın en üst seviyedeki kulu peygamberiyle konuşmasıdır, vahiydir. Allah'ın ezeli ve ebedi değişmez kanunlarını ihtiva ediyor. Kur'an'ın muhatabı insandır. Öyle olunca her insan Kur'an'ı okuyabilir. Ama okuduğu zaman muhakkak ki öğrendikleri olacak ve bilmedikleri olacak. İşte bilmedikleri noktada Allah-u Teala cehaletten kurtulmanın yolu ehl-i zikre sormak. Başlangıç noktasında bütün insanlar cahil midir? Evet. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Allah Teala Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki inna alennen emanet ala semavati vel ardi vel cibali ve beyna yaminna meşfekna minna ve hamel insan innehu kanu zelumen cehule. İşte nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de cehalettir. Ve Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'en. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Yani kişi ayetleri bilmiyor, cahildir ve nefsinin 19 afetinden bir tanesi cehalettir. İşte cahil olan insanların dini öğrenmesini istiyor Allah Teala. Kimden sormasını istiyor? Zikir ehlinden. İster Enbiya 7, ister Nahl 43, ister Bakara 186, bu ayetlerden bilmediklerimizi ehl-i zikre sorarak öğrenmemiz buyurduğunu görüyoruz. Ehl-i zikir kimdir? Ehl-i zikir öncelikle Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Her devirdeki devrin imamıdır. Ehl-i zikir her devirdeki devrin imamı olduğunu Yunus 2'den anlıyoruz. Kâne linnâsi aceben en evhayne ilâ recülün minhüm en enzirün nâse ve beşirin lezîne âminû enne lehum kademin sıdkın inda rabbim kâlel kâfirün hâzâ sahîr mubîn. Allah'ın bir adama, onlardan bir adama, insanlara uyarması âminû olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dil müjdelemesi için vahiy etmemiz, onunla konuşmamız insanlara acayip mi geldi? Onlar için Rablerinin yanında sıdıklar makamı vardır. Yani demek ki sıdk makamı çok çok önemli.
Allah Teala onlara vahiy ediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahiy konuşması ise, o zaman Allah'tan vahiy alan, Allah'la konuşabilen kişiye sormak, ondan öğrenmek asıldır. Eğer kişi ondan öğrenmiyorsa o zaman doğal olarak Kur'an'ı arkasına atacak, insanların bu konuda yazdıkları kitapları okumaya başlayacak. O kitaplar da zanlardan oluşuyor. Kitapların zanlardan oluştuğunu nereden biliyoruz? Bakara 78-79'da. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece emaniye bilirler. Ve o elleri kitap yazanlara ve az bir bedel karşında satanlara, bu Allah'ın katındandır derler. Yazıklar olsun elleriyle yazdıklarına, yazıklar olsun kazandıkları paraya. Eğer olay buysa, dini el yazması kitaplardan öğrenenler, ki İmam Hatip liselerinde, din fakültelerinde insanlara din eğitimi veriliyor ama yazılan kitaplardan din eğitimi veriliyor. Ve Kur'an öğretilmiyor. Kur'an'ın sadece Arapçası öğretiliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hayrukum en teallemel Kur'an ve allemuhu. En hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğren.